0: Herkes birbirine davalı. Yani nüfusun dörtte biri kadar dava dosyası var. Zaten dava dosyaları üç kişiden oluşuyor ortalama standartlarda. Ve böyle bir standartta nüfusumuzun dörtte üçü birbiriyle davacı ve davalı durumda. Hep fasık suratlı, nefsinin tesiri altında birbirine kötülük yapan falan insanlardan oluşan bir halk. Osmanlı böyle miydi diye sorarsanız, 400 yıl böyle değildi sevgili izleyiciler. 1299-1699 arasında Osmanlı, dünyaya ibret bir Osmanlı'ydı. Sahabe gibi bir hayatları vardı. O devirde çekersiniz kafayı. Neye yazık etmiş? Kumar. Onu da oynarsınız. Onun engel olduğunu söyleyen bir güç içinizde yok. Ruhunuz karşı koyuyor ama sıfır. Aklınız hep yeşil ışığı nefsinize yakıyor. Ve de Allah'ın yasak ettiği ne varsa işliyorsunuz, emrettiği şeyleri de yapmıyorsunuz. Belli bir standartta hep huzursuz ve mutsuz olacaksınız tabii. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadı sevgili izleyiciler. Yani ruhunuzun bütün özellikleri nefsinize de geçti. Manası iki taraf yok. Tek taraf var. Her ikisi de hayrı istiyor. Sadece hayır işleyebilirsiniz. Çünkü aklınızın kültür yapısı artık yeni bir şekil aldı. Ve ona şekil verenler nefsiniz ve ruhunuz her ikisi de sadece hayrı istiyor. Yalnız hayır işleyebilirsiniz. Yalnız hayır işleyen sizler artık mutlu bir insansınız. Çünkü her hayır arkasından mutlaka kişiye mutluluğu yaşatır, huzuru yaşatır. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın işlediği hayırdan sonra size verdiği huzur, ruhunuzun verdiği inşirah hissi ard arda gelir. Bu iki sebepten mutlusunuz. Bir de iç dünyanızdaki kavga kesildiği için mutlusunuz. Çünkü ruhunuz da hayır istediği için, nefsiniz de hayır istediği için artık siz mutlu bir insansınız. Sonra mı? Sonra da biz ikinci safhaya geçiyoruz. Dış dünyanıza geçiyoruz. Dış dünyanızda neden baştan mutsuzsunuz? Çünkü başka insanlara nefsinizin tesiri altında yanlış davranışlarda bulunuyor ve onlara zulmediyordunuz. Onlara verdiğiniz huzursuzluğun yanı başında Allah'ın sizin iç dünyanıza verdiği bir daralma, bir huzursuzluk hissini hep yaşıyordunuz. Arkasından da ruhunuz nefsinizi azap ediyordu, bir defa daha yaşıyordunuz. Yeter mi? Yetmez. O zulmettiğiniz insanlar var ya, onlar sizden intikam almak için fırsat bekliyorlardı. Fırsatı bulduklarında da sizden intikamlarını alıyorlardı. Bir defa daha üzülüyordunuz. Yeter mi? Gene yetmez. Çünkü sizin nefsinizdeki intikam afeti de derhal harekete geçiyor. Onlardan intikam alma gereğini duyuyordunuz. Gerçekleştirdiğiniz zaman bir defa daha huzursuz oluyordunuz. Ve bütün bunların sizi devamlı huzursuz kıldığı bir ortamda yaşıyordunuz. İntikamınızı alamadığınızı düşünelim. Bu sefer de şuur altı birikimi sebebiyle mutsuz oluyordunuz. Stres sebebiyle. Ama ne zaman ki daimi zikre ulaştınız, ruhunuz ve nefsiniz aynı. Eğer gerçekten ahsen şekilde namaz kılmak istiyorsanız evvela bizim zikir kasetimizden bir tane mutlaka edineceksiniz. Namaz kılarken o zikir kaseti açık olacak. Sesi duyacaksınız. Eğer mümkünse uyuduğunuz zaman da sesin size ulaşmasıyla siz de o sese paralel olarak zikir yaparak uyumaya çalışın. Bir süre sonra bunu başardığınızı göreceksiniz. Ve neticede çok mutlu olacağınız, giderek sizin zikrinizin arttığını göreceksiniz. Bu namazın dış şartında zikir müessesesi devam ederken çok daha rahat standartlar içinde namazı kıldığınızı göreceksiniz. Eğer namaza başlamadan evvel 1-2 dakika zikir ederseniz namazın çok daha güzel bir ifade taşıdığını göreceksiniz. Bir huzur verdiğini hissedeceksiniz size.
1: Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat. Bismillahirrahmanirrahim.

sonra Allah'a aşık olacaksınız. Sonra da hayran olacaksınız. Ve bütün ömrünüz hayran olmakla geçecek. Bilin ki Allah'ın yolunda sevgiden başka bir şey yoktur. Herkes, her şey sevgi üzerine örülmüştür. Allah'ın yolunda olanlar için nefrete yer yoktur. Allah-u Teala hepinizin sorunsuz bir saadete ulaşmanızı, bu hedefe ulaşmak için de muhakkak nefsinizin afetlerini yok etmenizi hedef gösteriyor. İşte nefsinizin afetlerinden en önde geleni nefrettir. Ruhunuzun hasretlerinden en önde geleni de sevgidir. Bu iki faktörden sevgiye ne kadar yer verirseniz, nefretin yeri o kadar küçülür. Bu iki faktör, sevgiyle nefret, nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasretleri arasında bir denge unsurudur. 10 puanlık bir sistem içerisinde iki tarafa da Allah-u Teala'nın ortalama 10 puan vereceğini hesap ederseniz, nefsinizin afetleri ve ruhunuzun hasretleri istikametinde bir insanda nefret 5 puansa, yani o kişinin 10 puanlık nefret statüsü 5 puan ise, buna karşılık sevgi 10 puan değil, ondan 5 fazla olarak 15 puandır. Böylece gördüğümüz o ki, nefret azaldıkça sevgi çoğalır. Nefretin 3 puan olduğu bir yerde sevgi 17 puanla yükselmiştir. Nefretin 12 puan olduğu bir yerde sevgi 8 puana düşmüştür. İkisinin toplamının daima 20 etmesi kaydıyla hesaplarınızı ona göre yapın. Bir insanda nefret ne kadar azalırsa sevgi o kadar çoğalır. Sevgi ne kadar azalırsa nefret o kadar çoğalır. Öyleyse nefs ve ruh arasındaki bütün ilişkilerde durum böyledir. Bir insanın hasisliği ile cömertliği arasındaki ilişkilerde hasislik çoğaldıkça cömertlik azalır. Cömertlik çoğaldıkça hasislik azalır. Bir insanın isyanla itaat unsurları arasında, nefsin isyan afetiyle ruhun itaat hasreti arasında ilişki gene aynı standartlardadır. Bu standartlar hiç değişmez, en iyi yedirdir. Allah-u Teala'nın hedefi nefsin bütün afetlerini yok etmek ve ruhunuzun bütün hasretlerini, bütün güzelliklerini nefsinize monte etmek ve nefsinizi de bir ruh haline getirmektir. Yalnız Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getiren ve Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliğe kavuşturmak. Yani nefsinizi ruh hüviyetine sokmak. Biliniz ki Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala ıslah müessesinden bahseder. Islah müessesesi yalnız nefsiniz için geçerlidir. Kur'an-ı Kerim boyunca hiçbir ayette ruhun ıslahına dair bir işaret bulamazsınız. Çünkü ruhunuz programlandığı an ahsendir. Yani Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan tamamileşmiş bir özellik. İşte ruhunuz budur. Allah ne emretmişse %100 onu yerine getirir. Allah neyi yasaklamışsa asla yasak edilen bir fiili işlemez. Nefsiniz mi? Nefsiniz, aman Allah'ım. Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmamak ister. Allah neyi yasaklamışsa onları da özellikle yapmak ister. Dikkat edin, nefsinizin ilişkisi şeytanlıdır ve gene dikkat edin, ruhunuzun ilişkisi Allah'ladır. Öyleyse Allah ne ister sizden? Mutluluğunuzu ister. Ruhunuz da sizi mutlu etmek için Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri asla işlemez. Çünkü sizin mutluluğunuz bunların böyle yapılmasına bağlıdır. Nefsiniz mi? Şeytanın aldığı taktikler neticesinde Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkmayı marifet zanneder. Emrettiklerini yerine getirmez. Yasak ettiklerini de özellikle işlemeye çalışır. Çünkü şeytan

doğuşunuzdan itibaren nefsinize tesir etmek için hazır vaziyette beklemektedir. Ve muhtevasına aldığı her şey Allah'ın emirlerine itaatsizlik şeklindedir. Yasaklarını mutlaka işlemek şeklindedir. Şeytan insanlara ne yapar? Allah'ın bütün güzel şeylerini, güzel emirlerini, ki bütün emirleri eğer emretmişse Allah-u Teala mutlaka bir güzelliktir, insanlara çirkin göstermeye çalışır. Madde bir. Bir de Allah neyi yasak etmişse, onları da süslü göstermeye çalışır insanlara, insanları onları yapmaya davet eder. Hayatı, sonsuz hayatı kandırmakla geçecektir. Şeytan, insanlık tarihi kadar eski bir varlıktır. Yaşamasına hala devam eder. Kıyametten sonra da devam edecektir. Kıyamete kadar da bütün Adem Aleyhisselam'ın zürriyetini, yani sizleri Allah'ın yolundan çıkarıp şeytanın yoluna, kendi yoluna almak için gayret içinde olacaktır. Şimdi sahneyi beraber hatırlayalım. Neydi sahne? Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Sonra ona ruhundan üfürüyor. Canlandırıyor. Ve bütün meleklere ve cinlere ve şeytanlara diyor ki hepiniz Adem Aleyhisselam'ın önünde secde edin bakalım şimdi. Çünkü ben ona ruhumdan üfürdüm. Dikkat edin, secde aslında Adem Aleyhisselam'a yapılmıyor. Secde Adem Aleyhisselam'ın bünyesinde meknuz olan ruha yapılıyor. Ruh ise Allah'ın insana verdiği bir emanettir. İnsanı mukaddes kılan da sadece o ruhtur. Bizim fizik vücudumuz Allah-u Teala'nın indinde ruhumuzla birlikte olduğu zaman bir mukaddes hüviyet taşır. Hele kim o Allah'a ait olan ruhu Allah'a iade etmeyi başarırsa, Allah'a ulaştırmayı başarırsa, sağ iken, yaşarken, hayattayken, o zaman o kişi Allah-u Teala'nın indinde mukaddes bir insandır. Böylece Allah-u Teala'nın indinde evliya olmak, temel standartlara ruhun Allah'a ulaştırılmasıyla teşekkür eder. Ruhun Allah'a ulaştırıldığı noktaya dikkatle bakalım. Bu nokta orta noktadır. Başlangıç noktası, nefsinizin %100 karanlık olduğu, ruhunuzun %100 aydınlık olduğu bir nokta. Bu işe ruhu karıştırmayalım, çünkü ruh daima %100 aydınlıktır. Hiç değişmez. Hiçbir kuvvet yeryüzünde ruhu onun nurlarını azaltmak istikametinde bir tesirin altına asla alamaz. Hiçbir zaman ruhunuz Allah'ın nurlarından bir fedakarlık yapmaz. Hiçbir zaman hiçbir ruhun nuru azalmaz. Bütün muhtevası nurdur ve her güzellik ruhunuzun hasletleri arasındadır. Hasret adını da kullanabilirsiniz. Fazilet adını da kullanabilirsiniz. Her ikisi de Allah-u Teala'nın güzelliklerini temsil eder. Ruhunuzda bunların hepsi yerleşmiştir. Sevgi de bunlardan en üst seviyedeki Allah'ın değer verdiği bir haslettir. İşte ruhunuz böyle bir statü içinde. Yani ruhunuz yaratıldı ve programlandı. Programlandığı an ahsendir. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirecektir. Yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemesi mümkün değildir. İşte ahsenin manası bu. Eğer lügat manasına bakarsanız, sıfat olarak güzellerin en güzeli demektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözünü şimdi beraberce hatırlayalım Kur'an-ı Kerim'den. Ne diyor? Aranızdan ahsen olanı seçmek üzere biz 6 zaman parçasında kainatı yarattık diyor. Seçmiş mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ahsen tabiri sadece onun için kullanılıyor. Bütün insanlık tarihi içerisinde Allah'ın ahsen kabul ettiği en büyük insan gelmiş geçmiş ve gelecekler içerisinde en büyük insan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse ruhunuza ve nefsinize dikkatle bakın ki bu iki düşman kardeş bir gün büyük dostlar olacak. Hepiniz onu gerçekleştirmek üzere yoldasınız.
Şimdi üç tane noktaya bakacağız beraberce. Başlangıç noktası 1, orta nokta 2, son nokta 3. Başlangıç noktasına bakıyoruz. Nefsinizin kalbi %100 karanlık. Yalnız karanlıklardan örülür. Karanlıklardan başka, afetlerden başka hiçbir şey yok bünyesinde. Yalnız karanlıklar bütün boyutlarıyla nefsinizin kalbini doldurmuş. Kapkaranlık bir kalbiniz var. Yalnız sizin değil, bütün dünyada ve kainatta yaşayan bütün insanların kalpleri doğuşlarından itibaren kapkaranlıktır. Yetmez. O kişi nefs tezkiyesine başlayana kadar şeytan o kalbin karanlıklarına daha kim bilir ne kadar karanlık katacaktır. Ömür boyunca kişi nefs tezkiyesi yapmadı. Kalbi her gün kararır, yetmez ve sertleşir. Allah-u Teala böyle olan kalplere kasiyet bağlamış kalpler diyor. Yani kararmış, yani sertleşmiş. Taş kadar sert, aynı zamanda da karanlık gece, yıldızsız, aysız bir gece kadar karanlık. Hiçbir ışık sızmayan bir bodrum kadar karanlık. İşte başlangıç noktası bütün nefsler için, nefslerin kalpleri için böyle. Yalnız karanlıklardan oluşuyor. Bir numara başlangıç noktası, bütün insanların nefsleri sadece karanlıklardan ibaret. Kişi mürşidine ulaştı, nefs tezkiyesine başladı. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerini tamamladı. Yani huşudan aldığı %2 nurla beraber %51 nuru Allah'ın katından taşıdı, nefsinin kalbine yerleştirdi kişi. Nefsin kalbi yarayı biraz aşarak aydınlandı. Burası orta nokta. Tezkiye oldunuz. Nefsinizin kalbinde henüz bütün aktarmalar tamamlanmadı. Hala %49 karanlık var. Ama aydınlıklar yarıyı geçti. Artık aydınlıklar duruma hakim. Orta noktayı burada gerçekleştirdiniz ve Allah'ın evliyası oldunuz. Şimdi üçüncü noktaya bakıyoruz, son noktaya bakıyoruz. Birincinin tamamen tersi. Birinci neydi? Yalnız karanlıklardan oluşan, kapkaranlık, yalnız afetlerden oluşan, yalnız kötülüğü emreden, iyiliği yasak eden bir nefs kalbinin durumu. Son noktada ise bunun tam tersi söz konusu. Sadece nurlardan oluşan, tamamen nurlardan oluşan, bünyesinde hiçbir karanlığa yer vermeyen, afetlerin %100 temizlendiği bir nefs kalbi bu. Yerini Allah'ın rahmetinin, fazlının, salavatının aldığı, tamamen nurlardan örülmüş, hasletlerden ve faziletlerden oluşan bir muhteşem kalp hali. İşte size üç nevi kalp durumu. Başlangıç noktası %100 karanlık, orta noktası yarı yarıya karanlık, yarısı karanlık, yarısı aydınlık, son noktası baştan aşağı aydınlık, nurlardan oluşmuş bir nur kalbi, nefs kalbi. Bu neye benziyor? Ruhun kalbine benziyor. Bütün ruhların kalbi %100 hasletlerle örüldür. Yani sadece nurlarla doludur. Allah'ın bütün güzellikleri ruhun kalbine Allah Teala tarafından doldurulmuştur. Hasretler ve faziletler olarak. İşte nefsiniz de bir gün o vaziyete gelsin diye yaratılmış ve hedef gösterilmiş. Allah Teala nefsinizi bir ahseni takvim içinde yarattığını söylüyor. Sonra diyor biz onu esfeli safhinde gönderdik diyor. Ahseni takvim. Bir zaman parçasının sonunda ahsen olabilecek özelliğe sahip bir kalp. Nefsinizin kalbi. İşte o nefsinizin kalbinin hedefi ıslah olmaktır. Bütün kalplerin, nefs kalplerinin ıslahının tamamlandığı nokta, ıslahın tamamlanmış olduğu salah noktasıdır. Kim mürşidine ulaşır da ıslah olursa onlar fevzül azimin sahipleridir diyor Allah-u Teala. Islah olmak demek ki öyle bir nokta ki
Fevzül azim, yani azim olan mükafat o kişinindir. Nerede azim kelimesi görürseniz orada son işareti vardır. Yolun sonu. Nefsin kalbinin son ulaşacağı nokta neresidir? %100 nurlardan, faziletlerden, hasletlerden oluşan bir nefs kalbi. İşte burası müntehadır, son noktadır. Son nokta ahsen noktadır. Bir insanın nefsinin kalbinin ahsen olduğu noktada o nefs karanlıklardan, yani afetlerden tamamen kurtulmuştur. Hasletler, faziletler, nurlar, ki hasletlerle faziletler nurlardan, nurlarla temsil edilirler. Aydınlıklarla temsil edilirler. Nurlar o nefsin kalbini %100 doldurmuştur. Hiçbir karanlık nokta kalmamıştır. İşte bütün insanların hedefi bu noktadır. Bu nokta ihlas noktasıdır ve ıslahın tamamlandığı yerde de, yani tövbe-i nasuh'tan sonra da salah noktasıdır. Islahla salah arasında sadece %9'luk bir, ıslahla hullerbap arasında sadece %9'luk bir nur farkı vardır. Daimi zikre ulaştığınız gün nefsinizin kalbindeki nurlar %91'e kadar yükselmiştir. Karanlık %9 kalmıştır. Çok kısa bir zaman parçasında bu %9 karanlıklar da yok olur. Ve nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolar. Burası ihlas noktasıdır. Yani halis olduğunuz nokta. Ve bundan sonra Allah-u Teala'nın size bu kalbinizin mutlak aydınlanmasına ulaştığı itibaren gösterdiği 7 tane gök katı boyunca durumunuz değişmez. Hep aynı parlaklıkla, daimi zikrin sahibi olarak nefsinizin kalbi %100 nurlardan oluşarak hayatınıza devam edersiniz. Öyle bir gün gelir ki 7 gök katının da görmüşsünüzdür. 7. gök katın 7 tane alemini de görmüşsünüzdür. İşte sona ulaştınız. Burada Allah-u Teala sizi Tevbe-i Nasuh'a davet edecektir. Tevbe-i Nasuh daveti sizin ıslahınızın tamamlandığını, salihlerden olduğunuzu gösterir. Ve o zaman nefsinizin kalbinde %100 aydınlığın yanı başında bir de başınızın üzerinde daire şeklinde bir nur oluşur. Ve bu nur 30 santime kadar küçülebilen, en büyük salonlar genişliğine kadar büyüyebilen bir özellik taşır. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın de başında böyle bir nur vardı, salah nuru. Ve onu görenler bulut olarak vasıflandırıyorlardı. Kalp gözüyle görebiliyordu. Ve hep onun başında bir bulut olduğu, onu güneşten koruduğu söylenir. Gerçekten Allah-u Teala'nın nuru böyle bir bulut görünümünde de çekilen birçok fotoğraf böyle olduğunu gösterdi. Öyleyse nefsinizin kalbine dikkatle bakın. O kapkaranlık kalbi Allah'ın nurlarıyla doldurmak sizin esas vazifeniz. Nefsinizde afetler duruma hakim oldukça ne olur? Çok basit. Sadece mutsuz bir insan olursunuz. Her huzursuzluk sizi bulur. Her an sıkıntıların içinde yaşarsınız. Ve hep etrafınızdaki insanlardan şikayetçisiniz. Falanca bana öyle davrandığı için huzursuzum. Peşmeken bana böyle kötü sözler söylediği için huzursuzum. Beni adam yerine koyamadıkları için huzursuzum. Anlaşamadığım için huzursuzum. Vesaire vesaire. Ama dikkat edin. Hakikati söylemiyorsunuz. Çünkü huzursuzluğunun sebebi, huzursuzluğunuzun sebebi o insanlar değil. Sizsiniz. Sadece sizsiniz. Etrafınızdaki insanlar ne yaparlarsa yapsınlar, bunlar sizi huzursuz etmeye yeterli değildir. Sizi huzursuz eden onların yaptıkları değildir. Sizi huzursuz eden onların yaptıklarından etkilenme oranınızdır. Onların davranış biçimlerinden yüzde ne kadar etkileniyorsunuz? İşte o kadar huzursuzsunuz. Yolunuza devam ederseniz, engellerden yılmazsanız, Allah-u Teala'nın koruyuculuğu altında, mürşidinizin de bir vekil sıfatıyla koruyuculuğu altında bir yol kat edeceksiniz. Bu yolun sonunda nefsinizin kalbinde hiç karanlık kalmayacak. Allah'ın nurları nefsinizin kalbini tamamen dolduracak. Ne olacaksınız? Eskilerin tabiriyle
insanı kamil olacaksınız. Kemal sıfatlarını bütünüyle bünyesinde barındıran, nefsini ruh hüviyetine getirmiş olan, iki tane ruhu olan bir insan olacaksınız. İç dünyanızda iki güneş birden oluşacak. Birisi nefsinizin güneşi, iç dünyanızda birisi ruhunuzun güneşi dış dünyanızda. Dikkat edin, ihlasa ulaştığınız zaman iç dünyanız tamamen nur olmuştur. Salaha ulaştığınız zaman dış dünyanız nur olmuştur. Başınızın üzerinde de daire şeklinde bir salah nuru oluşmuştur. Şimdi Yunus'u hatırlayın. Ne diyor Yunus? Belki bizim Yunus da bir gün söylemeye başlar bunları. Ne diyor? İçim dışım pür nur oldu diyor. Hem içi nur olmuş, nefsinin kalbi %100 nur olmuş, hem de dışı, başının üzerinde de kocaman bir nur oluşmuş. Yunus salaha ulaştı mı? Ulaştığı kesin. Çünkü diyor ki ben ne dersem o da tutar diyor. Bir insanın Allah-u Teala ile bu kadar sıkı ilişkiye girilmesi ancak salah makamının muhtevası içindedir. Hatta salahın da Eylül noktalarından ikincisini ifade eder bu. Bir insanın Allah'a söylediği her şeyi Allah-u Teala'nın kabul etmesi hali herkesin ulaşamayacağı bir noktadır. Ama Yunus'un buraya ulaştığı kesin. O ne derse ben yaparım, ben ne dersem o dost tutar diyor. Demek ki öyle bir ilişkileri var ki, öyle bir içli dışlı olmuşlar ki Allah-u Teala'yla, zaten Yunus Allah-u Teala'nın kölesi, ben diyor onun kölesiyim. Yani Allah-u Teala ne emrederse Yunus'un onu yapmaması tabii düşünülemez. Ama Allah'ın sizin dediklerinizi anında yapması diye bir olay söz konusu değil. Siz talep ettiğiniz şeyin olgunluk seviyesinde değilseniz Allah Teala size evvela o olgunluk seviyesine çıkaracaktır. Ondan sonra talep ettiğinizi gerçekleştirecektir. Eğer o olgunluk seviyesindeyseniz o zaman onu hemen verir. İşte salah makamının en üst boyutuna doğru yaklaştığınız zaman öyle bir olgunluk seviyesine ulaşırsınız ki neyi talep ederseniz zaten ona layıksınızdır. Allah Teala anında verir. Bakınız, Allah Teala ihmal etmez, imhal eder. Yani süreyi uzatır. Diyelim ki henüz sahip olmadığınız salah makamının bir yetkisini Allah Teala'dan istediniz. Allah Teala onu size verecektir. Eğer siz onun bedelini ödemeye hazırsanız, yani hayatınızı size Allah'ın ihsan ettiği, aslında Allah'a olan sizin de sizin zannettiğiniz her şeyi o hedefe ulaşmak için harcamaya hazırsanız, bunun gereklerini, elinizdeki her şeyi Allah için harcayarak gerçekleştirirseniz adım adım o istediğiniz hedefe yaklaşacaksınız ve bir gün 12'den vuracaksınız. Bir gün o hedefin sahibi olacaksınız. Ne zaman? Ne zaman onun bedelini bütünüyle ödeyebilirseniz. İşte bu seviye farklılığını bir anda gidermek mümkün değildir. Mesela bir kişi düşünün, fizik vücudunu Allah-u Teala'ya daha yeni teslim etmiş ama salahta olmak istiyor. Ne olması lazım? Evvela ulu'l-elbap olacak, daimi zikrin sahibi. Ondan sonra muhlis olacak, nefsindeki bütün afetler yok olacak. Ondan sonra tövbe-i nasuh'a davet edilecek ve salah makamının sahibi olacak. Salah makamının da 7 tane makamı var kendi içerisinde. O 7 tane faslının 6.sında ulaşabileceği bir şey istemiş Allah-u Teala'dan, hedef istemiş. O hedefe ulaştırmak için Allah-u Teala bunların hepsini ona mutlaka sağlayacaktır. Şartı ne? Kişi Allah'ın kendisine o hedefe ulaşmak için ihsan ettiği her şeyi o hedefe ulaşmak için kullanmanın standardı içine girmek mecburiyetinde. Mutlaka kullanmayı şiar edilmiş olacak kendisine. Kalbiyle ve bütün vücuduyla bunu yapmak isteyecek ve Allah-u Teala her halinden bunu görecek. İşte bu kişi mutlaka o makamın sahibi olacaktır. Ne zaman? Adım adım oraya ulaşacaktır. Önce ulu'l-elbap olacaktır. Sonra ihlas makamının sahibi olacaktır. Sonra salah makamının sahibi olacaktır. Salah makamında da 6.
makama kadar çıkacaktır. Adım adım çıkacaktır. Bütün o makamları ona çıkartan Allah-u Teala'dır. İşte iradenin bağlanması, iradenin refi ve tasarruf. Tasarruf her devirde bir kişiye Allah-u Teala'nın ihsanıdır. Onun bir altındaki makam iradenin ref edilmesidir. İradenin bağlanmasından sonraki son makam. İşte orada bütün insanlar Allah-u Teala'ya çok yakın bir ilişkinin içine girerler. Böyle bir ilişki bütün insanlar için geçerlidir. Ve bu muhteşem hedefe bir insanın ulaşabilmesi bütün boyutlarıyla o kişinin Allah yolunda saadeti yaşaması anlamına gelir. Mutluluğunuz bilin ki kalbinizin, nefsinizin, kalbinizin durumuyla %100 orantılıdır. Nefsinizin kalbinde ne kadar nur birikimi sağlayabilirseniz o kadar mutlusunuz. %50 nur birikimi sağladınız, yarı yarıya mutlusunuz. %90 nur birikimi sağladınız, %90 mutlusunuz. %100 nur birikimi sağladınız, %100 mutlusunuz. Biliyorsunuz ki mutluluk, iç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk diye üç ayrı cephede oluşması lazım gelen bir vetiredir. Madde bir. Sonsuz bir vetiredir. Bitmesi mümkün olmayan kesintisiz bir vetiredir. Madde iki. İşte hepiniz için söz konusu olan şey bu saadeti yaşamaktır. Hepiniz Allah'ın bu mutluluğu yolunda lazım gelen bedeli ödemeye hazırsanız o hedef sizi bekliyor. Allah-u Teala'nın unutmayın hepiniz için sözü var. Diyor ki ucibu davet et da'i iza de'ani. Beni davet ettikleri zaman dua edenin davetine mutlaka icabet ederim. Allah-u Teala'nın beni davet ettikleri zaman dediği zamanı ben tayin ederim demek. O tayin eder. Liyakatinizle, dikkat edin kanuna. Liyakatinizle Allah'ın mükafatı daima birbirine eşittir. Öyleyse mevcut olduğunuz, sahip olduğunuz liyakat seviyesinin ötesinde bir mükafat istediniz. Liyakatiniz bu, mükafatınız bu. Allah-u Teala liyakatinizi o mükafatın seviyesine yükseltecektir. Ulaştığınız anda mükafatı hemen teslim edecektir. Buradan, bulunduğunuz noktadan o mükafatın seviyesine ulaşabilmeniz için sizin iştiyakinizin var olması lazım. Başkalarından farklı, normal bir insandan, alelade bir insandan farklı bir yapının, Allah'a hizmet açısından başkalarından farklı bir yapının sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Bu size kimi hatırlatmalı? İmam-ı Şafii Hazretleri'ni hatırlatmalı. Ne diyordu? Ben zaten kendim zekatım. Öyleyse ne demek bu zekat ne? Sizin kazandıklarınızdan %5'i, 2 tane %2,5'u, 2 tane 40'ta 1'i size helal değil. Onları vermek mecburiyetindesiniz. Mutlaka vereceksiniz. Vermediniz, Allah Teala kat kat sizden onları alır. İster verin, ister vermeyin. Vereyim. Vermediğiniz zaman sizden nasıl bunların Allah Teala tarafından alındığını, başka insanlar vesile edilerek alındığını kendiniz yaşayın. Beklemediğiniz sebeplerle nerelerde neler kaybediyorsunuz birer birer görün. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. O ilişkilerde her şey size bağlıdır. Bütün sonuçları vücuda getiren başkaları değildir, sizsiniz. Bir insanın size kötü davranmasının arkasında sizin belki başka birisine yaptığınız kötü bir davranış, yanlış bir davranış yapmaktadır. Her fatura ödenir. Dışınızdaki insanlardan A'ya yaptığınız bir kötülüğün karşılığını B'den geriye alırsınız ama mutlaka alırsınız. Eşitlik hiç bozulmaz. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde mutlu olmak mı istiyorsunuz? Tek bir yolu var. Bir tek yolu var.
siz başkalarına daima onların huzuruna huzur katacak olan bir davranış biçimi uyguladığınız sürece çevrenizdeki insanlardan da size aynı şeyler geri dönecektir. Dikkat edin, Allah'ın kanunu başkasına verebildiğiniz mutluluk kadar mutlu olmaktır. Öyleyse eğer siz başka insanlara huzursuzluk veriyorsanız, sıkıntı veriyorsanız, ne bekliyorsunuz başka insanlardan? Belki sizin huzursuzluk verdiğiniz, sıkıntı verdiğiniz insandan değil. Ama başkalarından otomatik olarak Allah'ın kanunu hükmünü yürütecektir. Size başkalarına yaptığınız kötülükler aynen geri dönecektir. Men dakka dukka. İşte böyle söylüyor Allah-u Teala. Men dakka dukka. Türkçesi mi? Çalma kapını, çalarlar kapını. Çalma kapımı, çalarlar kapını. Ne demek bu? Yani kime ne kadar kötülük edersen arkadaş, onun bedelini geriye alırsın. Bunun karşılığı da var tabii. Kime ne kadar iyilik edersen onun bedelini geriye alırsın. Birinde insanlara yaptığınız kötülüğün karşılığını kötülük olarak alıyorsunuz. İkincisinde insanlara yaptığınız hayrın karşılığını gene hayır olarak alıyorsunuz. Güzellikler güzelliklerle, çirkinlikler çirkinliklerle demiş. Böylece gördüğümüz odur ki Allah-u Teala'nın indinde kanunlar var. Elbette insanlar başlangıçta bu kanunları bilmedikleri için hep huzursuzluk çekerler. Bir takım insanlar zannederler ki ben enerjik olursam, güçlü olursam, insanları kuvvetimle ezerim ve de kendime bir dünya yaratırım ki ben bu dünyada mutlu olurum. İşte en çok mutsuz olan bu zavallılardır. Çünkü başkalarına yaptıkları her zorbalığın bedelini başka insanlardan ve başka şekillerde Allah-u Teala onlara aynen iade eder. En mutsuz olan bu insanlardır ki her an bir düşmanın tehlikesinden tedirgindirler. Her an düşmancı bir davranış beklerler. Neden? Teyakkuzdadırlar. Her an bir saldırıya uğrayacakları korkusundadırlar. Neden? Çünkü kendileri başkalarına devamlı kötülük etmektedir. İç dünyalara onlara onun karşılığının mutlaka geleceğini, kendilerine de aynı kötülüklerin ulaşacağını söylemektedir. Bu tedirgin dünyada bu insanların hayatları bir zehirdir. Bir insan düşünün, hayatı her gün başkalarına bir şeyler yapabilir miyim diye, bir kötülük yapabilir miyim diye geçiyor. Bu insanın bütün hayatı zehirdir. Her an acaba benim yaptığım kötülüğün karşısında kim bana başka bir kötülüğü getirecek diye huzursuzluk içinde, insanların intikam almasının kaçınılmaz olduğunu bilmenin sıkıntısı içerisinde bu insanlar yaşarlar. Niçin? O başkalarının kapısını çalmış. Mutlaka onun da kapısını çalacaklar. Allah Teala'nın bir sözü var. Su testisi su yolunda kırılır. Hani okuyorsunuz gazetelerde. Falanca kabadayı öldürüldü. Neden? Kim bilir kaç kişiyi öldürmüş. Bir gün onun da sonucu bu. Öldürülecek. Yaptıklarının bedelini bu dünya üzerinde de ödemek mecburiyetinde insanoğlu. Öyleyse mutlu olmanın yolu var mı? Elbette var. Siz etrafınızdaki insanlara mutluluk verecek davranışlarda bulunuyorsanız, onlardan da size mutlaka sizi mutlu edecek davranışlar geri dönecektir. İşte bir insanın salah makamında sonsuz mutluluğa sahip olmasının sebebi budur. Bu insanlar sadece başkalarının mutluluğu için yaşarlar. Ve şu kanunu en iyi bilenlerdir. Başkalarına mutluluktan yana ne verebiliyorsanız toplumdan onu mutlaka alırsınız. Neden hep mutludurlar? Hep başkalarına bir şeyler verdikleri için. Hep o güzellikleri, Allah'ın kendilerine verdiği güzellikleri başkalarıyla paylaştıkları için. Hep vermenin almaktan daha mukaddes olduğunu bildikleri için.
ve Allah-u Teala onlara öyle şeyler yaşatır ki onlar başkalarını mutlu etmenin mükafatını Allah'ın kendilerine ihsan ettiği sonsuz mutluluk denizinde hep yaşamaya devam edenlerdir. Kanunu öğrenmişler ve tatbik etmişlerdir. Kanun nedir? Başkalarına verebileceğiniz mutluluk kadar mutlusunuz. Her zaman diyorum ki sizlere dikkat edin üç rakamına. Bir, sizsiniz. İki, başkaları. Üç, Allah. Başka bir şey yok. Siz bir numarasınız. Başkaları, bütün sizden başka olan her şey numara iki ve onları hepinizi yaratan Allah numara üç. İlişkiler sizinle başkaları arasında sonucu tayin eden Allah. Başkalarına kötü şeyler veriyorsunuz. Onları huzursuz ediyorsunuz. Başkalarına size kötü şeyler dönecek, siz de huzursuz olacaksınız. Başkalarını mutlu etmek için kendinizi seferber etmişsiniz. Onlardan size geri dönen şey de mutluluktur. Her yerde sevilirsiniz. Siz başkalarını severseniz her yerde sevilirsiniz. Siz başkalarından nefret ediyorsunuz, başkalarına kötü davranıyorsunuz ve ondan sonra da onların size iyi davranmasını bekliyorsunuz. Bunun adı kurt masalı. Hani şu attan tekmeyi yiyen kurt gibi her zaman düşmanlarınızın çiftelerini yemekle hayatınız geçer. Siz onlara ne kadar kötülük ederseniz aynı kötülükler mutlaka toplumun bir başka kesiminden size geri döner. Ve eşitlik hiç bozulmaz. Sıfıra sıfır, elde bir sıfır. Bütün davranışlarınızın sonucu bu. İşte bunun için Allah-u Teala bütün emirler Allah'a döner diyor. Allah'a da sıfırlanır, tekrar size geri döner. Ne kadar güzel bir dizaynı var Allah-u Teala'nın. Dikkat edin, kainatın merkezi sizsiniz. Hadi bir nebze size Merkez Efendi'den bahsedeyim. Sümbül Efendi bir gün talebelerin arasında bir gencin geldiğini görüyor. Bakıyor, bir köşede durmuş suspus, şeyin arkasında saklanmış sütunun, dinliyor. Ama daha evvel kaç defa Sümbül Efendi ona görünmüş rüyasında, gel bakalım demiş, gel bekliyorum seni. Ve diyor ki, oradaki diyor, sütunun arkasındaki diyor. Şimdi diyor size ben bir şey anlatacağım diyor. Anlattığım şeyi diyor, hem siz anlayacaksınız diyor, hem diyor sütunun arkasındaki anlayacak diyor. Anlatıyor. Şimdi anlatacağımı diyor, siz anlamayacaksınız, sütunun arkasındaki anlayacak diyor. Ve anlatıyor. Yüzü kıpkırmızı bir halde, şimdi diyor çık ortaya, sonradan Merkez Efendi adını alacak olan daha çaylak talebe, ne deniyor onlara? İşte daha yeni girenlere bir isim verilir. Eskiden o isim verilir. Şimdi hatırlayamıyorum ne isim verildiğini. Belki hatırlarım. Çıkıyor ve ihvanın arasına karışıyor. İhvan, bu tabire dikkat edin. İhvan, kardeşler demek. Bütün tarikatlarda bu isim kullanılır. İhvan, kardeşler demektir. Uhuvvet, aynı kökten gelir. Kardeşlik demektir. İşte Allah-u Teala'nın indinde bu Merkez Efendi adını alacak zat yıllar sonra bir imtihana tabi tutuluyor hocası tarafından. Bütün oradaki tarikat mensuplarına hocaları Sümbül Efendi diyor ki, bugün diyor çıkacaksınız piyasaya. İstanbul sizi diyor. İstanbul kazan, siz kepçe, her tarafı dolaşacaksınız diyor. Bütün haksızlıkları, yanlış davranışları diyor kaydedeceksiniz. Bana getireceksiniz. Bu kayıtları en iyi yapan diyor benim postuma oturacak diyor, ben rahmetli olduğum zaman. Herkes neler yazmışlar, mahkemelere gitmişler. Bütün haksızlıkları birer birer dile getirmişler. Bu haksızlık demişler, şu haksızlık demişler.
ve hepsi okumuş hocalarına birer birer. Bizim Merkez Efendi'de tıs yok. Hiçbir şey söyleyemiyor hocası ben. Hocası diyor, sen diyor bir şey söylemiyor musun? Efendim diyor, ben bütün İstanbul'u dolaştım diyor. Ama size getirebileceğim özellikle diyor, hiçbir şey bulamadım diyor. Her şey diyor, merkezinde diyor. Ne demek istemiş? Şimdi Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine bakıyoruz beraberce. Ne diyor? Birinci mısra, hak şerleri hayr eyler. İkinci mısra, zannetme ki gayr eyler. Üçüncü mısra, görelim Mevla neyler. Dördüncü mısra, neylerse güzel eyler. Ne demek istiyor acaba? Şerler var ki Allah Teala hak şerleri hayr eyler diyor. Ama sonuç, sonuç hep hayır. İşte hak şerleri hayr eyler diyen Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri iki ayrı görüşü temsil ediyor bu sözleriyle. Bir insan bize bir kötülük yapıyor. Nasıl değerlendiriyoruz? Bu bir şerdir diyoruz. Neden? Çünkü üzüldük. Bize göre hayrı ve şerri birbirinden ayıran sistem bizi üzmesidir. Eğer bir olay bizi üzüyorsa bu şerdir. Bizi sevindirmesidir. Bir olay bizi sevindiriyorsa bu da hayırdır. Öyleyse hayrı ve şerri muhtevasını yerlerine oturttuğumuz zaman biz insanlara göre tarif edelim. Hayır, bizleri sevindiren şeyler olarak tarafımızdan ifade edilir. Şer, bizleri üzen şeyler. Külliyen yanlış. Allah Teala Bakara Suresi 216. ayet-i kerimesinde diyor ki, olaylar vardır, sizi üzer, siz onları şer zannedersiniz. Oysa ki onların bir kısmı hayırdır. Olaylar vardır, sizi sevindirir, siz onları hayır zannedersiniz. Halbuki onların bir kısmı şerdir. Ayet-i kerime şöyle bitiyor. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Ne demek istiyor Allah Teala? Şöyle demek istiyor. Kur'an-ı Kerim'i incelediğiniz zaman kesin bir olguyla karşılaşacaksınız. Sizin yüzünden olaylar değil, size derecat kaybettiren olaylar şerdir. Sizi sevindiren olaylar değil, size derecat kazandıran olaylar hayırdır. Öyleyse bunun ışığı altında bakalım. Birinizin bir şeyini bir hırsız çalmış. Hırsız seviniyor çaldığı şeyle. Bir otomobil çalmış mesela. Sevinç içerisinde o otomobille gezeceğini düşünüyor veya satacak arabayı. Para kazanacak diye düşünüyor oradan. Sevinçli hırsız. Halbuki hırsızlık yaptı. Allah'ın yasak ettiği bir fiil işledi. İslam'da olsa elinin kesilmesi lazım. Şer işlemiş adam. Ama seviniyor. Öyleyse olay var ki şerdir. Şer olduğu kesindir. Derecat kaybettiriyor. Ama hırsız seviniyor. Kişi seviniyor. Şimdi çalınan kişi için düşünelim, arabası çalınan kişi için. Ne oldu? Hırsız arabasını çaldı. Hırsız derecat kaybetti. Ama kul hakkı doğdu. Hırsızın kaybettiği bütün derecat hırsızdan alındı. Arabası çalınana verildi. Hırsız kimdir? Zalimdir. Zulmetmiştir. Arabanın sahibine. Arabanın sahibi kimdir? Mazlumdur. Kendisine zulmedilendir. Daima mazlumdan zalime bir akış vardır. Mazlumdan zalime bir akış vardır. Pozitif bir akış. Zalimden mazluma bir akış vardır. Negatif bir akış. Yani mazlumun negatif dereceleri, zalimin negatif dereceleri mazluma gelir, pozitif olur. Ve de o zaman neye sevinmemiz lazım, neye üzülmemiz lazım, bu konuya biraz daha dikkat etmemiz lazım. İşte lazım olanları bir araya getirdiğimiz zaman bundan çıkan sonuç zannettiğimizin değil, Allah'ın yazdığının doğru olması. Bakınız ne diyor Allah Teala? Onlar kitabı bilmezler. Onlar emaniyeye tabi olurlar. Kendi yazdıkları kitaplara tabi olurlar. Onlar
zanlarıyla hareket edenlerdir. Öyleyse Allah'ın hakikatleri var, o hakikatleri yanında insanların da zannı var. Hep bize bir şey söyledikleri zaman yeni duyduğumuz bir şey hayırdır inşallah deriz. Aklımızda bir şey söyleyecektir, hayırdır inşallah deriz. Ama hayrı nasıl değerlendiririz, bizi mutlu edecek olan şeyler. Hep insanlar evlenirler ve de hayır mıdır, şer midir diye bir kafa var. Kafalarında hep sual var. İşte hayırlıysa olsun. Hayırlıysa olsun sözünün arkasında yatan Allah'ın hakikatini biliyor musunuz? Hayrın oluşması sizin üzülmenize bağlıdır. Ne zaman başka birisi sizi zulmederse o sizin için bir hayırdır. Ne zaman başka birisi size bir kötülük ederse o sizin için bir hayırdır. Derecat kazanırsınız. Ne zaman siz başkasına bir iyilikte bulunursanız o sizin için bir hayırdır. Öyleyse görüyorsunuz ki hep sizin fedakarlıklarınızla alakalı konular sizin için hayırdır. Öyleyse işte kızımız evlendi falancayla, acaba bir hayır mıdır, bir şer midir? Anlamı ne? Yani benim kızım nefsinin istikametinde mutlu olsun, ben ona hayır telakki ederim. Eğer eşi ona zulmediyorsa bundan daha büyük şer olamaz o anne baba için. Ama aslında zulme uğrayan kişi zulme uğradığı için hayır kazanmaktadır. Öyleyse hayrı ve şerri onun ait olduğu istikamette yerlerine oturttuğunuz zaman hayır ve şer hakkında ne kadar zanla hareket ettiniz sonucuna ulaşıyoruz. Şimdi İbrahim Hakkı Hazretlerine dönelim. Ne diyordu? Hak şerleri hayır eyler. Ne yaptı? Hırsız bir şeyinizi çaldı. Üzüldünüz, bu bir şerdir dediniz. Ama aslında ondan derecat kazandınız. Öyleyse sizin şer zannettiğiniz şeyi, olayı, ki olay aynı olaydır, olay değişmiyor. Sadece görüş değişik. Allah-u Teala hayra çevirmiş oluyor. Şerri hayra çevirmiş oluyor. Zannetme ki gayr eyler diyor. Ne kadar üzülürseniz üzülün, arkasında hayır yatar. Sonra görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Bu ne demek? Başka bir insan sizden sadece iki tür davranışta bulunabilir. Eğer bir olay başka birisi tarafından gerçekleştirilmişse ve size bir tesir icra etmişse bunun adına Kur'an-ı Kerim kader diyor. Eğer bir olayı siz vücuda getirmişseniz bunun adına da kaza diyor Kur'an-ı Kerim. Şimdi başka birisi bir olay vücuda getiriyor, size tesir ediyor. İki sonuç var. Size bir zarar verebilir, birinci alternatif. Size bir fayda sağlar, fayda verebilir olay, ikinci alternatif. Zarar verdiği takdirde üzülürsünüz. Olayı şer olarak değerlendirirsiniz. Oysa ki zarar verdiği zaman o sadece sizin için bir hayırdır. Öyleyse önemli olan şu yaşadığınız dünya hayatındaki sonuçlar mı? Yoksa sonsuz hayatınız için gerekli olan sonuçlar mı? Buna siz karar vereceksiniz. Bu dünya hayatı mı değerli? 100 sene yaşayın, isterseniz 200 sene yaşayın. Yoksa 200 trilyon sene, belki de ondan çok daha uzun, sonsuza kadar yaşayacağınız cennet hayatı mı değerli? Unutmayın. Sizi cennete götürecek olan şey kazandığınız derecelerdir. Cehenneme götürecek olan şey kaybettiğiniz derecelerdir. Öyleyse burada hayrı ve şerri yerliğine oturalım. Güzelliği ve çirkinliği burada yerliğine oturalım. Eğer güzellik ve çirkinlik dediğinden müesseseler şu dünyaya göre tayin edecekse o sizin nefsinizin ölçüsü. Cennete göre tayin edecekse o sizin ruhunuzun ölçüsü. Ruhunuz yalnız güzellikleri temsil eden müessesedir. Nefsimiz yalnız çirkinlikleri temsil eden müessesedir. Birisi Allah'a dönüktür, birisi şeytana dönüktür.
Öyleyse Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine bakalım. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. İşte burada iki tane bakış karşılaşıyor ve çapraşık bir hal alıyor. Birinci bakış, ben diyor güzelliği bu dünya için isterim. Bana göre güzellik bu dünyada istediğim gibi yaşamaktır. Yaşadı, nefsinin istikametinde Allah'ın yetekette her şeyi yaptı. Güzel bir şey yaptığını zannediyor. Halbuki her şeyle, yaptığı her davranışla değer kaybetti kişi. Güzellik telakkisi, kaybettiği değerlerle değerlendirdiğiniz zaman bir çirkinliğe dönüşüyor. Şer olaylar işlemiş oluyor kişi. O zaman Allah-u Teala'nın güzelliğine dikkatle bakın. Eğer siz hayır işliyorsanız, derecat kazanıcı davranışlarda bulunuyorsanız, işte o hayırdır, o güzelliktir. Eğer derecat kaybeden sonuçlara ulaşıyorsunuz, işte o şerdir, o güzelliği çirkin hale getirmektir. Öyleyse ayrı ayrı açılardan meseleye baktığımız zaman farklı sonuçlarla karşılaşıyoruz. Olay aynı olay. Hırsızın arabayı çalması şerdir. Ona sevinç verse de. Arabasının çalınması kişinin hayırdır. Ona üzüntü verse de. Arabası çalınan kişinin arabasının çalışması bir güzelliktir. Ona üzülse de. Arabayı çalan adamın araba çalması bir çirkinliktir. Ona sevinç verse de. Öyleyse güzelliği ve çirkinliği Allah'a göre değerlendirmek mecburiyetindesiniz. Ya da şöyle söyleyelim. Hangi olayı şeytanın istikametinde gerçekleştirmişseniz bu bir çirkinliktir. Hangi olayı Allah'ın istikametinde gerçekleştirmişseniz bu bir güzelliktir. Öyleyse Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine dikkat edin. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Allah güzel eyler. Eğer bir olay Allah'ın istediği istikametteyse Allah'ın yardımıyla gerçekleşir. Şeytanın istediği istikametteyse şeytanın yardımıyla gerçekleşir. Öyleyse Allah neylerse güzel eyler deyince dört dörtlük olarak her şeyi yerlerine oturtmuş oluyor Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri. Ve asırlardan beri bu söylediğim dört mısra Allah'ın bütün evliyası tarafından söylenmektedir. Hak şerleri hayr eyler, zannetmek ilk hayr eyler, görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Ne yapmış Merkez Efendi? Efendim demiş, ben demiş her tarafı dolaştım. Size ulaştırabileceğim hiçbir şeye rastlayamadım. Her şey merkezinde demiş. Çünkü Allah-u Teala'nın hesapların anında ödendiğini göstermiş. Hırsız hırsızlığı yaptığı anda o kadar derecatı kaybediyor. Hırsızlığı yaptığı anda o derecat öbür tarafa veriliyor. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Hırsız hırsızlığı yaptığı anda diyelim hırsızlık 1000 derecelik bir hırsızlık. 1000 derece kaybediyor. Arabayı çaldı ama 1000 dereceyi kaybetti. Pozitifle, ona göre pozitifle negatif birbirini götürdü sıfır. Şimdi geriye dönüyoruz. Arabası çalan adam arabayı çaldırdı. Ölçülerine göre 1000 derecelik kaybı var. 1000 derece kazandı. Kayıpla kazanç birbirine eşit oldu. Gene sıfır. İki tarafta sıfır. Bu sıfırı negatife döndürmek elinde mi kişinin? Evet. Hırsızı yakalayıp da kısa tatbik ederse tekrar eski haline dönecek. Kazandığını tekrar kişi kaybedecek. Öyleyse pozitiflerle negatifler arasındaki dengeyi dünya malının dünya malıyla değerlendirilmesinde, kazancın da kazanılan derecatın kaybedilen derecatla değerlendirilmesinde bir defa daha gözden geçireceksiniz. Bir adamın arabası çalındı, araba gitti. Araba hırsızda. Hırsızdan araba geri alınıp adama verildiği zaman ne olur? Sıfır sıfır, elde var sıfır olur. Hırsızdan onun parası alınıp arabanın sahibine verildiği zaman, diyeti alınıp arabanın sahibine verildiği zaman sıfıra sıfır, elde var sıfır olur. Ama bu Allah'ın koyduğu dengenin sıfırlanması anlamına gelmiyor. Çünkü arabası çalındığı anda adamın hırsızın arabayı çalmasıyla beraber hırsızdan arabanın değerine eşit bir derecat alınır ve arabanın sahibine iade edilir. Bu fizik bir malla kazanılan derecenin sıfırlanmasıdır.
Eğer arabayı bulurlarsa, adam geriye alırsa, o zaman kazandığı derecatın tekrar iadesi söz konusu olacaktır. Öyleyse yeni bir 0-0 olayıyla karşı karşıyasınız. Ama bu seferki sadece dereceler arasında, kazanılan ve kaybedilen derecat arasında. İşte Allah-u Teala kazandığınız bir dereceyi tekrar kaybetmemeniz için Allah'ın evliyasına bir şart koşmuş. Kısas sizin için hayırlı değildir diyor. Ne demek istiyorum? Eğer size birisi bir tokat attığı zaman onun kaybettiği derecat 100 derecat ise siz o 100 derecatı kazanırsınız. Tokatı yemişsinizdir ama karşında 100 derecat kazanmışsınızdır. Şimdi ne oldu? Tokatı atan 100 derecat kaybetti. Onun defterine negatif yazıldı. Şerhanesine yazıldı. Ama sizin defterinizin pozitif tarafına yazıldı. Hayırhanesine yazıldı. Ne oldu? Tokatı yiyen taraf 100 derecelik bir kazancın sahibi. Sonra eğer mahkemeye müracaat ettiyse kişi, kadı efendi de kısas hükmettiyse, bu kişi karşı tarafın suratına tokatı yiyen bir tokat attığı zaman kazandığı 100 derece tekrar sahibine iade edilecektir. Yani kazandığı 100 dereceyi kaybedecektir. Sıfırlık, sıfır sonucuna ulaşmak, eşitlik temin edilecektir. Ama ondan evvelki noktada derece açısından tokatı yiyen kişi kazançlıdır. İşte Allah-u Teala'nın evliyasına Allah-u Teala'nın emri affedin hükmüdür. Nefsine hakim olamayan kişi, Allah'ın evliyası olamamış olan kişi, yolda da olsa nefsinde hala afetler vardır. Tokatı yediği zaman mutlaka tokat atmak ister. Allah-u Teala buna müsaade eder. Kısas hükmünün gereği olarak. Ama kişi kazandığı 100 derecatı tekrar iade eder ve sıfıra ulaşır. Ama eğer kişi evliya mertebesine ulaşmışsa onun görevi affetmektir. Kazanır ve kazandığını mağdur eder. Ya daimi zikre ulaşmış olan bir kişi söz konusuysa onlar kötülüğe mukabele edenlerdir. Nasıl? İyilikle mukabele edenlerdir. İşte burada kazanç iki katına çıkar. Niçin? Kişi başka birisine bir tokat yedi, 100 derecat kazandı. Onu kısasla geriye alsaydı, o da ona bir tokat atsaydı 100 derece kaybedecekti. Öyle yapmıyor. Ona bir iyilikte bulunuyor. Kendisine kötülük eden kişiye bir iyilikte bulunuyor. O iyiliğin de 100 derece ettiğini düşünelim. Ne oldu? 200 derece kazancı var. Üç ayrı kişi, üç ayrı davranış biçimi, dikkat edin, Allah'ın indinde kıymetli olan sizin bu dünyada mal kazanmanız değildir. Derecat kazanmanızdır. O kazandığınız derecelerle Allah'ın indinde kıymetli olursunuz. Ne oldu? Başkasının kadrini ulamış olan kişi, bu kadir sebebiyle, kendisine yapılan zulüm sebebiyle derecat kazandı. Onu affetti. Kazandığı derecatı kaybetmemiş oldu. Ona bir iyilik yaptı. Bir defa daha aynı dereceyi kazandı. Eğer iyiliğin derecesi de ona eşitse. Daha fazlaysa daha fazlasını da kazandı. Öyleyse Allah'ın muradı nedir? Allah'ın muradı sizin şu dünyadaki 100 senelik hayatınızda biraz üzülmemeniz değildir. Azıcık üzülmenizde fayda görür. Allah'ın güzelliklerini öğrenebilirsiniz diye. Ama kazancınızın hep sizi kurtaracak olan manevi değerlerdeki artış olması Allah'ın temel hedefidir. Öyleyse insanların felsefeleriyle Allah'ın Kur'an'daki öğretileri hiçbir devrede birbirine eşit olmamıştır. İnsanlar hep şu çok güvendikleri akıllarıyla hareket ederler. Öyle kardeşlerimiz var ki babaları onların tasavvufa girmeleri sebebiyle çok üzüntü duymuştur. Başkalarının oğullarına bak diyor mesela bir tanesi. Vurduğunu koparıyor çocuk diyor. Tuttuğunu koparıyor diyor. Dünyanın parasını kazanıyor.
Peki o paraların bir kısmının haram olduğunu kabul ediyor musunuz? Evet diyor. Bir kısmı

üniversiteden mezun olanların çok daha fazla para kazandığı bir iş. Öyleyse o insanların kazançlarıyla onun kazancına dikkatle bak. Sen onun babasının aynı mesleği icra ediyorsunuz. Onun kadar para kazanabiliyor musun? Hayır diyor babası, kazanamıyorum. E o zaman şikayetin ne? Ne kalıyor geriye? Eğer Allah'ın yoluna girmekten şikayet ettiği oğlu aynı meslekte olan babasından daha fazla para kazanıyorsa, daha o yaşta ve babası onun başkaları gibi vur adamın ensesine av ağzındaki lokmayı tarzında bir insan değilse, babasından üzüntü duyuyorsa, sadece babasının yanlış bir düşüncenin, zanna dayalı bir düşüncenin eseri olduğu sonucuna ulaşıyoruz. Öyleyse bütün güzellikler sizler için. Mutluluk mu istiyorsunuz? Mutluluk Allah'ın yolunda sizin zanlarınızın ulaştığı noktaları yaşamak değildir. Allah'ın sizi yönelttiği hedeflere ulaşmanızdır. Bu hedefler zanlarla belirlenemez ve ayarlanamaz. O hedefler Allah'ın gösterdiği hedeflerdir. Anlayamazsınız başlangıçta ne olduğunu. Ama bu yolun içinde yaşadıkça mutluluğu tanımlayacaksınız. Ve göreceksiniz ki sizin içinde mutluluk vardır. Öyleyse hepinizin Allah'ın sizi ulaştırmak istediği cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna ulaşmanızı dileyerek bu sohbetimizi inşallah burada noktalamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Dualarımızla El-Fatiha ve As-Salavat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim ineli 14 asır geçti. 14 asır boyunca Kur'an-ı Kerim kavramlarının mahiyeti giderek yuvarlak laflara dönüştü. Ve kavramlar anlaşılmaz hale geldi. İşte bu kavramlardan bir tanesi de salah kavramı. 28 basamaklık bir yaklaşım sisteminin en üst noktasında bulunan makam salah makamıdır. 21 basamakta Allah'ın evliyası olunur. Ve velayet makamları 7 tane makamdan oluşur. Birincisi fena makamı. Allah'ın zatında insan ruhunun ifna olması, fani olması, bu sebeple fani olmak anlamına fena makamı deniyor. Ruhun Allah'a teslim olması bir başka ifadeyle, ruhun Allah'a teslim olarak, teslim olmanın, İslam olmanın birinci standardını gerçekleştirmek. Birinci safhasını gerçekleştirmek. İkinci safhada fizik vücudun teslimi var. Üçüncü safhada da nefsin teslimi var. İşte bu üç teslimin üçü birden gerçekleşirse o zaman Allah-u Teala'nın indinde İslam standartlarının sahibi oluruz. Allah-u Teala'nın indinde bizler için söz konusu olan şey hepimiz için açık olan salah mertebesine kadar yükselmek ve salaha ulaşabilmek nefsin kalbindeki bütün afetlerin mutlaka temizlenmesini icap ettirir. Salihlerden olmak, salih makamının sahibi olmak anlamına geliyor. Ve birçok ilim ehline göre

0: Sadelilerden o var. Yani iyi davranışların sahibi olmak, İslam'ın 5 tane şartını en iyi şekilde yerine getirmek anlamına kullanıyor. Kim İslam'ın 5 tane şartını iyi standartları yerine getiriyorsa oluyor, salihlerdendir. Evvela şunu söyleyelim. Eğer iş buysa bütün makamlar buraya yerleştirilebilir. Böyle bir tarif Kur'an-ı Kerim'in ruhuna uygun düşmüyor. Bir makamın nerede olduğunu tespit etmek 28 basamağın neresine düşüyor onu tespit etmekle mümkündür. İşte salah makamı velayetin en üst makamıdır. 28. ve son basamaktır. Ve öyle bir makamdır ki sadece nefsindeki bütün afetler yok olduktan sonra Allah'ın tövbe-i nasuha davet etmesiyle gerçekleşen bir makamdır. Daha üstün bir makam, velayet makamı mevcut değildir. Islah olması lazım gelen nesne nefsimizdir. Onun için Allah Teala Fil Suresi'nin 3. ayet-i kerimesinde biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık diyor. Yani bir takvim içinde bir zaman parçasında ahsene dönebilecek olan bir özellikle yarattık diyor. İşte kavramlardan birisi de ahsen kavramı. Ahsen lügat manası itibariyle güzellerin en güzeli demek. Ama kavramın gerçek anlamını soruyorsanız bu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe sahip olmak demek. Demek ki Allah Teala'nın indinde Allah Teala'nın kavramlarını ait oldukları yere oturtmak mecburiyetindeyiz. Bu kavramların bizim için değeri sonsuzdur. Çünkü Kur'an-ı Kerim her kavramın ait olduğu kesimi son derece açık bir biçimde izah etmektedir. Öyleyse kavramları biz kendiliğimizden bir yere oturtamayız. Kur'an-ı Kerim'in tayin ve tespit ettiği sıra ne? Ona dikkatle bakmamız lazım. Öyleyse salah makamının izahı sadedinde salah makamına kadar kısa bir gelişmeyi yapalım. Ayetlerden bahsetmeksizin sadece izahlarla 28. basamağa kadar gelelim. Çok kısa bir zaman parçası içinde. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. İkinci basamakta olayları değerlendiriyoruz. Üçüncü basamakta ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı ve teslim etmeyi diliyoruz. İslam'ın birinci safhasını gerçekleştirmeyi diliyoruz. Diliyorsak üçüncü basamaktayız. Dilemiyorsak ebediyen ikinci basamaktayız. Dilediğimiz zaman Allah Teala dördüncü basamakta üzerimize rahim esmasını tecelli ediyor. Beşinci basamakta İrşat makamı ile aramızda bulunan hicab-ı mestur adlı bir perdeyi, gizli perdeyi, saklı perdeyi kaldırıyor. İrşat makamına karşı sevgi duyuyoruz. Altıncı basamakta kulaklarımızdaki vakayı alıyor. İrşada müteallik olan şeyleri de böylece anlamaya başlıyoruz. Yedinci basamakta nefsimizin kalbinde bulunan ekinle tatlı bir sistemi alıyor. Yerine ihbat koyuyor. Böylece irşada müteallik hususları anlamanın ötesinde idrak ediyoruz. Kendimize mal edecek kadar kesin bir bilginin sahibi oluyoruz. İlk 7 basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen birisiyiz. Ve İslam'ın birinci şartını Allah'a ruhumuzu teslim etmeyi dileyen, Allah'a inanan, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanan, bunun bir farz olduğuna inanan, ve bunu hanif olarak yaratıldığı cihetle kendisini de başaracağına inanan bir kişi oluyoruz. Bu ilk 7 basamağı aşmaktır. Kur'an-ı Kerim'e göre ameli olmaktır. Bu kurtuluşun ilk müjdesidir. Bir kişi bu basamağa ulaşıp da ölürse kurtulur mutlaka, gideceği yer cennettir. 8. basamakta Allah bir kendisine has bir kompütür sistemiyle nefsimizin kalbine ulaşıyor. 9. basamakta nefsimizin kalbinin nur kapısını Allah'ın nurlarının gireceği kapıyı Allah'a çeviriyor. 10. basamakta söz konusu olan şey göğsümüzden kalbimize Allah-u Teala'nın bir nur yolunu açması. 11. basamakta zikir yapıyoruz. Allah'tan gelen rahmetle faz göğsümüze, oradan kalbimize ulaşıyor. Faz içeri hiç giremiyor, rahmet sızabiliyor. Bu sızıntıyla nefsimizin kalbinde %2 çevresinde nur birikimi oluyor. Huşu sahibi oluyoruz. Bu bize bir hak sağlıyor. Hacet namazı kıldığımız zaman Allah'ın mürşidimizi göstermesi. Gösteriyor Allah Teala mürşidimizi. 14. basamakta mürşidimize ulaşıyoruz. Önümüzü çöküp tövbe ediyoruz. Ve dalalete, hidayete adım atıyoruz. Bundan sonra 7 basamakta nefsimizin kalbinin temizlenmesi var. Emmare'de %7 nur birikimi gerçekleşiyor. Ruhumuz da bizden ayrılıyor. Ve Allah'a doğru yola çıkan ruhumuz zemin katı bir bekleme devresinde. Ne zaman %7 nur birikimini gerçekleştirirsek ruhumuz 1. kata kadar yükselmeye başlıyor. 2. kademe %7 nur birikimi nefsimizin kalbinde levvame kademesi. Ve ruhumuz 2. gök katına kadar yükseliyor. 3. kademe mülkime kademesi. Allah'tan ilham almaya başlıyoruz %7 nur birikimiyle. Ruhumuz 3. gök katına kadar yükseliyor. 4. kademe mutmainne, doyuma ulaşma kademesi. %7 nur birikimiyle 4 tane %7 nur birikimi oldu. Ruhumuz da 4. gök katına kadar yükselmeye başladı. 5. kademe biz Allah'tan razı oluyoruz. Ruhumuz da 5. gök katına kadar yükseliyor. 6. kademe Allah da bizden razı oluyor. Ruhumuz 6. gök katına yükseliyor. 7. kademe tezkiye, nefsimizin kalbinde 49+2 yani %50'den fazla nur birikimi gerçekleşiyor. Artık şeytanın karanlıkları %100 iken bu %49'a yani yerden daha aşağı düşüyor. Nefsimizin kalbinde karanlıklar %100 hakimken onların hakimiyetleri %50'nin altına düşüyor. Allah'ın nurları ise 0'dan %50'nin ötesinde hakimiyet sağlıyorlar. Bu arada nefsimiz tezkiye oluyor. Ruhumuz 7. gök katına ulaştıktan sonra 7 tane alem geçiyor ve bu 7 alemi açtıktan sonra yokluğa ulaşıyor. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. Ruhumuz yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında ifna oluyor, yok oluyor. Bu sebeple burası fena makamıdır. Makamların birincisi. Ne oldu? İlk 7 basamakta ameni olduk. 2. basamakta mürşidimize ulaştık. Dalaletten hidayete adım attık. Nefs tezkiyesine başladık. 3. 7 basamakta ruhumuz Allah'a ulaştı. Allah'a teslim oldu. İslam olmanın birinci safhasını gerçekleştirdik. Ve 1. makam fena makamı. Ruhumuz Allah'ın zatında ifna olmuş. Yani Allah'a teslim olmuş. Allah'a ulaşmaktan sonra 1. basamak Allah'a ruhumuzun teslimi. 2. makam, Mekka makamı. Allah Teala bir taht ihsan ediyor indi ilahide ruhumuza. Ve ruhumuz ebediyen artık o tahtın üzerinde baki kalıyor. Bu yüzden Mekka makamı makamındadır. 3. makam, Zühd makamı. Zikrimiz günün yarısından öteye geçiyor. Bu sebeple zahit oluyoruz. Yani zikirsizliğe karşı değer vermeyen, zahit olan birisi oluyoruz. 4. makam, Muhsinler makamı. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Allah Teala Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki o ki onlar ki fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler ve muhsinlerden olmuşlardır. Onlardan daha sen fizik vücutları daha sen olan kim vardır diyor Allah-u Teala. Bu İslam olmanın, Allah'a teslim olmanın ikinci safhası, fizik vücudumuza teslim ediyoruz. Altıncı, beşinci velayet makamında daimi zikre ulaşıyoruz, ulilelbap oluyoruz. Yani ayaktayken de, otururken de, yatarken de 24 saatinde günün devamlı içimizdeki bir ses Allah'ın ismini tekrar ediyor. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye.
1: Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah.
0: Daimi zikre ulaştığımız zaman hala nefsimizin kalbinde %9 nispetinde karanlık mevcut. Ama kısacık bir zamandan sonra bu %9 karanlıkta yok oluyor. Nefsimizin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla doluyor. Nurlar tarafından işgal ediliyor. Karanlıkların da hepsi dışarı atılıyor. Artık yeni bir karanlığın kalbimizin, nefsimizin kalbinin zulmani kapısından içeri girmesi mümkün değil. Çünkü kişi daimi zikirde. Daimi zikir sebebiyle aşağı inip şeytanın kapısını kapatan mühürün üzerinde rahmet fazla selavat ismindeki üç nurun baskısı sonsuz bir şekilde devam ediyor. Devam ettiği için mühürün zulmani kapıdan ayrılması mümkün değil. Ayrılması mümkün olmadığı için de şeytanın karanlıklarının yeniden kalbe girmesi mümkün değil. Allah'ın nurları ise nefsin kalbini tamamen donatmış vaziyette, müzeyyen kılmış vaziyette, kaplamış vaziyette. Nefsimizin kalbi ruhumuzun kalbiyle aynı standlarda ulaşmış. Nefsimizin kalbi de hayrı talep ediyor. Ruhumuzun kalbi de hayrı talep ediyor. Her ikisinde de Allah'ın nurları %100 duruma hakim. Yalnız hayrı talep eden özellikteler. İşte burası ihlas makamıdır. Bugün sizlere anlatmak istediğimiz salah makamından bir evvelki makam. Ullelbap makamı, yani daimi zikrin tahakkuku mutlaka kişiyi bir hedefe ulaştırır. Kişinin ulaşmak istediği bu hedefe dikkatle bakın. Burada daimi zikir vardır. Daimi zikir mutlaka kalp gözünün ve kalp kulağının açılmasını gerektirir. Kim sonsuz zikre, daimi zikre ulaşırsa, zikri daime ulaşırsa, o kişi için söz konusu olan şey mutlaka ilmel yakinden aynel yakine adım atmaktır. Kişi burada aynel yakine adım atmıştır, kalp gözü açılmıştır fakat yalnız zemin katı görebilir. Nefsin kalbindeki karanlıklar halen %9'dur. Bunların tamamen aydınlığa ulaştığı İhlas makamında, %100 nurların duruma hakim olduğu ihlas makamında o kişi için söz konusu olan şey Allah Teala'nın indinde bir hedefe ulaşmaktır. Burada ihlas makamında o kişi kalp gözü açıldıktan sonra birinci gök katını, ikinci gök katını, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katını birer birer Allah-u Teala'nı gösterecektir. Yedinci katın yedi tane alemini gösterecektir. En son sitresinin intihayı gösterecektir. İşte ihlas makamında nefsinin kalbi tamamen aklandıktan sonra bir kişi yedi tane gök katını ve yedinci gök katının da bütün alemlerini müşahede sırrına erdikten sonra Allah Teala o kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. İhlas makamının standartları burada tamamlanmıştır. Burada salah makamına geçiş söz konusudur. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde bu konudan şöyle bahsediliyor. Allah Teala diyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe vazgeçilmeyecek olan bir nasuh tövbesi olsun. Ve başınızın üzerinde nurlar olsun. İşte kim ihlas makamını Allah'ın daveti üzerine aşar da tövbe-i nasuha davet edilirse o kişi salah makamının sahibi olmak için hazır demektir. Manası sadece zemin katı değil, yedi tane gök katını, yedi gök katındaki bütün sırları ve yedinci gök katının yedi tane aleminin hepsini sitretin müntehaya kadar bütün varlıklar alemini görmüştür. Görmediği sadece yokluktur. Varlıkların ötesidir. Varlıkların ötesini göstermek üzere Allah-u Teala onu tövbe-i nasuha davet eder. Allah'ın söyledikleri tek tek tekrar edilir. Her kelimesi tekrar edilir. Anlamı ne bunun? Bu kişi Allah'ın bütün söylediklerini işitebiliyor ve onları tekrar edebiliyor. Böyle olmayan, Allah'la konuşma yetkisine ulaşamayan bir kişinin ihlas makamını aşması hiçbir zaman söz konusu değildir. Salaha ulaşamaz. Zaten konuşma yetkisi ihlas makamında mutlaka verilir kişiye. Ondan evvel de Allah-u Teala'nın verdiği çok görülmüştür. Ve ne zaman kişi Allah-u Teala'nın sözlerini tamamlarsa, böylece bir tövbe-i nasuhu gerçekleştirirse, burada o kişinin irşat makamına geçmesi de söz konusu olabilir. Yani Allah-u Teala salah makamına ulaştırdığı kişileri, onların bir kısmını mutlaka irşat makamının sahibi kılar. Bunlar Allah tarafından irşat makamına davet ve tayin edilenlerdir. Kullanılan cümle irşada memur ve mezun kılındığın cümlesidir. Kim tövbe-i nasuhunu gerçekleştirip böyle bir cümleye, söze muhatap olmuşsa Allah-u Teala'nın indinde, bu kişi için söz konusu olan şey tövbe-i nasuhun sahibi olmaktır. İşte böyle bir insan Allah'ın mürşididir. Allah-u Teala tarafından tayin edilen mürşittir. İşte Secde Suresi 24. ayet-i kerime. Ve cealna minhum eyyimeten yehtune bi emrina. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle başka insanları hidayet erdirsinler diye. Cemma saberu, nefslerindeki bütün afetleri sabırsızlık afetiyle beraber yok edip, ruhlarının bütün hasretlerini sabır hasretiyle beraber nefslerinin kalbine ulaştırıp o kalpte bunları yerli yerine oturtanlar. Yani bütün hasretlerle beraber sabrın da sahibi olanlar. Ve devam ediyor Allah-u Teala ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmek. Üç tane yakin kademesi var Kur'an-ı Kerim'de. Birisi ilmel yakin, ikincisi aynel yakin, üçüncüsü hakkul yakin. İşte salah mevkii, salah müessesesi mutlaka hakkul yakini ifade eder. Salahtan evvel ilmel yakin vardır. Salahtan evvel aynel yakin vardır. Ama salahtan evvel hakkül yakin yoktur. Hakkül yakin kademesi sadece salah makamının işaretidir. Salahta olan bir kişi hakkül yakinin sahibi olur. Yani Allah'ın zatı bu kişiye mutlaka gösterilir. Allah salah makamına kimi geçirmişse, salah makamındaki bu kişi göklerin bütün sırlarına vakıf olduktan sonra Allah'ın zatını da gören kişidir. Allah bu kişiye zatını gösterir. Öyleyse burası özel bir mevki. İnsanların Allah'ın zatı görülemez, Allah'a ulaşılamaz diye kendilerine has 14 asırda uydurdukları ve dinin esasıymış gibi insanlara kabul ettirdikleri birçok yanlıştan bir tanesi de Allah'ın görülebilme standartıdır. Allah görülebilir mi? Eğer kişiyi Allah-u Teala tövbe-i nasuha davet etmişse, bunun bir başka anlamı da Allah'ın zatını bu kişiye göstermek istemesidir. Allah-u Teala kimi salah makamına almışsa, tövbe-i nasuha davet etmişse, o kişi mutlaka Allah'ın zatını görür. Çünkü salah makamı hikmetin ötesidir. Hikmetin ötesinde Allah'ın zatının da görülebileceği son makamdır. Velayetin en üst makamıdır. Öyleyse Allah Teala'nın mürşit standartına ulaşabilen kişiler için söz konusu olan Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamaktır. Bunun bir başka yönü kişinin köleliğinin artmasıdır. Köleliğin, Allah'a olan köleliğin artışı, hürriyetin de artışı ifade eder. Artışını ifade eder. Bir insan ne kadar üst seviyede köle olursa Allah-u Teala'ya, kendi iradesinden ne kadar vazgeçebilirse, ki bunun birinci standardı iradenin bağlanmasıdır. İkinci standardı da iradenin kaldırılmasıdır. İradenin efidir. En üst makamda tasarruf vardır. Bütün peygamberler tasavvuf demiyorum, dikkat edin sözüme, tasarruf diyorum. Allah-u Teala'nın iradesi altına geçmesidir kulun. Artık kulun kendi iradesi yoktur. Allah'ın iradesi o kulun üzerinde tecelli etmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için bu Kur'an'da açıkça anlatılmaktadır. Diyor ki Allah-u Teala, Habibim, yerden okuma alıp da düşmanlara attığın zaman sen atmadın, biz attık diyor.
1: Allah.
0: Herkes görmüş ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem atmış.
1: Allah.
0: Kumu almış yerden ve atmış.
1: Allah.
0: Ama Allah-u Teala öyle söylemiyor. Sen atmadın diyor, biz attık. Yani senin iraden sana o işi yaptırmadı, yaptıramazdı. Bizim irademiz onu sana yaptırdı. Seni aklın kullanmadı. Aklın sana o emri verip de vücudun ona itaat edip bu işi yapmadı. O işi senin vücuduna yaptıran aklın değil, biziz diyor Allah-u Teala. İşte bunun manası tasarruf. Allah-u Teala peygamberlerinden, o standartta olan resullerinden bahsettiği zaman diyor ki onların iradeleri yoktur diyor. Onların seçim hakkı, hakkı hiyar diyor buna. Onların seçim hakkı yoktur diyor. Biz diyor onlar adına seçimi yaparız. Dikkat edin, bu iradenin bağlanması ve iradenin refinden sonraki son makamdır, tasarruf makamıdır. Her devirde sadece zamanın halifeleri, ki aynı zamanda huzur namazının imamlarıdır, sadece onlar bunu gerçekleştirebilirler. Onların da gerçekleştirmesi söz konusu değildir. Bu sadece Allah'ın talebiyle, Allah'ın gerçekleştirdiği bir husustur. Her ne kadar Allah-u Teala iradeni bağlıyoruz, bir itirazın var mı diye sorarsa da bu aslında reel bir sorgu değildir. Yani iradesini bağlatmayacak olan bir insana bu sual sorulmaz. Mutlaka o cevabı alacağını bilen Allah-u Teala kulunu sadece onara ediyor bu suali sormakla. Ve evvela irade bağlanması, bunun manası kulun her saniye Allah-u Teala'dan sual sormasıdır. Ne yapması lazım geldiğine dair. Kendi iradesini artık kullanamıyor. Devamlı Allah-u Teala'dan sual soruyor ne yapması lazım geldiğine dair. Bütün bu suallerin cevabı, günde yüzlerce sual, yüzlerce cevap, yüzlerce değişik hareket tarzı, kişinin kendi iradesinin dışında Allah'ın iradesinden aldığı emirleri yerine getirmesi. Bundan sonraki makam iradenin refi kaldırılması. Artık sual sormak da yok bu kademede. Devamlı Allah-u Teala'dan gelen sonsuz emirler dizisi var. İşte bu emirler dizisinin var olduğu noktada kişi salah makamına ulaşmış olur. Salah makamı devamlı Allah-u Teala'nın emirler olan insanların makamıdır. Ve emirler günde yüzlerce binlerce emri oluşturabilir. Her an kişi Allah-u Teala'nın aldığı emirleri uygular. İradenin kaldırılması olayından daha öteye geçebilen her devirde bir tek kişi vardır. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala her devirde bütün kavimlere Resuller bahseder. Bütün kavimlerde Resuller bahseder. Ve bu Resuller birbirinin arkasından gelir. Aralarında fetret devri, boşluk yoktur. Şu anda da bütün dünyada, bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri vardır. Bu Resullerden, dikkat edin, bunlar peygamber değildir. 14 asır evvel peygamberlik meselesi tamamlanmıştır. Bütün bu Resuller peygamber olmayan mürşit Resullerdir. Ve bunlardan sadece biri her devirde zamanın halifesidir. Hayatta olduğu sürece o kişi halifeliğini devam ettirir. Allah-u Teala o kişiden onu rahmete kılıp emanetini aldığı sırada bir başka birini mutlaka vazifeli kılar. Hem emaneti devreden hem de emaneti devralan ikisi de vazifelerinden haberdardırlar. Ve Allah-u Teala'nın indinde bir dev söz konusu olur. Ve yeni halife görevine Allah-u Teala'nın emriyle başlar. Her devirde mutlaka Allah-u Teala'nın bir halifesi peygamberlerin varisidir. Peygamber değildir, mürşittir, resuldür ama velidir. Asla nebi değildir. İşte her devirde böyle bir insan, peygamberlerden sonraki devrelerde, peygamberlerin bulunmadığı devrelerde zamanın halifesidir. Eğer bir devirde peygamber varsa mutlaka o zamanın halifesidir. Peygamberlerin bulunmadığı devrelerde mesela 1400 yıldır dünya üzerinde peygamber yoktur. Son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun peygamberliği hayatı boyunca devam etmiştir. Ondan sonra artık dünyaya bir daha peygamber gelmesi, nebi gelmesi söz konusu değildir. Çünkü o Hatem-ül Enbiya'dır. Nebilerin sonuncusudur. Ve peygamber olması söz konusu olmadığı için dünya resullerle sadece idare edilecektir. Bu resullerden sadece bir tanesi zamanın halifesidir. Bu halifelik Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu tarafa devam etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki zamanın halifesi Hazreti Ebu Bekir'dir. Sonra Hazreti Ömer'dir. Sonra Hazreti Osman'dır. Sonra Hazreti Ali'dir. Ali'den sonra ise halifelik zannedildiği gibi Emevi Hanedanı'nın babadan oğla geçen halifelik dizaynına değil, sahabenin arasından bir takım halifelerin oluşmasına bağlanmıştır. Ve o halifelerin kim olduğu artık zamanımızda bilinmemektedir. Ama kesin bir olgu vardır ki bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a ve Hazreti Ali'ye tabi olmuşlardır. Bu dört halife ise irşat makamının sahipleridir. Hulefâ-i Raşidin deniyor atlarına. Öyleyse bu dört tane halifenin muhtevalarına baktığımız zaman onlara sahabenin tabi olduğunu görüyoruz. Sonra ne görüyoruz? Sonra bütün sahabe ondan sonraki halifeye de tabi olmuşlar. Ama bu tabiyet dünya işlerinin halledilmesini ihtiva eden bir tabiyet ve bütün veli namzetlerinin tabi olduğu insanların sahabe olduğunu görüyoruz. İster ensar olsun ister muhacirin hepsine tabi olmuş insanlar, bunlara tabi'in deniyor. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken ona ulaşamayan ve dört halifeden sonra Allah'ın yoluna giren insanlar sahabeye tabi olmuşlardır. Aynı zamanda zamanın halifesine yani dünya işlerini tedbir eden halifesine biat etmişlerdir. Fakat veli olabilmek için, Allah'ın evliyası olabilmek için sahabeye tabi olmuşlardır. Öyleyse tabiyet manevi işlemler için geçerli, biat ise dünya işleri için geçerlidir. Böyle bir dizaynda. İşte tabiyetin bütün dünyada gerçekleştiği bir statü bütün devirlerde yaşanır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra sahabenin bulunduğu devrede de tabiinin yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ve dört halifeye yetişemeyenlerin sahabeye tabi olduğunu görüyoruz. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi onu söylüyor. O sabikun el evvelin var ya diyor Allah-u Teala, evvelki sabikunlar onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. İster ensar olsun ister muhacirin hepsine tabi olunmuş. Allah'ın emriyle bir kişinin irşat görevi alması ise ancak ve ancak salah makamında gerçekleşir. Öyleyse bütün sahabe için hepsi salah makamının sahibiydi demek tam yerlerine oturur Kur'an-ı Kerim ölçülerinde. Zaten sahabenin işaretlerine baktığımız zaman hepsinin haz-ül azimin, fevz-ül azimin ve ecr-ül azimin sahibi olduğunu görüyoruz. Bu üç mükafat salah makamının kesin işaretlerini taşır. Haz-ül azim sonsuz haz yani dünya saatini ifade eder. Fevz-ül azim bütün insanlar için en büyük mükafatı ifade eder. Ecr-ül azim ise en büyük ücreti ifade eder. Bunların hepsi azim kulluğun mükafatlarıdır. Üç ayrı kulluk söz konusu Kur'an-ı Kerim'de. Evvela birinci kulluk ruhunuzu Allah-u Teala'ya teslim ettiğiniz zaman gerçekleşir. Bu İslam olmanın da birinci safhasını gerçekleştirmektir. Sonra ekber kulluğa geçilir. Yani fizik vücudunuzu Allah-u Teala'ya teslim ettiğiniz zaman ekber kul olursunuz. Kulların büyüklerinden olursunuz. Ama ne zaman ki nefsinizi de Allah-u Teala'ya teslim edersiniz, işte o zaman azim kul olursunuz. Bu azim kulluk gerçekleştirdikten kısa bir zaman sonra mutlaka salaha dönüşecektir. Çünkü kişi Allah-u Teala'dan bu yetkileri aldığı zaman, daim zikrin sahibi olduğu zaman, nefsindeki bütün afetleri yok edip de ruhunun bütün hasletlerini, nefsinin afetlerini yerine ikame ettiği zaman, yerleştirdiği zaman nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Kişi ihlas makamının sahibi olmuştur. Salah makamından evvelki son makamın. Ve Allah-u Teala ona gök katlarını birer birer göstermeye başlar. Birinci gök katından başlayarak ne zaman ki yedinci gök katının yedi tane aleminin de bütün sırlarını gösterir ve en sonunda Sitre-i Münteha'yı gösterir. Ondan sonra ancak Allah-u Teala o kişiyi tövbe-i nasuh'a davet edip onu tövbe-i nasuh'un sahibi kılar. Yani ihlas makamından salah makamına ulaştırır. Salah makamı ihlas makamından salaha ulaşan bir kapıdan geçerek gerçekleşir. Bu kapı tövbe-i nasuh kapısıdır. İşte tövbeler üç ayrı standartta gerçekleşir. Birinci standartta normal tövbe vardır. İkinci standartta mürşidin önünde yapılan tövbe vardır. Üçüncü standartta tövbe-i nasuh vardır. İşlediği günahların affedilmesi konusunda Allah-u Teala'ya müracaatta bulunur. Günahların affedilmesi konusunda Allah'tan talepte bulunur. Allah-u Teala da talebini kabul ederse kulunun, onun o günahını affeder. Bu günahlardan bir tanesinin affedilmesi konusunda kişinin talebidir. Allah-u Teala kabul ettiği zaman da gerçekleşir. Bu tövbedir, normal bir tövbedir. Allah Teala diyor ki büyük günahların sahipleri bile benim tövbeleri affetmemden ümitlerini kesmesinler diyor. Ama öbür taraftan da diyor ki sakın şeytan sizi benim tövbeleri affetmem sözüm üzerine güvendirmesin diyor. Mürşidin önünde yapılan tövbe çok farklı bir tövbe. Belki hayatınızın en önemli tövbesi. Çünkü kim hacet namazını kılmışsa, Allah'tan mürşidini sormuşsa, o mürşide ulaşması kaydıyla onun önünde diz çöküp tövbe ettiği, arkasına el öpüp La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediği zaman onun bütün günahları Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesine göre sevaba çevrilir. Bütün günahları düşünün ki anınızdan doğduğunuz zaman ne günahınız var ne de sevabınız var. Günahınız sıfır. Ama sevabınız da sıfır. Halbuki mürşidin önünde yapılan tövbeyi gerçekleştirdiğiniz zaman günahlarınız sıfır. Ama sevaplarınız zaten o zamana kadar kazandığınız sevaplarınız var. Bir de o güne kadarki bütün günahlarınız sevaba çevrilmiş durumda. Böylece Allah-u Teala'nın indinde bütün insanlar için söz konusu olan şey bu tövbe-i nasuhu gerçekleştirmeden evvel yapılan mürşidin önündeki tövbedir. Hayatınızın en önemli tövbesidir. Çünkü kim böyle bir tövbeyi gerçekleştirdikten sonra hiçbir amel yapmadan öldüğünü kabul edelim ölürse o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Neden? Çünkü bütün günahları sevaba çevrilmiştir. Sevapları da zaten mevcuttur. Bir insanın cehenneme gidebilmesi günahlarının sevaplarından fazla olması standartına bağlıdır. Ölçü budur. Bu kişinin hiç günahı yok. Ama sevabı pek çok. Bu kişinin gideceği yer mutlaka Allah-u Teala'nın ölçülerine göre Allah'ın cennetine girmektir. Bütün göstergeler onu gösteriyor. Öyleyse mürşidin önünde yapılan tövbe bir insanı mutlaka cennet saadetine ulaştıran öyle bir tövbedir ki bütün günahlar sevaba çevrilir. İşte Mevlana'nın putperest olsam da gel, mecusi olsam da gel, Kim olursan ol, tövbenin 100 defa bozsan da gene gel. Bu dergah ümitsizler dergahı değildir demesinin arkasında bu gerçek var. Çünkü kim Mevlana'yı hacet namazları kıldığında Allah Teala kendisine göstermişse, ona ulaşıp da önünde diz çöküp tövbe edip La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediği zaman el öperek, o kişinin bütün günahlarının sevaba çevrilmesi, yani o kişiyi cehennemin en dip noktalarından Allah'ın cennetine ulaştırması söz konusudur. Böylesine mucizevi bir olaydır mürşid önünde yapılan tövbe. Tövbe-i Nasuh'a gelince bu çok özel bir tövbedir. Tövbe-i Nasuh bütün tövbelerin son noktasındaki tövbedir. Tövbe-i Nasuh. Ne zaman bir insan ihlas makamının sahibi olursa, ihlas makamından sonra Allah-u Teala tarafından tövbeye, tövbe-i Nasuh'a davet edilirse, bu tövbeyi yapmaya ehil demektir. Birinci manası, o kişinin nefsinin kalbinde en ufak bir karanlık nokta kalmadığını ifade eder. O kişi Allah Teala tarafından tövbe-i Nasuh'a davet edilmiştir ve irşada memur ve mezun kılınmıştır. Manası, nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. İhlas makamının sahibi olmuştur. Bütün gök katlarını da mutlaka görmüştür. Ta sitretin müntahaya kadar. Görmediği bir tek şey vardır. Allah'ın zatı. İşte bu noktada bu kişi tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Ve Allah-u Teala'nın söylediklerini tamamen gerçekleştirdikten sonra, ancak ondan sonra o kişi irşatla görevli kılınır. Bütün tövbe-i Nasuh sahiplerinin irşatla görevli kılınması söz konusu değildir. Ama Allah-u Teala bunların arasından dilediklerine irşat görevi verir. Ama hepsi Allah'ın zatını mutlaka görürler. Öyleyse salah makamı bir ıslah mevzisidir. Islah, güzelleşme, hastalıklardan arınma, kötülüklerden arınma anlamına gelen bir tabir. Islah olma, hatalardan masun olma, hataları adım adım terk edip hatasızlığa doğru Allah-u Teala tarafından yaklaştırılma ve başlangıçta hep şer işleyen bir kişinin hep hayır işleyen bir hale dönüşmesi, dünya saadetinin de sahibi olması. Dikkat edin, bunun başında mutlaka tövbe var. Bu tövbe mürşidinle yapılan tövbeyle başlar. Allah-u Teala diyor ki, kim tövbe eder de ıslah olursa, onların gideceği yer cennettir diyor. Kim tövbe eder de ıslah olursa. Islah olmanın manası salaha ulaşmak değildir. Salaha ulaşmak ıslah olmanın son manasıdır. En üst seviye manasıdır. Her kademe bir ıslah kademesidir. Yani mürşidinize ulaştığınız noktadan itibaren nefsi emmareyi tamamlamanız bir ıslahı gerçekleştirmeniz demektir. Daha sonra nefsi levameyi tamamlamanız ikinci bir ıslahı gerçekleştirmeniz demektir. Her basamakta ıslahınız biraz daha üst seviyeye ulaşır. İşte amelü salihat nefsi ıslah edici ameller demek. Nefsi ıslah edici ameller, bunun manası nefsin kalbine Allah'ın nurlarını gelip yerleştirmek demektir. Bu yerleştirdiğiniz nurların oranı giderek artacaktır. Her artış kademesi yeni bir ıslah kademesidir. Böylece 14. basamaktan evvel 7 ıslah kademesinde Allah'ın evliyası olursunuz. 2. 7 ıslah kademesinde salaha ulaşırsınız. Yani mürşidinize ulaştıktan sonra salaha ulaşabilmeniz 14 kademelik bir müesseseyi ifade eder. Bundan 7 kademede yükselme söz konusudur. Ondan sonraki 7 makamda olgunluk söz konusudur. Ruhunuzun Allah'a doğru olan yükselmesi boyunca sizin için velayete yaklaşma, nefsinizin ıslahı konusunda her kademede 107 nuru nefsinizin kalbine yerleştirerek yukarıya doğru bir yolculuk yapmanız anlamına gelir. Ruhunuz Allah'a doğru yaklaşıyor, nefsiniz de giderek tezkiyeye yaklaşıyor. Tezkiyeyi tamamladığınız zaman, yani nefsinizin kalbindeki nurlar gereği açtığı zaman ruhunuz Allah-u Teala'ya ulaşıp Allah'ın zatında ifna olur. Yani Allah'a teslim olur. Bu Allah'a doğru yapılan, yukarıya doğru gerçekleştirilen yolculuğun, yani seyri sülukun sonudur. Bu sırat-ı müstakim üzerinde ruhunuzun yaptığı bir yolculuktur. Bundan sonrası artık sırat-ı müstakim üzerinde değil, Allah'ın sırat-ı müstakim üzerinde yapılacaktır. Velayet postları Allah'ın sırat-ı müstakimi üzerinde yapılan yolculuklardır. Burada artık Allah'a doğru yükselerek bir yolculuk yapmazsınız. Hatta yolculuk yapmazsınız. Kemal derecelerinde olgunlaşmanızın adına Allah-u Teala Allah'ın sırat-ı müstakim üzerinde olmanız deniyor. Yani bu manevi bir olgunlaşmadır. Yükselme değil, yücelmedir. Bu manevi olgunlaşmanın başlangıç noktası fena makamıdır. Sonu ise salah makamıdır. Bir insan ne zaman salaha ulaşırsa işte o zaman kendisine düşen görevi tamamlamıştır. Allah-u Teala'nın indinde Allah'ın en üst düzey yetkililerinden birisi olmuştur. Allah-u Teala salah müessesesini müesseselerin en üstünü olarak kabul ediyor. O makama irşat vazifesini veriyor. Öyleyse salah makamının özellikleri nelerdir diye sorduğumuz zaman mürşidin özellikleri nelerdir sualinin cevabı aynı olan bir sualdir bu. Bir tek farkı vardır. Birisine, taraflardan birisine irşat görevi verilmiştir. Diğer tarafa verilmemiştir. Sadece Allah-u Teala'nın irşada memur ve mevzin kılındığın tebliğidir farklılık. Yoksa hepsi salah makamının sahibidir. Öyleyse Allah-u Teala'nın salah makamı için ihsan buyurduğu sonuçlara göz attığımız zaman bunun gerçekten en üst makam olduğunu görürüz. Nefsin kalbinde en ufak bir karanlık söz konusu değildir. Salah makamının sahibi kimdir? Fussilet suresinin 33. ayet-i kerimesi bize cevap veriyor. Onlar biz Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Ondan daha güzel sözlü, onlardan daha güzel sözlü kim vardır diyor. Demek ki birinci şart, salah makamının birinci şartı, irşat makamının birinci şartı Allah'a teslim olmaktır. Demin anlattığımız gibi velayetin birinci makamında ruh Allah'a teslim olmuştur. Velayetin dördüncü makamında fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Velayetin altıncı makamında nefs Allah'a teslim olmuştur. İşte ruhun Allah'a ulaşması, teslim oluşu Allah-u Teala tarafından üzerimize farz kılınmış. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesiyle Allah-u Teala diyor ki ve enübü ilâ rabbiküm ve eslimu lehu min kabli yetiyekümün azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce, ölmeden önce Allah'a dönün. Yani ruhunuzu Allah-u Teala'ya döndürün. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve ona teslim olun. Ruhunuzu Allah'a teslim ettikten sonra fizik vücudunuzda nefsinizi de Allah'a teslim edin diyor Allah-u Teala. Peki bu ruhunu Allah'a teslim edenler var mı? İşte Nisa'kimizin anlatıldığı Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetleri bu büyük hakikati anlatıyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَقِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler, yerine getirirler ve misaklerini bozmazlar. Yani onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Demek ruhumuzun Allah'a ulaştırılması, Allah'a teslim edilmesi, ruhumuzun Allah-u Teala'ya teslim edilerek İslam'ın birinci safhasını gerçekleştirmemizi ifade ediyor. İslam üç safhalı bir teslim meselesidir. Birinci safhasında bu var. Gelelim fizik vücudumuzun Allah'a teslimine. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki onlar fizik vücutlarını da Allah'a teslim ederek dinde fizik vücutlarını Allah'a teslim eden muhsinler olmuşlardır. Onlardan daha muhsin kim vardır diyor Allah Teala. Ve böylece gördüğümüz o ki Allah Teala'nın ihsan müessesesi bütün insanlar için geliyor. Fizik vücudun Allah'a teslim edilmesi ne ifade ediyor? Fizik vücudumuz başlangıçta hep Allah'ın yasak ettiği şeyleri işleyen bir özelliği taşıyordu. Nefsin kumandası altında olan, hep şerler işleyen bir vücut. Ama bir gün Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliğin sahibi oluyor fizik vücudumuz. İşte burası Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçhehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki fizik vücudunu Allah Teala'ya teslim ederek ahsen etmiştir fizik vücudunu. Muhsinlerden olmuştur. Dinde ondan çok daha çok ahsen olan kim vardır diyor, fizik vücudu daha çok ahsen olan. Demek ki fizik vücut başlangıçta yaptığı gibi nefsin afetlerine dayalı olarak devamlı hatalar işleyen bir fizik vücut değil artık. Tam aksine Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi oluyor. Bu ahsen olmanın, yani Allah'a kesin teslim olmanın işaretidir. İşte bu nokta velayetin 4. makamı, muhsinler makamı fizik vücudumuzda Allah'a teslim oluyor. 5. makamda daimi zikrin sahibi oluyoruz. Ulu'l-Elbab unvanını alıyoruz. Ve nefsimizin kalbindeki 119 nur da bu makamdan sonra geçiyor. Ve nefsimizdeki bütün afetleri yok ettiğimiz zaman, nefsimizi saf kıldığımız zaman, nefsin muhtevasını bozan her türlü bozuk muhtevadan nefsimizi kurtardığımız zaman, işte o zaman nefsimizin bir hedefe ulaştığını görüyoruz. Bu hedefe dikkatle bakın. Nefsimizin Allah-u Teala'nın indinde ulaşması gereken bir yer var. Burası ahsen olma noktasıdır. Ne zaman nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok olursa, o zaman nefsimiz pür ufak olur. Pür olur, saf olur. Saflaşma tamamlanmıştır. Nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. İşte bu makamın adı İhlas makamındır. Leyine suresinin 5. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Ve ma umiru illa leyabudullâhe muhlisine lehuddine hünefâye. Onlar emrolunmadılar. Dinde muhlis kullar olarak Allah'a nefslerini teslim etmiş kişiler olmakla emrolundular. Ve bunu hanifler olarak gerçekleştirdiler diyor Allah-u Teala. Dinde nefs tezkiyesi açısından halis olmak, nefsin muhtevasını bozan bütün negatif faktörlerden arınmış olmak, İşte bu nokta bütün insanlar için geçerlidir. Burası ihlas makamıdır. Nefsin bütün afetlerinden kişinin temizlenmiş olduğunu gösterir. İhlas makamı nereye kadar ihlas makamı olarak devam eder sala geçmeden? İhlas makamı hikmetin 2. kademesidir. Hikmetin 1. kademesinde daimi zikrin sahibi oluruz. Daimi zikrin sahibi olduğumuz anda hikmetin 1. kademesinin sahibiyiz. Bize sadece zemin kat gösterilir. Ne zaman nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok olmuş da ihlas makamının sahibi olmuşuz, o zaman gök katları birer birer gösterilmeye başlanacaktır. Göğün bütün katları, 1. kattan 7. kata kadar bütün katları, sonra da 7. katın 7 tane alemi gösterilecektir. Bu 7 tane alem tamamlanana kadar hep ihlas makamındayız. İhlas makamı devam eder. Ne zaman bu işlem tamamlanırsa ancak ondan sonra Allah-u Teala bizi tövbe-i nasuh'a davet eder. Dikkat edin. Biz insanlar tövbe-i nasuh yapamayız. Hiç kimse kendi kendine tövbe-i nasuh yapmak yetkisinin sahibi değildir. Böyle bir şey mümkün değildir. Tövbe-i nasuh mutlaka Allah'ın daveti üzerine gerçekleştirilen bir husustur. Tövbe-i nasuh'a ulaştığınız zaman hepiniz için söz konusu olan şey Allah'ın davetine icabet etmektir. Allah Teala ne zaman size tövbe-i nasuha davet edildin derse, o zaman tövbe-i nasuh yapmak için hazır olacaksınız. Allah'ın söylediklerini dinleyeceksiniz. Her kelimeyi o söyleyecek, siz de sadece tekrar edeceksiniz. Allah'ın huzurunda yapılan, dönülmesi mümkün olmayan bir tövbe bu. Nasuh tövbe demek, o tövbenin bozulması mümkün değil demek. Bütün tövbeler bozulabilir, tövbe-i nasuh bozulamaz. Neden bütün tövbeler bozulabilir? Çünkü her seferinde nefsinizde afetler olarak, afetler mevcut olarak tövbe ettiniz. Bu afetler şeytanın da tesiriyle bir gün sizi yanlış bir harekete ulaştırabilir. Tövbenizi belki de o zaman bozabilirsiniz. Böyle bir ihtimal vardır. Tövbenizin bozulabilmesi ihtimali vardır. Nefsinizde afetler var olduğu sürece. Ama Allah Teala sadece nefsinizdeki afetlerin yok olmasından sonra sizi tövbe-i nasuha davet etmez. Ayrıca göğün 7 katını da gösterecektir. 7. katın 7 alemini de gösterecektir. Yani siz tövbe-i nasuha ulaştığınız zaman hemen ihlas makamının sahibi oldunuz. Hemen arkasından tövbe-i nasuha davet edilmiş olamazsınız. Böyle bir şey mümkün değildir. Adım adım gerçekleştiriyor Allah Teala. Evvela 1. gök katının sırları veriliyor. Sonra 2. gök katının, sonra 3., 4., 5., 6., 7. gök katının sırları veriliyor. Fetih gösteriliyor. Ve 7. katın 7 tane alemi gösteriliyor. Kader hücreleri gösteriliyor. Ümmül kitap gösteriliyor. Zikir hücreleri gösteriliyor. En son gösterilen nedir? En son gösterilen Sitret-i Münteha'dır. Sitret-i Münteha'nın gösterildiği noktaya kadar hep ihlastasınız. Ama Sitret-i Münteha'nın gösterilmesi, varlıklar aleminin son noktası gösterilmesi, tahtlar, mahşer meydanı, huzur namazı, bu sizin için artık felaha geçiş noktasının müjdesinin geldiğini gösterir. İşte Allah Teala bir sabah vakti, bir seher vaktinde sizi tövbe-i nasuha davet eder ve cümlelerini tekrar etmeniz kaydıyla sıralamaya başlar. Allah'ın söylediklerini tamamen tekrar ettiğiniz zaman ihlas kapısından, ihlas makamından, selah makamına, tövbe-i nasuh kapısından geçerek ulaşırsınız. Tövbe-i nasuh bir kapıdır. İhlas makamından velayetin son makamı olan selaha geçirir. Tövbe-i nasuh bir kapıdır. Hikmetten hikmetin ötesine geçirir. Kim selah makamının sahibi ise o kişi irşat makamının da sahibi olmak için ehildir. Allah Teala dilerse onu irşat makamının sahibi kılar. O zaman bu kişi kimdir? Allah'a teslim olmuş birisidir. Bu kişi kimdir? Allah'a çağıran birisidir. Bu kişi kimdir? Kötülüğe iyilikle mukabele eden birisidir. Bunların hepsi Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde yazılı. Bu kişi kimdir? Hazr-ı Azim'in sonsuz dünya hazrının sahibidir. Sonra Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde yeni standartlar veriliyor. Bu kişi kimdir? Nefsindeki bütün afetleri sabırsızlık afetiyle de dahil olmak üzere yok eden kişidir. Ruhunun bütün hasretlerini sabır hasretiyle beraber alabilen kişidir. Bu kişi kimdir? İlmel yakini aşmış, aynel yakini aşmış, hakkül yakinin de sahibi olan kişidir. Bu kişi kimdir? Hacet namazı kılanlara Allah'ın rüyalarında gösterdiği kişidir. Bu kişi kimdir? Allah Teala'nın kendisine tövbe-i nasuhu gerçekleştirdiği kişidir. Bu kişi kimdir? Tövbe-i nasuhtan sonra kendisine irşat makamının anahtarı teslim edilen kişidir. İrşada memur ve mezun kılınan kişidir. Öyleyse salah makamı bütün makamların en üstündeki makamdır. Bütün insanlar için bu makam en üstün makam olarak değerlendirilir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabenin bu makama ulaştığını, bu müstesna yere ulaştığını, hepsinin irşat makamının sahibi olduğunu görüyoruz. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bu büyük hakikati anlatıyor. Hepinizin sadece cennet saadetinin değil, dünya saadetinde sahibi olarak ve Allah-u Teala'nın cennet ve dünya saadetinin sahibi olan Zülcenahayn olma vatfının müntesiplerinden birisi olmanızın ötesinde hakkı da görerek, Allah-u Teala'nın cemalini görerek hak yakınında sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu soruyu sormakla günümüzün en önemli konusunu dile getirmiş oldun. İslam'ın en büyük problemlerini dile getirmiş oldun. Ve inşallah bu konuşma sadece bu açıdan meseleye bakanlar için bir aydınlık getirecektir, ümit ediyorum. Gerçekten söylediğin gibi İslam'ı yaşadığını zannedenler var ama İslam'ı yaşamayanlar var. Neden yaşamıyorlar? Bu konuşma onları inşallah izah edecek. Bundan 14 asır evvel Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Ve Kur'an-ı Kerim bütün insanlık için saadet açısından üç ayrı değer taşır. Bir, Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. İki, Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir. Üç, Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. İşte bu açıdan Allah-u Teala'nın indirdiği Kur'an'ın gerçekten bu hedefe ulaştırıp ulaştırmadığını net olarak sahabede görüyoruz. Ulaştırmış. Ne yapmışlar da ulaştırmış? Ne yaptıklarını Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinde açıklıyor. Diyor ki ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde, sizi sevmedikleri halde, size işkence ettikleri halde, sizi öldürdükleri halde siz gene de onlara muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Yani Kur'an'ın bütününe tabi olursunuz. Kur'an'ın bütününü tatbik edersiniz. İşte konunun en önemli noktası burası. Kur'an'ın bütününü tatbik etmek. Sahabe mi? Onlar Kur'an'ın bütününü tatbik ettiler. Biz mi? Yaşadığımız devri kastediyoruz biz mi deyince, İslam ülkelerindeki İslami tatbikatı kastediyoruz biz deyince, ne yazık ki Kur'an-ı Kerim'in emirlerinin bir kısmını emir kabul etmişiz zamanımızın bu parçasında ve asıl önemli olan insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan temel farzları kabul etmemişiz. İslam alemi bunları kabul etmemiş, tatbik etmiyor. İşte sahabe hangi açıdan önemlidir bugünün insanı için? Yaptıkları ameller itibariyle önemlidir. Kazandıkları sonuçlar itibariyle önemlidir. Ve bu amellerle bu sonuçları neden kazandılar? Kur'an-ı Kerim onu anlatıyor. Bir insan ne zaman cennet saadetine ulaşır? Bu konu Allah'a ulaşmayı dilemekten başlar. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Kişi yaşarsa mürşidine ulaşacaktır. Bütün sahabe kainattaki en büyük mürşide ulaşmışlar. Kişi yaşarsa nefsini tezkiye edecektir. Fizik vücudunu Allah'a kul edecektir. Ruhunu da Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim edecektir. Bütün sahabe bunları gerçekleştirmişler. Ondan sonra da kişi yaşarsa, bundan sonra kesime geçmeden evvel, bu söylediğimiz hususların her birinin cennet saadetini mutlaka kazandırdığını biliyoruz. Sahabe bu açıdan cennet saadetini mutlak olarak elde etmişlerdi. Dünya saadeti için eforlarına bakalım neler yapmışlar. Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Nefslerini de Allah-u Teala'ya teslim etmişler. Öyleyse Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de İslam olmak dediği bir hedef var. İslam olmak, Allah'a teslim olmak demek. Teslim olmak demek, ruhu, veçhi ve nefsi Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta Allah'a teslim etmek demek. Öyleyse sahabe bunları gerçekleştirmişler mi? Bu konuşmamızda bunları göreceğiz ki gerçekten hepsini gerçekleştirmişler. Sahabe bütün zamanların Kur'an-ı Kerim indirildiğinden itibaren kıyamete kadar geçecek olan bütün zamanların bir projekte edilme sistemidir. Projeksiyonun temeli sahabedir.

0: gelecek nesillere bir ışık olmak üzere, bir mevize olsun diye, örnek olsun diye, ibret olsun diye Allah Teala sahabenin hayatını Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Ne olabilirdi? Kur'an-ı Kerim'e koymayabilirdi. Hadislerden öğrenilirdi. Ve hadislerin bugün tartışıldığı gibi devamlı bir tartışma konusu olurdu mevzu. Allah Teala ona müsaade etmiyor. Kur'an-ı Kerim'e sahabenin bütün gelişmelerini koymuş. Yani sıfır noktasının çok daha altından aldığı sahabeyi, sahabe sıfır noktasında değildi. Her biri bir kanlı katildi. Birçok insan öldürmüşlerdi. Kan davası olduğu için kabilelerin arasında bu bir mecburiyetti. Başka çareleri yoktu. Kendi kabilelerinden babasını, dedesini, amcasını karşı kabileler öldürünce kan davası esas olduğuna göre onlar da karşı kabileyi öldürmek mecburiyetinde. Dolayısıyla ne oluyor? Her kabile yeni bir ölümle yeni bir düşmanlığın tohumunu atıyor birbirine. Ve ölümler ard arda devam ediyor. Katil olmak onlar için bir problem değildi. Yetmez. Bu kadar basit değil konu. Kendi ve çocuklarını, kızlarını 2-3 yaşındayken diri diri mezara gömüyorlardı. Sahabe bunu yapmışlardı. Ve Hazreti Ömer hatıratında onu anlatıyor. Diyor ki ben diyor mezarı kazdım diyor. Onu diyor mezara koyarken diyor sakallarındaki diyor kum tanelerini eliyle alıp babacığım diye bana sarılıyoruz diyor. Kızı için. Bütün sahabe bu istikamette bir örnektir. Kötülüğün sembolleridir. Başlangıç noktası hepsi için bu. Öyleyse sıfır diyemeyiz sahabeye. Sıfırın daha altında bir seviyedeler. Öyle bir devirde yaşamışlar ki eğer kadınları öldürürlerse bunun hesabını kimse onlara sormazdı. Kadın öldürmek bir hayvan öldürmekle paralel bir olaydı. Öyle bir ortamdan Allah Teala kadını ailenin en kıymetli ferdi haline getiriyor. Cennet annelerin ayakları altındadır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse dizaynı başlangıç noktasına göre oturtmamız lazım. Onların ne kadar büyük hamleler yaptıklarını anlayabilmek için vardıkları yerle başladıkları yer arasındaki mesafeyi ölçmemiz lazım. Sıfır aradadır. Onların hayatlarını sıfır olarak kabul edemeyiz. Sıfırın çok altında bir hayat düzenleri vardı. İşte o düzenden başladı sahabenin yaşantısı. Ve bu tanrı katil insanlar için Allah-u Teala neticede şunu söylüyor. Siz hepiniz birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra Allah-u Teala kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostu oldunuz. Nasıl Allah-u Teala? Ve bu sahabe için Allah-u Teala El-Vaka suresinde Sâbikûnel evvelin diyor onlar için. Bakara suresinin 100. ayet-i kerimesinde gene sâbikûnel evvelin diyor sahabe için. Öyleyse sâbikûn nedir? Kimdir sâbikûn? Sâbikûn 3 ayrı dereceye ihtiva eder. Birinci derece, en alt derece ulûl-elbâb makamı, daimî zikrin sahipleri. Allah'ın 5 duyuyla elde edilemeyecek olan sırlarına sahip olan insanlar. Ulul elbab. Ulul sahipleri demek. Elbab da lükler demek. Lük kelimesi Allah'ın sırları manasına geliyor. Allah'ın sırrı herkesin elde edebileceği sırlar değil. Onların ötesinde bir şeyler. Bu en alt basamak. Ulul elbabın ulul elbab Sâbikûn makamının en alt basamağı. Bir üst basamakta İhlas makamı geliyor. İhlas makamı nefsin tamamen halis olması. Biliyorsunuz ki Ulu'l-Elbab makamında hala nefsin kalbinde 109 karanlıklar vardır. Ama fizik vücut o karanlıkların nefsin afetlerini dikkate almadığı için, dinlemediği için Allah'ın bütün emirlerini yerine getirip Allah'a teslim oluyor. Öyleyse İhlasla ulul elbabı birbirinden ayıran duvar, ihlas makamının sahiplerinin nefslerinin kalbinde sıfır karanlık olması ama ulul elbabın nefslerinin kalbinde ulul elbabın başladığı noktada 109 karanlıkla başlamaları. Aslında zaman açısından meseleye bakarsak birkaç dakikalık bir farklılık var. Kişinin ulvi-levat devresi çok kısa. Eğer kalbin aydınlığı açısından bakıyorsak meseleye, çünkü kim ulvi-levat olursa, daimi zikre ulaşırsa, o nefsinde 109 karanlıkla buraya ulaşır. Ama ulaştığı anda mesele bitmiştir. O kişi hemen ihlas makamına geçmiştir. Neden geçmiştir? Çünkü daimi zikrin sahibinin zikri bir daha kesilmez ölünceye kadar. Kesilmezse ne olur? O 109 karanlıkların bulunduğu kalbe daimi zikir sebebiyle Allah-u Teala'nın nurları girip kalbi bütünüyle kaplayacaktır. Neden? Çünkü nefsin kalbinde Allah'ın enerji akımı sonsuz olacağı için, kesintisiz olacağı için bu enerjilerin, yani rahmet, fazla, salavat isimdeki üç grup enerjinin mührü kalbin alt boyutuna indirip orada bırakma süreci sonsuzdur. Kişi yaşadığı sürenin sonuna kadar gider. Neden? Çünkü devamlı olarak kişi zikrettiği için Allah'tan gelen üç grup nur bu mührün üzerine baskı yapacaktır. Baskı yaptığı için de mühür oradan asla ayrılmaz. O mühür üstteki Rabbani kapıyı kapatıyordu. Aşağı inince Rabbani kapı bütün boyutlarına açıldı. Ve zikir devam ediyor. Zikir devam ettiği için üç nur, rahmet, fazla, selavat bir çağlayan gibi geliyor, kalbi tamamen dolduruyor. Ve nefsin kalbinde karanlıkları daha ilk gelen nurlar kapı dışarı ediyor. Karanlıkların tekrar kalbe girmesi mühür oradan hiçbir zaman ayrılmayacağı için mümkün değil. Öyleyse kişi ulvi-levat olduğu anda birkaç dakika sonra ihlasa ulaşmıştır. Kalbin temizliği açısından. Ama Allah-u Teala ulaştırmıyor. Kişiye ulvi-levat makamında önce zemin katı gösteriyor. Zemin katı gördüğünüz sırada ulvi-levattasınız. Kalbiniz aklanmış. Hayır. Allah'ın ölçüsü kalbin aklanması diye onun nefesinde bir şey. Ne zaman Allah-u Teala birinci katı göstermeye başlarsa bu noktadan itibaren ihlas makamındasınız. Nereye kadar? Yedinci katın yedinci alemine kadar. Gösteri devam eder. İkinci kat, üçüncü kat, dört, beş, altı, yedinci katlar, yedinci katın yedi alemi hepsi tamamlanır. Sıfetül müntaha dahil onu görmeyi başardığınız an tevbe-i nasuh'a davet edilirsiniz. Tevbe-i nasuh velayetin en üst makamıdır. Sabık kul olmanın da en üst makamıdır. İşte ulvi-levat için, peki onlar bir kısmı ulvi-levat makamında, bir kısmı ihlas makamında, bir kısmı salah makamında mıymış? Hayır. Hepsi salah makamındaymış. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi böyle olduğunu kesinleştiriyor. Öyleyse olaya baktığımız zaman sahabenin durumunu Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinden anlıyoruz. Diyor ki Allah-u Teala, o sabikun el ebelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Yani bir kısmı Mekke'den Medine'ye göç edenler, muhacirin, ötekiler de Medine'deki yardımcılar, ensar. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Öyleyse ister ensar olsun ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Şimdi ayet-i kerimenin devamına baktığımız zaman sahabenin salatı olduğunu bir defa daha vurguluyor Allah-u Teala. Devamında diyor ki onlar Allah'tan razıydılar. Allah da onlardan razıydı. Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de size İslam'ı seçtim din olarak, ondan razı oldum diyor. İslam'dan razı oldum diyor. Hepsi İslam olmayı başarmışlardı. Yani ruhlarını da Allah'a teslim etmişlerdi. Fizik vücutlarını da, nefslerini de. Hadi bu makam ihlası da ihtiva eder diyelim. Ama biraz daha yürüyelim. Onlar Hazzül Azim'in sahipleridir diyor Allah-u Teala. Nerede Allah'ın bizlere ihsan ettiği mükafatların azim kelimesiyle ifade edildiği bir yere rastlarsak orası salah makamının işaretini taşır. Azim kelimesi azami kelimesini, en üstün, en çok kelimesini ifade ediyor. İşte bu en çoğa ulaşmak üç ayrı mükafatı gerektirir. Allah'ın üç ayrı ihsanını gerektirir. Birisi Hazzül Azim'dir, birisi Fevzül Azim'dir, birisi de Ecrül Azim'dir. Sahabenin bunların üçünü de aldığını görüyoruz. Öyleyse bütün sahabe en üst noktadaydı. Top noktada, peak noktada, doruk noktadaydı. İşte senin de söylediğin gibi ne diyorlar? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlardan hangisine tabi olursa olsun mutlaka hidayete erer. Bütün sahabe kendilerine tabi olacak özelliklerin sahibiydi. İşte sahabe. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'e bakalım ve onların dizaynıyla Kur'an-ı Kerim'in temel hedeflerini ne ölçüde gerçekleştirdiğini beraberce inceleyelim. Şimdi konumuz Allah'a ulaşmayı dilemekten başlıyor. Allah'a ulaşmayı bir insan dilemezse onun gideceği yer cehennem diyor Allah-u Teala. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesi ve 8. ayet-i kerimesi buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ اَلَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَطْمَئِنُّ لِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ. Yunus 7'de böyle söylüyor Allah-u Teala, diyor ki o onlar var ya diyor, onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Ne demek mülaki olmak? Ruhun ölmeden evvel Allah'a ilka edilmesi, Allah'a mülaki kılınması, Allah'a ulaştırılması. Onlar ruhların ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olmuşlardır, doyuma ulaşmışlardır. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah-u Teala. Şimdi tabii buraya kadar büyük bir tehlike yokmuş gibi görünüyor. Gafilseler gafil diyecekler. Ama 8. ayet-i kerime bu gafletin sonucunu söylüyor. Sonucu vahim bir sonuç. Çünkü Allah Teala diyor ki onların kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ateştir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer ateştir, cehennemdir. Şimdi sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Bakalım. Bu sualin cevabını verebilmek için sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış mıdan başlamamız lazım. Sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış mı? Demin söylediğim zaten selam makamına ulaştıklarına göre bunların hepsini yapmışlar ama her birinin delilini veriyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Onun için üzerine basa basa yürümek istiyorum. Zümer suresinin 18. ayeti girmesi Allah-u Teala sahabe için şöyle söylüyor. Onlar kavli dinlerler. Kavli söz demek. Ve kavlin ahsen olanına tabi olurlar. Ahsen olanı ne demek? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri. Niçin ahsen? Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahsen olarak geçiyor. Aranızda ahsen olanı tespit etmek için Allah-u Teala kainatı altı evinde yarattım diyor. Evet, ahsen olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuştuğu için onun sözü ahsen. Madde 1. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki sen yürüyen bir Kur'an-ı Kerim'sin. Sana şiir öğretmedik. Yakışmazdı da. Ama sen yürüyen bir Kur'an-ı Kerim'sin diyor. Canlı bir Kur'an-ı Kerim'sin diyor. Ne demek istiyor? Onun kalbine Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i yazıyor ve söylediği şeyi de hatırlayacaksın. Ben senin kalbine bunları indirirken ayetleri onları ezberleyeceğim diye ne diye uğraşıp duruyorsun diyor. Bunu senin kalbine indiren Allah-u Teala kalbine nakşetmeye de yetkilidir diyor. Kadirdir diyor. İşte o Peygamber Efendimiz Aleyhisselam konuşuyor. Kavil söz demek. Ama ne söylüyor? Allah'ın ayetlerini söylüyor. Kalbine yazdığı Kur'an-ı Kerim'den ayetleri söylüyor. Neyi söylemiş oldu? Allah'ın söylediklerini söylemiş oldu. İşte ikinci defa ahsen. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam konuştuğu için ahsen, Allah'ın Resulü konuşuyor. Ama söylediği şeyler kalbindeki Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimeleri olduğu için gene ahsen. Öyleyse sahabenin kime tabi olduğu açık ve kesin. Ahsen olan sözleri dinliyorlar. Dinleyip ona itaat ediyorlar. Sonucu söylüyor Allah-u Teala. Onların diyor Allah-u Teala hepsi Zümer 18'de hidayete erdiler. Yani bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Neydi hidayet? Ali İmran 73'te İnnel hidâ hüdâllâh buyuruyor Allah-u Teala. İnne muhakkak ki el hidâ hidayet hüdâllâh Allah'a ulaşmaktır. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Şimdi buradan geri dönüyoruz başa. Neyi anlatacağız evvela? Sahabe acaba Allah'a ulaşmayı diledi mi? Şimdi bakıyoruz Rad suresi 20, 21, 22. ayetler. Allah Teala şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُصِلَ. Cümle cümle vermek yerine kelime kelime vermeyi tercih ediyorum ki dinleyenin tereddüdü kalmasın. Kur'an-ı Kerim'i tetkik edip de o insanlara muhtevayı anlattığı zaman eğer onlar Kur'an-ı Kerim'de farklı kelimeler kullanırlarsa belli olsun diye kelime kelime vermek istiyorum. Ellezine, onlar yufune, ifa ederler, yerine getirirler bir atıllahi, Allah ile olan bütün ahdlerini, yani yeminlerini, misaklerini ve ahdlerini. Ve la yenkudunel misak ve la yenkudunel, nakletmezler ve nakletmezler misak, misaklerini. Misaklerini, Allah'a verdiği misaklerini nakletmezler. Neydi misak? Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Öyle mi? Ayet-i Kerime gösteriyor. Vellezine, ve onlar yasulune, vasıl ederler, ulaştırırlar. Ma şeyi, emelallahi, Allah'ın emrettiği şeyi. Bihi, ona, Allah'a, en yüsele ulaştırmak. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmayı emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar oluyor cümle. Demek ki misak, Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırmak. Bütün sahabe ulaştırmış. Ulaştırdığını demin Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde gördük. Şimdi buradan bir adım daha öteye attığımız zaman sonuç çıkıyor. Ve yuvafune suel hesap. Onlar kötü hesaptan, yani cehennemden korkarlar. Ve yahşevne Rabbim, Rablerine karşı huşu duyarlar. Biliyorsunuz ki huşu duymak mürşide ulaşmanın temel şartı. Mürşide ulaşmadan da kimse Allah-u Teala'ya ulaşamaz. Allah-u Teala derece derece geriye gidiyor şimdi. Demek ki bütün sahabe huşu sahibi olmuşlar. Ve son cümle vellezine sabir iptigâhe beşşe Rabbim, onlar vellezine ve onlar sabir iptigâhe sabırla talep ederler, isterler. Veçhe Rabbühüm, Rablerinin veçhini, zatını. Bunu Allah'a ulaşmayı dilemek olarak değerlendirirsiniz. Allah'ın zatına ulaşmayı dilemek, Allah'ın zatını görmeyi dilemek olarak değerlendirebilirsiniz. İkisi de neticeyi değiştirmez. Onlar, kimler bunlar? Allah'a, onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Kimler? Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar. Bütün sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını Zümer 14'te görmüştük. 18'de görmüştük. Öyleyse işte bütün sahabe ulaştırdıkları cihetle onlar Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. Öyleyse zamanımızın bugününe ulaşıyoruz. Bugün bu dinin mensupları olan ve insanları din öğretmekle mükellef olan insanların %90'dan daha fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Böyle bir şeyin Kur'an'da bir farz hüküm ifade ettiğinin farkında bile değiller. Oysa ki hükmün korkunç bir ağırlığı var. Nasıl korkunç bir ağırlığı var? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsek gideceğimiz yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah Teala. Bu kadar önemli bir konu. Ve bugün din adamlarının bundan haberi yok. Başka insanlara da bu konuda bilgi verecek olan hiçbir özelliğin sahibi değiller. Sonuca ulaşıyoruz. Ve bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için ve kendilerine Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir farzdan bahsedilmediği için cehenneme gitmeye mahkumlar. İşte sahabenin Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emirlerini dinlemek standartlarının, Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olmaları standartlarının birinci işlemi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediğini görüyoruz. Zamanımızla karşılaştırıldığında insanların %90'dan daha fazlasının yalnız bizim ülkemizde değil, bütün İslam aleminde insanların %90'dan daha fazlasının Allah'a ulaşmayı dilemediklerini görüyoruz. Öyleyse neden Allah-u Teala'nın sahabeye projekte ettiğini, gelecek nesillere misal gösterdiğini buradan çok rahat olarak çıkarmak mümkün. Allah-u Teala biliyordu ki şeytan insanları ifade edecektir, tuzağına düşürecektir, asli unsurları kaybettirecektir. Nasıl evvelki kitaplardan kaybettirdiyse onlardan ayetleri de çıkararak kaybettirmiş. Ama Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine dokunamayan sahabe ayetlerin insanlar tarafından incelenmesini devre dışı bırakmayı başarmış. Öyle ki biz Kur'an-ı Kerim incelemelerine ve etrafa hakikatleri söylemeye başladığımız zaman yüzlerce tehdit aldık. Sen kim oluyorsun da diyor insanlar Kur'an-ı Kerim'i açıklamaya çalışıyorsun. Kafir olursun sen Kur'an-ı Kerim'i açıklarsan. Ve etrafına topladığın insanları da küfre düşürürsün. İşte iblis insanları böyle kandırmış. Eğer bir insan Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye çalışırsa kafir olacağı gibi bir korkunun içine girerse hiçbir zaman Kur'an-ı Kerim'i inceleyemez. İnceleyemezse ne olur? İnceleyemezse o kütüb-i sitte'nin esaslarına tabi olur. Onların esaslarında da konumuz Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir bölüm yok. Ancak Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'i incelemeyi emrettiği zaman hakikatlerin farkına, her birine o göstererek farkına vardık. Yoksa Kur'an bizim Kur'an-ı Kerim incelememizden ne olacak ki? Allah-u Teala bize o yolu gösteremeseydi nereden bilecektik konunun bu kadar önemli olduğunu? Allah'a ulaşmayı dilemek. Hele hele onların tercümelerinden alsaydık hakikatleri, hepsi gizlenmiş durumda. İşte Allah-u Teala'nın sahabenin hayatından kesit vermesi, evvela birinci açıdan ele alıyoruz konuyu. Allah'a ulaşmayı sahabenin hepsi dilemişler.
1: Allah.
0: Ve diledikleri için daha o noktada zaten kurtuluşa ulaşmışlar. Zamanımızda ise söylediğimiz gibi insanlara din öğreten Diyanet İşleri'nin 80 bin kadrosu, İlahiyat Fakültesi'nin bilmem kaç bin tane öğretim üyesi, hiçbiri hakikatlerden habersiz değil, haberli değil. Hiçbiri demeyelim, aralarında tasavvuf mensupları da var. Kur'an-ı Kerim'i yaşamaya çalışanlar da var. Biz %90'dan ötesi diyelim, herkes anlasın. Ama sonuç açık ve kesin olarak şu ki, bugün bizim ülkemizde ve bütün dünyada din öğretimi hiç insanlara Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramdan bahsetmiyor. Allah-u Teala hem bunun farz olduğunu söylüyor, hem yerine getirmeyenlerin mutlaka cehenneme gideceğini söylüyor ve konumuzla alakalı son cümleyi söylüyorum. Hem de sahabinin Allah'a ulaşmayı dilediğini hepimize Kur'an-ı Kerim ayetleriyle ispat ediyor. Şimdi bir adım daha öteye geçiyoruz sahabenin muhtevası itibariyle. İkinci kavram, ikinci 28 basamağın ikinci 7 basamağı, mürşide ulaşmak. Şimdi sahabeye bakıyoruz, mürşide ulaşmışlar mı? Biliyoruz ki kainattaki en büyük mürşide ulaştılar. Ulaştıkları kesin mi? Kesin. Çünkü Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde sana biat etmek bize biat etmektir. O gün sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde bizim elimiz vardı, Allah'ın eli vardı diyor. Burada biat etme müessesesinin el yapmak olduğunu görüyoruz. Madde 1. Madde 2, Fetih 10 bize başka bir şey daha söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biat edildiğini söylüyor. Mürşide ulaşmışlar mı? Ulaşmışlar. Şimdi burada tabii yeni bir açıklama getirmek gerek konuya. Çünkü bizim aklı evvel din adamlarımız diyorlar ki ona ulaştılar tabii diyorlar. Çünkü o son mürşitti dünya üzerinde. Ondan sonra bir daha mürşit gelmeyecektir. Dolayısıyla mürşit Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'e tabi olacaksınız. Adamların iddiası bu. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in rahmetli olmasını mütakiben hemen Hazreti Ebu Bekir'e tabi oldu sahabe. Onun rahmetli oluşundan sonra Hazreti Ömer'e tabi oldular. Onun hayatını yitirmesinden sonra Hazreti Osman'a tabi oldular. Ondan sonra da Hazreti Ali'ye tabi oldular. Ve böylece Allah-u Teala ile olan sahabenin ilişkisi mürşide tabiiyet açısından devam etti. Yetmez. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde söylediğimiz gibi sahabeden sonra gelen nesil sahabeye tabi oldular. İster ensar olsun ister muhacirin bütün sahabeye tabi olunduğunu görüyoruz. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesiyle öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber irşat müessesesi insanların irşadı bitmemiştir. Devam etmektedir. Sahabe bunun canlı misalidir. Ve Allah-u Teala'nın niçin sahabeyi misal verdiğini burada biraz daha güzel anlıyoruz. Sahabeye misal vermiş. Öyle bir misalle vermiş ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebu Bekir'e tabi olduklarını yazmıyor Kur'an-ı Kerim. Hazreti Ömer'e tabi olduklarını yazmıyor. Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi olduklarını yazmıyor. Ama sahabeye tabi olduklarını yazıyor. Yani tabiiyet meselesi sahabeye kadar gelmiş ki sahabe mürşit olmuşlar.
1: Allah.
0: Ve o dört halifeden sonra onlara da tabi olunduğunun kesin işaretini görüyoruz. Zaten aslında sahabe denildiği zaman Hazreti Ebu Bekir de, Hazreti Ömer de, Hazreti Osman da, Hazreti Ali de sahabeydiler. Allah'ın Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde verdiği standart göçün başlamasıyla birlikte geçerli. Muhacirin diyor adlarını. Ensar diyor. Öyleyse muhacirinse muhacirin içinde Hazreti Ebu Bekir de var, Hazreti Ömer de var, Hazreti Osman da var, Hazreti Ali de var. Tarihin akışından anlıyoruz ki bu silsile böyle gitmiş. Evvela Hazreti Ebu Bekir'e, sonra Hazreti Ömer'e, sonra Hazreti Osman'a, sonra Hazreti Ali'ye tabi olmuş. Ama ondan sonra da tabiiyetin devam ettiğini görüyoruz. Nereden görüyoruz? Tabi olanların sahabe olmadığını, sahabeye tabi olunduğunu, atlarına da tabi'in denildiğini öğreniyoruz. Öyleyse tabiiyet meselesine baktığımız zaman Hazreti Ebu Bekir'e tabi olan tabi'in değildi. Ona tabi olan sahabeydi. Hazreti Ömer'e tabi olan sahabeydi. Hazreti Osman'a tabi olan sahabeydi. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman tabiiyet meselesinin bu dört halifeye açtığını, sahabeyi bütünüyle kapladığını görüyoruz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim sahabenin hayatından verdiği bu kesin misallerle gelecek nesillere projekte ettiği sahabenin muhtevasıyla bir ispat vasıtaları dizisi koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim'e onu koymuş ki irşat müessesesi, insanların irşat müessesesi, hayatta olan mürşitlerin irşat müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bitmemiştir. Kıyamete kadar devam edecektir. Sahabenin Kur'an-ı Kerim'in indirilme süreci içerisindeki hayatlarını almış Allah-u Teala. 23 yıllık bir hayat. Son neticeleri vermiş mi? Onların kıyamet günü kimleri temsil edeceğini vermiş. Ama onların hayatından verdiği kesitler 23 yıllık bir Kur'an-ı Kerim inişini ifade ediyor. Öyleyse sahabe Allah-u Teala'nın güzelliklerini yaşadılar ve mürşitlerine tabi oldular. Şimdi bugün bakıyoruz din adamlarının en az %90'ı mürşit diye kimse yoktur diyorlar. Mürşit Kur'an-ı Kerim'dir diyorlar. Son mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar. Şimdi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki 10 ayet-i kerimesiyle eğer mürşidinize tabi olamazsınız gideceğiniz yer cehennemdir diyor. İki aşamada söylemiş bunu. Eğer 10 ayet-i kerimede diyor ki mürşidinize tabi olamazsınız dalalettesiniz. 7 grup ayet-i kerimede de diyor ki dalalette olanların gidecekleri yer cehennemdir. Öyleyse bu din öğretenlerin %90'ından fazlası insanları cehenneme davet ediyor. Şimdi sahabenin hayatından Allah-u Teala'nın verdiği kesit bizi nereye ulaştırıyor? Bugünkü din adamlarının Allah'tan yana mı yoksa şeytandan yana mı olduğunun kesin işaretini taşıyor. Ve bu insanlar ne yazık ki Allah'ın dostları olarak görünmüyor. Aldıkları yanlış bilgi dağarcığıyla insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırıp şeytana teslim eden bir hüviyetin sahibi olarak görünüyorlar. Ve böyle olmasını kabul etmek mecburiyetinde oluşumuzun arkasında Allah'ın sahabenin hayatından verdiği kesitler var. Hepsinin mürşidine ulaştığını görüyoruz. Ve Allah-u Teala mürşide ulaşmayı farz kılıyor. Gerçekten Rettegu ileyhil vesilete diyen Allah-u Teala yeni bir diziyi icat etmiş. Yine sahabeden bahsediyor. İnsanlar nefslerini teskiye etmekle mükellef olan insanlardan bahsediyor aynı ayet-i kerime. Ve kendi nefsleriyle yapacakları cihatın neticesinde ulaşacakları sonuçlardan bahsediyor. Takva sahibi olmaktan bahsediyor Allah-u Teala. Öyleyse safa safa meseleyi ortaya koyduğumuzda burada son derece açık olarak nefs tezkiyesinin gerçekleşebilmesinin önce mürşide ulaşmaktan geçtiğini Allah-u Teala ifade ediyor. Ve bütün sahabeye baktığımız zaman hepsi mürşidlere ulaşmışlar. Bu meselenin ne yazık ki çok daha acı bir başka tarafı daha var. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki insanların kalplerindeki mühür açılmadıkça kalplerin içinde küfür yazılıdır. Ve diyor ki mürşidine ulaşamayan küfürdedir diyor Allah-u Teala. Öyleyse son derece acı bir gerçek. Bizim din adamlarımızın %90'dan fazlası şu anda küfürde. Sahabenin hayatı da buna çok kesin bir işaret taşıyor. Çünkü Allah-u Teala birçok ayet-i kerimede şöyle söylüyor. Kim senin mürşidine tabi olur da senin yoluna girerse ve mümin olursa, girmeyen, mürşidine ulaşamayan Allah'ın yoluna giremiyor. Mürşidine ulaşamayan kalbinde hala küfür yazıldığı için küfür içerisinde olan birisi. İşte Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde Allah-u Teala bunu son derece açık olarak ifade buyurmuş. Diyor ki innellezine keferu ve saddu an sebilillahi katlani zelalin bayida. İnnellezine muhakkak ki onlar keferu, küfür içindedirler. Küfürdedirler. An sebil melezine keferu an sebilillahi Allah'ın yolundan saptırırlar diyor Allah-u Teala. Kimler onlar? Eğer kendileri Allah'ın yolunda olsalardı, başka insanları Allah'ın yolundan saptırmak şöyle dursun, onlar da başka insanları Allah'a çağıracaklardı. Allah'ın yolundan saptırmayacaklardı, Allah'ın yoluna çağıracaklardı. Ama burada vesaddu an sebilillahi diyor Allah-u Teala, Allah'ın yolundan saptırırlar diyor. Kimler saptırıyor? Küfürde olanlar. Yani kendileri mürşide ulaşmamışlar. Böylece ruhları vücutlarından ayrılıp Allah'ın yoluna girmemiş. Girmediği için de kendileri küfürdeler. Başkalarını da küfürden, küfürde devam ettiriyorlar. Allah'ın yoluna saptırıyorlar. Allah Teala diyor ki kat and olsun ki dalli dalalen onlar açık bir şekilde dalalettedir. Bayi da uzak bir dalalet içindedirler. Devam ediyor. İnnellezine keferu muhakkak ki onlar küfürdedirler. Ve zalemu ve zalimdirler. Neden? başka insanları da Allah'ın yolundan saptırdıkları için zalimdirler. لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَافِرَ لَهُمْ Allah onlar için mağfiret etmez. Onların gün sevaplarını, günahlarını sevaba çevirmez. Allah Teala'nın kimin günahını sevaba çevirdiğini anlamak istediğimiz zaman bir de bakıyoruz ki Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Furkan 69'da cehenneme gidecekleri saydıktan sonra ama diyor mürşide tabi olup da mürşidine tövbe edip de mümin olanlar var ya onlar hariç diyor. Anlıyoruz ki mümin olabilmek mürşide tabi olduktan sonra gerçekleşen bir yoldu. Allah diyor onların günahlarını sevaba çevirir. Yani onlara mağfiret eder. Hatta onlara Allah-u Teala'nın kullandığı bütün insanların yalnız kıyamet günü olacağını sandığı bir başka kavram var. Şefaat. İşte bu olay aslında şefaat olayıdır. Mürşide ulaşan kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi olayı şefaat olayıdır. Ve Allah-u Teala'nın bu insanlara, Allah'ın yoluna girmeyenlere mağfiret etmediğini, onların günahlarının sevabı çevirmediğini görüyoruz. Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesinde yine aynı şey söyleniyor. Ya Rabbi kim mürşidinde tövbe eder de senin yoluna girerse ve böylece mümin olursa sen onlara mağfiret eyle. Arşı tutan meleklerle zamanın halifesinin ruhu Allah-u Teala'ya böyle söylüyor. Öyleyse burada da açıklama net olarak geliyor. Allah-u Teala burada açık bir şekilde onlara Allah-u Teala'nın mağfiret etmeyeceğini söylüyor. Demek ki yola girmemişler ki mağfiret edilmiyor kendilerine. وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ تَر۪يكًا Ve Allah onları tarik-i müstakime yani sırat-ı müstakime yani Allah'a ulaştıran yola onların ruhlarını ulaştırmaz. Onlar hiçbir zaman Allah'a ulaşamazlar. İlla tarika cehenneme. Mürşide ulaşmayan kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır. Ama öldükten sonra. Ve tabiatıyla Allah-u Teala onları, onların fizik vücutları ve nesillerini cehennem yoluna ulaştıracaktır. Ve halidine fiha ebeda orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Şimdi bu açılardan meseleye baktığımız zaman mürşide ulaşmayan kişi sadece dalalete değil, aynı zamanda küfürde. Öyleyse Allah-u Teala sahabenin mürşidine ulaştığını ifade buyurmakla Kur'an-ı Kerim'de söylediğimiz ayetlerde aslında bütün insanlara bir ders daha veriyor. Onlar diyor mürşitlerine ulaştılar. Böylece küfürden kurtuldular. Böylece dalaletten de kurtuldular. Ve böylece diyor cenneti hak ettiler. Niçin? Çünkü Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesi onlar ki müminlerdir. Kadın olsun erkek olsun Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır diyor. Öyleyse bütün sahabe bu açıdan da bugünün insanına tam bir örnek teşkil ediyor. Burada Vela Suresi'nin ikinci ile basamağı tamamlanıyor. Mürşide ulaşmak. 14. basamaktayız. Üçüncü safhaya baktığımız zaman insanın ruhunu Allah'a ulaştırması, nefsini tezkiye etmesi, fizik vücudunu Allah'a kul etmesi keyfiyetleri geliyor. Ruhun, insan ruhunun Allah'a ulaşması, ruhumuzun Allah'a verdiği misaki ifade ediyor. Ve üzerimize 9 defa farz kılmış Allah-u Teala. Nefsimizin tezkiyesi, nefsimizin Allah'a verdiği yemini ifade ediyor. 3 defa üzerimize farz. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması, fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdi ifade ediyor. Üzerimize 3 defa farz. Şimdi bu açıdan meseleye bakarsak, bu ayetlerin bir gözden geçirilmesi lazım. İspat sadedinde. konu son derece önemli olduğu için. Gerçekten 3 ayet-i kerime Allah'a verdiğimiz 3 ayrı yemini ifade ediyor. Allah Teala Müddessir suresinin 38, 39 ve 40. ayetlerinde buyuruyor ki külli nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler cehennemde rehinedirler. Ama yemin sahipleri, yeminlerini yerine getirenler, onlar cennette olacaklardır diyor Allah-u Teala. Acaba bu yemin nasıl bir yemin ki insanı felaha, cennete ulaştırıyor? Yemin son derece açık olarak anlatılıyor. Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde kat eflaha men zekaha diyor Allah-u Teala. Kat andolsun ki eflaha onlar felaha ererler. Men o kişiler ki zekaha onu nefslerini tezkiye etmişlerdir. Öyleyse kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. O cennet saatine ulaşır. Öyleyse Allah-u Teala'ya verdiğimiz nefsimizin yemini nefsimizin tezkiye edilmesi istikametinde. Ruhumuzun misaki birçok yerde açıklanmış. Ahrat suresinin 20 ve 21. ayet-i kerimelerin konuyu zaten açıklıyor yeterli boyutta. Allah-u Teala diyor ki onlar ki ellezine onlar yufune ifa ederler, yerine getirirler. Biatullahi Allah ile olan bütün ahdlerini yerine getirirler. Ve la yenkudunel misak. Ve la yenkudunel naksetmezler. El misak, misaklerini naksetmezler. Bozmazlar. Ne yaparlar? Vellezine ve onlar yesulüne ulaştırırlar. Ma şeyi emenallahi Allah'ın emrettiği şeyi yani ruhlarını bihi ona Allah'a en yüsele ulaştırmayı. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını şeyi onlar Allah'a ulaştırırlar. Demek ki Allah'a verdiğimiz misaki yerine getirmek demek ruhumuzu Allah'a ulaştırmak demek. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahde gelince bu Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde dizayn edilmiş. Yasin 60 ve 61'de Allah Teala buyuruyor ki Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu leküm ademün mübin ve eyni buduni hazâ surat müstakim. Diyor ki Elem ehad ileyküm sizden ahd almadım mı? Ya beni Adem'e, ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Ne zaman? Ezelde aldığını biliyoruz. Burada zaman geçmemiş ama ezelde aldığını biliyoruz. Araf 172 gereğince. En la tabidüş şeytane. Şeytana kul olmayın diye ben sizlerden ahd almadım mı? Ey Ademoğulları diyor Allah-u Teala. İnnehu, muhakkak ki o, şeytan, lehu adüvün mübin, sizin için adüvün düşmandır, mübin, ap açık bir düşmandır. Baştan alayım. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu leküm adüvün mübin ve eni budeni ve bana tabi olun ve ben sizden bana tabi olun diye ahd almadım mı diyor Allah-u Teala. İnnehu sırat-ı müstakim. İşte bu muhakkak ki sırat-ı müstakimdir. Haza sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözü açık. Bütün Ademoğullarından Allah-u Teala ezelde ahd almış. Şeytana kul olmayacaklar. Allah'a kul olacaklar diye. Hani ise Allah'a verdiğimiz 3 tane yemin var. Nefsimizin tezkiye yemini, ruhumuzun Allah'a ulaşma konusundaki mizaki, fizik vücudumuzun Allah'a kul olmak konusundaki ahdi. İşte böyle bir dizaynda Allah'a verilen yeminler, misaklar ve ahdler kesin şekilde ortada. Allah Teala bunları üzerimize farz kılıyor. Evvela 3 yeminimizi Allah Teala'nın farz kıldığını görüyoruz Maide Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde. Diyor ki o zaman ezelde sizden misak almıştık da siz işittik ve itaat ettik demiştiniz. Biz de üzerinize bunu farz kılmıştık diyor. Yani Allah Teala ezelde diyor ki bize ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz diyoruz ki evet sen bizim Rabbimizsin. Bundan sonra ne oluyor? Bundan sonra biz hepimiz Allah Teala'nın Rabbimiz olduğunu biliyoruz. Allah Teala bize diyor ki madem ki Rabbinizim öyleyse sizlerden yemin istiyorum ey nefsler. Tezkiye olacağınıza dair. Sizlerden misak istiyorum ey ruhlar. Fizik vücudunuzu ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırırsınız diye ve fizik vücutlarınızı sesleniyor Allah Teala sizlerden ahd istiyorum ey fizik vücutlar. Şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacaksınız diye. Soruyor sözlerimi işittiniz mi? Semina diyoruz işittik. Öyleyse itaat edin diyor. İtaat ediyoruz. Nefsimiz yemin veriyor, ruhumuz misak veriyor, fizik vücudumuz ahd veriyor. Ve Allah Teala gene de soruyor itaat ettiniz mi? Ve diyoruz ki atana itaat ettik. Bunun üzerine Allah'ın söylediği şu. Hepinizin üzerine bana verdiğiniz bu misaki, yeminleri, misakleri, vahdleri farz kıldım diyor. 3 yeminimiz birden bu ayet-i kerimeyle üzerimize farz kılınıyor. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesiyle ve bi ahdillahi efu buyuruyor Allah-u Teala Allah ile olan ahdlerinizi ifa edin, yerine getirin. Yemininizi, mizakinizi, ahdinizi de yerine getirin demektir bu. 3 yeminimiz birden ikinci defa farz. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde nefsimizin tezkiyesi 3. defa farz kılınmış üzerimize. Buyuruyor ki Allah Teala ya eyyühellezine aminu aleyküm enfisüküm. Ey amin olanlar nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. 3. defa farz. Demek ki nefsimizin tezkiyesi Kur'an'da en az 3 defa farz kılınmış. Peki sonra bir adım daha atıyoruz ve fizik vücudumuzun Allah-u Teala'ya kul olmasını değerlendiriyoruz. Bakıyoruz ki o da 3. defa farz kılınmış. Bakara suresinin 21. ayet-i kerimesiyle Allah-u Teala buyuruyor ki ya eyyühennâsü büdür rabbeküm ellezî halekâküm. Ey insanlar sizi yaratan Allah'a kul olun. Lâleküm seccekun ve böylece Allah'a takva sahibi olun. Öyleyse Allah Teala'nın fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdi de 3 defa üzerimize farz kıldığını görüyoruz. Ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına gelince bu ise 9 defa üzerimize farz kılınmış. Allah Teala bu hususu açık ve kesin bir hüviyette 2 defa 3 yeminimizi birden üzerimize farz kıldığı cihetle söylediğimiz 2 ayeti gelmeden Maide 7'de ve Enam suresinin 152. ayeti gelmesini zaten açıklamıştı. Geriye 7 tane ayet-i kerime kalıyor. 7 defa daha farz, 9 farz olduğuna göre. Birinci farz, bu 7'den birincisi Zümer suresi 54. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor. Ve enibü ilâ rabbiküm ve eslimunehu min kavli en yetiyekümün azabı üzerinize kabir azabı gelmeden evvel, azap gelmeden evvel Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a döndürün ve Allah'a teslim olun. Sadece ruhunuzu Allah'a teslim etmekle de kalmayın. Fizik vücudunuzda nefsinizi de Allah'a teslim edin diyor Allah-u Teala. Ama burada ruhumuzu Allah'a döndürme talebi açık bir şekilde ortaya çıkıyor. İkinci ayet-i kerime Rum suresi 31. ayet-i kerime Münibine ileyhi ve yettekun. Ona dön, ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Tecrü suresinin 28. ayet-i kerimesi. İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç. Allah'a firar et. Allah'a ulaş. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15 buyuruyor ki Allah Teala ve tebi sebila ben enabe ile yakin bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Sonra Allah Teala'nın izinde bir yeni noktaya ulaşıyoruz. Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesi Allahu yedin aleyhisselamı yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakim. Allah teslim yurduna, selam yurduna davet eder. O Allah'ın zatı. Yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakim. Kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Sırat-ı müstakimin ise Allah'a ulaştıran yol olduğunu biliyoruz. Öyleyse sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol olarak çıkıyor karşımıza. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde. Allah Teala diyor ki kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Öyleyse görüyoruz ki Allah Teala sırat-ı müstakime ulaştıracağına göre aslında kendi zatına ulaştırmayı planlıyor. Ve burada Allah'ın zatına 20.000 davet görüyoruz. 7. ayet-i kerimede Müzemmil 8 Allah Teala buyuruyor ve eskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tefsilan. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse nefsimizin tezkiyesi 3 defa üzerimize farz. Ruhumuzun Allah'a ulaşması 9 defa üzerimize farz. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması 3 defa üzerimize farz. Bu farzları böyle kesin bir şekilde vurguladıktan sonra gelelim sahabeye. Sahabe acaba ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Demin gördük ki Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala hepimize işaretini veriyor. Diyor ki onlar sözün en güzeline tabi olurlar. Sözü dinlerler. Onların hepsi hidayete erdiler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ve bakıyoruz acaba sahabe fizik vücutlarını şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul ettiler mi? Bir evvelki ayet-i kerime Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah Teala şöyle söylüyor. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنِهُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِهِ. Onlar şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Ve Allah'a döndüler ruhlarını. Allah'a ulaştırdılar. Ve Allah onlar için onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Kullarım ifadesini kullanıyor. Bütün sahabeyi kulluğuna kabul ettiği kesin. Öyleyse bu ayet-i kerime başlangıcında onlar şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar diyor. Sonunda da Allah'a kul olduklarını kesin şekilde ifade ediyor Allah-u Teala. Öyleyse sahabe hem fizik vücutlarını Allah'a kul ettikleri için hem ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları için Allah'ın cennet saadetini hak ettiler, felaha erdiler. Ama bunları yetersiz olduğunu olarak düşünelim. A'raf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki kim o ümmi nebi resule tabi olduysa buradaki tabi olmak, ihsanla tabi olmak onların hepsi felaha erdiler diyor. Bütün sahabe felaha ermişler. Kimler felaha erer diye bakıyoruz. Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi kat eflaha men zekkaha diyor. Onlar felaha erdiler ki onlar nefslerini tezkiye edenlerdir diyor. Öyleyse bütün sahabe için şu hakikati net olarak görüyoruz. Hepsi

Gün bu farzlar artık farzların arasında yok. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunların farz olduğunu söylüyor. Arkasından da sahabenin hepsinin bunları gerçekleştirdiğini söylüyor. Ve gerçekleştirenlerin de felaha erdiğini söylüyor. Öyleyse üzerimize bir tanesi 9 defa farz kılınan, diğerleri de üçer defa farz kılınan Allah'a verdiğimiz 3 tane yemin var. Bütün sahabe bunları gerçekleştirmiş. 14 asır sonra bugün mü? Bugünün din adamları insanlara bu istikamette hiçbir açıdan bir açıklama getirmiyorlar. Ve muhteva bütün boyutlarıyla boşlukta. Daha açık bir ifadeyle bugünün tatbikattaki 32 farzı ve 54 farzı nefsimizin yeminini, ruhumuzun misakini ve fizik vücudumuzun ahdini ihtiva etmiyor. Öyleyse sahabenin hayatının Kur'an-ı Kerim ahkamı açısından ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Sahabe Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inin bütününe tabi oldular. Allah bu sözü boşuna kullanmıyor. Görüyoruz ki gerçekten bütününe tabi olmuşlar. Ve gene görüyoruz ki bugün o bütünün esas olay o ki insanları cennet saadetine götürecek olan temel farzları uygulanmıyor. İblis ne yapmış etmiş 14 asırda insanları kesin olarak cennet saadetine götürecek olan sahabenin de gerçekleştirdiği Allah'a verdiğimiz yemini, misaki ve ahdi yerine getirmekten bütün insanlığı men etmeyi başarmış. Farzlar arasından çıkarmış onları. Kur'an-ı Kerim'de farz olmasına rağmen ve bütün sahabe bunları gerçekleştirmesine rağmen gözümüzün önünde Kur'an-ı Kerim ayetleriyle Allah-u Teala bu canlı misalleri vermesine rağmen 14 asırda iblis bütün muhtevayı değiştirmeyi başarmış. 14 asır sonra artık Allah'a verilen yeminin, misakin ve ahdin bir neticesini göremiyoruz. Artık bunlar zamanımızda tatbik edilen özellikler değil. Ve bir başka açıdan meseleye bakmak istiyorum. Bütün bu yemini, misaki ve ahdi gerçekleştirebilmek temelde bir anahtara ihtiyaç gösterir. Bu anahtarın adı zikirdir. Ve eğer zikir olmazsa hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Hiç kimse fizik vücudunu Allah'a kul edemez. Daha ötede Allah'a fizik vücudun teslimi de, nefsin teslimi de hep bu zikir adlı müessesenin var olmasıyla mümkün. Hele nefsin teslimi daimi zikirsiz gerçekleşemez. Şimdi bu açıdan meseleye baktığımız zaman Allah-u Teala'nın zikri hem en büyük ibadet olarak gösterdiğini görüyoruz, hem de farz kıldığını görüyoruz. Ve bugün farzların arasında zikir de yok. Allah-u Teala daimi zikri farz kıldığı halde daimi zikir de yok. Tabi zikir olmayınca daimi zikir neden olsun? Şimdi böyle bir dizaynı ait olduğu standartlarda incelediğimiz zaman kesin olarak görüyoruz ki Allah-u Teala zikri en büyük ibadet olarak koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki اُتْلُوا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَقُمُوا الصَّلَاةَ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَا ذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ diyor Allah-u Teala. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın söylediğini ayet olduğu yere oturtursak neyi görüyoruz?

Habibim diyor, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara söyle, anlat. Açıkla. Ve namaz kıl. Çünkü namaz, senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür diyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak o da bir zikirdir. Zikrullah, Allah-u Teala'nın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek o da bir zikirdir. Ama bu zikri, üç tane zikrin en büyüğü zikrullah'tır diyor Allah-u Teala. Oysa zikre Allah-u Teala'nın verdiği değer açık ve kesin bir rivayette çıkıyor karşımıza. Peki zikir farz mı? İşte Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Allah'ın ismiyle zikret. Açık ve kesin bir farz-ı ayet hükmüne karşı karşıyayız. Bunu farz kılan Allah-u Teala bununla yetinmiyor. Daimi zikri de farz kılıyor. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki وَاِذَا قَدَيْتُمُ السَّلَاةَ يَسْكُرَ اللّٰهَ فَاسْكُرَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَنَا جُنُوبِهِمْ. Namazını tamamladıktan sonra ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Aslında namaz da kısmen oturularak, kısmen ayakta kılınan bir müessese. Orada da ayaktayken de, otururken de, yatarken de hep Allah'ı zikret ibaresi zaten mevcut. Ve bütün sahabe daimi zikrin sahibi oldular. Yani namaz kılarken de zikir yapıyorlardı. Uyurken de zikir yapıyorlardı. İçlerindeki, kalplerindeki ses onlar uyurken de zikre devam ediyorlar. Öyleyse bütün sahabe daimi zikrin sahibi oldular mı? Zümer suresinin Ali İmran suresi, Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün sahabe için onlar ulul elbab oldular diyor. Ulul sahipleri demek, elbab da lükler demek. Böylece Allah-u Teala'nın indinde lüklerin sahipleri oluyor sahabe. Allah'ın sırlarının sahipleri, beş duyuyla ulaşamadığımız Allah'ın ilmi nedününün sahipleri, gizli ilminin sahipleri. Ama bu lügat manası itibariyle bu kelimenin acaba amel açısından durumların hesabının bu ulul-elbab kelimesi amel açısından neyi ifade ediyor? Bunu net olarak görüyoruz. Ulul-elbab kelimesi daimi zikri ifade ediyor. Allah-u Teala Ali İmran suresinin 190 ve 191. ayet-i kerimelerinde li ulul elbab yeskurallâhe kıyamen fûden ve alâ cunubihim diyor. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, gen üstü yatarken de Allah'ı zikretmek asıldır diyor. Öyleyse bütün sahabe Allah'ı zikretmişler. Ve daimi zikrin sahibi olmuş hepsi. Burada Allah'ın indinde gördüğümüz olay Allah-u Teala'nın yemini, misaki, ahdi farz kıldığı, hele bir tanesini 9 defa farz kıldığı ve hepsini sahabenin gerçekleştirdiği. Ve bugün farzların arasında ne nefsimizin tezkiyesi, ne ruhumuzun Allah'a ulaşması, ne de fizik vücudumuzun Allah'a kullanması mevcut değil. Bütün bunların gerçekleştirebilmesi zikir adlı bir müesseseyle kayyum. Bütün sahabe daimi zikrin sahipleri. Allah-u Teala bu zamana projekte ediyor sahabeyi. Onlar daimi zikrin sahipleridir diyor. Sizden ne haber diyor bize. Bakıyoruz ki zamanımızda din alimleri
insanlara zikrin farziyeti konusunda hiçbir şey söylemiyorlar ve zikri farzların arasından çıkarmışlar. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman neden zikirsiz hiçbir hedefe varılmaz? Onun da izahı gerek. Yoksa sahabenin bu hedeflere ulaşması birçok insana bilmedikleri bir ilimde mana ifade etmeyecektir. Bütün sahabe için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşmaktır. Ne yapmış sahabe? Daimi zikrin sahibi olmuş. Zikir olmazsa ne olur? Zikir olmazsa hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Tasfiye edemez ama evvela tezkiye edemez. Tezkiye edemeyen kişinin asası nefsinin kalbini tasfiye edemez. Ama tezkiye de edemez. Zikir, kim zikir yaparsa Allah'ın katından rahmetle fazl ve rahmetle salavat attı iki tane nuru davet eden bir müessesidir. Kişi mürşidine ulaştığı takdirde 7 tane kalp şartının sahibi ise Allah'ın katından mutlaka gelen rahmetle fazla rahmetle salavat nefsimizin kalbine ulaşır. Kalbimizin alt boyutuna iner ve o alt boyutu muhteşem bir düzen içinde tamamlar. Yani alt boyuta inen zulmani kapıya inen mühür 3 tane nurun, rahmet, fazlı, salavatın baskısıyla zikir boyunca orada kalacaktır. Nefsimizin kalbine karanlıklar giremeyecektir. Buna karşılık mürşidimize ulaştığımız gün kalbimize yazılan iman kelimesi bir çekim gücünün sahibidir. Ve Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve salavat isimli 3 tane nurdan fazlı etrafında toplamak gücünün sahibidir. Ve gelen fazl orada nefsin kalbinde toparlanmaya başlar. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefsimizin kalbinde toplanan bu nurların %50'yi geçmesi halinde nefsimiz tezkiye olur. Ama Allah'ın zikrinden başka hiçbir ibadet nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarını taşımaz. Ve bunu çok iyi bilen İblis 14 asırda zikri farz hükümlerin arasından çıkarmış, devre dışı bırakmış. Gördük ki demin Kur'an-ı Kerim'de hem zikir farz hem de daimi zikir farz. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala sahabenin hayatını bize anlatırken onların sadece zikir yaptıklarını değil, daimi zikrin de sahip olduklarını söylüyor. Öyleyse burası Allah-u Teala'nın indinde sahabenin dizaynının bir başka bölümünü içeriyor.

0: Kapat. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabe 28 basamağın yaşanması konusunda, yani Kur'an'daki İslam'ın yaşanması konusunda Kur'an'a tam bir uygunlukla Allah'ın gösterdiği bütün merhalelerden geçmişler, son noktasına kadar ulaşmışlar. İşte sahabenin Allah'a verdikleri yemin-i misaki ve ahdi yerine getirdiklerini görmüştük. Öyleyse sahabe, madem ki Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala tarafından siz kitabın bütününe iman edersiniz tarzında değerlendirilmiş, öyleyse bu kitabın bütününü yerine getirme keyfiyeti Kur'an'da ayrı ayrı merkez bulmalı diye düşünüyoruz. Ve görüyoruz ki bütün faktörler mevcut. Aşamanın sonuna ait olan olaylardan sadece bir tanesinden bahsettik. Daimi zikir. Bütün sahabenin daimi zikre ulaştığı Kur'an-ı Kerim'de kesinlik kazanıyor. Ama konu onunla bitmiyor. Sahabenin bir evliya hayatı var. Evliyalık müessesesi, velayet müessesesi 7 tane makam içerir. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, ululelbab makamı, ihlas makamı ve salah makamı. İşte sahabe bütün bu makamlardan birer birer geçmişti. Geçmişti çünkü Allah-u Teala sonucunu son derece net olarak anlatıyor. Görmüştük ki sahabe Allah-u Teala'ya ulaşmışlar ve Allah-u Teala'nın fena makamının, Allah'ta ikna olma makamının sahibi olmuşlar. Hepsi bunu başarmış. Çünkü Allah-u Teala konuyu ait olduğu yere oturtmak için, velayet makamlarını sıralamak için birincisinden başlamamız lazım. Onun için oradan başlıyoruz. Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini, yani ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim ettiğini, yani sahabenin ruhlarının Allah'ın zatında fani olduğunu ifade buyuruyor. Diyor ki onlar kavli, sözü dinlerler ve sözün en güzeline, ahsen olanına, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam tarafından söylenenlerine tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler. Öyleyse hepsi fena makamının sahibi oldular. Ve belli bir süreç içerisinde daha ötelere gittiler. Sonuna kadar ulaştıklarını göreceğiz. Öyleyse bütün sahabe demek ki fena makamına ulaştı ve onu aştılar. Beka makamı Allah-u Teala'nın bir müessesesini ifade eder. Fena makamı için Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de kullandığı ayet-i kerime Nebe Suresinin 39. ayet-i kerimesi buyuruyor ki zaliker yevmül hakkı ve men şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'ı ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittehaz eder. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meaf olur. Sığınak olur, buyuruyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bir hedef söz konusu. Bu kişinin ruhunun Allah-u Teala'ya ulaşması, Allah'ın zatının kişinin ruhuna meaf olması, sığınak olması olmuş mu? Oldu, kesin. Bütün sahabe hidayete ermişler diyor Allah-u Teala. Öyleyse hepsi bu şerefe ulaşmışlar. Bu fena makamından sonra beka makamı geliyor. Allah Teala diyor ki Enam suresinde onlar gaybta Rahman'a huşu duyanlardır. Onların kalpleri Allah'a dönmüştür. Ve aynı kişiler için Allah Teala onlar için diyor Allah'ın indinde altın tahtlar vardır. İşte bir teslim yurdu olarak vasıflandırdığı altın tahtları Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ifade buyurmuş. Yunus aynı olayı yaşıyor. Diyor ki aldığı o davranış biçimi itibariyle aldığı hediye altın taht Yunus'a şöyle söyletiyor. La mekana mekansızlığa kavm olduk. Mekansızlığın kavmi olduk. Mekansızlığın ahalisi olduk. Mekansızlığın vatandaşları olduk diyor Yunus. Öyleyse mekansızlık tahtların ifadesi. Çünkü mekan müessesesi İndi İlahi'de sona eriyor. Ve tahtlar İndi İlahi'nin ötesinde yoklukta, boşlukta duruyor. Artık tahtların bulunduğu yerde başka bir varlık mevcut değil. En az 4 metre aşağıda mekan var ama yukarıda tahtların bulunduğu yerde mekan yok. Sadece tahtlar var, boşlukta duran tahtlar. İşte onlar yokluğun, mekansızlığın işareti ve Yunus'ta mekansızlığa kavm olduk, mekansızlığın ahalisinden olduk diyor. Öyleyse onlar için Allah'ın dininde tahtlar vardır ifadesi, teslim yurdu vardır ifadesi, bu ikinci makamı ifade ediyor, beka makamını. Bütün sahabenin bu makamı ulaştığı ve onu açtığı kesin. Öyleyse daha üst makamlarda sahabenin ulaştığı neticeleri bu konuşmamız sırasında biraz evvel vermiştik. Ne vermiştik? Bütün sahabenin daimi zikre ulaştığı, yani ulu'l-elbab olduğu konusu. Öyleyse ulu'l-elbab'tan evvel geçmesi lazım gelen fena makamını, beka makamını, züht makamını ve muhsinler makamını bütün sahabenin açtığı kesinlik kazanıyor. Öyleyse bu makamlar nedir diye beraberce bakalım. Allah-u Teala züht makamı konusunda Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde şöyle ifade buyuruyor Hazreti Yusuf. Allah-u Teala'ya diyor ki, ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Ve ma uberri'u nefsi innen nefse le emmâretin bissu'i. Çünkü benim nefsim kötülüğü emreder, şerri emreder. Böyle bir dizayn içerisinde kötülüğün, şerrin emredildiği bir ortamın sonunda Rabbimin rahim esasını tecelli ettiği nefsler hariç diyor. Bu tecelli bir insanın nereye getiriyor veli olduğu zaman? Veli olduğu zaman ulaştırdığı yer züht sahibi olmak. Kim günün yarısından daha fazla zikrederse o züht makamının sahibi olur, yani zahit olur. İşte Allah-u Teala Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde bunu anlatıyor. Diyor ki onlar Yusuf'a karşı zahit idiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme pek az bir bedelle sattılar. Neyi ifade ediyor bu? Yusuf'a kardeşlerinin değer vermediğini. Yusuf'a değer vermeyenler başka bir şeye değer veriyorlar. Demek ki Yusuf'a değer vermiyorlar. İşte Yusuf'a değer vermemeyi negatif açıdan züht telakki eden Allah-u Teala pozitif zühtü de Kur'an-ı Kerim'e böylece koymuş oluyor. Nasıl negatif değerlerin pozitif karşılıkları mutlaka varsa negatif zühtünde pozitif karşılığı mevcut. Kim Allah-u Teala'ya zühtünü ispat ederse o zahittir. Nasıl ispat edecek? Her gün o kişi günün yarısından daha fazlasını zikirle geçirecek. Geçirirse neyi ispatlar? Her gün Allah'ın zikrini zikirsizlere tercih ettiğini ispatlar. İşte bu pozitif zühttür. Kim bunu başarabilmişse, günün yarısından daha fazla zikrediyorsa, her gün bunu yapabiliyorsa, işte o kişi züht makamının sahibidir. Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala bundan bahsediyor. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf'un söylediği "Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem" sözü buraya ulaştığı zaman nefsin beraatini ifade ediyor. Çünkü o kişi nefsine değer verseydi günün yarısından daha azını ancak zikirle geçirebilirdi. Ama Allah'a değer veriyor. Allah'a değer verdiğini de her gün o günün yarısından daha çok zikretmekle ispat ediyor Allah-u Teala'ya. İşte bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlardı. Günün yarısından daha öteye ulaşmışlardı. Biliyorsunuz ki daha öteye de ulaşmışlardı. Yani daimi zikrin sahibi olmuşlardı. Öyleyse züht makamı bütün sahabenin zaten geçmiş olduğu bir safayı ifade ediyor. Bir sonraki aşamada velayetin 4. makamını görüyoruz. Burası muhsinler makamıdır. Allah-u Teala Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki فَمَنْ اَحْسَنُوا دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır? Öyleyse muhsinlerden olmak. Bu ifadeye dikkat edin. Eğer Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesine bakarsanız sahabeye ihsanla tabi olanlardan bahsedildiğini görürsünüz. İki nevi tabiyet meselesi var. Bir, münafıkların tabi olduğu gibi tabi olmak, bunun Allah'ın katında hiçbir değeri yoktur. Ve onları müminler saymıyor, onları tabi olanlar saymıyor Allah-u Teala. Bu sebeple bütün münafıklar için onlar fasıklardır diyor Allah-u Teala. Ne demek istiyor? Demek istediği son derece belirgin. Ali İmran suresinin 82. ayet, 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz bütün nebileri huzurumuzda topladık ve onların hepsine birden dedik ki ey nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerin hepinizden sonra sizlerden sonra bir resulümüz gelecek. O resule iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize bana söz veriyor musunuz? Dilinizde de bunu ikrar ediyor musunuz? Dedi ki Allah-u Teala'nın nebileri evet sana bu konuda misak veriyoruz ve dilimizde de ikrar ediyoruz. Allah-u Teala da buyurdu ki öyleyse şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdirim. Bu Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesi ya 82. ayet-i kerimesi diyor. Bundan sonra diyor Resul kendisini açıkladıktan sonra o Resul'e diyor tabi olmayanlar fasıklardır diyor. İşte sahabe devrinde münafıklar vardı. Bütün münafıklar fasıktı. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıklamasını yapmıştı. Ben Allah'ın Resulüyüm diyordu. Allah-u Teala da ona indirdiği kitapta son nebiye indirilen son şeriat kitabında diyordu ki o İçinizden hiçbir erkeğin babası değildir. Ama Allah'ın Resulüdür. Ve nebilerin ise sonuncusudur. Nebilerin hatemidir, mührüdür. En sonunda bulunmanındır. Öyleyse sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ihsanla tabi olanlardandır. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ihsanla teslim ettiler. Sonra fizik vücutlarını muhsinler olarak teslim ettiler. Sonra en sonra nefslerini ahsen olarak teslim ettiler. Öyleyse ihsan aşaması, muhsin aşaması ve ihsan aşaması üç ayrı boyutu ifade ediyor. İhsan müessesesi mürşide teslimden başlıyor, ruhun Allah'a teslimine kadar devam ediyor. Ruhun kendisi ahsen olduğu için onun teslimini ihsan kabul ediyor Allah-u Teala. Ama ne fizik vücut ne de nefs başlangıçta ahsen değiller. Ve en zor teslim olan nefsin de ikinci teslim olan fizik vücudunda ikisinin de teslimin neticesi ahsen olmaktır. Çünkü Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliği oluyor fizik vücudunda, nefsinde. Ama küçücük bir farklılık var. Fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir noktaya ulaştığı zaman hala o fizik vücudun nefsinin kalbinde %9 karanlık var. Öyleyse bu %9 karanlık var ya, bu %9 karanlık sebebiyle ahsen olamıyor fizik vücut. Teslim olduğu anda ahsen değil. Henüz muhsin kademesinde. Ahsen olmasına ramak kalmış ama henüz ahsen olamamış. Buna karşılık ahsen olamadığı halde Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazandığı için amel açısından ahsene ulaşmış. Fakat vaziyet itibariyle, bulunduğu ortam itibariyle, vasıf itibariyle hayır, ahsen değil. Onun için Allah-u Teala muhsin kelimesini kullanmış burada. İnşallah farkları anlatabiliyorum. Tabiyet meselesiyle zaten ahsen olan ruhun Allah'a teslimi ihsan kademesini ifade ediyor. Ama henüz ahsene ulaşmadan ahsen gibi hareket etmeyi başaran bir fizik vücuda Allah-u Teala muhsin adını veriyor. Çünkü hala o vücudun sinesinde bulunan nefsin kalbinde %9 karanlıklar var. Öyleyse bir farklılık olması lazım. Kimle kimin arasında? Ruhla fizik vücudun, ruhla nefsin değil, hayır. Fizik vücutla nefsin arasında. Çünkü nefs teslim olduğu zaman Allah-u Teala'ya kalbindeki bütün afetleri yok ederek teslim oluyor. Kalbindeki bütün afetleri yok ederek teslim olduğu için o ahsendir. O teslimi yapan nefsin daha evvel Allah-u Teala'ya teslim olan ruhtan hiçbir farklılığı yok. O noktada yok. Düşünün ki ruhu Allah-u Teala zaten ahsen olarak yaratmıştır. Yani ruhun muhtevasında hiçbir afet mevcut değil. Allah'ın bütün emirlerini mutlak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellik taşıyor. İşte bu özellik sebebiyle Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. O sabikun el-ebedin var ya, onların bir kısmı ensardan da, bir kısmı da muhacirinden de, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardan da diyor Allah-u Teala. İfadeye dikkat edin. İhsanla tabi olanlar. İşte bu tabiyet meselesinde ihsanla tabi olmayanlar da vardı. Kimdi onlar? Bunun cevabını Allah-u Teala Hücurat Suresinin 14. ayet-i kerimesinde veriyor. Diyor ki, Araplar dediler ki, biz de mümin olduk. Habibim onlara dedi ki, hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. Sadece İslam dairesine girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine Allah imanı yazmadı. Kalbinizin içine imanı sokmadı. Bu sebeple kalbinize iman girmedi. Siz onun için mümin değilsiniz. Yani siz ihsanla tabi olmadınız. Sahabe ihsanla tabi oldu. Sahabeye de ihsanla tabi olanlar tabiindir. Onların arasında münafıklar vardı ama onlar tabi olanların arasında değillerdi. Öyleyse tabiyet meselesi ya ihsanlıdır, gerçek bir tabiiyettir veya ihsanlı değildir. O zaman tabiiyetin gerçekleşmesi mümkün değil. Allah Teala buyuruyor ki sana tabi olmak Allah'a tabi olmak demektir. Orada Akabe'de sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Yani senin elin öpülüyordu. Senin elin öpen kişinin elinin üzerindeydi. Ama senin eline biz tecelli ediyorduk. Onun için tecellimiz de senin elinin şeklindeydi. Allah'ın eli olduğu için değil, her şekilde bir tecelli söz konusu olduğu için onların elinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah Teala. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Buradaki ayrım son derece açık, birçok veliyi yanıltan bir özellik taşıyor bu. Enel Hak müessesesi böyle bir yanlışlıkta yola çıkılarak oluşmuştur. Allah Teala tecelli ettiği zaman o kişiyle beraberdir. Tecelli bittiği an beraber değildir. Öyleyse o kişi muhtevasında Allah'ı bulduğu an Enel Hak diyor ama aslında Allah onunla birlikte olduğu için bunu söylüyor. Yoksa kendisi hak olduğu için, Allah olduğu için değil. Bu kavramları birbirine karıştırmamanız için söylüyorum. Allah Halik'tir, yaratıcıdır. Biz ise hepimiz mahlukuz. Allah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dahil. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca bir defa bile Enel Hak dememiştir. Öyleyse bütün hakikatleri en iyi bilen o ama hiçbir zaman böyle bir söz söylemiyor. Allah Teala ise onunla beraber olduğunu, vahdet-i vücudu yaşadıklarını kaç yerde söylemiş. Allah. Habibim diyor, o taşı attığın zaman, kuma attığın zaman sen atmadın diyor, biz attık. Onlara de ki diyor, Allah'ın benim üzerimdeki malikiyeti olmasaydı ben size bir fayda veya zarar veremezdim. Allah'ın benim üzerimdeki malikiyeti, yani bana malik olması söz konusu olmasaydı ben kendim için de bir fayda veya zarar veremezdim. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söyledikleriyle Allah'ın söylediklerinin %100 birbirini tuttuğunu görüyoruz. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün resuller için Allah Teala diyor ki onların seçme hakkı, hakkı hiyarı yoktur diyor. Onlar dilediklerini seçemezler. Yapmak istedikleri şeyi seçme yetkisi onlara verilmemiştir diyor Allah Teala. Ve bitiriyor sözünü. Bu sebeple onların yaptıklarından sorumluluğu yoktur diyor. Neden? Çünkü Allah yaptırıyor. Öyleyse müesseseyi yerlerine oturttuğumuz zaman onu görüyoruz. İhsanla tabi olanlar sahabe, tabi olanlar ama ihsanla tabi olmayanlar onlar da münafıklar. İşte ihsan müessesesinin dizaynı bu standartlar içinde. Sonra Muhsin müessesesini beraberce gördük. Fizik vücudun Allah-u Teala teslimi Muhsin müessesesini ifade ediyor. Çünkü fizik vücut hala 109 karanlıklarla birlikte teslim olmuş Allah-u Teala'ya. Ama nefsin teslimi Tin suresinin 3. ayet-i kerimesinde tam uygun bir şekilde tecelli ediyor. Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık diyor Allah-u Teala. Bir takvim içinde ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle, bir zaman parçası içinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikle yarattık diyor. Ruhumuz programlarından da ahsendi. Ahsen olduğu için zaten programlandığı andan, var olduğu andan itibaren ahsen olduğu için onun teslimini Allah-u Teala ahsen teslim demiyor. Onun tesliminin ihsan olduğunu söylüyor. Allah'ın bize verdiği ihsanı Allah'a sunmak, arz etmek. İhsanın arz edilmesi meselesi. Ama fizik vücudumuz o muhsin olarak teslim oluyor Allah-u Teala'ya. Nefsimize gelince gecenin gündüz olmasını ifade ediyor. Karanlıklar, zulüm, ahsene, nura değişiyor. Öyleyse gecenin gündüz oluşu. İşte bu sebeple Allah-u Teala ulul erbabın nefslerinin kalbini tamamen aydınlık etmesine kısas diyor. Çünkü doğduğumuz andan itibaren kalbimiz kapkaranlıktır. Şeytan nefsimizin kalbinin tamamına tesir etmek imkanının sahibi. Ama ulu'l-elbab olduğumuz andan itibaren ki nefsimizin kalbi tam aydınlığa ulaşır. Ulaştığı andan itibaren nefsimizin kalbi nurla dolmuştur. Ne olmuştur? Gece mi? Gündüz olmuştur. Karanlık mı? Aydınlık olmuştur. Zulmet mi? Nur olmuştur. Öyleyse üç ayrı açıdan da baktığımız zaman bütün güzellikleri görüyoruz. Nefsin afetleri mi? Hasret olmuştur. Böyle bir dizaynın ifadesine Allah Teala ahsen kelimesini kullanıyor. Zaten ahsen olan bir müessesenin teslimi değil, karanlığın aydınlığa dönüştürülerek teslimi. Yani eşyanın tabiatına uygun olan sonuç, beklenen sonuç, Allah'ın nefse emrettiği şey teslim olmasıdır Allah-u Teala'ya. Nasıl teslim olacak? Nefsteki bütün afetleri yok ederek. İşte Muslimler makamından sonra daimi zikrin sahibi oluyoruz. Daimi zikrin sahibi olduğumuz zaman da görüyoruz ki adımız Ulü'l-Elbab olmuş. Ulü'l-Elbab'ın kim olduğunu söylemiştik. Ulü'l-Elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusu diyor Allah-u Teala. Ali İmran Suresinin 190 ve 191. ayetlerinde. Li ulü'l-Elbab yeskürallâhe kıyâmen kuğuden ve alâ cunûbihim buyuruyor. Öyleyse ulü'l-Elbab kimdir? Allah-u Teala ulü'l-Elbab için diyor, kısasta hayat vardır. Kur'an-ı Kerim ayetlerine hiç uymaz gibi görünen bir ayet-i kerime. Neden? Çünkü kısası kim uygular? Nefsinde hala afetler bulunan insanlar uygular. Ulü'l-Elbab nefsinde hiç afet bulunmayanlar ama gecelerini gündüz yapmışlar. Şeytanın bizim nefsimizin tamamını kumanda ettiği zaman bize attığı bütün tokatların intikamını orada Ulü'l-Elbab makamında almışlar. Şeytanın %100 kumanda ettiği bir sistem, şeytanın sıfır kumanda ettiği, Allah'ın nurlarının %100 kumandasına geçen bir başka sisteme dönüşmüş. İşte bu Ulü'l-Elbab'ın şeytana kısas uygulamasıdır. Ve şeytan bu noktada Ulü'l-Elbab'a bütün boyutlarıyla yenik düşer. Bir başka ifadeyle her zaman kullanırız bu tabiri. Şeytan Ulü'l-Elbab'ın gazoz ağacıdır. Boyuna Ulü'l-Elbab'ı yoldan çıkarmaya çalışır. Her seferinde de kendisi mahvolur. Çünkü eğer Ulü'l-Elbab şeytanın talebine uygun hareket etseydi, ne kadar değer kaybedecekse, ne kadar derecat kaybedecekse o kadar dereceyi kazanmış oluyor. Şeytanın yüzünden. Şeytan tabii neticeden çok müteessir ama her seferinde gene aynı hatayı işliyor. İşte Ulü'l-Elbab olduğumuz zaman nefsimizin kalbinde hala %9 karanlık var. Ama bir anda bu iş bitiyor. Karanlıklar bitiyor. Neden? Çünkü Ulü'l-Elbab olduğumuzdan daimi zikrin sahibiyiz. Nefsimizin kalbindeki durum ne? Nefsimizin mührü, kalbinin mührü zulmet kapısına kadar inmiş, zulmet kapısını kapanmış, kapatmış. Ama daimi zikir söz konusu olduğu andan itibaren artık o kapının açılması mümkün değil. Yani nefsimizin kalbine karanlık girmesi ihtimali sıfır. Ve nefsimizin kalbinde kalan son %9 karanlık birkaç saniye içinde tamamen kapı dışarı ediliyor. Nefsimizin kalbi tamamen nurlarla doluyor. Ama riyet alanımız sadece zemin kat. Onun için Ulü'l-Elbab standartlarındayız. İşte tabi bütün sahabe önce Ulü'l-Elbab oldular. Bütün sahabenin Ulü'l-Elbab olduğunu Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi açık bir şekilde yazıyor. Sonra geliyoruz İhlas makamına. Beyine suresinin 5. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor ki وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهِ مُحْلِسِينَ لَهُدِّينَ يُنَفَاءَ Onlar emrolunmadılar. Ancak nefslerini tezkiye etmiş, muhlis kullar dinde nefslerini halis kılmış olan kullar olmakla emrolundular ve bunu halifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular. İşte Ahsen müessesesinin oluştuğu yer burası. Nefs, Fin suresinin 3. ayet-i kerimesine göre kendini dişini yapmış, ahsen olmuş. Herkese göre değişen bir zaman parçası var. O kişi de kendi Allah-u Teala'nın takdir ettiği kendi zaman parçası içinde, bir periyot içinde Allah'a teslimiyetini tamamlamış. İşte bu teslim ahsen bir teslimdir. Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir şeyi işlemesi mümkün olmayan bir müessese. Bu teslim neyi ifade eder? Kişinin hikmetin ikinci aşamasında olduğunu ifade eder. Bütün sahabe hikmetin sahibiydi. Hepsi göğün 7 katını da gördüler. 7. katın 7 alemini de gördüler. Görmedikleri ihlas aşamasında Allah'ın zatıydı. Ama hepsi onu da gördüler. Çünkü bütün sahabenin Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi demin bahsetmiştik. Mürşit olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Bütün sahabeye, ister ensar olsun, ister macerin, hepsine tabi olunmuş. Tabi olanlar kim? Tabi'in. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra Hazreti Ebu Bekir'e tabi olmuşlar, sahabe. Hazreti Ömer'e tabi olmuşlar, sahabe. Hazreti Osman'a tabi olmuşlar, sahabe. Hazreti Ali'ye tabi olmuşlar, sahabe. Hazreti Ali'den sonra sahabeye tabi olmuşlar. Tabi olanların adı sahabe değil, artık tabi'in. Öyleyse müesseseyi ait olduğu yere oturtalım. Bütün sahabe ihlas makamının sahibi olmakla kalmadılar. Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edildiler ve irşatla şereflendirildiler. Allah-u Teala hepsine irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle hitabını yaptı ve hepsini irşat makamına tayin etti. Öyleyse sahabe için söz konusu olan irşat makamı mıydı? İşte Allah-u Teala açıkça söylüyor Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde. Hepsine ister ensar olsun ister sahabe tabi olunduğunu söylüyor. Onunla kalmıyor. Hediyelerini verdiği zaman zaten konu aydınlanıyor. Onlar Fevzül Azim'in sahipleriydi diyor Allah-u Teala sahabe için. Allah'ın azim rızasında kazanmışlardı. Allah onlardan razıydı. Onlar da Allah'tan razıydı diyor. Şimdi bakınız ifadeyi nasıl bağlıyor Allah-u Teala. Diyor ki siz de din olarak İslam'ı seçtim. Başka bir din hiç olmadı. Ben İslam'ı seçtim ve İslam'dan razı oldum. Dikkat edin Allah-u Teala'nın rızası, azim rızası İslam olduğunuz zaman gerçekleşir. Ve Allah-u Teala orada Allah'ın sahabeden razı olduğunu, sahabenin de Allah'tan razı olduğunu söyledikten sonra bunun ekber rıza değil, azim rıza olduğunu, en üst makam olan rıza olduğunu neyle anlatıyor? Son cümlesiyle anlatıyor. Diyor ki onlar Fevz-i Azim'in sahipleriydi. Kur'an-ı Kerim boyunca nerede azim kelimesi görürseniz bilin ki orada en büyük mükafat vardır, en büyük ücret vardır, en büyük haz vardır. Bütün sahabe işte buraya ulaşmışlardı. Hepsi tövbe-i nasuha davet edilmişti. İrşat makamına başka türlü gelinemediği için ve hepsi de irşat makamının sahibi olmuşlardı. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer buyuruyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın 3 ayet-i kerimede emrettiği şey Allah'a teslim olmaktı. Ne diyordu Allah-u Teala? Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde ve enübi ilâ rabbüküm ve eslimu lehu min kable en yetiyekmi azâbe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a döndürün ruhunuzu. Ruhunuzu önce Allah'a teslim edin ve Allah'a teslim olun. Fizik vücudunuzda nefsinizi de Allah'a teslim edin. Bakara suresi 108. ayet-i kerime. Ey amel olanlar, hepiniz silme girin, Allah'a teslime girin, Allah'a teslim olun. Ve Allah Teala Nisa 58'de buyuruyor ki İnne Allahe emurüküm an tuadil emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline teslim etmenizi emreder. Ve Allah Teala bütün sahabenin Allah'a teslim olduğunu ve bu sebeple İslam olduğunu çok açık bir şekilde ifade buyurmuş ve bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Habibim, o ümmileri ve kitap sahipleri de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Zamanımızdaysa teslim müessesesi bütün boyutlarıyla unutulmuş. Allah'a ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi teslim etmedikçe Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine göre İslam olamazsınız. İslam olabilmeniz üç teslimini gerçekleştirmenize bağlı ve bugün bırakınız Allah-u Teala'ya teslim olmak, teslim olmanın ne olduğu da bilinmiyor. Teslim olmak tam 28. basamağı ifade eder. 27. basamakta içiniz pür nur olur. 28. basamakta içiniz de dışınız da pür nur olur. Teslimiyetinizi hem dış olarak hem iç olarak tamamlamış olursunuz. İşte bütün sahabe bu şerefe erdiler. Ne oldu? İç dünyalarında sonsuz bir mutluluğun sahibi oldular. Sus ve sükunun sahibi oldular. Kesintisiz bir mutluluğun sahibi oldular. Dış dünyalarında kesintisiz bir mutluluğun sahibi oldular. Başka insanlarla olan ilişkilerinde ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir mutluluğun sahibi oldular. Hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde, yani yasaklar cephesinde. Öyleyse Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah'ın buyurduğu gibi sahabe Allah-u Teala'ya teslimlerini tamamlamış olanlardı. Çünkü onlar Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olanlardı. 14 asır sonra bugüne baktığımız zaman bugünkü insanların bir, Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olmasına rağmen gerçekleştirmediklerini görüyoruz. Mürşide ulaşmak farz olmasına rağmen gerçekleştirmediklerini, bu sebeple dalalette kaldıklarını ve bu sebeple küfürde kaldıklarını görüyoruz. Onların ruhlarını, fizik vücutlarını ve nefslerini bütün insanların Allah'a teslim etmeleri farz kılındığı halde, üç emanetin üçünü de teslim etmesini istiyor Allah-u Teala. Buna rağmen bugün bunların da gerçekleştirilmediğini görüyoruz. Zikri farz kılmış Allah-u Teala, zikrin de gerçekleştirilmediğini görüyoruz. Ve bugün bütün bu sebeplerle insanlık kül halinde, çok az istisnasıyla cehenneme mahkum edilmiş durumda. Dünya saadetinde hiç kimsenin yaşaması mümkün değil. Biz bütün gönlümüzle hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı ve Rabbimizin bütün ihsanlarına muhatap olmanızı, sahip olmanızı dileyerek sözlerimizi inşallah tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.
1: Allah Teala kalbimi biliyor. Dolayısıyla benim her şeyi Allah'tan istemem gerek yok. Yani her zaman talepte bulunmama gerek yok diyor. Bir, bu doğru mu? Acaba Allah Teala'dan her zaman için talepte mi bulunmalıyız? Yoksa o bizim kalbimizi biliyor diye talepte bulunmamak mı gerekir? Bir de Allah Teala herkesin mürşidi aramasını istiyor. Yani mürşidini talep etmesini istiyor. Bu mürşidi talep etmek nasıl oluyor? İnşallah bize bu talep konusunu anlatır mısınız? Allah razı olsun.
2: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ya ilahe ve Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Allah Teala muhakkak ki bir talep merciidir. Müracaat merciidir. Merci kelimesi, müracaat kelimesi, reca kelimesi hep aynı kökten geliyor. Allah bizi yaratandır. Biz hepimiz Allah'a ihtiyaç duyarız. Hepimizin Allah'a ihtiyacı vardır. Hepimizin birbirimize de ihtiyacı vardır. Sadece Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Öyleyse Allah Teala kainattaki dostlarımızın en büyüğüdür. Bütün problemlerimizi halledebilecek olan yegane mercidir. Öyleyse Allah Teala bizi yaratmış ve kendisiyle hep ilişkili olmamızı istiyor. İşte sahabeye söylediği şey, diyor ki eğer siz günahlar işlemeyen ve de bana hangi sebeple olursa olsun müracaat etmeyen bir kavim olsaydınız sizi yok ederdim de yerinize günahlar da işleyen ama bana devamlı müracaat eden bir kavim vücuda getirirdim. Neden böyle söylüyor Allah Teala? Çünkü o Rab'tır. Rab terbiyeci demek. Rab mürebbiye demek. Rab emir ve kumanda merciği demek. Öyleyse biz insanlar Allah Teala'ya müracaat etmek üzere yaratılmışız. O bizim Rabbimiz, sahibimiz. Eğer Allah'ın düşünmemizi istediği gibi düşünebilirseniz, biz hepimiz onun kölesiyiz aslında. İşte aranızda Allah'a en çok köle olan biziz. Ve bundan sonsuz mutluluk duyarız. Sonsuz huzur duyarız. En güzelinin bu olduğunu biliriz. Çünkü Allah'a ne kadar köle olabilirseniz, o seviyede yüksek bir performansın sahibi olursunuz. Bir, o seviyede yüksek bir serbestliğinin, hürriyetin sahibi olursunuz. Allah'a kölelik arttıkça insanın hürriyeti azalmaz. Allah'a kölelik arttıkça insanın hürriyeti artar. Paralel yürür. Yavuz Sultan Selim çölü geçiyor. Hilafeti alıyor. Bakıyor bir sürü adamlar dolaşıyor ortalıkta. Kulaklarında şuralarında demir küpeler var. Kocaman şöyle. Bunlar diyor kim diyor bu demir küpelerin sahibi? Niye takıyor bu demirleri? Bunlar diyor İsmail Paşa'nın kulları. Bunlar İbrahim Paşa'nın kulları. Bunlar Süleyman Paşa'nın kulları. Getirin diyor onlardan bir tane de benim kulağıma takın diyor. Taktırıyor. O Süleyman Paşa'nın, o İsmail Paşa'nın diyor. Ama diyor ben Allah'ın kuluyum diyor. Şimdi Yavuz Sultan Selim'i farklı görürsünüz hep. Kulağında küpeli tek padişahtır. Bakın, sultanların resimlerine bakın. Yalnız Yavuz Sultan Selim'i kulağında küpeyle göreceksiniz. İlk defa ben gördüğüm zaman Osmanlı'yı da zaten tarih kitaplarından biliyorduk. Osmanlı'yı bize o kadar kötülemişlerdi ki işte dedim hastalardan biri de bu. Kadın gibi küpe takmıştı. Ama sonra Yavuz Sultan Selim'i tanıyınca Allah Teala ondan bize bahsedince Yavuz Sultan Selim'in Allah katındaki büyüklüğünü anladım. Çölü geçerken Yavuz Sultan Selim atından iniyor, yürümeye başlıyor. Asker sıcaktan perişan, çölde dolaşmaya, çölü geçmeye hazır değil. Zaten çölü geçebilen dünya üzerinde bir tek ordu var. Yavuz Sultan Selim'in ordusu. Vezirler diyorlar ki padişahım bu asker zaten perişan. Sen diyorlar bir de attan indin, yaya yürümeye başladın. At, tabii biz de indik, askerlerin de hepsi indi. Hepimiz diyorlar koca çölü yaya geçiyoruz. Yavuz Sultan Selim şöyle bir bakıyor. Görmüyor musun diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. önde ve diyor yaya devesinin üzerinde değil diyor. O diyor yaya giderken diyor ben atın üzerinde olabilir miyim diyor. İşte o yaya geçen ordu var ya, çölü geçen tek ordu. Öyleyse Allah'ın kulu olmak Allah-u Teala'dan talebe bağlanıyormuşuz. Ebu Sultan Selim Allah'a müracaat etti. Allah Allah onu oraya gönderdi. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u almak Allah-u Teala'ya müracaat etti. Mürşidi Allah ile arasında İstanbul'un alması için en büyük vasıtaydı. Öyleyse hep müracaatlar var. Hep talepler var. Barbaros Hayrettin Paşa Andarey Dolun ile yaptığı savaşı kazandığı gece sabaha kadar Allah-u Teala'ya yalvarmıştı. Ona müracaat etmişti. Allah'a müracaat edeceksiniz. Neticesini biliyorsunuz. Allah-u Teala buyurmuştu ki donanmadaki bütün kadırgaların üzerine Allah dilerse rüzgarları başka istikamete
3: Allah!
2: Böyle bir ayet-i kerime gemilerin bordalarına yazıldı. Ve biliyorsunuz ki Preveze Deniz Savaşı

onların o hedefe asla ulaşamayacağını onlara inandırmıştır. Allah'a müracaat etmedikleri için kuvvetleri kesilmiştir. Zayıflamışlardır. Müracaat asıldır. Allah'a müracaat ettikçe bilenirsiniz. Allah'a müracaat ettikçe güçlenirsiniz. Siz hangi iş olursa olsun onu yapabileceğinize inanıyorsanız, Allah-u Teala'dan da bu istikamette istiyorsanız mutlaka o hedefe ulaşırsınız. Siz bir hedefe ulaşamayacağınızı düşünüyorsanız ve bunun için de Allah-u Teala'dan istemek gereğini bile duymuyorsanız o zaman o hedefe ebediyen ulaşamazsınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın yardımı sizin imanınızın ve Allah'tan talebinizin üzerine kurulan bir köprüdür. Öyleyse Allah-u Teala'nın yardımını talep etmedikçe Allah'ın yardımı gelmez. İşte Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söyledikleri. Diyor ki, Habibim, sen en sevdiğine bile hidayet veremezsin. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki, Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. Kema ersennâ fîküm resûlen minküm yetlû aleyküm ayetina ve yüzekkîküm. Ey sahabe, size sizin aranızdan birisi peygamber olarak gönderildi. Resul olarak gönderildi. Burada Resul peygamber. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye ve sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Nefs tezkiyesi nedir? Hidayettir. Hidayet midir? İşte Allah-u Teala'nın söyledikleri. Diyor ki, ya eyyühellezine amenu aleyküm enfüseküm la yedirüküm ben dalle izah edeytüm sümme mercihüküm cemiya. Maide suresi 105. ayet-i kerime. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefslerinizi tezkiye etmek size borçtur. Siz böylece hidayete erince dalalettekiler size bir zarar veremezler. Nasıl böylece? Nefsinizi tezkiye ederek hidayete erince. Dikkat edin. Ruhun Allah'a ulaşması hidayettir. Dikkat edin. Nefsin tezkiyesi hidayettir. Dikkat edin. Fizik vücudun Allah'a kul olması hidayettir. Allah'a verdiğiniz nefsinizin yemini, ruhunuzun misaki, fizik vücudunuzun ahdi hidayettir. Nereden biliyoruz? İşte bir tanesi söyleyelim. Nefsin tezkiyesi hidayet. Ruhun Allah'a ulaşması hidayet mi? İşte iki ayet-i kerime. Âl-i İmran 73. İnnel hüdâ hüdallah. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. İnne muhakkak ki hidayet, hüdâ, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüdâ. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el-hüda, hidayettir. Demek ki ruhun Allah'a ulaşması da hidayet. Peki fizik vücudun Allah'a kul olması, o da hidayet. İşte Allah Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Diyor ki, biz sizden ey Ademoğulları, ya eyyühel... Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane innehu leküm adüvün mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan sizin için apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı mustakimdir. Ey sırat-ı mustakim, Allah'ın insanları hidayete erdirdiği yolun adı. Öyleyse sırat-ı müstakim deyince Allah-u Teala hidayeti kastediyor. Üç ayrı statüde ruhumuzun Allah'a ulaşması hidayet, nefsimizin tezkiyesi hidayet, fizik vücudumuzun Allah'a kul olması gene hidayet. Ve Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için sahabe diyor ki, o sizin nefsinizi tezkiye eder. Tezkiye

vesile olur demiyor. Teskiye eder diyor. Ama Allah Teala Kamer suresinde buyuruyor ki Allah'tan o nefslerini teskiye ettiklerini söyleyenleri görmüyor musun? Allah'tan başka kimse nefsi teskiye edemez. Yalnız Allah nefsleri teskiye eder. Allah Teala böyle söylüyor. Ama Allah Teala Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın nefsleri teskiye ettiğini, yani nefsleri teskiye ederek hidayete erdirdiğini söylüyor. Ama gene Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki sen en sevdiğine bile hidayet veremezsin. Ne demek bu? Çok açık bir ifade bu. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e kendi iradesiyle bunu yapamayacağını söylüyor Allah Teala. Mutlaka hidayete ermeyi dileyen birisi lazım. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Allah'ın bu dünyada gelmiş geçmiş en büyük sevgilisi, istiyor falanca hidayete erdirmek ama o kişi hidayete ermeyi dilemedikçe onun hidayete ermesi mümkün değildir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem de olsa aracı, onun hidayete ermesi mümkün değildir. Öyleyse bir insanın hidayetine sebep olan şey o kişinin bizatihi kendi talebidir. Her şey sizin talebinize bağlı. Allah-u Teala'dan talepte bulunmadıkça Allah'ın onu gerçekleştirmesi söz konusu değildir. Şimdi bakıyorsunuz ayetler. Allah dilediğini dalalette bırakır. Allah dilediğini hidayete erdirir. Bizim sevgili profesörlerimiz zannediyorlar ki kişilerin aslında hidayete ermek gibi bir niyetleri yok. Liyakatleri de yok. Ama Allah Teala onları hidayete erdirmek istiyor ve erdiriyor. Allah öyle istediği için. Öbür taraftan kişilerin liyakatleri de var. Hidayete ermeyi de istiyorlar. Ama Allah Teala onların hidayete ermesini istemiyor. Ve o insanlar hidayete eremiyorlar. Çünkü ne diyor Allah Teala? Allah dilediğini hidayete erdirir. Dilediğini dalalette bırakır. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediklerine baktığınız zaman Allah'ın hidayete erdiklerinin hepsi hidayete ermeyi talep edenlerdir. Allah'ın dalalette bıraktıklarının hepsi Allah'ın hidayetine talip olmayanlardır. Öyleyse top sizde. Siz o topu dilediğiniz kaleye gönderirsiniz. Ya dilek kalesine gönderirsiniz, dilersiniz gol olur ya da dilemezsiniz. O zaman gol olmaz. Öyleyse o sizdeki topu Allah-u Teala'dan aldığınız emirle gerçekleştireceğini düşünün. Ama onun size o emri vermesinin, onun size yardım etmesinin, o hedefe ulaştırmasının arkasında başka birisi de yok. Başka bir talep de yok. Hatta Allah'ın bizatihi kendisi de yok. Siz talep et- Allah asla sizi hidayete ulaştırmaz. Anlıyor musunuz? İnsanoğlunun Allah'ın katındaki kıymetini sırf o kişinin dileği var diye Allah-u Teala onu kendisine ulaştırıyor. Bu kadar size değer veriyor. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun Allah'a ulaşmaması mümkün değildir. Öyleyse bir insan derse ki ben zaten Allah'a ulaşmayı diliyorum ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor. Bir diyeceksiniz ki bu kuyruklu bir yalan. Kuyruğu da var. Çünkü Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu inne kullanmış. Muhakkak diyor. Muhakkak, muhakkak, muhakkak kendime ulaştırırım. Öyleyse geleceğiniz talebinize bağlı. İşte bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hani şu bizim sevgili profesörlerin reddettikleri konu. Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Hayır. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şeyden Allah-u Teala bahsetmiyor bile. Bir adam çıkmış, ukalalık ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah kendisini ulaştırırmış diyor. Gerçekten öyle mi? Hadi beraber bakalım şimdi ayetlere. Evvela talebin önemini anlatan en önemli ayet Yunus suresinin, bizim Yunus'tan hatırlayın, 7. ayeti kerimesi. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا
Ve râdu bil hayatet dünya batme ennü biha ellezîne hüm an âyâtina gâfilûn buyuruyor Allah Teala. Diyor ki onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Ölmeden evvel ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ve dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Sonra ne diyor Allah Teala? Diyor ki onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Bir sonraki ayet-i kerime Yunus 8 onların iktisap ettikleri dereceler itibariyle gidecekleri yer mutlaka cehennemdir diyor. Öyleyse talebin önemini görüyor musunuz? Talep yok. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. La yercune likâina diyor Allah Teala. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Bu istikamette talepleri yoktur. Neymiş sonuç? Cehenneme gitmek. Öyleyse Allah Teala'dan siz onun yardımını dilemedikçe, Allah'a ulaşmayı talep etmedikçe Allah'tan, Allah sizi hiçbir yere ulaştırmaz. Ebediyen dalalete kalırsınız. İşte dalalete kalanların durumuna beraber bakalım. Ne diyor Allah Teala Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde? Men yehdillahi fehüvel mühted. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Ve Allah Teala buyuruyor, kim de dalaletteyse onlar için bir evliya mürşit bulunmaz. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? Ne demek istediğini anlayabilmek için bir başka ayet-i kerimeye ulaşmak mecburiyetindeyiz. Cin suresinin 14. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ey insan ve cin topluluğu, içinizde kalpleri kasiyet bağlamış, yani kararmış ve sertleşmiş olanlar da var ama Allah'a teslim olanlar da var. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar, mürşidini ister. Öyleyse Kehf suresinin 14. Kehf suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği şey şunu ifade ediyor. Femen yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida diyor. Kim dalaletteyse onun için bir evliya mürşit bulunmaz. Şimdi Cin suresinin 14. ayet-i kerimesiyle bunu birleştirdiğiniz zaman ne çıkıyor? Allah'a teslim olmayı dileyen mürşidini arar diyor. Aramayan bulamaz. Öyleyse kişi aramazsa Allah'tan mürşidini talep etmekle aramak söz konusu olur. Ne demek istiyorum? Bir insan mürşidine ulaşamamış. Manası mürşidini aramamış. Manası mürşidini Allah'tan hacet namazı kılarak talep etmemiş. Allah Teala Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde aramak kelimesini, taharrev kelimesini kullanıyor. Femen esleme fe ulaike taharrev reşeda. Eskiden tahari memurları vardı. Zabıtada, belediyede araştırma memurları. Öyleyse bu taharriyat araştırma müessesesi mürşidini aramak, her yerde mürşidini sormak. Öyleyse asıl müracaat merci kimdir? Allah'tır. Ne diyor Allah Teala? Bir defa vebtegu ilehil vesilet ediyor. Ona, Allah'a ulaştırmaya kim vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin diyor. Ne diyor? İsteyin, talep edin. Öyleyse Allah Teala'nın bu talebi nasıl gerçekleşecek? İşte Bakara suresinin 45-46. ayet-i kerimeleri. Sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi Allah'tan isteyin. Öyleyse Fatiha suresinde Allah Teala'nın ne söylediğine bakalım. Ne diyor? Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin.
Hamd alemlerin Rabbinedir. Maliki yevmiddin, din gününün sahibi olan. İyyâke na'budu, yalnız sana kul oluruz. Ve iyyâke nestaîn, ve yalnız senden istiâne isteriz. Şimdi dikkat edin. Allah-u Teala'dan istiâne isteriz biz. Allah'a müracaat ediyoruz. Günde en az 40 defa 5 vakit namaz kılanlar. Bizim 83 defa ediyormuş günde. Allah-u Teala'dan bu okuduğumuz Fatiha'lar 83 defa Allah-u Teala'dan Mir Vakfı'nın mensupları, Ya Rabbi yalnız senden istiâne isteriz diyoruz. Ve niçin istediğimizi de söylüyoruz arkasından. İhtinaz sıratel müstakim. Biz senden istiâne isteriz. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Bizi sırat-ı müstakime ulaştırmak isteriz. Yalnız senden. İstiâne yardım demek. Ama bir nasara kökünden gelen yardım var. Herkesin birbirine yardımı. Nasır mesela yardımcı demek. Ama bir de istiâne var. Herkesten istenemez. Yalnız Allah'tan istenebilir. Yalnız senden istiâne isteriz. Niçin isterizin cevabı hemen geliyor. İhtinas sıratel müstakim. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Yani o senden istediğimiz yardım var ya, biz o yardımla senin sırat-ı müstakimine ulaştırmak istiyoruz ve yardımı yalnız senden istiyoruz ki seni vasıta kılıyoruz ya Rabbim. Sen bizi sırat-ı müstakime ulaştıracaksın. Bize o istiâneyi, bizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak, sana ulaştırmaya vesile olacak kişiyi istemeyi öğreteceksin. Arkadan Allah-u Teala açıklık getiriyor. Sırat-ı lezine enam talehim. O yol ki üzerlerinde, başlarının üzerinde nimet bulunanların yoludur. İşte ayetleri birbirine bağlıyoruz. Yeni bir olay çıkıyor karşımıza. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Cevap Âl-i İmrân suresinin 164. ayet-i kerimesinde. Diyor ki biz bütün kavimlere Resuller bahsederiz. Bütün kavimlerde Resuller bahsederiz, hayata getiririz. O kavmin içinde vazifeli kılarız. Niçin? Müminlerin üzerine nimet olsunlar diye. Ne demek bu? O Resullere tabi olsunlar da başlarının üzerinde Resulün ruhu oluşsun ve bu Allah-u Teala'nın nimetidir. Dikkat edin. Mürşide ulaştığınız zaman ihsanlar nimet hüviyetine girer. Ondan evvel sadece ihsandır. Öyleyse Allah-u Teala'nın bütün ihsanları mürşidinize ulaşmadığınız sürece ihsan hüviyetindedir. Ama mürşidinize ulaştığınız zaman artık o nimetleri mürşid kanalıyla elde edeceksiniz. Böyle bir şey devreye girdiği andan itibaren o bir nimettir. İşte sırat-ı müstakim üzerine ruhu ulaşabilen bütün insanların müşterek vasfı başlarının üzerinde mürşitlerinin ruhunun nimet oluşu. Nimet yok. Sırat-ı müstakimde yok. Bir insanın sırat-ı müstakime ulaşabilmesi başının üzerinde mutlaka nimetin var olmasına bağlı. Nimet yoksa o kişi sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamaz. Kesinleştiriyor Allah Teala. Gayrül maktubi aleyhim, üzerlerine gazap duyulanların yolu değildir. Veleddalin ve dalalette olanların da yolu değildir. Bir insan dalalette ise o kişi mürşidine ulaşamamış kişidir. Mürşidine ulaşamadıysa başının üzerinde nimet olabilir mi? Asla olamaz. Mürşidine ulaşamayan bir insanın başının üzerinde bir nimet olması, mürşidinin ruhunun olması mümkün değil. İşte 10 ayet-i kerime dalalette olanların mürşidlerine ulaşamayanlar olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Ve Fatiha dalalette olanlar da sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamazlar. Dalalette olanların başının üzerinde o nimet olmadığı için, dalaletler mürşitlerine ulaşmadığı için. Öyleyse iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı talep edenler, Allah'a ulaşmayı talep etmeyenler. Böyle bir şeyin gerçekleşmesini o Allah-u Teala'nın yalnız senden istiâne isteriz sözü üzerine yaptığı açıklamaya dikkatle bakın. Bakara 45-46 Vestaînü bis-sabrı ves-salâtı. Allah'tan sabırla ve
hacet namazıyla istihaneyi isteyin diyor. Şimdi biz Fatiha suresinde ne diyorduk? Yalnız senden istihane isteriz diyorduk. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah-u Teala şunu söylüyor. وَاِسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi isteyin. Allah'tan kelimesini kullanmamış. Niçin Allah'tan diyoruz? Çünkü Fatiha suresinde yalnız Allah'tan isteneceğini söylüyor Allah-u Teala. Yalnız Allah'tan isteyebilirsiniz mürşidinizi. Ve Allah-u Teala buyuruyor ki alallahu kastü sebili. Sebillerin kast edilmesi, tespit edilmesi, tayin edilmesi sadece Allah'a aittir. Sadece Allah'ın üzerine vazifedir. Öyleyse Fatiha suresinin ruhuna dikkatle bakın. Bu ruh yalnız Allah'tan istenen bir istihaneden bahsediyor. Ve Allah-u Teala'nın kastı sebilleri tayin etmek, tespit etmek. Ve Allah-u Teala sebilleri tespit ediyor. Her hastaya onun iyileşebileceği doktor nasip ediliyor. İnsanlar var kalp hastası, insanlar var böbrek hastası, insanlar var mide hastası. Her birinin ait olduğu doktor farklı bir doktor. Hepsinin hastaların da vaziyetini en iyi bilen Allah, mürşide ulaşacakların yani, mürşitlerin de vaziyetini en iyi bilen Allah. Neden herkesin Resullere ulaşması mümkün değil? Çünkü dünya çok büyük. Bu büyük dünyada belli insan topluluklarının ancak bulundukları yerlerdeki mürşide ulaşabilecek olan kesimi büyük çoğunluktur. Bunun için Allah-u Teala temel emrini verirken وَبْتَقُوا اِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ diyor. Sizi Allah'a ulaştırana değil, Allah'a ulaştırmaya vesile olanı Allah'tan isteyiniz diyor. Çünkü onların bulunduğu yerde, ulaşabilecekleri yerde vesile olan var. Allah'a ulaştıracak olan kişi değil. Bütün dünyada Allah'a ulaştırabilecek olan bir tek kişi yaşar. Her devirde. Altın kapının sahibi olan kişi. Ve Allah-u Teala ona o vesile olanların bağlanmasını istiyor. Böylece vesile olana bağlananların hepsi de vesileyle birlikte esas mürşide Allah'ın halifesine, huzur namazının imamına bağlanmış olacaklar. Şimdi meseleyi dizayn ettiğimiz zaman Bakara 45 ve 46'da ne görüyoruz? Vesteinu bis sabrı ve salatı. Sabırla ve namazla, hacet namazıyla isteyin diyor Allah-u Teala mürşidinizi. Yani Allah'tan istediğiniz, Fatiha suresinde işaret edildiği gibi sizi sırat-ı müstakime ulaştıracak olan kişiyi, Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde ifade edildiği gibi Allah'a ulaşmanıza vesile olacak kişi, ikisi de aynı kişi. Allah'a ulaşmanız hidayete ermeniz demek. Hidayete ermek için müracaatını yapıyorsunuz. Allah-u Teala diyor ki bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir diyor. Öyleyse bir başka açıdan bakıyorsunuz meseleye. Huşu sahibi olmak. Neyle gerçekleşiyor? Allah'tan gelen nurlarla gerçekleşiyor. Allah-u Teala Allah'tan gelen nurların huşuya ulaştırdığını, hidayetin ondan sonra gerçekleştiğini söylüyor. İşte Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesi Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen mesaniye takşeirru minhü cülüdühüm ve kulübühüm ila zikrullah. Bu Allah-u Teala'nın söylediği şeye dikkatle bakın. Bir de burada yahşevne rabbehüm var onların. Rablerine karşı huşu sahibi olmaları, ondan sonra derilerinin ve kalplerinin Allah'tan gelen iki tane nurla titrediği ve aydınlandığı ve yumuşadığı Allah'ın zikriyle bunların oluştuğu söyleniyor.
Allah Teala diyor ki kitaba ve Allah'ın o kitaptaki sözlere paralel olarak, benzer olarak Allah ikişer ikişer, ikişer ikişer gökten bir şeyler indirir. O indirdiği şeyle kişi huşuya ulaşır, Rablerine karşı huşu duymaya başlar. Sonra onların kalpleri ürperir ve Allah'ın zikriyle yumuşar. Sonrası ne? Zalike hüdallahü diyor. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Yehdi men yeşâ'yı, dilediği kişiyi bununla hidayete erdirir. Ve men yudlil ve mâlehu min hâdin, kim de dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur. Neden olmadığı da kesinleşiyor gene. Onlar mürşide ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen insanların durumuna baktığımız zaman bir kesinlik görüyoruz. Hidayete erenler Allah'a ulaşmayı sadece dileyenlerdir. Dilemeyen insanın hidayete ermesi, ruhunu Allah'a ulaştırması hiçbir zaman mümkün değil. Ama dileyenin mutlaka ulaştırdığı kesin. İşte Allah Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda olanları Allah'a ulaşmayı dileyen yanımda olanları yanımdan kovamam. Çünkü Allah onları mutlaka, inne muhakkak kendine ulaştıracaktır. Onlar mutlaka Allah'a ulaşacaklardır. Öyleyse kimdir amin olan insanlar? Kur'an-ı Kerim'deki dizayna baktığımız zaman amini olanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. İşte Allah Teala konuyu kesinlik kazandırmış. Amini olanları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağını söylüyor. Sırat-ı müstakim nedir? Bir insan mürşidine ulaştığı gün ruhu vücudundan ayrılır ve bir yolculuğa çıkar. Sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a kadar ulaşan bir yolculuk bu. İşte böyle bir yolculuğun başlayabilmesi kişinin mutlak olarak mürşidine ulaşmasına bağlı. Ulaşması ise Allah'ı talep etmesine bağlı. Öyleyse olayların hepsi birbirinin ardından giriyor. Bütün bu sistemleri hepsini oluşturan, daha öteye gideyim, insanın İslam olmasını temin eden, 28. basamağa onu ulaştıran sadece bir taleptir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala meseleyi bu kadar kolaylaştırmış. İşte bu talep olduğu takdirde olaya bakın. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Talebiniz var. Ne yapıyor Allah Teala? İrşat makamıyla aranızda bulunan Hicab-ı Mestûre'yi alıyor. Yani İsra suresinin 45-46. Ayetlerine baktığınız zaman irşat makamıyla aranızda bulunan Hicab-ı Mestûre'nin mürşitten nefret etmenizi sağladığını görüyorsunuz. Allah Teala o zaman niçin alıyor Hicab-ı Mestûre'yi? Mürşide olan nefretiniz yok olsun, ona karşı muhabbet beslemeye başlayın diye. İsra 45-46'da bu konu çok açık bir şekilde anlatılmış. Allah Teala diyor ki, Habibim, sen Kur'an-ı Kerim'i onlara okuduğun ve anlattığın zaman, tilavet ettiğin zaman onlarla senin aranda Hicab-ı Mestûre vardır. Onlar senden nefret ederler. Onların kulaklarında bakra vardır. Söylediklerini duyarlar ama işitmezler, manasına varamazlar. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Söylediklerini fıkıh edemezler, idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar yerlerinden kalkarlar, arkalarını dönerek nefretle oradan uzaklaşırlar. Nefretin varlığının sebebi ne? Hicab-ı Mestûre. İrşat makamından nefreti sağlayan bir müessese bütün insanlarla beraber ortaya konur. Herkes Hicab-ı Mestûre'nin sahibidir başlangıçta. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah Teala Hicab-ı Mestûre'yi almaz.
Şimdi hicab-ı mestureyi ne zaman aldığına bakalım. Ne zaman amini olursanız. Sadece amini olanların kulaklarındaki bakra, irşat makamıyla aralarındaki hicab-ı mesture ve kalplerindeki ekinnet alınıyor. Kim bu insanlar? İşte bu insanlara amin olanlar diyor Allah-u Teala. Amin olanların dizaynı Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde. Hicab-ı mestureti alınmış kişinin, o kişinin kalbindeki ekinnet alınmış, yerine ihfat konulmuş ve Allah-u Teala garanti ediyor. Biz onları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırırız diyor. Kişi talep etmiş. Allah'a ulaşmayı talep etmiş. Ve talep ettiği anda Allah-u Teala bunu görüyor. Gördüğü anda irşat makamına ulaşması için ilk tedbiri alıyor. Hemen hicab-ı mestureyi alıyor ondan. Arkadan da garanti ediyor. İlk adımı atıyor, hicab-ı mestureyi alıyor. İrşat makamına karşı sevgiyi aşılıyor kişinin kalbine. Ondan sonra da garanti ediyor, seni mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağım diyor. Hayd suresinin 54. ayet-i kerimesinde dikkat edin. Sırat-ı müstakime ulaştırılanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Hicab-ı mestureleri alınanlardır. Kalplerindeki ekinnet alınıp kalplerine ihfat konulanlardır. Böyle bir durum varsa ne olur? O kişi mutlaka hidayete erer. İşte Bakara suresinin 156 ve 157. ayetleri Allah-u Teala buyuruyor. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Onlar derler ki biz hiç şüphesiz muhakkak ki Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. Şimdi ne bunlar? Ne diyorlar? Allah için yaratıldık. Allah'a dönmek için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ne demek? Biz Allah'a ulaşmayı öyle bir şekilde diliyoruz ki bundan eminiz. Bu dilek bizi mutlaka Allah-u Teala'ya ulaştıracaktır. Şimdi Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerine baktığımız zaman ne görüyorduk? Vestaînû bis sabrı ve salâtı innehâ lekibîretün illâ alel hâşiîn. Diyor ki Allah-u Teala Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi isteyin. Yalnız mürşidinizi istemek konusundaki bu talebinizi, istaneyi Allah'tan isteyin. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. Buraya kadar tamam. Ondan sonra ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ اِلَيْهِ اَنَّهُمْ مُلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Diyor ki onlar, Allah-u Teala onlar diyor, kesinlikle yakin hasıl ederek inanırlar ki ölmeden evvel Rablerine ulaşacaklardır, mülaki olacaklardır. Ölümden sonra da Allah'a döndürüleceklerdir. Yakin hasıl ederek inanan bu insanlar, işte onlar hacet namazı kılarak Allah'tan mürşitlerini isteyenler. Ulaşacak olanlar gene onlar. Allah'a ulaşacaklarına kesin şekilde inananlar, yani bunu talep edenler. Ne demek bu? Allah yakin hasıl ederek Allah'a mülaki olacaklarına inanırlar ve ölümden sonra da tekrar Allah'a döndürüleceklerine yakin hasıl ederek inanırlar. İşte bu insanların durumuna bakıyoruz şimdi. Bakara suresi 156. ayet-i kerime aynı şeyi söylüyor Allah-u Teala. Onlar derler ki biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Bakara suresi 156. 157. Allah-u Teala buyuruyor işte hidayete erecek olanlar sadece onlardır diyor. Hidayete erecek olanlar sadece onlardır. Kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşacaklarından emin olanlar. Allah'ın rahmeti ve salavatı
onların üzerindedir. Dikkat edin, ondan evvel Allah-u Teala sırat-ı müstakime ulaştıracaklarından bahsettiğinde yalnız iki tane nur gönderiyor. Rahmetle salavat. İşte Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki, kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Daha mürşitlerine ulaşmamışlar. Üzerlerine gelen sadece iki tane nur var. Rahmetle fazla. Ama kim hidayete erecekse hidayete mürşide ulaştıktan sonra erilir. Nefs tezkiyesi ondan sonra başlar. Ruhun Allah'a ulaşması ondan sonra başlar. Fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması o da ondan sonra başlar. Hep mürşide ulaştıktan sonra başlar. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah-u Teala tarafından görülüyor. İcab-ı mestur alınıyor ve söz veriyor Allah-u Teala. Onu ben mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağım diyor. Sırat-ı müstakime ulaştırması, sevillere ulaştırması demek. Ve Allah-u Teala bunu mutlaka gerçekleştiriyor. Kimlerde? Talep sahiplerinde. Yalnız talep sahiplerinde. Öyleyse talep sahibi olan kişi mutlaka sırat-ı müstakime ulaşır. Yani mürşidine ulaşır. Mürşidine ulaşırsa hiçbir kuvvet o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasına mani olamaz. Mürşidine ulaştığı gün ruh vücuttan ayrılmıştır. O kişinin durumu ne olursa olsun Allah onun ruhunu Allah'a ulaştırır. Öyleyse böyle bir dizayn tahakkuk safhasındayken kişi fıska düşemez. İrşat makamından şüphe duyan kişi hidayete ulaştıktan sonra derhal fıskın içine yuvarlanır. Ama Allah'a dilemişse onun ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Söylediğim gibi şeytan da dahil hiçbir kuvvet o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasına mani olamaz. Çünkü Allah Teala o süreç içerisinde o kişiye zikrini yaptırır, o kişinin namazlarını kılmasını sağlar, o kişinin ibadetlerini güzel şekilde yapmasını sağlar. Sonra ibadetlerin çöktüğünü, yavaşladığını, yok olduğunu görebilirsiniz. Böyle bir dizayn eğer irşat makamından şüpheyi beraberinde getiriyorsa o kişi fıskadır. Ama sadece tembelliğe dayalı olan olayların hepsi kurtuluşa yeniden ulaşır. Öyleyse Allah ile olan ilişkinize dikkatle bakın. Bu ilişki sizi hep ileri götürmeli. Hep Allah yolunda ileri gitmelisiniz. Ve Allah'tan hep temennilerde bulunacaksınız, talepte bulunacaksınız. Çünkü Allah müracaat merciidir. İşte insanlar diyorlar ki, Allah benim kalbimden geçeni bilmiyor mu? Soruyorlar bize, diyoruz ki biliyor. Evet diyor, öyleyse ben diyor, ne diye Allah Teala'dan talepte bulunayım ki? Allah nasılsa biliyor. Nasreddin Hoca çıkmış minbere vaaz verecek. Diyor ki size ne söyleyeceğimi biliyor musunuz? Nereden bilelim hocam diyorlar ya senin ne söyleyeceğini. O zaman diyor bilmediğiniz şeyleri size anlatıp da vakit kaybetmenin alemi yok. Vaazdan vazgeçti. Ertesi hafta gene toplanıyorlar. Bu sefer diyorlar ki biliyoruz diyelim bakalım diyorlar ne yapacak? Hazreti Hoca yine soruyor. Ey ahali, ey Müslümanlar biliyor musunuz size ne söyleyeceğimi? Diyorlar ki biliyoruz. Bildiğiniz şeyi diyor niye size anlatmaya kalkayım diyor. Bu da çok manasız bir şey. Gene iniyor aşağı. Ve üçüncü hafta demişler bu sefer garantiye aldık demişler hocayı. Gösteririz bakalım ona gününü. Hemen soruyor. Yarısı diyorlar ki biliyoruz. Öteki yarısı diyor ki bilmiyoruz. Hadi bakalım diyorlar şimdi söyle. Diyor ki çok kolay bilenler bilmeyenleri anlatsın. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Allah ile olan ilişkilerinizde evet Allah sizin içinizden geçeni biliyor doğru. Ama siz Allah'ı Rab mevkiine koymak mecburiyetindesiniz. Şimdi Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ne görüyoruz?
Habibim, o nefslerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları, onların ilimleri üzerine dalalete bırakır. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? Nefslerini kendilerine ilah edinenler. Öyleyse nefslerin ilah edinilmesi olayı ne? Allah Teala'nın Rab mevkiinden emir ve kumanda merkezi olmaktan, merci olmaktan alınması, nefsin oraya oturtulması, Allah'ın emirlerine değil, Allah'ın emirlerine itaat edilmemesi, nefsin emirlerine itaat edilmesi. Dolaylı mı? Dolaylıyı devrenin içine soktuğunuz zaman şeytan da giriyor. Şeytanın talebi üzerine nefsin talebini yerine getiriyor kişi ve Allah'ın emirlerini hiçe sayıyor. Bunun adı bir şey geldi aklıma. Yaşar'dan Öztürk'le tartışıyoruz. Diyor ki bunlar diyor bu mürşit olduklarını iddia edenler var ya diyor. Bunlar gizli şirkin sahipleri diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki diyor benim bundan sonra gelecek olan bana tabi olacaklar. Onların diyor açık şirki mümkün değil. Hepsi tek Allah'a inanıyorlar. Açık şirk oluşmaz. Ama diyor gizli şirkten korkarım. İşte diyor bu mürşitler var ya diyor. Mürşitler kendilerini Allah'ın yerine koyup gizli şirk oluşturuyorlar. Halbuki Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki onlar ki diyor dalaletler, onlar diyor nefslerini Allah'ın yerine koyarlar, nefslerini ilah edinenler, edinirler. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? İnsanların gizli şirkten kurtulmasının sadece inşallah anlamışsınızdır. Allah Teala diyor ki onlar ki diyor nefslerini ilah edinirler. Nefslerine tabi olurlar. Onlar dalalettedirler. Şimdi beraberce Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesine bakalım daha iyi anlayabilmeniz için. Allah Teala diyor ki Habibim eğer senin davetine icabet etmezlerse ki sen Allah'a çağırıyorsun o zaman onlar nefslerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi nefsine tabi olursa ondan daha çok dalalette olan kim vardır? Öyleyse Allah Teala'nın söylediği şey açık ve kesin. İki tane alternatifiniz var. Ya doğumunuzdan itibaren olduğu gibi hep dalalette kalacaksınız ömrünüz boyunca veya bir gün aklınızı başınıza toplayıp mürşidinize ulaşacaksınız. Ona tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz anda dalaletten kurtulursunuz. Tabi olmadığınız sürece dalalettesiniz. Bunun ışığında Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine bakalım. Allah Teala mürşitlerine tabi olmadıkları için dalalette olanların nefslerini kendilerine ilah edindiğini söylüyor. Allah'ı Rab mevkinden indirdiklerini, ona tabi olduklarını söylüyor. Gizli şirke düştüklerini söylüyor. Kim bunlar? Mürşitlerine tabi olmayanlar. Eğer tabi olsalardı ne olacaktı? Gizli şirke düşmeyeceklerdi. Bizim Yaşar Nur Öztürk ise diyor ki, bunlar diyor mürşitlere tabi oldukları için gizli şirktedirler diyor. Yani Allah Kur'an-ı Kerim'de neyi emretmişse, neyi açıklamışsa bizim sevgili profesör kardeşlerimiz bunun tam aksi ne varsa hepsini iddia ederler. Ama hiçbir zaman da iddiaları Kur'an-ı Kerim karşısında bir şey ifade etmez. Hep sıfırlanmak mecburiyetindedirler. Hep mağlup olmak mecburiyetindedirler. Aldıkları yüzlerce yarayla huzursuz ve sıkıntılı bir dünya hayatı geçirirler. Ha gene de vazgeçmezler söylediklerinden. Hayır derler. Mürşide olarak gizli çıktır. Hadi bakalım dersiniz. Madem öyle Kur'an-ı Kerim'e göre ispatla. Hiçbir zaman bir ispat vasıtası yoktur. Sadece iddia ederler. Biz de onların karşısında her seferinde ispat ederek onların sözlerini çürütürüz. Anladınız mı? Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesiyle eğer Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesini birleştirirseniz mürşidine
tabi olmayan kişinin gizli şirkte olduğunu görürsünüz. Onların söylediğinin tamamen zıttına. Yani tabi olsalar hiçbir zaman şirkte olmayacaklar. İşte bu profesörler bu tarzda hep açıklamalarda bulunurlar ve hepsi şu anda Allah Teala'ya ulaşmayı dilemeyi reddetmiş durumdalar. Size bu küçücük devrede birçok ayet-i kerimeden bahsettik. Her birinde talebin önemini belirtmek üzere. Ve talebi olmayanın, Allah'a ulaşmayı dilemeyenin dalalette olduğunu, mürşidine ulaşamadığını, kurtuluşunun da mümkün olmadığını söylüyoruz. Daha sözümüzün başlangıcında Yunus 7 ve 8'de Allah'a ulaşmayı dilemeyenin gideceği yerin cehennem olduğunu söyledik. Talep yok. Ama talebin sahibi yaşarsa Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'ın bir garanti verdiğini görüyoruz. Onu mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracak. Mutlaka mürşidine ulaştıracak. Gizli şirkten mutlaka kurtaracak. Niçin kurtaracak? Çünkü kişi talep sahibi. İşte talep sahibi olan kişi mürşidine ulaştığı zaman iki sebepten daha cenneti hak ediyor. Bir, dalaletten kurtulduğu için. İki, kalbine iman yazıldığı için. Öyleyse daha başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler cehenneme gidiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'ın cennetine gidiyor. Hiç ibadetsiz olarak ölseler bile. Hemen arkadan öldü. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Ama dilediği an kulağındaki bakra alındı. Kalbindeki ekinet alındı. Kalbine ifat konuldu. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Niçin? Sadece talebin sahibi olduğu için. Mülk suretinin 8, 9, 10. ayetleri kulağında vakra olmayan, kalbinde ekinet olmayan kişinin mutlaka Allah'ın cennetine gideceğini söylüyor. Diyor ki onlar cehenneme girecek olanlar cehenneme sürülürler. Kapılar açılır ve cehennem bekçileri onlara derler ki size Allah'ın ikaz edicileri, nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. Allah Teala o cehennem bekçileri onlara öyleyse neden onların dediklerini yapmanız dedikleri zaman biz onlara inanmadık. Eğer biz onların dediklerini işitmiş olsaydık yani kulaklarımızdaki vakra alınsaydı ve idrak etmiş olsaydık kalbimizdeki ekinet alınsaydı burada cehennemde mi olurduk diyorlar. Yani onlar alınmış olsaydı onların cehennemde olması mümkün değildi. Çünkü onlar talep sahibi olacaklardı. Talep sahibi oldukları anda amel olmuş olacaklardı Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Dileyen oldukları anda da Allah Teala kulaklarındaki vakayı, kalplerindeki ekinneti, irşat makamıyla aralarındaki icab-ı mestureyi kaldırıyor ve garanti ediyor onları mürşitlerine ulaştıracağını. Yani bu kişiler yaşarlarsa mutlaka mürşitlerine ulaşacaklar. Mürşitlerine ulaşırlarsa bu sefer üç sebepten dolayı kurtulacaklar. Birincisi Allah'a ulaşmayı diledikleri için. İkincisi dalaletten kurtuldukları için. Üçüncüsü kalplerine mutlaka iman yazılıp mümin olacakları için mürşitlerine ulaştıkları anda. Daha yaşamaya devam ederlerse yedi kademede nefsleri aklanacak, ruhları vücutlarından ayrılıp sırat-ı müstakimi oradan da Allah'a ulaşacak. O zaman dört sebepten dolayı cennete gidecekler. Deminki üç sebebe ruhun Allah'a ulaşması da eklenecek. Bütün bunların başlangıcı cennet saatine götürecek olan bu dört faktörün başlangıç noktasına dikkat edin. Başlangıç noktasında Allah'a ulaşmayı dilemek var. Sadece bir dilek. Allah katında o kadar kıymetlisiniz ki dileğiniz adeta emir telakki ediliyor. Allah Teala dileğinizi derhal yerine getirmek üzere harekete geçiyor. O andan itibaren kurtuluşunuzu hak ediyorsunuz. Peki daha ötesi? Daha ötesi ruhunuzun Allah'a ulaşıp Allah'a tesliminden sonra fizik vücudunuzun Allah'a teslim olması. Daha ötesi daimi zikre ulaşmanız, nefsinizin de Allah'a teslim olması. Bütün bunlar üç teslim İslam oluşunuzu gösterir. Üç teslim dünya saadetinde gerçekleştirdiğinizi gösterir ve
Cennet saadeti de sizin olur. Dünya saadeti de sizin olur. Zülcenahayn olursunuz. Arkasında ne vardır? Bir talep vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse hepiniz için böyle bir dilek varsa kurtuluş mutlaka vardır. Ömrünüz neye ve müsaitse ona ulaşırsınız. Ama en azından Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an garanti etmişsinizdir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan birkaç saniye sonraki devre içerisinde birkaç saniyede Allah Teala kulaklarınızdaki vakayı alır, kalbinizdeki ikindeti alıp yerine ifat koyar ve aynı birkaç saniye içinde irşat makamıyla aranızdaki hicab-ı mestureyi derhal alır. Bu noktada mutlaka cennete girecek olan birisisiniz. Sırf hiçbir şey yapmadığınız halde Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için, böyle bir talebin sahibi olduğunuz için. Demek ki talep olgudan çok daha önemli bir faktör. Niçin önemli? Çünkü yaşasaydınız mutlaka onları gerçekleştirecek kuvveti Allah size verecekti. Mutlaka onları gerçekleştirecektiniz. Mutlaka Allah Teala sizi kendisine ulaştıracaktı. Mutlaka cenneti Allah'a ulaştığınız için de hak edecektiniz. Öyleyse bütün bu dizayn içerisinde sizlerin hepinizin hedefe varmanız, cennet saadetini elde etmeniz hepsi bir tek temel baza dayalı. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ı Rab mevkiine koymak, her an ona müracaat etmek. Eğer müracaat ederseniz o sizi mutlaka daha çok sever. Kendisine müracaat edilmesini ister Allah olduğu için. Öyleyse hepiniz her fırsatta Allah'a müracaat edenler, Allah'tan dilekte bulunanlar olmalısınız. Allah kalbinizden geçeni gerçekten bilir ama sizin bildiği halde gene de her zaman Allah'a müracaat etmenizi ister. Öyleyse talep sahibi olun. Allah'ın cennetinin, Allah'ın dünya saadetinin sahibi olun. Dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat Allah'a ve salli ala Muhammed. Aleyhi ve sellem. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Can kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir yeni gün, bir yeni konu. Konumuz ilim, irfan. Sevgili kardeşlerim, Allah ilmin sahibidir. Allah'ın ilmi biz insanların hudutlu mahluklar olan, sadece mahluk olan biz insanların ilim sahasını da, irfan sahasını da Allah'ın ilmi kaplar ve Allah'ın ilmi onun daha ötesini de kaplar. İlmin de, irfanın da daha ötesini de kaplar. Ve adına Allah Teala sadece ilim der. Allah'ın ilmi bir sonsuzluktur. Diyor ki, bütün kalemler, bütün ağaçlar kalem olsa, denizlerdeki bütün sular da mürekkep olsa, yine bir müminimin çok küçük bir kısmının sahibi olurdunuz diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın okyanusundan bir damla hepimizin ilmi, irfan sahibiysek irfanımız da öyle. Neden böyle söylüyorum biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her yeni buluşla insanlar yeni yeni zaferlere imzalarını atıyorlar. Özellikle şu genom haritasının oluşmasından bu yana hızlı bir ilerleme söz konusu hücreler aleminde, mikro alemde. Sevgili kardeşlerim, ama bir şey hep unutuluyor. Allah-u Teala'nın bize yeni bir ilim vermesinde ulaşabildiğimiz nokta ne kadar biliyor musunuz? En üst seviyede her yeni ulaştığımız ilmin %5'ini çözebiliyoruz. Kendi ilim sahamıza, idrak sahamıza aktarabiliyoruz. Her yeni buluşla birlikte %95 bilinmeyenle karşı karşıyayız. Yani bir taraftan ilmimiz yükseliyor, şöyle yükseliyor. Ama bir taraftan onun 20 katı, 19 katı bilmediğimiz kesim yükseliyor. Her yeni bilim, her yeni öğrendiğimiz yeni bir cephesi Allah'ın ilminin gene bize bir %5 kazandırıyor, %95 de yeni bilmediğimiz bir kesim oluşuyor. Yani cehaletimiz giderek artıyor, ilmimizle kabili kıyas olmayacak kadar büyük bir cehalet artışı. Ve mağrur insan hala Allah'ı inkar etmenin peşinde. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ilmin sahibi Allah'tır, irfanın sahibi gene Allah'tır, ilmin ve irfanın ötesinin de sahibi gene Allah'tır. Biz insanlar onun sonsuzluğun içerisinde bir damlanın ilim olarak, irfan olarak ve onun ötesi olarak sahibi olabiliriz ancak.
her şeye kadirdir. Kadiri mutlak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse hadi gelin sizinle bir Kur'an'da gezinti yapalım. Acaba ilim nedir, irfan nedir, bu ilmin kademeleri nelerdir? Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e, arıyoruz. Bakara suresinin 51. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir şeyler söylüyor. 151. ayet-i kerimesinde. 150. ayet-i kerimesinde Allah Teala insanlara nimet verdiğini söylüyor. Allah'ın nebilerinin biz insanların başlarının üzerine nimet olduğu müessesesi gündeme geliyor. Bakara 150. Ve Bakara 151'de de Allah Teala buyuruyor. Kema erselnâ fîküm resûlen minküm yetlû aleyküm âyetina ve yüzekkîküm ve yuallimüküm il kitâbe vel hikmete ve yuallimüküm mâlem tekûnu tâlemûn. Diyor ki Allah Teala, tıpkı o nimetim gibi, yani 150. ayet-i kerimesindeki nimetim gibi, size de sizden birini, sizin aranızdan birini Resul olarak gönderdim, beaz ettim, aranızda hayata getirdim. Size Allah'ın ayetlerini tilavet etsin diye, bir, size

böyle bir standardı beraberce tezekkür edeceğiz. Allah Teala ilim sahiplerinden bahsediyor. Allah Teala irfan sahiplerinden bahsediyor. Allah Teala münkerden nehyeden, emri bil maruf yapan, marufu emreden, münkerden nehyeden mürşitlerden bahsediyor. Diyor ki aranızda her zaman bir topluluk bulunsun. Münkerden nehyeden ve marufla emreden. Emri bil maruf, nehyi anil münker. Şimdi muhtevaya beraberce bakıyoruz. İnsanlar birinci basamakta olayları yaşarlar. İkinci basamakta da değerlendirirler. Birinci ve ikinci basamaktaki insanlar olayları yaşayan ve olayları değerlendiren insanların hepsidir. Hepsi yaşarlar ve değerlendirirler. Bu değerlendirme neticesinde eğer o insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanların da Allah'a ulaşmasını dilemesine, Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olan insanlarsa onlar Allah Teala tarafından seçilmezler. Ama onların dışındakiler Allah Teala tarafından seçilir. Neden seçilir? Allah Teala özellikle Allah'a isyan etmeyen insanların hepsine bu hakkı tanımak istiyor. Bunun için hepsi seçilirler. İnsanları Allah'ın yolundan men edenler, Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler, onlar hariç. Dikkat edin ki bu insanlar başka insanların hidayetine mani olanlardır. Ayetleri gizleyerek, ayetleri yalanlayarak, ayetleri inkar ederek, başka insanların da Allah'a ulaşmasını engellemek suretiyle yeryüzünde fesat çıkarırlar insanlar. Onlar seçilmezler. Allah'ın seçtikleri, onların da Allah'ın seçtiklerinden de %10'dan daha azı Allah'ın cennetine girebilecek olanlardır. Bu sebeple seçilenlerin de küçük bir kısmı, az bir kısmı kurtuluşa ehil olurlar Allah'a ulaşmayı dileyerek. Dileyenler mutlaka seçilenlerdendir. Ama seçilenlerin hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenler değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu seçilenler içinde Allah'a ulaşmayı dileyenler tebliğe muhatap olanlardır. Tebliğ herkese ulaşır. Bir kısmı elinin tersiyle tebliği iter, bir kısmı tebliğe göğsünü açar ve tebliğ onun kalbine tesir eder. İşte sadece o insanlar ölüyken Allah-u Teala tarafından hayata geçirilecek olanlardır. Bütün insanların gözlerinde hicab-ı mestüre, kulaklarında vakra, kalplerinde ekinnet vardır. Görme hastaların üzeri

delidir, işitme hastaları mühürlüdür, kalplerindeki idrak hastası da mühürlüdür. O insanlar ilmin dışındadırlar. Ömürleri boyunca dünya ilimlerinden neyin sahibi olurlarsa olsunlar, Allah onları ilim sahibi kabul etmez. Onlar ilmin, Allah'ın ilminin cahilidirler. Onlar benim ayetlerimden gafil olanlardır. Benim ilmimi bilmeyenlerdir diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse ilim müessesesinin dışında kalan insanlar var. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, Allah'ın ilmini bilmeyenler. Kim bu insanlar? Yunus 7 ve 8'e göre Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Onlar ki diyor Allah Teala bize ulaşmayı dilemezler. Onlardan bahsediyor Allah Teala. Onlar dünyaya dönüktürler. Dünyaya ait olan şeylerle, dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Öyleyse, alimle cahilin arasında kesin bir farklılık var. Birinin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Kendilerinin ilim sahibi olduğunu zannedip de ilimsiz kalan insanlar bunlar. Alim olmanın standardı ya da cehaletten kurtulmanın standardı gözlerdeki hicab-ı mestürenin alınması, kulaklardaki bakran alınması, kalpteki ekinetin alınması. Bu cehalet kapısını kapatıp ilim kapısını açan bir anahtardır. Cehennemin kapısını kapatan, cennetin kapısını açan bir anahtardır aynı zamanda. Ne oldu? Cehaletten ilme o açılan kapının içinden geçerek kişi girer. Alim olmuştur, hayır olmamıştır. Ama ilmi başlamıştır. Artık o kişi cahil değildir. Cahillerin arasından kendini kurtarmıştır. Ona ilim verilmeye başlamıştır. İşte ona ilim verildiğinin, verilmeye başladığının ispatı Hac suresinin 54. ayet-i kerimesine göredir. Diyor ki Allah Teala orada onlar irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğunu bilsinler de idrak etsinler diye onların kalplerinin içine ihbat konmuştur diyor. Yani kalplerindeki mühür açılmış, kalplerindeki ekinnet alınmış, yerine ihbat konulmuş. Ve kişi küfür sahibiyken şükür sahibi olmuş. Kalbindeki küfür kelimesi ekinnetle birlikte alındığı için artık küfrün sahibi değildir kişi. Kafir hüviyetinde değildir. Artık o mümin hüviyetindedir. Kalbine iman kelimesi yazılmış mıdır? Hayır. Ama kalbindeki küfür kelimesi alınmıştır. Kişi ilmin başlangıç noktasındadır. İlim burada başlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ilmin başlangıç noktası tilavete muhatap olmaktır. Yani tebliği aşmış olan, tebliğ onun iç dünyasında bir şeyleri vücuda getirmiş olan, bu vücuda getirdiği şeyle Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, bu Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ruhunu Allah'a ulaştıracağına inanıyor. Allah'a inanıyor. Ruhunun Allah'a ulaşmasının, ölmeden ona ulaşmasının üzerine farz olduğuna inanıyor ve ruhunu Allah'a ulaştıracağına da inanıyor. Allah'a ulaşmayı dilediği için. Dilerse ruhunu Allah'a ulaştıracağına inanıyor.
ve Allah'a ulaşmayı diliyor kişi. Dilediği an rahim esmasıyla tecelli başlıyor ve bu tecelli o kişiyi kendisine ilim verilmeye başlanan bir noktaya ulaştırıyor. Tilavete muhatap kılıyor. Tilavet bu noktadan sonra kişinin adım adım ilme girişini sağlayan ilmi müessesenin adıdır. Öğretim müessesesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası Allah'a ulaşmayı dilediğiniz nokta, ilminizin başlangıç noktasıdır. İlmel yakinin başlangıcıdır. Şimdi bu noktadan itibaren adım adım ilme yakin hasıl edeceksiniz. Ve bundan sonra Allah Teala kalbinizin mührünü açıp içindeki küfür kelimesini aldıktan sonra, kalbinizdeki ekinleti aldıktan sonra şükür sahibi oluyorsunuz. Kalbinize iman yazılmıyor ama küfür kelimesi alındığı için şükrün sahibi oluyorsunuz. Kalbinize konulan ihbatla birlikte. Öyleyse ekinnet küfürle birliktedir. Ekinnet de küfür de kalbinizden alınır. Ve kalbiniz o noktaya kadar mutlaka mühürlüdür. Kalbinizin mührünü açan Allah-u Teala kalbinizdeki küfür kelimesini alıyor. Ve kafir olmaktan kurtuluyorsunuz. Bu ilminizin başlangıç noktası. Sonra ne oluyor? Allah-u Teala ihbatı kalbinize koyduktan sonra, size şükür sahibi kıldıktan sonra, tilavet sizin üzerinizde pozitif tesirlerini icra etmeye devam ediyor. Allah kalbinize ulaşıyor. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsünüzü şerh ediyor. Göğsünüzden kalbinize nur yolunu açıyor. Enam 125. Femen yuridullahi en yehdihu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse. Kimi diler? Kendisine ulaşmayı dileyenleri diler. Onun göğsünü şerh eder, yarar diyor ve İslam'a, Allah'a teslim olmaya açar. Yani o kişinin ruhunun da veçinin de nefsinin de iradesinin de Allah'a teslimini temin edecek olan başlangıç budur. Kişiyi teslime götürmek için Allah'ın o kişinin göğsünden kalbine açtığı yol. Buna bir nevi ilim yolu da diyebilirsiniz. Bu yol olmazsa kişi ilmin sahibi olamaz. Biliniz ki bunların hepsi birkaç dakika içinde gerçekleşir. Neler? Rahim esmasıyla siz Allah'a ulaşmayı dinledikten sonra Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi, gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alması, kulaklarınızdaki vakrayı alması, kalbinizin mührünü açması, kalbinizden küfrü alması, ekinneti alması, yerine ihbatı yerleştirmesi, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirmesi, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açması, hepsi 5-6 dakika içerisinde gerçekleşir. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne oluyor o zaman?

O zaman muhtevaya dikkatle bakın. O zaman Allah-u Teala'nın size bir büyük ihsanıyla karşı karşıyasınız. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazla ve rahmetle salavat göğsünüze gelecek. Göğsünüzden kalbinize açılan yolu takip ederek kalbinize ulaşacak. Göğsünüzden kalbinize ulaşacak.

0: göğsünüzden kalbinize ulaşan bir güzellik. Sonra mı ne olacak? Sonra da Allah-u Teala'nın dizaynıyla nefsinizin kalbine rahmet nurları sızmaya başlayacak. Burada. Öyleyse Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği standartlara dikkatle bakın. Allah'ın 12 tane ihsanıyla muhatap olacaksınız. Ve Allah-u Teala sizi mürşidinize ulaştıracak. Ne yapıyor Allah-u Teala? Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alıyor. İki, kulaklarınızdaki vakrayı alıyor. Üç, kalbinizin mührünü açıyor. Dört, küfür kelimesini alıyor. Beş, ekinleti alıyor. Altı, ihbat koyuyor kalbinize. Yedi, kalbinize ulaşıyor. Sekiz, kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Dokuz, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açıyor. On, sizi huşuya ulaştırıyor. 11, mürşidinizi gösteriyor. 12, 12 tane ihsanla irşat makamına ulaşıyorsunuz. Bu noktaya kadar irşat makamının söylediklerini artık yerli yerine oturtmaya başladınız. Kalbinizde ihbat var. Artık küfür sahibi değil, şükür sahibisiniz. Ama kalbinize henüz iman yazılmamış. Ama küfür alındığı için mümin hüviyetine girmişsiniz ve tilavete muhatapsınız. Öyleyse mürşidinize ulaşıyorsunuz, tabiiyet. Tabiiyetten sonra Allah-u Teala'nın devrin imamının ruhunu başınızın üzerine gönderiyor. Kalbinizin içine iman kelimesini yazıyor. Bütün günahlarınızı sevaba çeviriyor. Üç tane nimet aldınız. Sonra ruhunuz Allah'a doğru yola çıkıyor. Dört, fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlıyor. Beş, nefsiniz nefs tezkesine başlıyor. Altı, ve İradeniz güçlenmeye başlıyor. 7. 4 tane de vasıf şartı kazanıyorsunuz. Demek ki bütün günahlarınızın sevaba çevrilmesi ile beraber tam 7 tane Allah-u Teala'dan nimet alıyorsunuz. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala sizi teçhiz ediyor, irşat makamına ulaştırıyor, irşat makamıyla beraber oluyorsunuz. Öyleyse bu noktadan itibaren tilavetin farklı bir noktasına, farklı bir tatbikatına muhatap olacaksınız. Artık siz nefs tezkiyesine ehilsiniz. İşte Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde bahsedilen tilavetin bittiği yer, nefs tezkiyesinin başladığı yer burasıdır. Aslında tilavet ilim öğretisine dönüşmüştür. Sadece söylenen değil, algılanan bir ilim vardır. Kişinin kendisine ilim verilmeye başlandığı nokta, o kişinin kalbine ihbatın konması, kişinin şükür sahibi olması noktasıdır. Bu noktadan itibaren kişinin ilmi algılamaya başlaması söz konusudur. Birçok dergahları ziyaret eder, onlardan ilim almaya çalışır, kendisi bir şeyler inceler ve sualler sorar, cevaplar alır. Yavaş yavaş o ilmi kişi algılamaya başlamıştır. Cahil olduğu devir Allah'a ulaşmayı dilemek noktasında kapanmıştır. Hem küfürden kurtulmuştur, hem cehaletten. Ama alim olamamıştır. Daha ilim almaya yeni başlıyor kişi. Birinci seviyesinde kişinin henüz mürşidi yoktur. Başka başka kaynaklardan, başka başka yerlerden çeşitli ilimleri tahsil eder. Ama ilmin gerçek tahsil edildiği yer, kişinin mürşidine ulaştığı noktadan sonrasıdır. Nefs tezkiyesi boyunca ilim tahsil edilir. İlmel yakin adım adım daha üst boyutta o kişide tahakkuk edecektir. Her kademede nefsin %7 fazilet birikiminde o kişi biraz daha ilim sahibi olacaktır. Nefsinin afetleri azaldıkça, faziletler arttıkça nefsinin kalbinde, ilmi de ona paralel olarak bir gelişme gösterecektir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece ilmin tamamen dışındadır. Cahiller zümresi içindedir. Allah'ın ayetlerinden gafil olan biridir. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel tebliğe muhatap olmuştur ve kendisine ilim verilmeye başlanmıştır. Ve bu ilim verilmeye başlandığı için Allah'a ulaşmayı dilemiştir. İlme muhatap olan kişi Allah'a ulaşmayı dilediği noktaya kadar kendisine tebliğ yapılan kişidir. Kendisine ilim verilen kişidir. Bu kişi 14. basamakta mürşidine ulaşana kadar ilim alacaktır. İlim verilen kişinin irşad makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğuna dair olan inancı yerlerine oturdukça kişi ilmi gerçek anlamda bünyesinde yerleştirecektir. Çünkü ihbat sahibi olmuştur. İdraki önleyen ekinet alınmıştır. kişiden idraki sağlayan ihbat konmuştur. Bu noktaya kadar kişi kendisine ilim verilen kişidir. Ama ihbat konduktan sonra artık o ilim sahibi olmanın başlangıcındadır. İlim sahibi olmak ihbattan sonra başlar. Ondan evvel kişinin idraki, idrak edebilecek kapasitesi yoktur. İdrak yedinci basamakta başlar. Yedinci basamağa kadar kişi kendisine önce tebliğ yapılan, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kendisine ilim verilen kişidir. Ve ihbat konulduktan sonra ilmin sahibi olmaya başlıyor kişi. İdrak etmeye başlıyor ilmi. Bu, o kişiyi ilim sahibi yapar. Mürşidine ulaştıktan sonra kişinin ilim sahibi olma müessesesi daha hızlı bir gelişme gösterecektir. Çünkü ilmin öğrenmesine mani olan doğru ilmin öğrenmesi söz konusu değilse öğrenen ilim değildir. Onun için o kişi ilim sahibi olamaz. Doğru ilmin öğrenilmesi ise nefsindeki afetler azaldıkça yükselir. Doğru ilmi öğrenme seviyesi nefsin afetleri azaldıkça yükselir. Öyleyse kişi 14. basamaktan itibaren daha hızlı bir şekilde ilim sahibi olacaktır. İlmin algılanmasıyla ilim sahibi olmak arasında gene 3-4 basamaklık bir farklılık söz konusu olacaktır. Ve ilmin sahibi olmak 14. basamaktan başlar. Bu nefs tezkiyesi boyunca kişiyi devamlı artan bir standart içinde ilmel yakinin sahibi kılar. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi nefsini %51 oranında tezkiye etmiştir. Nefsinin kalbi afetlerden %50'den daha fazla kurtulmuştur. Şeytanın hegemonyasından da aynı seviyede kurtulmuştur. Nefsi ve kişi nefsindeki afetler azaldıkça daha çok ilim sahibi olmak kapasitesine kavuşmuştur. Ve ruhunun Allah'a ulaştıktan sonra Allah'a teslimiyle artık Allah'ın evliyası olmuş ve gerçek anlamda bir ilmin sahibi olmuştur. Allah'ın evliyası ilim sahibidir. Allah'ın evliyası ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıran kişidir. Allah'ın evliyası ilmel yakini tamamlamış olan kişidir. Öyleyse ilim müessesesi buraya kadar geliyor. Bu noktadan sonra olanlara gelin beraberce bakalım. Kişi Allah'ın zatında ruhunu yok etmiş. Allah'a sığınmış. Peki sonra bu sığınma müessesesi onun sığınağa sığındığını ifade ediyor. Kişinin evliya oluşunun Allah'ın evliyasına bir oluşunun müjdesini veriyor. Artık o kişi için korku ve mahzun olmak söz konusu değildir bu noktadan itibaren. Biliyor ki o Allah'ın evliyası olmuştur. Eğer daha ötesine iman sahibi olabilirse fizik vücudunda nefsini de iradesini de Allah'a teslim edecektir. Öyleyse ilm vel yakinin başlangıç kademesi üçüncü basamaktır. İlm vel yakin üçüncü basamakta başlar. 14. basamakta hızını arttırır. Vasfını da arttırır. Daha üstün vasıflı bir ilmin sahibi olur. Nefsinin afetlerinden kurtulacak kişi. Ve 21. basamakta kişi yakin kademesinde ilim sahibi olur. İlm el yakinin tamamlandığı yer, ruhun Allah'a ulaştığı ve Allah'ın zatında yok olduğu, sala yok olduğu, velayete adım attığı, 7 velayet makamını yaşayacağı bir statüyü içerir. 7 velayet makamı, fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, ulul-elbab makamı, ihlas makamı ve salah makamıdır. Bu 7 tane makam kişiyi giderek daha derin bir ilmin sahibi yapar. Dikkat edilmesi lazım gelen bir husus, kişinin ilimden irfana geçmesidir. Bir başka husus da aynel yakini kişinin üstlenmesidir. Öyleyse ilmel yakinin bittiği yerde aynel yakin başlamıyor. İlmel yakin 21. basamakta son buluyor. Öyleyse fena makamı, beka makamı, zühd makamı ve muhsinler makamı ilmel yakinin bitişinden sonra aynel yakinin henüz başlamadığı 4 tane kademe içeriyor. Velayetin ilk 4 kademesi ilm vel yakinle ayn vel yakin arasında bir köprüdür. İlm vel yakin tamamlanmıştır. Kişi ilme yakin derecesinde sahip olmuştur. Ama daimi zikre ulaşamamıştır. Ayn vel yakinin yani hikmet sahibi olmanın vasıflarına henüz sahip değildir. Dikkat edin. Aynel yakinin temel vasfı hikmetin de sahibi olmaktır. Ve ruhunu Allah'a teslim eden kişi hikmetin sahibi değildir. Öyleyse fena makamı ruhun Allah'a teslim edildiği makam. Yani sığınağa sığınılan makam. Burada kişi ruhunu Allah'a ulaştırmış. Allah'a ruhun ulaştığı noktada Allah'ın zatında yok olması söz konusu ve kişinin ruhu Allah'ın zatında yok oluyor. Ruh sığınağa sığınıyor. Nebe suresi 39. ayet-i kerime. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran bir yol ittihaz etmiştir. O yolun sonunda ruh sığınağa, sığınak olan Allah'a, meab olan Allah'a sığınır. Nefsin kalbindeki nurlar çoğalıyor. %51'den %61'e çıkıyor burada. 61'e çıkınca Allah-u Teala yeni bir makamın müjdesini veriyor kişiye. Ona bir altın taht ihsan ederek, nimet, onu altın tahtla nimetlendirerek Ya mekana mekansızlığa kavim yapıyor. Beka makamının sahibi kılıyor. Sonra bu kişi zikrini günün yarısından öteye geçirecek. Zühd makamının sahibi olacaktır. Nurlar %71'i de aşacaktır. Ve ne zaman ki o kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir fizik vücut sahibi olacaktır. Yani fizik vücudunda Allah'a teslim edecektir. O zaman nefsinin kalbindeki nurlar %81'i aşmıştır. Bu dört makam, fena, beka, züht ve muhsinler makamları, fizik vücudun teslimini de içeren makamlar, bir geçişi ifade eder. İlmel yakinden aynel yakine geçişi. Bu geçiş sırasında o kişinin kalp gözünün açılması mümkündür. Kalp kulağının açılması da mümkündür. Kimin kalp gözü ve kalp kulağı açılmışsa o kişi artık kalp gözüyle bakmaya başlar. Yani kalbindeki basar hassası çalışmaya başlamıştır. Fiziğin ötesini görme konusunda kişi gözlerindeki hicab-ı mestürü alındığı zaman basar hassasının üzerindeki gıca ve tatlı perde açıldığı zaman küfürden imana dönüşünü tamamlamıştır, mümin olmuştur. İlmin başlangıcındadır. Ölüyken hayata gelmiştir ama fizik vücut açısından. Baş gözüyle görmekte, baş gözüyle hissetmektedir. Ama kalp gözünün rüyeti bu noktadan sonra başlayacaktır. Hangi noktadan sonra? Fizik vücudunu da Allah'a teslim ettikten sonra mutlak olarak başlayacaktır. Çünkü ondan sonra daimi zikre sıra gelecektir. Kişi ne zaman daimi zikrin sahibi olursa o kişi hikmet sahibidir. İşte o zaman o kişi aynen yakinin sahibi olur, hikmet sahibi olur, irfan sahibi olduğu da kesinleşmiştir. Ama bundan evvel kişi irfan sahibi olabilir mi? Olabilir. Velayet makamlarının her birinde kişi hikmet sahibi ilk dört makamda olamaz ama irfan sahibi olabilir. Fena makamında da, beka makamında da, züht makamında da, müsinler makamında da Allah Teala o kişinin kalp gözünü açabilir, kalp kulağını da açabilir. O kişiye göstermek istediklerini gösterebilir. O kişiye söylemek istediklerini söyleyebilir. O zaman bu kişi ilmin sahibi olan alim sıfatından İrfanın sahibi olan arif sıfatına bürünür. Ama henüz hikmet sahibi olmamıştır. Öyleyse arif olmak irfan sahibi olmanın bir bölümüdür. Arif olmak hikmet sahibi olmadan evvelki kişinin gaybe açılan pencerelerinin açıldığını gösterir. Kalp gözü ve kalp kulağı açılmıştır. İşte böylece kişi irfan sahibi olur. Diyelim ki bu kişi fena makamında, beka makamında, züht makamında, muhsinler makamında kalp gözünü açmadı Allah'a. Mümkün müdür? Mümkündür. Açmayabilir. Ama eğer o kişi daimi zikre ulaşırsa mutlaka kalp gözü açılacaktır. O kişi hikmet sahibi olacaktır. İrfanın da 7 tane özelliğin sahibi olarak vukuf sahasına girecektir. Ne olacaktır daimi zikre ulaşan kişide muhteva? O kişi ulul elbab olacaktır. Lüplerin sahibi olacaktır. İrfanın temel müessesesi lüplerin sahibi olmaktır. Hikmet makamında kendisini gerçek olarak gösterir. Kalp gözünün, kalp kulağının sahibidir kişi ama hikmetin de sahibidir. Hikmetin sahibi olabilmek için kişinin ulul elbab olması şarttır. Ulul elbab olmak ise daimi zikrin sahibi olmayı gerektirir. Hiç kimse daimi zikrin sahibi olmadan hayrın sahibi olamaz, hikmetin de sahibi olamaz. Öyleyse kimdir irfanın üst boyutunun sahibi olanlar? Hikmet sahipleri. Birinci özellikleri daimi zikrin sahipleridir. İki, bu sebeple nefslerinin bütün afetleri yok olmuştur. Ama ne fena makamında, ne beka makamında, ne züht makamında, ne muhsinler makamında kişinin nefsinin afetlerinin hepsi yok olmaz. Onun için onların irfan sahası hudutludur. İrfan sahibi olabilirler bu safhada ama sadece kalp gözü ve kalp kulağı açısından hikmetin oluşmadığı bir noktadadırlar. Ne zaman ki daimi zikrin sahibidir, o zaman 4 vasıf sahibi olur. Kişi, vasıf şartı, daimi zikir, afetlerin hepsinin yok olması, kalp gözünün mutlak açılması, kalp kulağının mutlak açılması. Bir adım daha, 3 tane de sonuç şartının sahibi olacaktır. Vasfının sahibi olacaktır. 1, ehli tezekkürdür kişi. Allah-u Teala ile her an konuşabilir. 2, ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı hayır kazanmaktadır. Derecat kazanmaktadır. 3.'sü de o kişi hikmet sahibidir. Burası aynel yakin müessesesidir. Aynel yakin kişiye irfanın üst boyutunu kazandırır. 5 duyumuzda hissedemediğimiz farklı özelliklerin mutlaka sahibi kılar kişiyi. Burada bu mukteseb bir hak olarak alınır Allah Teala tarafından. Kişi bunu iktisap etmiştir daimi zikrin sahibi olarak. İrfanın ulaşılması lazım gelen gerçek mertebesi kişinin hikmet sahibi olduğu alanda kendisini gösterir. Ve kişi ulul elbab olur. Velayetin 5. makamı. Muhsinler makamından sonraki 5. makamı kişi ulul elbab olmuştur. Daimi zikrin sahibidir. Sonra ona gök katları gösterilir. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olduktan sonra bu kişiye gök katları gösterildiğinde ihlas sahibi olur. Nefsinin kalbi halis olan bir insandır bu. Ve aynel yakinin sahibidir. Öyleyse irfanın daha üst kademesinin sahibidir. 7 gök katı tamamen gösterildikten sonra o kişi tövbe-i nasuha davet edilir. O zaman bu kişi ihlas makamını da bitirmiştir. Velayetin son makamı olan salah makamına geçmiştir. İlmel yakinde değil, aynel yakinde kişi. Ve salah makamında tövbe-i nasuha davet, günahların örtülmesi, salah nurunun o kişiye verilmesi ve günahların sevaba çevrilmesiyle devam eden bir hikmet müessesesi kişiyi irşada ulaştırır. İrşada ulaşan kişi salah makamının 4. kademesindedir. aynel yakinin sonudur burası. Bu noktadan itibaren kişi iradesini Allah'a teslim edecektir ve hakkul yakinin sahibi olacaktır. İşte Allah Teala'nın söz konusu olan irfan sahibi kullarının en üstünleri hakkul yakinin sahipleridir. Hakka da rüyet hasıl etmişlerdir. Yakin derecesinde hakkı müşahede edebilmektedirler. Onlar Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşada tayin edilenlerdir. İrşadla görevlendirilenlerdir. Bütün sahabe bu şerefe 14 asır evvel ulaşmışlardı. Şimdi bu 7 tane velayet kademesinde Bakara Suresinin 151. ayet-i kerimesine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretisine bakalım. Diyor ki size Kur'an-ı Kerim'i tilavet eder. Nereye kadar geliyor tilavet müessesesi? 14. basamağa kadar geliyor. 14. basamaktan 21. basamağa kadar o kişi tilavetin ötesine geçiyor, ilim sahibi oluyor. 21. basamağa kadar kişinin ilim sahibi olması söz konusu. İlm el yakinin bittiği yerde o kişiye Allah Teala kitap öğretiyor. Fena makamı, beka makamı ve zühd makamı ve de muhsinler makamı, bu dört makam kitabın, Kur'an-ı Kerim'in dört ruhunun öğretildiği makamlardır. Ve kişi ruha girmiştir. Bir kısmının kalp gözü açılır, bir kısmının açılmayabilir. Açılanlar mutlaka ruha girenlerdir. Öyleyse buradaki ilim, ilmel yakinin ötesine gelmiştir. İlmel yakini aşmıştır. Burada kitabın artık ruhu öğretiliyor. Öyleyse 21. basamağa kadar kitabın lafzı öğretilir. 22, 23, 24, 25. basamaklarda kitabın ruhu öğretilir. İlim devamlı olarak yükseliyor. Kitabın ruhunun öğretilmesi o kişinin ilmel yakini açtığını kesin olarak gösteriyor. Ama aynı yakine ulaşması daha söz konusu olmamıştır. Ne zaman ki o kişi daimi zikre ulaşacaktır, o zaman aynı yakinin sahibi olacaktır. Hikmetin sahibi olacaktır. Buna Allah-u Teala hikmetin öğretilmesi diyor. Hikmetin öğretilmesinde artık o kişi üst seviye bir ilmin sahibidir. Söylediğimiz vasıfların sahibidir. Ve ullelvab makamı, ihlas makamı ve selam makamının ilk dört mertebesi hikmeti ifade eder. Beşinci mertebesi ise hikmetin ötesidir. Hikmetin ötesinde daha bilmediği şeylerin öğretilmesi, kalbinin 19. müzeyyen olma kademesinde kişi hikmetin ötesini Allah-u Teala'dan öğrenerek irşat makamının sahibi olur. Bu nokta hakkul yakini ifade eder, yakinlerin en üstünü. Kişi hangi şartların içinde olursa olsun mutlaka irfanı elde ettiği nokta, ilmel yakini açtığı, aynel yakini ulaştığı noktadır. Bu noktadan evvel de irfan sahibi olabilir. Ama bu kişinin o asıl hedefine ulaşması, hikmetin sahibi olması mutlaka daimi zikre ulaşmasıyla mümkündür. Ve kişinin, irfan sahibinin ulaşabileceği son nokta, iradesini de Allah'a teslim edip de son bilmecenin çözüldüğü, Allah'ın zatını gördüğü hakkül yakin noktasıdır. Bütün insanlar için ulaşılacak son nokta budur. Hakkül yakin. Bu kademede evvela Allah'ın irşat makamına tayin ettiği insanlar vardır. Hepsi hakkül yakinin sahibidir. Bütün kavimlerdeki resuller vardır. Hepsi hakkül yakinin sahibidir. Ve devrin imamları vardır. Her devirde o devrin imamı vardır. O da hakkül yakinin sahibidir. Öyleyse Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki ilim ve irfan konusundaki anlatımımız inşallah burada tamamlanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ehdinâ sırâta. Tevbi aleyhim ve lallâhim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Sahip olduğunuz şeylerin yeri değildir. Her sözümü dikkatle not edin. Hepinize hitap etmiş olduğunu düşünün. Kitabın içinde hepiniz varsınız. Herkes ait olduğu kadarını kendisine alsın. Öyleyse yapmanız lazım gelen şeylere dikkatle bakın ve neyi ifade ettiğini yerlerine oturtmaya çalışın. Geleceğin mimarları siz olacaksınız. Onun için hepinizi ince eleyip sık dokuruz. O ait olduğunuz yerlerin sahibi olmanız için daha çok şeylerin geçmesi lazım gelecek. Hepiniz davranış biçimleriniz itibariyle neleri yaptığınıza dikkatle bakın. Hangi hedefe ulaşmak için neyi harcıyorsunuz? Ona dikkatle bakın. Eğer belli bir şeyi yapmak için insanlara onların layık olmadıkları davranışlarda bulunuyorsanız, ölçemiyorsanız bunu, o ölçünün sahibi olmaya Allah-u Teala sizi mecbur kılacaktır. Onun için davranışlarınızı yerli yerine oturtmaya çalışın. Her davranışınızı o günün akşamında kontrol altına alın. Ben bugün ne yaptım? Allah için ne yaptım? Kime hangi hizmeti götürdüm? Ve bunları yaparken bütün davranışlarım doğru mu? Onun süzgecinden geçirirken birdenbire zihninize Allah-u Teala bir işaret takacaktır. Bugün bunu yaptın ama bak şurada yanlış yaptın. Burada yaptığın hatayı dikkatle düşün ve onun sahibinden af diledecektir Allah-u Teala. İdrakinizde yoksa tekrar tekrar aynı şeylerle karşılaşacaksınız. İmtihan edileceksiniz, her seferinde kaybetmeniz söz konusudur. Makamınız ne olursa olsun bunun standartları içindesiniz. Öyleyse davranışlarınızı ait olduğu standartların davranışları olarak her gün değerlendirmek mecburiyetindesiniz.
2: Ne yaptınız bir düşünün bakalım. Bugün ne yaptınız, dün ne yaptınız? Ve bu attığınız adımların içinde hangisi yüreğinizde bir küçücük sızlama vücuda getirdi, orada durun. Orada hatanız var. Onu düzelteceksiniz. Ve o hatayı yaptığınız kişiden af dileyeceksiniz. Af dilemek mecburiyetindesiniz. Yoksa hep kaybedenlerden olursunuz. Öyleyse davranışlarınızın mahiyetine dikkat bakın. Herkesi ait olduğu yere oturtmak mecburiyetindesiniz. Allah'ın indinde herkes eşittir diyoruz. Irk açısından, renk açısından, insan olmak açısından tamam. Ama hiç kimse eşit değildir dereceleri açısından. Öyleyse herkese Allah'ın indindeki değeriyle davranmak mecburiyetindesiniz. Bu davranışlarınızda her zaman yanlışlık yapmanız mümkündür. Ama sadece siz kaybedersiniz. Yaptığınız her yanlışlıkta Allah'ın indinde derecat kaybedersiniz. Öyleyse davranış biçimlerinizi tazim ederken bu söylediğim şeye çok dikkat edin. Acaba siz falanca olayda nefsinizin tesir altında başkalarını vasıta olarak mı kullandınız? Anladınız değil mi ne demek istediğimi? Bir hedefe ulaşmak için ne zaman başkalarını ve bizi vasıta olarak kullanmaya kalkarsanız, biz Allah-u Teala'dan aldığımız emir gereği onu yaparız. Ama siz kaybedersiniz. Her olayın arkasından benimle geçen bütün olaylarınızda bunu iyice düşünün. Ben bugün onunla ne yaptım? Acaba bu yaptığım olayda ne kadar hatam var? Acaba ben doğruyu mu yaptım? Bunu sık sık kendinize sorun. Benimle geçirdiğiniz her olaydan sonra. Sorun ve cevap alın Allah-u Teala'dan. Ve her zaman Allah-u Teala sizden hata yapmamanızı beklemez. Hata yaparsınız. Ama o hatadan gerekli ders almanızı mutlaka bekler. O dersi aldığınız zaman da bir daha tekerrür etmemesi asıldır. Eğer sizin yaptığınız gibi tevali ediyorsa, devam ediyorsa yanlışlıklarınız, o zaman ait olduğunuz yerin standartlarına bir defa daha bakın. Ve mutlaka Allah-u Teala'nın bir has kulu olmaya çalışın. Hedefiniz bu olmalı. Allah'ın has kulu olmak. Bir gün hepiniz oraya ulaşacaksınız. Daimi zikrin sahibi olacaksınız. Allah'ın sonsuz güzelliklerini yaşayacaksınız. Bunu daha çabuklaştırmak için yapmanız lazım gelen şey davranışlarınızı en dikkatli statüye oturtmaktır. Allah-u Teala'nın dininde güzel şeyler yapıp hep kazanç sahibi olmak her zaman mümkündür. Sizin davranışlarınıza bağlı, sizin kalbinizi mutlu hissetmenize bağlı. İnsanlar var, hata yaparlar, hata yaptıklarının farkında bile değillerdir. Umurlarında bile değildir. Onlar hep kaybedenler olmuştur. Ama sizin için önemli olan şeyler Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamaktır. Unutmayın, onun için buradasınız. Onun için buraya geldiniz. Güzellikleri öğrenmek ve yaşamak için yetmez. İleride yeni bir göreviniz olacak, yaşatmak için. Öğreneceksiniz, yaşayacaksınız ve yaşatacaksınız.

güzele, daha güzele, daha güzele ulaştırmak. Her güzel şey sizler için. Mutluluk sizin için, saadet sizin için, hepiniz için. Bütün güzellikleri siz yaşayacaksınız. Yaşamaya nazisiniz ve ehilsiniz. Onun için buradasınız. Neden ehilsiniz diyorum? Allah hiçbirinizden vazgeçmiyor çünkü. Vazgeçmiyorsa ileride bir güzelliğe mutlaka ulaşacaksınız demektir. Yoksa uğraşmaz. Bırakır yakınızı, giderdiniz cehennemin dibine. Ama Allah Teala eğer sizinle uğraşıyorsa o zaman sizin güzel bir yerlere ulaşacağınız kesindir. Çok dua edin Allah Teala'ya bunun için, sizi bırakmadığı için. O güzellikleri sizi mutlaka ulaştıracağı için. Evet, aslında her şey, belki de bana öyle geliyor ama çok güzel. Her geçen gün daha güzel olması için şartlar da her gün biraz daha gelişiyor. Öyleyse o gelecek güzel günlere Allah Teala'nın bizleri nasıl taşıyacağını beraber seyredeceğiz. Acaba kimler bizlere yardımcı olacak? Biraz böyle ufuk aydınlanacak, yardımcılar çıkacak ortaya. Ve onlar bizlere yardım ederek o hedeflere ulaşacağız. Hiç kimse yalnız başına hedefe gitmemiştir. Bütün liderler etraflarındaki insan kıymetiyle, o insanların gayretiyle hedefe ulaşmıştır. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve etrafındaki bütün sahabe, onlar bir güçlüler, kuvvetliler. Bugün 14 asır sonra biz varız. Ve yeni bir devrin mimarı olmak için buradayız. Bütün dinlerin birleştirilmesi, savaş, arkasının asıl saatinin yaşanması bu bizim işimiz. Yalnız yaşamayacağız bunu. Sizlerle beraber yaşayacağız. Düşünün ki biz bundan yıllarca önce tutuklandık. 19 kişiydik. Ve onların orada verdiği bütün ifadeleri Allah Teala bana söylüyordu. Ben onun sonunda Allah Teala'ya sordum, ya Rabbi ben bunlarla mı yola çıkacağım dedim. Cevap evet, onlarla dedim. Onlarla yola çıktık. Onlardan bir tanesi de Cebbar'dı. Yola çıktıklarımızın bugün ne değerler olduğunu görüyorsunuz. Öyleyse bir kısmı aramızdan ayrıldılar. Unutmayın, iki tane alternatif var. Bu arabanın atlarıyız. Ya bu arabayı çekmekte devam edeceğiz veya vazgeçeceğiz. Ya bu arabayı çekerken irademizi kullanacağız. Allah'ın yardımı o zaman her geçen gün biraz daha artarak üzerimize gelecek. Ya da vazgeçeceğiz. Allah Teala bunu bizim savaşımız yaptı. Bu savaşta bize yardım edeceksiniz veya etmeyeceksiniz. Bu sizin seçiminiz. Ama savaş şu anda bizim savaşımız. Hep beraber bir arabayı çekiyoruz. Biz o arabanın vazgeçmez atlarıyız. Biz savaşımızdan vazgeçmeyiz, Allah Teala da bizden vazgeçmez. Öyleyse öneminizi ait olduğu yere koyun. Aklınızı o standart içinde kullanın. Bugün 20. asrın bu noktasında benimle beraberseniz çok ağır bir görevi yüklendiniz demektir. Bu görevi taşıyabilecekseniz yola beraber gideceğiz. Eğer bunun ısrarındaysanız hiç korkmayın, Allah Teala'sından vazgeçmez. Bunları niye söylüyorum? İradenin fizik standartlarının ne olduğunu size göstermek için söylüyorum. Eğer yaşadığınız bütün güçlüklere rağmen Allah Teala'nın yolunda ısrar ediyorsanız bu sizin iradenizin var olduğunu gösterir. O iradeye binaen Allah Teala size yardımda bulunacak. Çünkü iştiyakınızın mimarı iradenizdir. Eğer iştiyakınız varsa

0: siz Allah yolunda alelade bir insandan, ordinary bir insandan farklı bir hizmet vermeyi amaçlamışsanız, bu hedefin içindeyseniz, o zaman iradeniz Allah'ın yolunda kullanılan bir iradedir. Şeytanın yolunda kullanılan bir irade değildir. Mutlaka Allah'tan yardım alırsınız. Söylediğim gibi her olayda mutlaka başarı kazanmak mecburiyetinde değilsiniz. Ama her olayda ben bu macerayı yaşarken, bu olayı yaşarken acaba Allah'ın bana emanet ettiklerinin hepsini o hedefe ulaşmak için kullandım mı diye sorun kendi kendinize. Her seferinde bunu sorun. Eğer size Allah'ın yardımcı olarak verdiği şeyleri sizin olduğunuzu zannettiniz veya zannetmediniz, önemli değil. Hepsini o hedefe ulaşmak için kullandıysanız, o zaman vazifenizi yaptınız demektir. Burada sadece bir farklılık oluşuyor. Sizin iradenizle Allah'ın iradesi farklı şeyleri talep etmiştir. Tabiatıyla sadece Allah'ın dediği olur. Ama bu sizi başarıya götürecek olan bir sihirli anahtardır. Altın bir anahtardır. Her olayda sizin emrinizde olan Allah'ın sizi başarıya ulaştırmak için size verdiği yardımcı olan her şeyi o hedefe ulaşmak için kullandınız mı? Yani iradenizi kullandınız mı? İşte Allah-u Teala'nın bunda başarıya yürümek için insanların hepsi Allah'ın kendilerine verdiği iradeyi Allah yolunda kullanmak mevkiinde olanlardır. Allah-u Teala diyor ki ben sizi evlatlarınızla, eşinizle, etrafınızdaki insanlarla imtihan ederim diyor. Her biri size Allah'ın yolunda hizmetinize mani olabilirler. O hizmete yardım ediyoruz denederek size Allah'ın yolunda değer kaybettirebilirler. Bunlara dikkat edin. Sizler herkesi Allah yolunda teçhiz etmekle vazifelisiniz. Bu teçhiz etmeye dikkatle bakın. Herkesi güzele yönetmeye çalışın. Herkes buna dahildir. Öyleyse bütün güzellikleri yaşarken acaba ben bu işi Allah için mi yapıyorum? Eşim için mi yapıyorum? Çocuklarım için mi yapıyorum? Tarzında bir suali hep kendinize sorun. Bunlardan sadece bir tek cevabı almak mecburiyetindesiniz. Ben bu işi Allah için yapıyorum. Eşim de, çocuklarım da Allah için hizmetin bir vasıtasıdır sadece. Ama Allah'ın yolunda hizmet ediyorum diye ben eşime hizmet ediyorsam, bu %100 yanlış olan bir şeydir. Allah'ın yolunda hizmet ediyorum diye ben çocuklarıma hizmet ediyorsam, bu yanlış olan bir şeydir. Herkes, önce kendimiz olmak üzere etrafımızdaki herkes Allah için hizmet vermek mecburiyetindedir. Eğer bu yoldaysak, Allah'ın yolundaysak herkes Allah'a hizmet etmekle mükelleftir. Bunların başında da biz geliriz. Her şeyimizde zekatız Allah-u Teala'ya. Hepiniz bu düşüncenin gerçek mimarı olacaksınız. Her şeyimizde Allah içiniz. Onlar öyleydiler. Bu hartanın sahipleri asırlar evvel, 5 asır evvel, 4 asır evvel, 6 asır evvel, 7 asır evvel öyleydiler. Her şeylerini Allah için yaptılar. Onun için kazandılar. Şimdi öyle bir devrede yaşıyoruz ki bizim ülkemizde artık insanlar hiçbir şeylerini Allah için yapmıyorlar. Her şeyi kendileri için yapıyorlar ve hep kaybediyorlar. Ama yeni bir güneş doğacak. O zaman her şeyi kendisi için değil, kendisini de Allah için feda eden, kendisini de Allah için kullanan yeni bir dünya doğacak. İşte o günlere hazırlanın. O günlerde hepinizin büyük görevleri olacak. Etrafınızda güvenilecek olan insanlara dikkatle bakın. Onları yakalayın. Onlardan vazgeçmeyin. Onlar gelecekte sizlerin ve bizlerin yardımcıları olacaktır. Zaten yaklaştığınız zaman hemen belli olur yapılarınlar. Ya sizi devre dışı bırakmaya çalışırlar, söylediklerinizi dinlemezler bile. Ya da yaklaşırlar size can kulağıyla ne söylüyorsunuz diye onlara. Hiç duymadıkları şeyleri söyleyecek olanlar yalnız sizlersiniz. Kim bugüne kadar ne söylemiş olursa olsun sizin söylediklerinizi söyleyemez. Çünkü onlar bilmiyorlar. İşte son yüzümüzde Farakan'ı gördük ve ona teslimi sorduk. Teslimin ne olduğunu bilmiyor. Teslimin İslam'ın temeli olduğunu bilmiyor. Teslimi sadece secde etmekten ibaret bir olay zannediyor. Teslimin bütün dinleri birleştirecek olan temel mihrak olduğundan haberdar değil. Ben ise bu bir misal olarak söylüyorum. Liderlerden birisi bu. Ne demek istiyorum? Deminki sözümün güçlenmesi istikametle söylüyorum. İnsanların bugün hiç bilmedikleri gerçekleri onlara öğretebilecek sizden başka kimse yok dünya üzerinde. Allah'ın bize öğrettiklerini biz size öğretiyoruz. Siz de onlara öğreteceksiniz hepiniz. Yetmez. Öğretmek için her şeyinizi feda edeceksiniz. Savaşta sizden ölmenizi isteyebiliriz. Onu da feda edeceğiz. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bu kainattaki en büyük şereflerin sahibi olmak üzere hazırlanıyorsunuz. Hepiniz. O şereflere layık olmaya çalışın. Öyleyse Allah-u Teala'nın katında o şereflere layık olmanın irademizin kurtulmasıyla çok yakın bir ilişkisi olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Karşınıza her türlü güçlük çıkartabilir iblis. Başka insanları kullanabilir. Ama ne olursa olsun şunu bileceksiniz ki yenemeyeceğiniz bir kuvvet olamaz. Neden öyle söylüyorum? Çünkü sizin karşınıza kim çıkarsa onunla beraber olan şeytandır. Ama sizinle beraber olan daima Allah'tır. Öyleyse hakimiyet her zaman sizindir. Düşmanınız kim olursa olsun, size neye mal olursa olsun, siz galip geleceksiniz. Bunu hiç unutmayın. Eğer bir insanın yardımcısı Allah'sa, galip gelecek olan her zaman olur. Unutmayın ki, bütün grafiklerde trend önemlidir. Yani grafik böyle zikzaklar göstererek bir istikamet çizer. O istikamete dikkatle bakın. O istikamet yukarı doğruysa, yükseliyorsa, onun adı trenddir, kalın çizgi. O zikzakların kalın çizgisinin adına trend denir. O trende dikkatle bakın. Önemli olan o trend. O trend mutlaka yükselmeli, yukarıya doğru gitmeli. İşte bunun için siz Allah'ın size verdiği her şeyi sarf etmek mecburiyetindesiniz. Son noktasına kadar. Niye buradayız? Yeni bir dünya kurmak için buradayız. O dünyanın kurulmasındaki merkezde olan kişi biziz. Sizler de bizim etrafımızdaki kuvvetsiniz. Bizi buna göre değerlendirin. İradenizi Allah'ın aklınıza verdiği o yardımcıyı ait olduğu yere dikkatle oturtun ki ve bilin ki yardımcınız Allah'tır. Öyleyse sizin için söz konusu olan o yüce Allah'ın standartlarını uygulamaktır. Her halükarda onu başaracaksınız. Allah'ın bütün güzelliklerinin sahibi olacaksınız. O size her şeyi ihsan edecek. Evet, bugünkü konuşmamız akıldı ve onun bir yardımcısı olan iradeden bahsettik size. Aklın fonksiyonları daha başka standartlar gösterir. Zeka onlardan bir tanesidir. Hadiseler karşısında ne yapacağımıza en süratle karar verebilme yeteneği ve sonuçlara ulaşabilmekte kullandığınız en büyük bileşken. Onun adı zeka. Akıl gene aynı akıl ama insanların o aklı kullanmasında zeka dereceleri hep birbirinden farklı. Sonuçlara hemen gidebilme kabiliyeti. Dikkat edin ki bütün zekalar zeka alabilmek için bir vasıta kullanırlar. Kullandıkları vasıtanın adı muhakemedir. Bir başka fakültesi aklınızın muhakeme. Olayları karşılaştırıp hüküm çıkarabilme kabiliyeti. Muhakeme kelimesi de, hüküm kelimesi de, mahkeme kelimesi de hep aynı kökten gelir. Ama hüküm çıkarabilme kabiliyetinin adı muhakemedir. Olayları karşılaştıracaksınız. Olayları değerlendireceksiniz. Bu olaylardan bir hüküm çıkaracaksınız. Yetmez. Sonra da Allah'a karar dönüşeceksiniz. Merak edeceksiniz. Benim aklımdan bulduğum hüküm bu. Bana verdiğin aklı benim kullanabilme yeteneğim burada iflas ediyor. Arkası yok. Öyleyse ben sana müracaat ederim. Acaba ulaştığım netice değiştirilmesi lazım gelen bir netice midir? Emrimi bekliyorum. Unutmayın ki Allah bizim Efendimiz'dir. Biz onun, hepimiz, başta biz olmak üzere hepimiz kölesiyiz. Her şeyimizde kölesiyiz. O Efendimiz yolunda her şeyimizi harcamak için hazır olacağız. Öyleyse sandıkların yerlerine oturtun. Ve Allah yolunda başkalarını değil, kendinizi harcamayı öğrenin. Başkalarını harcamanızda vasıta olarak kullanmayı sakın düşünmeyin. Her böyle düşündüğünüz an, başkasını her kullandığınız an kaybedenlerdensiniz. Çünkü o noktada nefsinizin tesiri altındasınız. Mahiyeti ne olursa olsun isteyin Allah'tan, onun size verdiğini göreceksiniz. Mutlaka ihsan eder. Yeter ki siz layık olun. En büyük hatası bir insanın layık olmadığı halde layık olmadığı şeyleri Allah-u Teala'dan istemektir. En büyük hatası demekle muradım ne? İstediği ve Allah-u Teala'nın vermediği halde o kişi sadece üzülür. Der ki kendi kendisine, ya demişlerdi ki bana Allah'tan iste o sana verir. Mutlaka verir. Bir küçücük şartı var. Layık olmanız. Hem layık olmayı ben istiyorsanız sizi layık olduğunuz seviyeye ulaştıracaktır. O seviyeye ulaşmak gene zaman parçasını kullanarak sizin gayretinize, sizin iradenizin devreye girmesine bağlı. Görüyor musunuz? Her zaman top sizde. Bir hedefe ulaşmak mı istiyorsunuz? O konuda siz işini yapmak mecburiyetindesiniz. İhtiyacın sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Dikkat edin ki ihtiyacınızın arkasında en büyük destek iradenizdir. Aklın en büyük yardımcısı. O iradeyi şeytanın yolunda değil, Allah'ın yolunda kullanmak için buradasınız. Ve yaptığınız her yanlışlıkta iradenizi şeytanın yolunda kullanıyorsunuz demektir. Onu yerine oturtun. Eski günlerinize ibretle bakın. Bir gün gelecek ki şöyle düşüneceksiniz. Ben eskiden böyle yapmazdım. Ben eskiden menfaatimi bilirdim sadece. İnsanları bu konuda harcamaktan hiç çekinmezdim. Onları kendi menfaatim için kullanabilirdim. Şimdi diyeceksiniz ben değiştim. Ben Allah'ın emrindeyim. Bana ait olan her şeyi Allah'ın emrinde sonuna kadar kullanmakla yükümlü sayarım kendimi. Öyleyse her güzel şey bu istikamete bir değer taşır. Ve ben düşünmüştüm ki bir tane kasette bütün sözlerimi bitireceğim. Ama bitiremedim. Öyleyse biraz daha ikinci kasette de Osmanlı Arkası'nın önünde sözlerimizi devam edelim. Bu arada saat kaç oldu? Sadece 12 olmuş. onlardan yeterli hükmü çıkartabilmek. Şimdi insanların yükseldikleri seviyeleri Allah-u Teala'nın tayinine ne dedik? Birinci kademe olayları yaşıyorsunuz. İkinci kademe olayları değerlendiriyorsunuz. İşte burada durun. Burada hakim unsur muhakemenizdir. Her türlü olayı karşılaştırırsınız. Onları değer hükümlerini yerine oturtarak değerlendirirsiniz. Ve bir sonuca gidersiniz. Gittiğiniz sonuç var ya, işte o hükümdür. Bütün muhakemeler hükümle neticelenir. Ya hükmünüz doğrudur ya da yanlıştır. Allah-u Teala'nın doğruları istikametine hareket edeceksiniz. Üçüncü basama ulaşırsınız. Ne o? Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte muhakemenizi yaptınız. Allah'ın size verdiği bütün akli melekeleri kullandınız. Olayları değerlendirdiniz. Hükmü verdiniz. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Aklınızı kullandınız. İşte bir insan aklını nasıl kullanırın? En güzel cevabı burada. Sıfırdan bir şeylere adım atmak veya adım atmamak. Hep sıfırda kalmak. Birinci kademe olayları yaşamak. İkincisi olayları değerlendirmek. Olayları değerlendirdiniz. Muhakeme ettiniz, değerlendirdiniz, hükme vardınız. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Anlamı sonsuza kadar aynı paralelindesiniz. Sıfır noktasında hep gidersiniz. Yere paralel. Ve gideceğiniz yerde cehennemdir. Bu dünyada da mutsuzluğu eline boyuna yaşarsınız sadece. Ama hükmünüzü Allah'a ulaşmak istikametinde verdiniz. O zaman Allah'a layıksınız. Ondan sonsuz yardım almaya ehil olduğunuz noktadan kapıdan içeriye girdiniz artık. Bundan sonrası ona ait. Öyle yardımlar yapacaktır ki ona çok şükredeceksiniz, çok hamd edeceksiniz ki o sizin Rabbiniz, siz de onun da ona lazım gelen hizmeti veriyorsunuz. Öyleyse burada aklınızı kullandığınız sonucuna ulaşıyoruz. Allah-u Teala diyor ki İnam Suresinin 36. ayet-i kerimesinde davet ediyor, işitenler icabet eder. Allah'ın bir daveti var size. İşitiyorsunuz. Yani aklınızı kullanıyorsunuz. Ne demiştim? Duymak kulağın vazifesidir. İşitmek aklın vazifesidir. İşitiyorsunuz. Allah-u Teala'nın bu istikametteki taleplerinizi en güzel şekilde değerlendirdiğini görecek ve yaşayacaksınız. Aklı saadeti yani dünya saadetini yaşayacaksınız. Bunun için Allah-u Teala'nın size her şeyi adım adım hediye ettiğini görüyorsunuz. Neden? Çünkü siz aklınızı kullanan bir insan oluyorsunuz. Ve iradeniz bu konuda size en büyük yardımcı. Çünkü şeytan devamlı pozitif iradenizi sarsacak olan gayretler sarf eder. Sizi zayıflatmayı diler. Karşınıza çıkan en ufak bir güçlükte vazgeçmenizi ister. Sebep mi? Dünya kadar sebep buldurursun. Evet ben o emri yerine getiremedim ama oho neler oldu? Falanca bana mani oldu, peşmeten şöyle söyledi. Falanca bana çelme taktı, benim işlerime mani oldu. Hep onun yüzünden bu başarısızlıklarım. Bunların hepsi masal. Aslında onlar değil. Siz sorumlusunuz kendiniz. Ve hesabı bize değil Allah'a vereceksiniz. O Allah'a verdiğiniz hesapta da onun her şeyi yani sizin içinizden geçenlerle bildiğinizi hiç unutmayın. O zaman aldanan o mu yoksa siz misiniz? Bir düşünün bakalım söylediklerimi ne demek istiyorum. Mazeretleriniz geçersiz kılınır. Hükümsüz. Onları kendinize de artık anlatamayacağınız bir devre gelecek. Kendini de yutmayacaksınız bu masalları. Ama o gün mükemmele doğru en güzel istikametini yürüyor olacaksınız. Her geçen gün daha sağlam, kendi ayakları üzerinde daha dik ama Allah'ın yardımıyla. Size safın verirlerse ki kendine güven, ona diyeceksiniz ki ben diyeceksin arkadaş kendime güvenmem. Allah bana Allah'a güvenmeyi öğretti. Bakınız ne diyor Allah Teala? Eğer Allah'a tevekkül ediyorsanız, yani Allah'a güveniyorsanız en kuvvetli sizsiniz. Neden? Kainatı yaratan en kuvvetli olan sizinle beraber. Bütün yardımını size yapıyor. Yapmaz mısınız? Şeytanın gücü ne ki? Allah sizin tapınızdaysa o her zaman yenilmeye mahkum. Neden bu istikametteki tekamülü tamamlamış olanlara şeytan hiçbir şey yapamaz? Çünkü Allah bütün boyutları onunla beraberdir. Nerede kendini gösterir? Ruhunuzda. Eğer ruhunuz sizinle kaplamışsa hem nefsinizde Allah temsil ediyorsunuz, hem ruhunuzda Allah temsil ediyorsunuz, siz bir bütünsünüz. Aklınızı ve iradenizi Allah yolunda kullanıyorsunuz. Öyleyse şimdiden gelecek günlere, aklınızı bütünüyle kullanacağınız günlere bir selam verelim. Aklınız aleti selamlayalım. Yeni bir günün eşiğinde, saat 12 geçtiğine göre yeni bir günün eşiğindeyiz. Ve biz yeni 29 Kasım daha geçti. Size demin tutuklandığımdan bahsetmiştim. Tam 29 Kasım'dı. Çok şeyler oldu 29 Kasım'larda. Güzel şeyler oldu. Bugün de güzel şeyler olacak. Sizlere Allah'ın mesajını iletti. Kalbimizde bu mesajın derin izler bırakmasını diliyorum. Sizi daha güzel ulaştıracak olan şey, unutmayın, bu izlerdir. Allah-u Teala diyor ki, sakın şeytanın ayet izlerine tabi olmayın. Ben de size diyorum ki, sakın şeytanın ayet izlerine tabi olmayın ve kalbinize Allah'ın bu mesajını bıraktığı izlere tabi olun. Hepinizin, aklınızın ve iradenizin size gösterdiği yol içerisinde ve yardımı içerisinde başarıya ulaşmanızı, Allah yolundaki en değerli hadimler olmasını Allah-u Teala'dan dileyerek bu akşamki sözlerimi inşallah burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.
1: Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Bana söyleyin bakalım. Ne kadar sevdiğinizin ölçüsünü mü istiyorsunuz? Her gün 24 saatlik bir zaman parçasında Allah'ı yüzde ne kadar zikrediyorsanız siz Allah'ı o kadar seviyorsunuz. Hiç zikretmiyorsanız hiç sevmiyorsunuz. Sadece kendinizi seviyorsunuz.
2: İkinci basamak inşallah hazır efendimiz inşallah.
3: Tamam başlayabilirsin. Allah razı olsun.
2: İnşallah. Muhterem izleyiciler, dinleyiciler, ümit ve sevgili öğrenciler. Efendim bir eksik sohbet öncesinde inşallah 100. sayıda birlikteyiz. Az sonra 2. 7 basamak konulu bir eksik ve yeni sohbetinde muhterem efendi hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte olacaklar. Ben müsaadenize muhterem efendi hazretlerine dönmek istiyorum. Muhterem efendimiz, öncelikle mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hizmet yapıyoruz. Çok kıymetli dualarınız ediliyor ve bugünkü 2. 7 basamak konulu bu eşsiz ve yeni sohbetimize zatenizi, muhterem izleyici, dinleyici ve de sevgili öğrencilerimizle baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasretle öpüyoruz inşallah.
3: Allah razı olsun Berhan. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize hamd ve şükrederiz sonsuz defa ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hepiniz biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim 28 basamaktan oluşur. 7 safha içeren 28 basamak. Bu 28 basamağın ilk 7 basamağını bir evvelki dersimizde görmüştük. Bugün inşallah ikinci 7 basamaktan bahsetmek istiyoruz. Yani 8. basamaktan 14. basamağa kadar mümkünse ulaşıncaya kadar geçecek olan safhadan bahsedeceğiz inşallah.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması temennilerimizle inşallah sekizinci basamaktan itibaren devam etmek istiyoruz. İlk yedi basamakta ne olmuştu? Birinci basamakta insanlar olayları yaşıyordu. İkinci basamakta olaylar karşısındaki tutumlarını Allah-u Teala bütün kalbinde maraz olanlar için onları imtihana tabi tutuyordu. Ve bu imtihanın neticesinde Hac suresinin 53. ayet kelimesine göre bir imtihan söz konusuydu tüm insanlar için. Ve bu imtihan sırasında Allah-u Teala birçoklarını seçmiyordu ama bir kısmını da seçiyordu. İşte Allah-u Teala'nın sözü açık ve kesin. Şura 13 diyor ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kimi kendisine olan, onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. O zaman seçme işlemi Allah'a ait ama yönelme işlemi Allah'a ait değil. Kula ait. Öyleyse Allah-u Teala kulun kendi iradesinden Allah'a ulaşmayı dilemesini bekliyor. Bu Allah'a yönelmektir. İşte üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah'a yöneliyor. Öyleyse o Allah-u Teala tarafından seçilmiş ve yönelmiştir. Mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Çünkü Allah'ın sözü var. Mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Kullarından dilediğini kendisine seçer ve Allah'a yönelimi kendisine ulaştırır. İfade gayet net. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'a ulaşır. Dileyen yönelmiş olandır. Seçilmişlerin içinden yönelmiş olandır. Ve onlar üzerine Allah-u Teala onun kalbinde Allah'a ulaşma dileğini görüyor, işitiyor, biliyor. Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Bu tecelli onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi almasıyla noktalanıyor Allah-u Teala'nın. Kulaklarındaki vakrayı almasıyla, kalplerindeki ikineti almasıyla ve yerine ihfat koymasıyla noktalanıyor. Hac suresinin 54. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki kendilerine kitap verilenlerin irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğunu bilmeleri için diyor. Onların kalplerine ihbat koyunuz. Ve Allah amin olanları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. İşte Hac suresinin 54. ayet-i kerimesi ikinci yedi basamağın temelini teşkil eder. Sırat-ı müstakime ulaştırırım. Yani irşat makamına ulaştırırım. Tabiiyetini gerçekleştiririm ve böylece otomatik olarak ruhları vücutlarından ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar diyor. Sırat-ı müstakime ulaştırırım diyor. Hangi sırat-ı müstakime? Ruhun sırat-ı müstakimine bir, fizik vücudun sırat-ı müstakimine iki, nefsin sırat-ı müstakimine üç. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde yeni bir saha açılıyor. Kişinin Allah-u Teala'dan ihsanlar almış olması söz konusu. Birinci ihsan, Allah'ın rahim esması tecelliye başlaması. İkincisi gözlerdeki hicab-ı mestureyi alması.
Üçüncüsü kulaklardaki bakrayı alması. Dördüncüsü kalpteki ekinleti alması. Beşincisi yerine ihbat koyması. Böylece birinci 7 basamak tamamlanmıştı. Bundan sonra ne oluyor? Tegavül suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Femen yu'min billahi yehdi kalbehu." Kim Allah'a aminu olursa, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onların kalbine ulaşır, kalbine hidayet eder. Hidayet ederse ne olur? Onların kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirir. Kaf suresi 33. ayet-i kerime. Demek ki Allah Teala kalpte Rahman'a huşu duyanlar var ya, biz onların kalplerini Allah'a çeviririz diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın insanların kalplerini çevirmesi, Allah'a çevirmesi söz konusu. Acaba ne demek istiyor Allah Teala? Allah Teala Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde diyor ki: Allah kimin göğsünü şerh etmişse, göğsünden kalbine bir nur yolu açmışsa, sadece onların kalplerine bizim nurumuz ulaşır diyor Allah Teala. Sadece onların kalplerine bizim nurumuz ulaşır diyor. Sonra da bir sonraki ayette, Zümer 23'te, Allah nurlarını ikişer ikişer kitaba ve içindeki hadislere, konuşulanlara paralel olarak ikişer ikişer indirir diyor. Allah'ın katından rahmetle fazl ve gene rahmetle salavat. İkişer ikişer eden iki grup nur. İşte bu nurların kalbimize geldiği takdirde, kalbimize ulaştığı takdirde, kalbimizin içine girebilmesi için Allah Teala kalbimizin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getiriyor. Bütün insanların kalpleri başlangıçta şeytana dönük konumdadır. Yani her şey gibi onlar da kapalı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir durumda Allah Teala'nın indinde her şeyin en güzele ulaştığını görüyoruz. Allah Teala böyle bir dizaynda insanlara onların kalplerini Allah'a çevirerek bir yol açıyor. Nurun, Allah'ın yukarıdan aşağı inzal ettiği nurun, indirdiği nurun kalbe girebilmesi için kalbin nur kapısının şeytana değil Allah'a dönük olması lazım ki yukarıdan aşağı inen nur buradan içeri girebilsin. Allah Teala o kişinin kalbinin nur kapısını kendine çeviriyor. Kim bu insanlar? Gaybde Rahman'a huşu duyanlar. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynında Allah'a huşu duyanların kalplerinin Allah'a döndürülmesi söz konusu. İşte ikinci 7 basamağın birincisi Allah'ın kalbimize hidayet etmesi, kalbimize nurunu ulaştırması.
Allah'ın kalbimize ulaşması. Ve sonra da işlemini tahakkuk ettirmesi, kalbimizin nur kapısını kendisine, Allah'a çevirmesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir muhteva içerisinde kalbimiz Allah'a döndürülüyor. Kaf suresi 33. ayet-i kerime. Peki sonra ne oluyor? Sonra Allah göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Bu noktaya kadar, bu nur yolu açılmadan evvel kim zikir yaparsa yapsın, Allah Teala onun göğsüne mutlaka rahmetle faz isminde iki tane nuru gönderir. Zikir yaptığı sürece o kişi Allah Allah Allah Allah diye Allah'ın ismini tekrar ettiği sürece Allah'ın katından rahmetle faz devamlı kesintisiz bir şekilde o kişinin göğsüne kadar ulaşır ve yol ararlar kendilerine kalbe ulaşmak için. Ama bu noktaya kadar yol yok. Allah'ın katından gelen rahmet ve faz nurları kalbe kadar gelirler, göğüse kadar gelirler. Göğüs şerh edilmemiş, yarılmamış, kalbe yol açılmamış. Öyleyse kalbe giremezler, tekrar Allah'ın katına geri dönerler. Ama zikir boyunca Allah-u Teala'nın gönderdiği bu nurlar o kişinin göğsüne mutlaka ulaşır iki nur olarak, rahmet ve faz. Peki ne olması lazım? O kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açılması lazım. İşte En'am suresinin 125. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrihu lillislami. Allah kimi hidayete erdirmeyi, kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü teslime açar diyor Allah-u Teala.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onların göğsünü teslimi açar diyor Allah-u Teala. İslam'ı açar diyor. Allah'a teslim olmaya. Öyleyse demek ki Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği insanlar var. Allah'ın kanunu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da o kişiyi kendisine ulaştırmayı diler. İkinci kanun, Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse mutlaka onu kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği bir kişide yaptığı bir operasyon var. O kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının ulaştığı zaman yol olarak kesin kullanacakları ve bu yolu kullanarak kalbe ulaşacakları bir özel şifreli yol. Neye göre kodlanmış? Rahmete göre. Neye göre kodlanmış? Fazla göre. Neye göre kodlanmış? Salavat-ı güven. Rahmetle faz ve rahmetle salavat bir zarf, bir mazruf olarak gelirler. Yani bir kargo uçağı, bir de içindeki yük. Rahmet, faz. Gene bir kargo uçağı rahmet, bir faz, bir yük, salavat. Rahmetle faz, rahmetle salavat. Allah-u Teala nurlarını ikişer ikişer indiriyor. Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı, nefsinizin kalbine ulaşmasaydı, nefsinizin kalbine içeri girmeseydi, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezdiniz diyor Allah Teala. Elevla fadlullahi ve rahmetihu mazekka minhum ebeden.

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinizde olmazsa, nefsinizin kalbine ulaşamazsa, ikinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. Ondan sonra diyor ki, hiç kimse kendi nefsini tezkiye edemez, ancak Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder. Öyleyse insanlar ben nefs tezkiyesi yapmak istiyorum dediği zaman nefs tezkiyesi olmuyor. Bunun mutlaka şartlarına sahip olması gerekiyor. Şartları da göreceğiz. Şimdi bu noktada yani 10. basamakta Allah kişinin göğsünden kalbine bir yol açıyor. Bu noktada kişi zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli veya sessiz veya kalp zikri her halükarda Allah'ın katında bu ses işitilir. Ve derhal bu sesin çıktığı noktaya sonsuz hızla ulaşan rahmet lefal partikülleri, nurları ulaşır. Ve kalbe kadar gelen, göğüse kadar gelen nurlar şifreli yolun açıldığını görürler ve o şifreli yola ayak uydurarak kalbe kadar ulaşırlar. Ama burada bir sürprizle karşılaşacaklardır. Çünkü kalbin mühürlü olduğunu göreceklerdir. Rahmetle farz nurları göğüse gelirler, göğüsten kalbe ulaşırlar. Açılmış olan yol sebebiyle 10. basamakta kişi zikri yaptığı zaman Allah'ın rahmeti ve fazlı kalbe kadar ulaşır. Ama kalp mühürlü. Kalpten içeriye ne rahmet ne de fazla giremez. Ama rahmet nurları sızar. İşte kalbe kadar gelen rahmet ve fazladan rahmet kalbe sızar. Bu sızıntı yalnız rahmet partikülleri içindir. Çünkü Allah Teala diyor ki benim fazlım müminler içindir diyor. Mümin olmadıkça kişi, yani kalbinin içine iman yazılmadıkça o kişi nefs tezkiyesi yapamaz. O kişinin kalbinin içine fazl girip yerleşemez. Onun için fazl iman kelimesiyle birinci derecede alakalı bir faktördür. İman kelimesi varsa o kalbe fazl girebilir. Çünkü ikisi arasında kesin bir çekim alanı mevcuttur. Fazl kalpte Allah'ın kalbe yazacağı iman kelimesi tarafından kendisine çekilir. Bu 10. basamakta Allah'ın göğsünden kalbine açtığı nur kapısı, nur yolu sebebiyle 11. basamakta kişi zikir yaptığı zaman kalbe ulaşan rahmet ve fazl nurlarından rahmet nurları kalbin içine sızmaya başlar. Fazıllar söylediğimiz bir sızlamaz. Çünkü kalpte iman değil, küfür kelimesi var. Ve rahmet partikülleri, rahmet nurları bütün kalpte bulunan küfür kelimesinin bütün itiş gücüne rağmen itilmesine rağmen, oradan dışarı çıkartılmak istenmesine rağmen Allah'ın rahmet nurları o kalbin içinde oraya bir yere yapışırlar ve orada kalırlar. Bu yapışma ve orada kalma süreci %2 nura kadar ulaşabilir. Daha öteye ulaşması
kalpteki şartlar gelince imkansız. O kalbin içinde küfür kelimesi var ve rahmet nurlarını istemiyor. Çünkü biliyor ki rahmet nurlarının arkasından fazıllar gelecek ve kendi de küfür kelimesi de oradan atılacak. Ama küfür kelimesinin bütün itiş gücüne rağmen rahmet partikülleri, rahmet nurları kalbin içine girip kalbin, nefsin kalbinin içinde %2 oranında yerleşirler. Bu sızma ameliyesi 11. basamakta gerçekleşir. 12. basamakta o kişinin kalbine giren nurlar %2'yi bulur. Ve %2 nurla kişi huşu sahibi olur. İşte Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin Hak'tan indirdiği şeyle yani nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın huşu oluşturması söz konusu. O huşunun o kişinin kalbinde oluşması söz konusu. %2 nur bunu vücuda getiriyor. Arkasından diyor ki Allah Teala sakın siz de Allah'ı zikretmeyip de bu zikirsizlik sebebiyle aradan uzun süre geçip de kalpleri kararanlar, kasiyet bağlayanlar gibi olmayın diyor. Öyleyse bir kişinin kalbinde %2 nur oluşmuşsa o kişinin kalbi kasiyet bağlamamış demektir. Bağlamışsa kasiyet açılmış demektir. Demek ki buradaki huşudan Allah-u Teala'nın muradı kalpteki kasiyetin delinmiş olması. Kalbin karanlıklarına ve sertleşmiş olan ve kapkaranlık hale gelmiş bulunan bir kalbe kasiyet bağlamış kalp diyor Allah-u Teala. Afetler karanlıklardan teşekkür eder. Bu karanlıklar giderek koyulaşırlar. Konsantre olurlar. Konsantre oldukça kalpteki kasiyet artar. Kalp giderek sertleşir ve daha çok kararır. İşte bir kalbe rahmetin sızması demek, kasiyetin o noktada kalması demek. Ve rahmet, sızan rahmet o kişiyi huşu sahibi yapar ve mutlaka o kişiye Allah-u Teala huşu sahibi olduğu için mürşidini gösterir. 13. basamakta. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala diyor ki alallahi kastü sebili. Sebillerin tayini, tespiti, kast edilmesi Allah'a aittir. Sadece Allah'a aittir. Sebil ise Allah Teala'nın Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde de söylediği kişinin elektriği dergahtan devrin imamının dergahına kadar takip edeceği yeryüzünün sattığına paralel yolun adıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler böyle bir düzeyde Allah-u Teala'nın o kişinin kalbinde yaptığı işlem kişinin kalbinde %2 nur birikimini sağlamak, kişiyi huşuya ulaştırmak, arkadan da
O kişi mutlaka mürşidini görmek isteyecektir. İçinde dayanılmaz bir arzu duymaktadır. İrşat makamına ulaşıp tabi olabilmek için, ruhunu Allah'a doğru yola çıkartabilmek için. Bu tehlike Allah koyar kişinin kalbine. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde, yoksa böyle bir hususiyet olan gerçekleşmez. Öyleyse 13. basamakta Allah o kişinin mürşidini gösteriyor kendisine. Ne diyor Allah Teala bu konuda? Bakara suresine bakıyoruz. Allah Teala'ya diyoruz ki, Bakara suresinde, affedersiniz, Fatiha suresinde, İyyâken na'budu, yalnız sana kul oluruz. Ve İyyâke nestaîn, ve yalnız senden istiâne dileriz. Neymiş istiâne acaba? İhtina sıratel müstakîm. Yani bu istiâneyi senden dileriz ki, istiânenle biz senin sırat-ı müstakîmine ulaşalım. Bizi o istiâneyle sırat-ı müstakîme ulaştır. Sıratel lezîne, o yol ki, o sırat-ı müstakîm ki, en'amte aleyhim, üzerlerine nimet verilenlerin yoludur. Gayril magdûbi aleyhim, üzerlerine gadab duyulanların yolu değil.

alel haşirin. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Diyor ki Allah-u Teala, Allah'tan sabırla ve namazla, hacet namazıyla istane, isteyin, istane, yalnız Allah'tan istenen bir yardım. Başkalarından yardım isterseniz bunun adı müsrettir. Ama Allah'tan istediğiniz bu tarzdaki bir yardım istihane adını alır. İrşat makamını Allah-u Teala'dan talep edeceksiniz. Size mutlaka ulaşabileceğiniz yerden birisi gösterilir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerimizde irşat makamı kişiye gösterilir. Ne yapması lazım kişinin? Hacet namazını kılması lazım. Ve sabırla istemesi lazım. Niçin sabırla diyor Allah-u Teala? Çünkü kişi eğer huşuya ulaşmadıysa Allah-u Teala göstermez. Çünkü kişi layık değildir. Ancak huşuya ulaştığı takdirde gösterecektir. Ve devam ediyor Allah-u Teala. İlla alel haşiyin. Herkes için bu zor bir olaydır. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Arkasına diyor ki اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Onlar kesin şekilde inanırlar ki, yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ve ölümden sonra da ruhları Allah'a geri döndürülecektir. Allah'a ulaştırılacaktır. Allah'a tekrar geri döndürülecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte kişi hacet namazını kılıyor, Allah'tan soruyor. Ne olmuş? O kişi kimdir? O kişi huşu sahibidir. Evvela gaybde Rahman, gaybde Rahman'a huşu duyanların huşusuna sahip oldu kişi. Sonra %2 nur birikimiyle, rahmet birikimiyle huşu sahibi oldu. Şimdi de inancı Allah'a inanmak, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanmak ve kendi ruhunun da mutlaka Allah'a ölmeden evvel ulaşacağına inanmak şeklinde bir inancın sahibi kişi hacet namazını kıldı, mürşidini gördü. 10 Nisan tamamlandı. Ve kişi mürşidine ulaştı. 10 Nisan neydi? Birincisi daim esmasına tecelli, ikincisi gözlerdeki icabı nüstüle, üçüncüsü kulaklardaki vakra, dördüncüsü kalplerdeki ikinlet, alıyor Allah-u Teala bunları, beşincisi ihbatın konması. Altıncısı Allah'ın kalbe ulaşması, yedincisi kalbin nur kapısını Allah'a çevirmesi, sekizincisi o kişinin göğsünden kalbinden nur yolu açılması, dokuzuncusu kişinin huşuya ulaşması, onuncusu Allah'ın o kişiye mürşidini göstermesi. Ve gösterdiği mürşide kişi ulaşır da önünde bir söküp tövbe ederse, tövbe ettiği an Allah'ın o kişiye 10 tane nimet verdiğini görüyoruz. Çünkü kişi birinci etapta Allah'a ulaşmayı dinlemiş, kendine düşeni yapmış, 10 tane ihsan almıştır. Şimdi gene kendine düşeni yapmış, Allah'ın gösterdiği mürşide kendi iradesinde bilerek, isteyerek ulaşmış, tabi olmuştur. 10 tane nimeti hak etmiştir. 1. Devrin imamının ruhu kişinin başına girer ve yerleşir. 2. Ne olur gelirse? Gelirse Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre Allah-u Teala o kişinin kalbine imanı yazar. Diyor ki onların başlarının üzerine
katımızdan ruh göndeririz.

O ruhla onları destekleriz, yedederiz ve onların kalplerinin içine imanı yazarım diyor. Öyleyse Allah'ın katından gönderdiği ruh, devrin imamının ruhu, kişinin başının üzerine gelir ve yanaşır. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala diyor ki, dereceleri yükselten ve aşkın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden ruh ulaştırır. Mücadele 22'deki ruhu o kişiye yevmit talakının geldiğini haber vermek üzere, Allah'a mülaki olma gününün geldiğini haber vermek üzere diyor Allah Teala. Ruh kişinin başının üzerine gelir ve Allah Teala bunun üzerine kişinin kalbinin içine, kalbine imanı yazacak. Ne yapar? Kişinin kalbinin mührünü açar. Bütün kalpler bu noktaya gelinceye kadar kesin şekilde mühürlüdür. Bu kalp de mühürlü ama artık Allah Teala kalbin mührünü burada açıyor. İkinci nimet Allah Teala'nın kalbin mührünü açması. Üçüncü nimet kalbin içine, içindeki küfür kelimesini Allah'ın dışarı alması. Dördüncü nimet kalbin içine imanı Allah'ın yazması. Mücadele vermesi gereğince. Ne oldu? Kişi kalbinin içine iman yazıldı, mümin oldu. Sonra ne olur sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım? Sonra ne olur? Sonra Allah Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre mümin olan bu kişinin günahlarını sevaba çevirir. Furkan 69'da cehenneme gidenlerden bahsediyor. Furkan 70'de diyor ki, ama kim tövbe ederse bu tövbe mürşidin yapılan bir tövbedir. Ve mümin olursa, söylediğimiz gibi kişi kalbine iman yapıldığı için mümin olmuştur. Ve nefs tezkiyesine başlarsa, amel-i salihat yaparsa, ki amel-i salihat yapmakta kişiyi mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre mümin kılar. İşte onların bütün seyyiatlerini hasenata çeviririz diyor Allah Teala. Bütün kaybettiği dereceleri kazandığı derecelere dönüştürürüz diyor Allah Teala. Burada kişinin bütün günahları sevaba çevriliyor. Sonra ne oluyor? Sonra Allah Teala o kişinin ruhunu, devlet imamının ruhunun talebi üzerine vücudundan ayırıyor. Ve ruh sırat-ı müstakime ulaşıyor. Allah'a doğru yola çıkıyor. Öyleyse ne diyor ayet? Nebe suresi 38. ayet-i kerime mürşid önünde yapılan bir tövbeyi anlatıyor. Sadece mürşidle mürit konuşma hakkı verilenler mürşidin söylediğini mürit tekrar edecektir. Ve Nebe 39. Zalikel yevmül hakkı femen şa ittaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Yani hakka ulaşmak için yola çıkma günüdür. O gün dileyen kişi, neyi dileyen kişi? Hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine hakka ulaştıran yolu, yol ittihad eder. Ve ruhu Allah'a ulaşan kişi için Allah'ın zatı sığınak olur diyor Allah Teala. Ruhu Allah'a ulaşıyor kişinin. Öyleyse sevgili öğrenciler, insanlar, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, kişinin burada ruhunun yola çıkması söz konusu.
ve meab olan, sığınak olan Allah'a ulaşmak üzere kendisine bir yol iptal etmesi söz konusu ve sonunda ruhun Allah'a ulaşmasıyla sığınağa sığınması söz konusu. Âl-i İmrân 14'te Allah-u Teala aynen şöyle söylüyor. Vallahi indehu hüsnün me'ab. Ve Allah andolsun ki Allah, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Ve Allah'ın zatına me'aba ulaşan ve me'aba sığınan ruhun sahibi olan vücutlar için Allah Teala diyor ki Kaf 31-32'de ve uzifetü cenneti lilmuttakine gayri vayit hâzâ mâ tu'adûne leykünni evvâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kıyamet gününe bahsediyor. Hâzâ mâ tu'adûne, işte vaad olunduğunuz cennet budur. Bütün evvâb olanlar için, yani me'aba ruhlarını ulaştırmış, me'aba sığınmış olanlar için. Me'ab, sığınak, Allah'ın zatı sığınak ve ruh o sığınağa ulaşıp sığınıyor. Yani Allah'a sarılıyor. Nisa 175'te ne diyordu Allah Teala? Diyordu ki kim Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dilersen. Kim Allah'a sarılan? Allah'a ruhunu ulaştırmış olan kişi. Ruh Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ın zatına kayboluyor. Yani sığınağa sığınıyor. Artık yok, görünmüyor. Allah'ın zatında kaybolmuş durumda. İfna olmuş durumda. Sığınağa sığınmış durumda. İşte o kişi evvab adını alıyor. Yani me'aba ulaşmış, me'aba sığınmış manasına. Şimdi Allah kişiye beşinci nimetinde onun bütün günahlarını sevaba çevirdi. Ne oldu? Devrin imamının talebi üzerine o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirdi. Bunu devrin imamının yaptığını söylüyor Allah Teala. Mümin 7'de arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı, insanlardan bir kısmı için Allah Teala'dan talepte bulundular diyor. Ya Rabbi, kim tabi olur da senin yoluna girerse, tövbe eder de senin yoluna girerse, yani ruhu sıratını sakime alışırsa, sen onların günahlarını mağfiret et, sevaba çevir. Günahlarını sevaba çevir. Mağfiret meclisi. Allah Teala da bu kişinin günahlarını bu ayeti kerime gereğince sevaba çeviriyor. Bir misalde Nisa 64'te var. Habibim, eğer o nefslerine zulmedenler sana gelseler de, tövbe etseler de, Allah'tan mağfiret dileseler de, sen de onların Resulü olarak onların günahlarının mağfiretini bizden isteseydin, Allah'ın her iki tövbeyi de, her iki tarafın talebini de kabul ettiğini görecektin diyor. Yani sahabenin talebi üzerine Allah sahabenin günahlarını affediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın talebi üzerine bir defa daha affediyor. Ve böylece birinci affında günahlar sıfırlanıyor. İkinci affında sevaba çevriliyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn söz konusu. Ve Allah'ın altıncı nimeti nefs tezkiyeye başlıyor. Yedinci nimeti ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Sekizinci nimeti fizik vücut şeytanın kullanmaktan kurtulur.
Allah'a kul olmaya başlıyor. Öyleyse nefs nasıl tezkiye olur? Tezkiye nasıl başlar? Tezkiyenin şartları tamam mı? Tamam. Nefsin kalbinin devre açılmış ve kalbin içine iman yazılmış, küfür kelimesi alınmış ve kalbin içine iman yazılmış. Şartlar tamam. 7 tane kalp şartı. 1. Ekinet alınmış olacak, alındı. 2. İhbat konulmuş olacak, konuldu. 3. O kişinin göğsünden, o kişinin kalbinin nur kapısı Allah'a çevrilmiş olacak, çevrildi. Göğsünden kalbine nur yolu açılmış olacak, açıldı. Kalbinin mührü açılmış olacak, açıldı. Küfür kelimesi alınmış olacak, alındı. Kalbin içine iman yazılmış olacak, yazıldı. Kişi bu şartlara sahip zikir yapıyor. Zikir yapınca Allah'tan gelen rahmet ve fazl ve rahmet ve salavat isimli iki grup nur, dört nur, dört enerji grubu o kişinin göğsüne geliyor, göğsünden kalbine ulaşıyor, kalbinin mührü üzerine bastırıyor. Dört enerji mührü kalbin alt boyutuna kadar itiyor. En alt noktasında zırmani kapıya, kapı var. Zırmani kapıya ulaşan mühür, zırmani kapıyı mühürlüyor. Yani bu noktadan itibaren o nefsin kalbine şeytanın karanlıkları giremez. Ve kişi zikir yapıyor. Zikir devam ediyor. Allah'ın katından gelen rahmetle farz, rahmetle salavat nurları göğsünden kalbine ulaşıyor. Kalbinden kalbin içine giriyor. Kalbin içine girince de iman kelimesi fazlaları etrafında toplamaya başlıyor. Kalbin içinde mevcut olan karanlıklarsa yeni gelenler kuvvetli bir baskıyla oraya geldikleri için ve iman kelimesi fazılları kendisine çekip karanlıkları ittiği için karanlıklar kalbi terk etmek mecburiyetler. Ve kalp 1-2 dakika içinde %100 nurlarla doluyor. Sonra ne oluyor? Sonra nefsin kalbindeki iman, Allah'ın yazdığı iman kelimesindeki çekim gücü fazıları etrafında topluyor, faziletleri etrafında toplamaya başlıyor. %1, %2, %3 derken %7 nur birikimiyle nefsi emmare oluşuyor. Nefs tezkiyesinin birinci bölümü. Öyleyse nefs tezkiyesi burada başlar, bu şartlarla başlar. 14. basamakta nefs tezkiyesi başlar. Nefsin kalbine %7 nur biriktiği zaman birinci kata ruhun yükselmesi için şartlar tamamdır. Biliniz ki nefsiniz vücudunuzda bir rehinedir. Rehine %7 nur birikimini gerçekleştirebilirse birinci gök katının kapısını açabilme imkanının sahibidir. Her %7 nur birikiminde daha üst gök katının, daha üstteki katın kapısını açmak imkanının sahibidir. Remote kontrolle, uzaktan kontrolle. Ve kalbimizde, içimizde bir rehine olan nefsimiz ilk %7 nur birikimiyle birinci gök katına ruhumuzun ulaşmasına sebebiyet verir. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci nur birikimlerinde ruhumuz birer gök katı Allah'a doğru yükselecektir. Ve nefsimiz de giderek daha üst seviye temizlenecektir. Yani tezkiye olacaktır. Nefsimizin kalbindeki afetler nefsimizin kalbini terk edecek. Kapı dışarı inilecek ve nefsimizin kalbine ruhun hasletlerinin eşidi olan faziletler, fazıllar gelip yerleşecektir. İşte bu olay nefs tezkiyesi adını alır. Ve altıncı, Allah'ın altıncı nimeti nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiyesine paralel olarak ruhumuz Allah'a doğru yolculuğa başlar.
müstakime ulaşmıştır. Sırat-ı müstakim üzerinden nasıl ulaştığını söyledik. Sırat-ı müstakime ulaşıyor ruhumuz. Tabi olduğumuz gün vücudumuzdan ayrılıyor ve sırat-ı müstakime ulaşıyor. Sebe suresi, Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi gelince ve Allah'a doğru yola çıkıyor. Böylece şunu görüyoruz. Nefs tezkiye olurken her 107 nur birikiminde ruh da Allah'a doğru bir gök katı yükselecektir. Emmare'de birinci kat, Levvame'de ikinci kat, Mülkime'de üçüncü kat, Mutmainne, Radiye, Maddeye, Tezkiye kademelerine dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat Allah'ın zatında yok olur. Öyleyse yedinci işlem ruhumuzun Allah'a doğru yolculuğa başlaması, nefsin her 107 kazandığı nura karşılık bir gök katı yükselmesi. Nefsimiz hidayete başlıyor, ruhumuz da ona paralel olarak hidayete başlıyor. Ya fizik vücudumuz, o da hidayete başlıyor. Nefsimizin kalbindeki nurlar ne kadar artarsa, nefsimiz de o nurlardan faydalanıyor. İç dünyasında sırf ve sükun hasıl oluyor. Ama fizik vücudumuz da nefsin tezkiyesine paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlıyor. Allah Teala nefsimize tezkiye olma yeminini ondan almış. Fizik vücudumuzdan Allah'a kul olma ahdini almış. Ruhumuzdan da Allah'a ulaşma misakini almış. İşte nefsimizdeki afetler azaldıkça şeytanın tesir etme alanı giderek küçülür. Şeytan nefsimizin sadece afetlerine tesir etmek imkanının sahibidir. Nefsimiz buna müsaade ederse. Öyleyse böyle bir dizaynda nefsimizin kalbindeki afetler azaldıkça şeytanın da fizik vücudumuz üzerindeki hakimiyeti azalacaktır. Aynı paralelde azalacaktır. Öyleyse nefsin tezkiyesine paralel olarak fizik vücudumuz da şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlayacaktır. Tezkiye noktasında %50'den daha fazla Allah'a kul olur. Daha sonra ise bu neticede %100'e kadar ulaşacaktır. Ve Allah'ın 9. nimeti o güne kadar bize 1'e 10 verirken o günden itibaren Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesine göre 1'e 100 vermeye başlar nefsi emmare boyunca. Nefsi levhamede 1'e 200 olur. Sonra da 7 kat boyunca 300, 400, 500, 600, 700 katına ulaşır. Allah'ın 10. ihsanı ise, nimeti ise o güne kadar rahmetle fazl gönderen Allah-u Teala bize rahmetle salavat göndermeye de başlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece öyle bir dizaynın sahibi olursunuz ki orada artık Allah'ın bütün güzellikleri sizinle beraber olacaktır. Nefs tezkiyesi, ruhun Allah'a doğru yaptığı yolculuk ve fizik vücudunuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması ikinci 7 basamağın son noktasındaki Allah'ın size yaptığı büyük, size verdiği büyük nimetlerdir. Ve böylece Allah'ın güzellikleri 3. 7 basamakta da devam edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Vel Asr suresi ne diyordu? Vel Asr, asla yemin ederim, yemin olsun, İnnel insane lefî husr, insanların sırasındadırlar. İllellezine aminu, ama amin olanlar hariç. Bu ilk 7 basamağın sonu.
Ve amelü salihat diyor Allah Teala. Ve amelü salihat yapanlar hariç ne oldu? 14. basamakta amelü salihata başladık. Nefsi ıslah edici amellere. 2. basamakta inşallah burada tamamlandı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Dualarımızla, dileklerimizle. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Amin.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinden inşallah sonsuz hürmet yapıyoruz. Evet muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Böylelikle ikinci yedi basamak konulu bir eşsiz ve yeni sohbetinde muhterem efendi hazretleri Doktor İskender Ali Miker inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki böylelikle bir eşsiz ve yeni sohbetimize daha bizleri ulaştırmış oldum. Önümüzdeki diğer sohbetlerimize Yüce Rabbimizin bizleri tekrar zaferimizle birlikte kılması temelleriyle inşallah çok kıymetli dualarınızı diliyor ve mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret ediyoruz inşallah.
1: Allah razı olsun Erhan. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahi minneşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sırâtel müstakîm. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere beraberiz. Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Allah muhakkak ki dostların en dostudur. Hepinizi en çok sevendir. Ve Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Allah'la insan arasındaki ilişkilerin hep Allah'ın sevgisi kapsamında olduğunu görüyoruz. Sevgi daima baş faktördür. Allah ile olan ilişkilerimizde sevgi. Allah eğer sizi sevmeseydi yaratmazdı. Yaratmış, çok seviyor. Bu sevginin muhtevası dostluğu otomatik olgunlaştıran bir ortamı ifade eder. Sevgi varsa dostluk vardır. Nefret varsa düşmanlık vardır. Allah-u Teala hepinizi sever, çok sever. Ve bu sevgisi sebebiyle hep sizden yanılır. Yani sizin Allah katında yücelmenizi, yükselmenizi daha güzele daha güzele diye Allah'ın dizaynı içerisinde yol almanızı ve mutlu olmanızı ifade eder. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman Allah'ın sizi çok sevmesi dostların en büyüğü olmasını ifade eder. Ne zaman ona müracaat etseniz Allah Teala konuya çözüm getirir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her güzelliği sizlere yaşatacak olan odur. Maddi güzellikler, manevi güzelliklerin hepsi ona aittir. Sadece mutlu olmanızdan yola çıkar. ve istediğin şey hepinizin, Allah hepinizin mutlu olmasıdır. O dostların en üst seviyede olanıdır. Hepinizin dostudur. Ne ister sizden? Sevgili kardeşlerim, sadece bir tek şey ister. Hepinizin mutlu olmasını. Belki bir takım insanlar diyecekler ki nasıl olur? Allah-u Teala bizim namaz kılmamızı ister, oruç tutmamızı ister, zekat vermemizi ister, zikir yapmamızı ister, daha bir sürü ister. Evet. Ama istemesi sadece sizin onların güzelliklerini yaşamanıza dönüktür. Birçok insan için Allah'ın dizaynı onları rahatsız eden bir takım faktörler taşır. Namaz kılmak kişiye zor gelir. Oruç tutmak kişiye zor gelir. İşte sevgili kardeşlerim, burada Allah'ın düşünce standartlarıyla insanların düşünce standartları birbirinden farklılık gösteriyor. Şeytan insanlara bütün güzellikleri çirkin göstermek için özel bir gayretin sahibidir. Birçok insan için oruç tutmak bir işkencedir. Allah'ın insanı açlıkla imtihan etmesi, insanın karnını doyurması varken sigara içebilmesi varken, içki içebilmesi varken, bunların hepsinden feragat edip de oruç tutmak birçok insana büyük bir fedakarlık olarak görünür. Peki aynı insanlara biz desek ki ya Allah Teala, ya size susamayı hissettirmeyecekse, ya size açlığı hissettirmeyecekse ve Allah'ın bir emrini yerine getirip oruç tutmanın o zamanki o büyük hazzını açlık ve susuzluk çekmeden yaşamayı Allah Teala size nasip edecekse, o zaman konunun zevkten öteden nesi kalır ki? Sevgili kardeşlerim, Erzurum Üniversitesi'ne gitmiştik. Orada bir konferans var mesela. Konferansı verdik. Konferanstan sonra talebelerle konuşuyoruz. Çocuklardan böyle bir yarı birisi diyor ki, bu Ramazan ne yaptık biliyor musunuz diyor. Öğlen yemeğini yemekte olanların üzerine lokantanın kapısını kırarak girdik. Onlara bir meydan dayağı çektik. Hadlerini bildirdik. Sevgili kardeşlerim, o kardeşimize bunun ne kadar büyük bir yanlış olduğunu anlattım. Eğer siz tasavvufu yaşıyor olsaydınız, oruç tutmanın bir işkence değil, bir zevk olduğunu yaşamış olsaydınız, o zaman belki lokantaya girecektiniz ama kapısını kırmadan girecektiniz. Belki o insanlarla konuşacaktınız ama onlara orucun insana sükunet veren, huzur veren ne kadar güzel bir şey olduğunu anlatacaktınız. Ve sonucu sorduk. Şimdi dedik, bu durumda o dayak attığınız insanların oruç tutmasını mı bekliyorsunuz? Bu insanlar, oruç tutan insanlar Allah'ın dostuysalar, Allah'ın dostları böyleyse, o zaman biz bu oruçtan nefret ederizler insanlar. Allah'ı temsil eden insanların kendileri açlığı bir işkence diye görüyor noktasından hareketle insanları cezalandırmak üzere harekete geçmeleri, onlardan intikam almaları, biz aç kalıyorsak, bunun işkencesini yaşıyorsak, siz de bunu yapmaya mecbursunuz demesi bir büyük hatadır sevgili kardeşlerim. Allah'ın bütün emirleri doyulmaz zevklerdir. O zevkleri yaşadığınız takdirde, o hüviyete ulaştığınız takdirde Allah'ın en büyük dost olduğunu anlayacaksınız. Çoğunuz anladınız. Tasavvufta olanların hepsi anladı. Sevgili kardeşlerim, içinizden öyle bir arzu gelir ki mutlaka tabi olmak iç dünyanızın temel hedefini teşkil eder. Bütün dünyadan vazgeçersiniz. İstediğiniz Allah ile hemhal olmaktır. Allah'a ulaşmaktır. Allah'ın evliyası olmaktır. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren 10 tane ihsanla o mutlak olarak ulaşmak istediğiniz hedefe varırsınız. İrşad makamı. Tabi olduğunuz an günlerden çarşamba diyelim. Ertesi gün oruç tutacaksınız, perşembe. Ve eğer siz gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen biriyseniz, o perşembe günü tuttuğunuz oruçta ne açlık, ne sigara ihtiyacı, ne de eskiden olan alışkanlığınız varsa içki ihtiyacı duymayacaksınız. O zaman Allah'ın nasıl bir dost olduğunu anlayacaksınız. O zaman düşüneceksiniz, eğer oruç buysa, ben ömrüm boyunca oruç tutarım diyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz, şu yemek yeme müessesesi insanları nerelere götürüyor? Kocaman göbeklerin oluşmasına sebebiyet veriyor. Oysa ki hepinize söylüyorum bunu, şu anda denemeye girebilirsiniz. Şu anda ne kadar yemek yiyorsanız onu hesaplayın ve yarın yarısını yiyin dediğinizi. Aç olacağınızı, aç kalacağınızı düşündürecek iblis size. Kendi düşünce sisteminiz de. Ama yemeğinizi bitirip kalktıktan sonra şöyle bir kendinizi yoklayacaksınız, aç olmadığınızı göreceksiniz. O zaman demek ki ben bu yediğimin yarısıyla da doyuyormuşum. Kesin neticesine varacaksınız. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda midenizle beyniniz arasındaki ilişkide, iç dünyanızdaki İletişim müessesesinin idrake vardığı nokta, yemeye başladığınız anda ki birkaç saniye değildir. En az 20 dakikalık bir zaman süresinin sonunda açlık veya tokluk hissinin gerçek hüviyetine varırsınız. Normal standartlarda yemek yiyorsanız. Ve eğer yemek boyunca o hissiyatınıza dayalı olarak doyuma kadar giderseniz ihtiyacınızın iki katı yemeği aldınız demektir. Bu yanlış bir şey. Yarın deneyin, her gün yediğiniz yemeğin yarısını yiyin. Aç kaldığınızı zannedeceksiniz. Yemek yediğiniz süre boyunca aç kaldığınızı zannedeceksiniz. Ama yemeğiniz bittikten sonra, yani yarım porsiyonu yedikten sonra bakacaksınız ki hayır, doymuşsunuz. Sevgili kardeşlerim, şeytan hep açlıkla, fakirlikle, korkuyla tehdit eder. Bütün söyledikleri yalandır. Allah ise sevgiyle, toklukla, tatmin olmayla sizleri güzele davet eder. Unutmayın. Allah Teala sizden yana, sizinle beraber, siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın daha üst seviye, çok daha üst seviye sevgilisi olursunuz. Ötekileri de sever, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri de, onlara olan sevgisi ne yazık ki hiçbir zaman onları kurtaracak olan bir hüviyet taşımaz. Çünkü Allah'ın sözü var. El-Adl esmasının gereği olan, adalet esmasının gereği olan sözü var. Kur'an'ı indirirken, bütün mukaddes kitapları indirirken, o büyük dost demiş ki, ben bana ulaşmanızı istiyorum. Kim bana ulaşmayı dilerse, onlar mutlaka benim cennetime girerler. Kim dilemezse, onun gideceği yer cehennemdir. Şimdi Allah Teala bu anonsu yaptıktan sonra, bu açıklamanın ışığı altında El-Hak esmasının sahibi olan, Hakk'a mutlaka riayet edecek olan Allah Teala, El-Adl esmasının sahibi olan, adalete mutlaka riayet edecek olan Allah ve Allah'ın katında söz değiştirilmez, Allah'ın sözünde hilaf yoktur diyen Allah Teala ne yapar? Ne yapacaktır? Ne yapması gerekir? Sözünü tutması gerekir. Bana ulaşmayı dilemeyenin gideceği yer cehennemdir diyorsa, ikaz ediyorsa insanları ve diyorsa ki sadece bir tek dilekle ben sizi mutluluğa ulaştıracağım. Ben sizi dostlarımdan, ben size dostum, sizi de dostlarımdan biri yapacağım. Yani bana dost olan olacaksınız. Benim dostum olacaksınız. Ben sizden razı olacağım. Siz de benden razı olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, sözüme dikkat edin. Sadece bir dilek. Allah-u Teala'yı dost olmamakla kimse itham edemez. Bu dostluğun daha büyüğü olabilir mi? Şu dünyada ne kadar ömür yaşarsınız ki? 100 sene yaşayın. Olmaz ama 200 sene yaşayın. Ama cehenneme gittiğiniz zaman sonsuz bir zaman, milyarlarca, trilyonlarca sene orada yaşayacaksınız. Yaşlanmayan bir hüviyette ama devamlı azaba doğuşar olarak. Ve şu dünyadaki hayatınızın sonuçlarına göre gideceğiniz yer ya cehennemdir ya da cennettir. Sevgili kardeşlerim, şimdi düşünün. Sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah sizi sonsuz bir cennet hayatında sonsuz bir mutluluğu yaşatmakla mükafatlandırıyor. Daha büyük dost olabilir mi? Sadece bir dilek. Hayır, Allah'a ulaşmayacaksınız. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu kadar. Geri kalanı mı? Geri kalanı size ait değil. Geri kalanı o büyük dost yapacak. O sizi bütün yarattığı diğer bütün mahlukatından fazla seven Allah yapacak. Sevgili kardeşlerim, arada denge var mı? Yapacağınız şey bir tane dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Peki bunun sonucu milyarlarca sene, belki trilyonlarca sene sonsuz bir hayatı en mutlu standartlarda cennette yaşamak. Bir tek dilek ve karşılığı. Daha büyük bir dost olabilir mi? Daha kolay bir şey olabilir mi? Böyle bir dizaynda sizin talebiniz mutlaka Allah'a ruhunuzu ulaştırmakla noktalanacaktır. Önce irşat makamına ulaşmanızla noktalanacaktır. Mutlaka ulaşmak isteyeceksiniz. Tabiyetinizle ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacaktır. Mutlaka Allah ruhunuzu kendisine ulaştıracaktır. Sözü var. Kim diyor Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah'a milaki olur. Yani Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bütün ilişkilerinizde o güzellik söz konusu. O sizi seven, çok seven büyük dost sizi adeta bedavaya, adeta karşılıksız olarak sonsuz mutluluklara ulaştırmaya hazır. Şimdi soruyoruz size, Allah Teala böyle demişse, bana ulaşmayı dileyeni ben mutlaka evliyalarımdan, evliyamdan birisi yaparım. Velilerimden birisi yaparım. Onu kendime dost kılarım. Ben de onun dostu olurum. O benden razı olur, ben de ondan razı olurum. Sonsuz bir cennet hayatını ona yaşatırım. Bunun için sadece bir tek şey istiyorum. Bir tek dilek, bana ulaşmayı dilemek. Eğer bir dileğin karşılığı sonsuz bir ömürse, cennette geçirilecek sonsuz bir ömürse, bu dileği yapmayanların cezası sonsuz bir cehennem hayatıysa, ne cennetten cehenneme, ne cehennemden cennete bir geçit yoksa, o zaman sevgili kardeşlerim, Allah'ın sözlerini layıklı ve çile değerlendirmemiz gerekmez mi? Allah Teala adaletin kainattaki temsilcisidir. Kainatı sünnetullahıyla her zerreyi kontrolü altında tutan o ilahi kompütür sistemiyle o kontrol eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala ile olan ilişkilerimize dikkatle bakın. O büyük dostu her safhada yakalayacaksınız. Hangi gözlüklerle bakarsanız öyle görürsünüz. Eğer siz bu sözlerimden ders alan biriyseniz, Allah'ın ayetlerini Allah'ın emrettiği biçimde öğrenmişsiniz, tatbik ediyorsanız ki en önemli hüküm Allah'a ulaşmayı dilemektir. O zaman Allah'ın size sonsuz lütuflarını göreceksiniz. Ama ya ötekiler? Allah-u Teala'nın bunu söylemesine rağmen kör kör parmağım gözüne ifadesi gibi bana ulaşmayı dilersen seni cennetime alırım, sonsuza kadar cennetimde barındırırım, evliyam yaparım. Ben sana dost olurum, sen de bana dost olursun. Daha doğrusu benim sana dostluğum artar, sen de bana dost olursun. İfadesi Allah-u Teala'nın açık ve kesin bir hüviyetini göstermiyor mu? Bir hiçe karşı sonsuz bir mükafat. Sevgili kardeşlerim hiç değil mi? Bir tek dileğe karşılık sonsuz bir dünya hayatı ve Allah'ın evliyası olmak şerefine ermek ve bildirisini yapmış. Diyor ki, bana ulaşmayı dilerseniz bu şerefe mutlaka erersiniz. Ama dilemeyenleri de mutlaka cehenneme atarım. Sevgili kardeşlerim, ya buna rağmen insanların çok çok büyük bir kısmı Allah bunu emretmesine, bunları söylemesine rağmen Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, ki şu anda dünyanın durumu budur. İnsanların %90'dan fazlası böyle bir talebin sahibi değiller. O zaman sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman Allah ile olan ilişkilerimizde nasıl bir büyük yanlışlık yaptığımızı görebilecek miyiz? İnsanlar kör neslerindeki o kibir sebebiyle Allah'ın emirlerine karşı geliyorlarsa, bütün diğer emirleri bıraktım. Çünkü hepsinin başında sadece bu emir var, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, hangi şartların içinde olursanız olun, Allah'ın vasıta emirlerini hangi boyutta yerine getirirseniz getirin. Yani namaz kılın, oruç tutun, zekat verin, hacca gidin, kelime-i şehadet getirin. Bu İslam'ın 5 tane şartını hangi boyutlarda yaparsanız yapın. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız kurtuluşunuz yok. Allah ile olan dostluğunuz ilerlemez. Ve Allah verdiği sözü çiğnemeyeceği için mutlaka Allah'ın cehennemine girersiniz. Peki sormaz mıyız şimdi bu noktada? Şu cehenneme giren, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, bu kadar ikaza rağmen dilememekte ısrar eden o insanlar, kendilerine ilim verilenler, bu ilmi bırakıp faydasız ilimle meşgul olanlar ve Allah'ın bana ulaşmayı dileyin emrini yerine getirmeyenler, onların cehenneme gitmesi Allah'ın onlara bir zulmü mudur? Allah Teala dostluğunun en bariz göstergesini sunuyor. Bir tek dilekle sonsuz bir cennet hayatını vaat ediyor, mutlaka gerçekleştirecek. Ama bunu tahakkuk ettirmeyenlere de mukabilini, cezayı gerçekleştirmeye mecbur, söz vermiş. Adaletinin gereği olarak bunu yapmak mecburiyetinde. Kendi koyduğu kanun gereğince, Allah'ın sözünde hulf olmayacağı için, Allah sözünden asla dönmeyeceği için, cezayı da mükafatı da mutlaka yerine getirmeye, indirdiği kitaplarla zaruret üzere kendisini vazifeli kıldığı için, sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize aklı neden vermiş? Düşünelim ve doğruyu seçebilelim diye. Şimdi insanların %90'dan fazlası yanlışı seçmişlerse, bir dilekle kurtulabileceklerini öğrendikleri andan itibaren bunu seçmeleri, Allah'a ulaşmayı dilemeleri gerekirken dilememekte direnmeleri yetmez. Din öğreten kesimin başkalarını da aynı şeyi yaptırmaları, onları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men etmeleri Allah'a karşı bir isyan değil midir? Başka hiçbir şeyden bahsetmiyorum. Bir dileğe karşı sonsuz bir cennet hayatı garanti ve sonuç hüsran. Kişi diyor ki sen beni yarattın, beni serbest irademle yarattın. Ben serbest irademi senin iradenin tersine kullanacağım. Kullanabilir. Ama cezasına da katlanmak mecburiyetinde. O zaman Allah'ı zalim bir Allah olarak değerlendiremez. Buna kimsenin hakkı yoktur. Evet, Allah kullarını cehenneme atar. Aslında şöyle söylemek çok daha uygun diye düşünüyorum. Allah cehennemi hazırlar. Allah kanunlarını koyar. Bana ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir der. Peşin olarak hükmünü koyar. Allah'ın kanunları otomatik olarak işler. Allah kanunları, kullarını cehenneme atar sözüyle insanları Allah cehenneme atıyor, sonucuna sakın ulaşmayın. Allah'ın kanunları otomatik işler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar da Allah'ın vücuda getirdiği sistem onları mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, onların dilemeden evvelki, diğerlerinin dilemeden evvelki durumları onlar ölünceye kadar devam eder. Yani gözlerinde hep hicab-ı mestüre gizli bir perde var olarak ölürler. Kulaklarında vakra var olarak ölürler. Kalplerinde ekinnet olarak ölürler. Göğüslerinden kalplerine yol açılmamış olarak ölürler. Kalplerinin nur kapısı şeytana dönük olarak ölürler. Kalplerinde küfür yazılı olarak ölürler. Bunların hepsi kalplerinin %100 afetle dolu olması halinde ölmeleri, bunların hepsi cehennemin birer elektronik işaretidir. Bu işaretlerin sahipleri sadece cehenneme gidebilirler. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bu saydıklarımın hepsi o kişide Allah'ın vereceği 10 tane ihsanla değiştirilir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği mürşidine ulaşamadan öldü. Gene Allah'ın cennetine girecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ne kadar büyük lütuflarıyla karşı karşıya olduğumuzu sizlere anlatmaya çalışıyorum. Onun ne kadar büyük dost olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Allah Teala herkesin dostudur. Kullarını cehenneme atmayı istemez. Ama kanunları o koymuştur.

yapabilir. Serbest iradesiyle herkes dilediği hareket tarzını kendisine tayin edebilir. Ama bunun cezasına katlanmak mecburiyetindedir. Ve o insanın Allah ne diye beni cehenneme attı demeye hakkı yoktur. Çünkü kanunlarını koymuştur Allah-u Teala ve insanların lehine muhteşem bir dizayn oluşturmuştur.

Sadece bir tek dilekle sonsuz bir cennet hayatı. Sevgili kardeşlerim, bunun ötesinde ne yapılabilir ki? O insanlar şeytanın dostları, Allah Teala'nın daha ne yapmasını isteyebilirler ki? Eğer bir denge söz konusuysa burada denge falan yok. Kişinin şu kadarcık bir talebi, Allah'a ulaşmayı dilemek. Hiçbir aksiyonu olmasa bile, hiçbir ibadeti olmasa bile bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi diye mutlaka Allah Teala onu cennetine ulaştıracağını söz veriyor. Bir hiçin karşısında sonsuz bir cennet hayatını garanti ediyor Allah Teala. Bir hiçin mükafatı bir dünya, bir kainat. Sıfırın biraz üzerindeki bir küçücük noktanın, bir talebin karşılığı, bir sonsuzluk. Allah'ın adaleti, üstün adaleti, normal adaletin sonsuz ötesinde bir güzelliği sergiliyor. Öyle ya, adalet nedir normal standartlarda? Normal standartlarda adaletin ölçüsü kısastır. Neyi yaparsanız karşılığında sadece o kadar bedel ödemek. Birine bir tokat attınız mı, o kişinin de size bir tokat atma hakkı olur. Nedir hakkı onun? Sizin ona yaptığınızın aynı tatbik edebilmektir. Daha ötesine hak verilmemiştir. Ama burada bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi karşısında Allah-u Teala'nın onu cennetine alıp sonsuza kadar orada barındırması, sonsuz bir mutlu hayatı ona vermesi, böyle bir dengeyi hiç mi hiç ifade etmiyor? Allah için yapılan bir hiç, Allah'ın o istediği, yani o küçücük şey için verdiği mükafat sonsuzluk. İşte Allah böylesine sizin lehinize, insanların lehine her şeyi dizayn edendir. Ve buna rağmen insanlar nankörlük ederlerse, Allah'a asi olurlarsa, sen kanlarını koy, ben senin kanlarına itaat etmiyorum derlerse, Allah-u Teala'nın bu kadar büyük nimetlerine, ihsanlarına sırt çevirirlerse, Allah da öyle yapanların cezasını koymuşsa Kur'an-ı Kerim'e, adaletinin gereği olarak mutlaka onu uygulamak mecburiyetindeyse, adaletinin gereği olarak, hak esmasının gereği olarak, adil esmasının gereği olarak bunu yapması zorunluysa, o zaman insanlar nasıl Allah'ı adaletsiz bir Allah olarak değerlendirebilirler ki? Nasıl Allah'ı cezalandırıcı bir Allah olarak değerlendirebilirler ki? Bir tarafta küçücük bir talebin karşılığı sonsuz bir mutluluk, dengeyi hiçbir şekilde kuramazsınız arada.

Birisi bir hiçtir, birisi sonsuzluktur. Ve sadece insanların lehine, sevgili kardeşlerim, her alanda Allah sizinle beraber. Ve Allah-u Teala bir talebinizle cenneti ayaklarınızın altına sermiş. İşte diyor cennet. Dostluğunuzun ne kadar üst seviye olduğunu ispat talebinde bunu söylüyorum. Yeter mi? Yetmez. Allah-u Teala diyor ki, hayır diyor, ben sizden sadece cennet saadetini yaşamanızı isteyen bir Rab değilim. Dünyada da mutlu olmanızı isterim. Onun için diyor, bu Allah'a ulaşmayı dilemeniz var ya, onun mukabilinde size dünya saadetinin yarısını garanti ediyorum diyor. Nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısını nefs tezkiyesi yoluyla Allah Teala yok etmeyi garanti ediyor. Ondan sonra siz bir gayretin içinde olacaksınız. Daimi zikre ulaşmak kolay bir şey değildir. Allah Teala da bunu kesbi olarak insanlara temin eder. Yani kişi kendisi kazanmak mecburiyetindedir. Kesbetmek mecburiyetindedir. O muhteva insanoğluna normal standartlarda vehbi olarak verilmez. Allah Teala hibe etmez, karşılıksız vermez. Neyi? Daimi zikri. Daimi zikir emek karşılığıdır. Kimlere kesbi olarak verir? Resullere ve devrin imamına vehbi olarak verir. Hibe eder, karşılıksız verir. Allah'ın bütün resulleri hangi çağda yaşamış olurlarsa olsunlar, hangi kavmin resulü olurlarsa olsunlar, onlar Allah-u Teala'dan daimi zikri vehbi olarak almışlardır. Ama Allah-u Teala'nın irşat makamına tayin ettiği irşada ulaşanlar da dahil olmak üzere herkes daimi zikri kesbi olarak elde eder. Kendi gayretinin sonunda kendi gayretiyle, çalışmasıyla, çabasıyla kesbeder. İktisap eder. Öyleyse burası yolun sonu. Hem dünya saadetinin %100'ü hem de 7. kat cennet. Ama cennet cennet dedikleri bir tek dileğe dayalı Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim böyle bir dileğin sahibi ise o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir hiçe karşılık bir sonsuz mutluluk, cennet mutluluğu, işte o Allah'tır. En büyük dostunuz, en çok sevdiği insana en büyük miras bırakmıştır Allah'ın cenneti. Bir dilek karşılığı. Ama istediği şey en asgari seviyede bir cenneti kazanmanız değil. O üçüncü kat cennetle dünya saadetinde %50'sini zaten garanti ediyor. %51'ini. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştırır. Bunun manası ise nefsinin kalbindeki afetlerin %51 azalmasıdır. Bunun manası ise şeytanın hakimiyetinin %51 azalmasıdır. Bunun manası o kişinin şeytanın kulu olmaktan kurtulup Allah'ın kulu olduğu noktaya ulaşmasıdır. Allah'ın kulu sayıldığı noktaya ulaşmasıdır. Kimin kalbinde afetler, yani heva %50'den fazla ise
nefsinin kalbinde, o kişi ağırlığı şeytana kul olmak olan bir dizayn içindedir. Kimin nefsinin kalbindeki afetler, hevası %50'den aşağı düşmüşse, o kişi Allah'a kul olmanın ağırlık kazandığı noktadadır. Şeytana kul olmanın ağırlık kazandığı nokta, %100 nefsinizin kalbinin afetlerle dolu olmasından başlar, %50'ye kadar devam eder. %50'ye kadar, aşağı ininceye kadar devam eder. Nefsinizin kalbindeki afetler %51 azaldığında şeytanın kulu olmaktan kurtulursunuz. Ağırlığı Allah'ın kulu olmak hüviyetine girersiniz. İşte Allah'a ezelde verdiğiniz fizik vücudunuzun yemini, ahdi demek daha doğru ifade, ahd olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Hadi gelin bakalım ayet-i kerimeye. Ne diyordu Allah Teala? Yasin 60-61. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. Ella tabudu şeytane. İnnehu lekum aduvun mübin. Ve eni buduni hazâ sırat müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Ezelde elesi bir Rabbiküm günü ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız. Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah Teala. İşte bu sırat-ı müstakimdir diye tamamlamış ayeti. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dostluğu görebiliyor musunuz? Onun bir hiç karşılığı size nasıl sonsuzu ikram ettiğini, onun ne kadar mükerrem olduğunu, kerim olduğunu, ikram edici olduğunu görmüyor musunuz? Ve her safhada onun rızası mutlaka devreye girer. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel Allah Teala sizi seçer. Bu onun rızasıdır. İkinci basamakta seçilirsiniz. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Dilemeseniz de dilemeniz için rızaya ulaşmışsınızdır. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah Teala size 10 tane ihsanda bulunacaktır. 10. ihsanı rızasını belirten unsurdur. Sizin talebiniz üzerine, hacet namazını kılmanız üzerine size mürşidinizi gösterir. Bu Allah'ın rızasını ifade eder. Sonra Allah'ın yoluna girersiniz, nefs tezkiyesine başlarsınız, ruhunuz Allah'a doğru yolculuk eder ve 5. katta siz Allah'tan razı olursunuz. Ama ruhunuz 6. kata ulaştığı zaman Mardiye kademesinde Allah da sizden razı olur. Ruhunuz bir sonraki kademede, 7. kademede, 7. katı aşarak Allah'ın zatına ulaşır. Ne oldu? Bir evvelki kademede Allah gene sizden razı oldu. Her zaman sizden razı olmaya hazırdır. Ne zaman zahit olursanız, bu fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek için Allah'ın rıza makamıdır. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz makam, hikmetin rızasını ifade eder. Daimi zikrin rızasıdır. Daimi zikir kişiyi mutlaka hikmet sahibi kılar.

Tamam. Karanfil. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, günün dostlarım. Daha sonra Allah Teala sizin günahlarınızı sevaba çevirecek ve başınızın üzerine salah nurunu ekleyecektir. O salah nuru da irşada ulaşmanız için Allah'ın rızasını ifade eder. Son aşamadır. İrşada ulaşmanızda iradenizi Allah'a teslim ederek hakkı tukatihi takvanın hakkul yakin takvasının sahibi olmanızın rızasıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her aşamada Allah'ın rızasını görüyorsunuz. Daha üst boyutta Allah'ın resulleri vardır. Ve resullerinden sadece bir tanesine tasarruf rızası Allah-u Teala verir. Bütün resuller için irşat makamına tayinleri bir rızadır. Risalet rızasıdır. Bütün nesiller arasından bir tanesinin tasarruf rızasına ulaşması Resuller kademesinde tahakkuk eder ve rıza olayı tamamlanır. O hep sizden razı olacaktır. Siz Allah'ın rızasını kazanacak bütün bu güzellikleri kendinize hedef ittihaz ettiğiniz takdirde. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, günün dostlarım, kalplerimizi birleştirelim. Hepimiz aynı denizin içerisindeyiz. Allah'ın rahmet denizi. Ve hepiniz buna ehil olarak yaratıldınız. Bütün insanlar irşat makamına tayin edilecekleri salah makamının beşinci mertebesini gerçekleştirecek bir hüviyetle yaratılırlar. Bunların arasında sadece yetersizlik teklife kapalıdır. Onlara teklif yoktur. Allah Teala iki tane unsur koymuş. Akil olmak, normal aklın doğruyu yanlıştan ayırt edebilecek olan bir temyiz kudretinin temyiz yani doğruyu yanlıştan ayırabilme özelliği. O kudretin sahibi olmak. Bütün insanlar, normal insanların hepsi öyledir. Bir de Allah-u Teala buluğu öngörür. Kişinin buluğa ermesi teklif için temeldir. Akil ve bali olmak hüviyeti tamamlandığında herkes bir sorumluluk taşır. Allah'a ulaşmayı diler veya dilemez. İnsanlar bu hakikati bilmezler. Zannederler ki bu sorumluluk o kişinin namaz kılmasıdır, oruç tutmasıdır, zekat vermesidir, hacca gitmesidir, kelime-i şehadet getirmesidir. Bunları yapmadı mı doğru cehenneme gider, yaptı mı mutlaka cennete gider. Yapmadığı zaman o kişinin gideceği yer elbette cehennemdir ama sebebi sadece onların yapmaması değildir. Asıl sebep Allah'a ulaşmayı dilememesidir. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir hiç karşılığında
sonsuz bir cennet mutluluğunu ayaklarınıza sermeye hazır. O Allah. Biz ona hayranız. Biz onun kölesiyiz. Azatsız kölesi. Sevgili kardeşlerim, onu tanıdıkça önce hoşlanacaksınız. Sonra Allah'ı seveceksiniz. Sonra ona aşık olacaksınız. Daimi zikre ulaştıktan sonra da hayran olacaksınız. Her şey öylesine güzel ki, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şu dünyanın korkunç hüviyetine, hep insanların birbirini aldatmasına, her kötülüğü başka insanlara layık görmelerine baktıkça Allah'ı ne kadar az tanıdıklarını görüyorum. Kendilerine ne kadar çok yazık ettiklerini görüyorum. Ne yazık ki bu yıl kendilerine en çok yazık edenlerin arasında din öğreticiler de var. Bu söylediklerimiz henüz bizim sesimize ulaşamadıkları için mi sadece? Dil kısmı için gerçekten öyle. Bir kısmı söylediklerimizi dinliyor, tahkik ediyor, doğru olduğunu görüyor ama etrafındaki insanlara karşı sesini çıkartamıyor. Bir kısmı direkt olarak karşı çıkıyor. Hiç inceleme gereğini duymadan öylesine emin ki okuduğu o emani bilgilerin doğru olduğundan diyor ki bunca alim binlerce kitap yazmışlar. O alimler bilmeyecek de o mu bilecek? Sevgili kardeşlerim, biz biliyoruz. Çünkü biz Allah-u Teala tarafından öğretiliyoruz. Acaba bunun bir manası var mı? Bize vahyolunuyor. Halep oradaysa, Aşım burada, işte Kur'an-ı Kerim. Hadi bakalım. Bunca zamandır açıklamalarda bulunuruz. Bir tek yanlışımızı yakalayabildiniz mi? O kadar gayretinize rağmen. Öyleyse soruyorum sevgili kardeşlerim, dini öğretmekle vazifeli olanlar, sizlere soruyorum. Neden biz size dostuz da siz bize neden dost değilsiniz? Hiç kendi kendinize sordunuz mu? Bu fark bile yetmez mi? Sadece bu farkı idrak etmeniz bile yetmez mi kimliğiniz konusunda? Biz insanlara Allah'ın kurtuluşunu açıklıyoruz. Size de açıklıyoruz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileseniz, karşı çıkmasanız, insanları da ondan caydırmaya çalışmasanız, birazcık inceleseniz Kur'an-ı Kerim'i, bütün söylediklerimizin doğru olduğunu gördüğünüz zaman, o zaman ne yapacaksınız? Allah'a nasıl hesap vereceksiniz? O sizin en büyük dostunuz, sizin de bu güzellikleri yaşamanızı istemiyor mu zannediyorsunuz? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zaman çok hızlı bir şekilde akıyor. Ve gene zamanımız doldu. Sizlerle kalp kalbe, gönül gönüle geçirdiğimiz bu bir saat çabucak sona erdi. Gönlümüz sizlerde kaldı sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırarak Zülcenahin kılsın dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha
Ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: El Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Hayr rabbil âlemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sırâtellezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah'tan bahsetmek üzere bir aradayız. Konumuz Allah'la ilişkiler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şunu bilmenizi istiyorum. En büyük dostunuz ne anneniz babanız, ne arkadaşlarınız, ne biz. En büyük dostunuz Allah'tır. Sizi yaratan Allah. Her zaman ona başvurmalısınız. Her zaman Allah'a müracaat etmelisiniz. Her zaman içinizi Allah'a dökmelisiniz. O sizin dostunuz. Bütün insanların etrafınızda ne kadar sizi seven varsa, o sevenlerin hepsinin toplam sevgisinin belki 100 katı, belki 1000 katı Allah-u Teala sizi sever. Herkesi sever, sizi de mutlaka sever. Siz de onu sevin. Ona güvenin. Allah-u Teala buyuruyor ki, eğer bana inanıyorsanız, bana güvenin, bana tevekkül edin. Eğer tevekkül ederseniz bilin ki en kuvvetli sizsiniz diyor Allah-u Teala. Bir başka ayet-i kerimesinde aynı şeyleri söylüyor. Eğer bana inanıyorsanız bana güvenin, tevekkül edin. Eğer bana tevekkül ediyorsanız bilin ki sizi yenecek yoktur. Sevgili kardeşlerim, o Allah hepimizin sahibi, bizi yaratan. Şunu hiç unutmayın. Netice itibariyle hepimiz sadece ve sadece bir yaratıkız. Onun tarafından yaratılmışız. Hala daha fizik vücudumuzun birçok sırrını insanlık çözebilmiş değil. Teknolojinin bu noktaya ulaştığı gen haritalarının ortaya çıkarıldığı bu devrede her yeni girişim Allah'ın yaratma ihtişamını gözler önüne seriyor. O yüce yaratıcı Allah, kainatın sahibi, bizlerin de sahibi. Onunla her zaman konuşabilirsiniz. Ne zaman konuşursanız sizi işitir. Ve derdinize çözüm isteyin. O en güzelini yapacaktır. Bütün problemlerinize çözüm getirecektir. Bir gün sadece o sizi duymayacak, siz de onu ta şuranızdan, kalbinizden gelen sesiyle tanıyacaksınız. O Allah sizi kainatta en çok seven. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir şeylere sıkılırsınız. Birisi size kötü davranmıştır. Bunu gidip arkadaşlarınıza söylersiniz. Ve o kötü davranan kişiyi çekiştirirsiniz. Onun haksız olduğunu, sizin haklı olduğunuzu herkese anlatırsınız. İşte bu yaptığınız şeyin adı dedikodudur. Başkalarına anlattınız diyelim, size çözüm getirebilirler mi? Getiremezler. Bir nizanız varsa, anlaşmazlığınız varsa, Allah Teala diyor ki aranızda niza etmeyin, kavga etmeyin, anlaşmazlık çıkarmayın. Eğer diyor anlaşamadığınız bir taraf varsa, o zaman bunu Resul'e götürün ve Allah'a götürün. Kardeşlerimiz soruyorlar, Allah'ı nasıl götüreceğiz? İster hacet namazı kılın, Allah Teala'dan talepte bulunun, ister onunla Allah ile konuşun. İkisi de Allah'a götürmektir. Nerede olursanız olun, hangi şartların içinde olursanız olun, sizi işitir. Her halükarda sizi mutlaka işitir. Ve samimiyseniz çözüm getirir problemlerinize. Başkalarına, gene başkalarını çekiştirdiğiniz zaman, haklı olduğunuzu ispat etmeye çalıştığınız zaman, başkalarının size haksız davrandığını ispat etmeye çalıştığınız zaman, nefsinizin ve şeytanın bir oyuncağısınız. Anlatmanız lazım gelen yüce makama, Allah'a değil, başka insanlara anlatıyorsunuz. Derdinize derman olabilirler mi? Hayır, olamazlar. Sadece küçülürsünüz. Falanca hakkında bunları söylediğine göre bana ne kadarının doğru olduğunu da bilmiyorum. Benim için de başkalarına acaba neler söyler diye endişeler oluşturursunuz başka insanların üzerinde. Ve dedikoducu olarak tanınırsınız. Adım adım sözlerinize verilen, şahsınıza verilen kıymet azalır. Zannetmeyin ki başkalarını zem ediyorsunuz diye başka insanların karşısında yücelirsiniz. Hayır, sadece küçülürsünüz. Ama ne zaman başka insanların güzel davranışlarından Allah'a yakışır davranışlarından bahsederseniz, bu bir güzelliktir. Ama onları da Allah'a gene söyleyin. En yakın arkadaşınız kimse, en sırlarınızı açabildiğiniz kişi, sevdiğiniz kişi kimse, Allah Teala bilin ki ondan 100 kat, 1000 kat daha yakındır size. Onlar dertlerinizi çözemez ama Allah bütün sorunların üstesinden gelir. Her şeyi yaratan, her şeye hakim olan O'dur ve sizden yana. Başkalarına bir şeyler anlattığınız zaman başkalarından negatif olarak bahsederek anlattığınız zaman bu süre içerisinde devamlı derecat kaybedersiniz. Hep sizden bir şeyler eksilir. Ama aynı şeyleri aynı üslupla da değil, daha kötü kelimeler kullanarak, hatta o size o kötülüğü yapana hakaretler ederek Allah-u Teala'ya ulaştırsanız sadece derecat kazanırsınız. Şikayet ettiğiniz halde derecat kazanırsınız. Kötü şeyler söylediğiniz halde gene derecat kazanırsınız. Allah'ın istediği budur. İçinizin Allah'a açılarak temizlenmesi. Bir gün onu işittiğiniz zaman bütün meselelerinize ne kadar güzel çözümler getirdiğini göreceksiniz, yaşayacaksınız. Allah'a başkalarından bahsedebilirsiniz. Size kötü davranan herhangi birine olan öfkenizi, kıskançlığınızı, neden ona kızdığınızı, size nasıl hakaret ettiğini ballandıra ballandıra Allah'a anlatmanızda hiçbir sakınca yok. Derecat kaybetmezsiniz, kazanırsınız. Neden? Çünkü siz Allah'ın emrettiği şeyi yapıyorsunuz. Başkalarına dedikodu yaparak, kendinizi haklı çıkartarak anlatmıyorsunuz. Nefsinizin kurbanı değilsiniz. Ne zaman Allah ile konuşursanız, nefsiniz hükümsüzdür. Ruhunuz vardır orada. Diyelim ki nefsinizin tesiri altındasınız. O kişiden en kötü ifadelerle bahsediyorsunuz Allah-u Teala'ya. Ona kızgınsınız, içinizi boşaltıyorsunuz. Nasıl boşaltırsanız boşaltın. Neler söylerseniz söyleyin, derecat kaybetmezsiniz. Muhatabınız başka biri olsa, o kadar çok derecat kaybedecek olan siz, aynı şeyleri, aynı üslupla, daha kötü bir üslupla Allah'a anlatırsanız, Allah bundan gocunmaz. Allah sizi muahize etmez. Böyle konuştunuz diye, başkası hakkında kötü şeyler söylüyorsunuz diye bütün içinizdeki öfkeyi, nefreti kusun Allah'ın huzurunda. Allah için hiç fark etmez. Ha başkalarının en güzel tarafını söylüyorsunuz Allah-u Teala'ya, ha başkalarını çekiştiriyorsunuz. O Allah sizin sözlerinizden hiçbir şekilde Allah-u Teala gücenmez. Öyleyse çözümü size gösterecek olan da odur. Yetmez, yardımıyla çözümü gerçekleştirecek olan da odur. Öyleyse neden sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, neden başkaları, neden meselenize çözüm getiremeyecek olan insanlara başkalarını çekiştiriyorsunuz? Onlar hakkında kötü, zanna dayalı şeyler söylüyorsunuz. Hem o söylediğiniz kişinin karşısında küçülüyorsunuz, hem de Allah'ın karşısında küçülüyorsunuz. Allah'a söylemeniz lazım gelen şeyleri başkasına söyleyip nefsinizin ve şeytanın zebunu oldunuz diye. Sevgili kardeşlerim, Allah bir sığınaktır. Ne zaman içiniz daralırsa, ne zaman sıkılırsanız Allah'a müracaat edin. Gözyaşlarınızı akıtmaktan hiç çekinmeyin. İçinizi rahat rahat boşalın, boşaltın. İstediğiniz kelimeleri kullanın. Allah asla bundan alınmaz. Sevgili kardeşlerim, bir küçücük kıssa geldi aklıma. Hazreti Musa köprüden geçiyor. Köprüdeki bir dilenci de Allah-u Teala'ya dua ediyor. Ya Rabbi diyor, başını dizime koy. Ben de diyor başındaki bitleri ayıklayıp kırayım. Birkaç adım sonra Hazreti Musa'nın canı sıkılmış. Dönmüş geriye, yahu demiş kardeşim böyle dua edilir mi? Bu ne biçim dua? Dua dediğin şöyle şöyle şöyle yapılır diye yarım saat konferans vermiş adama. Sonra adam da tamam demiş, öyleyse artık ondan sonra bundan sonra öyle dua edeceğim. Başlamış adam öyle duaya. Ama Hazreti Musa üç adım atamamış ayrıldıktan sonra. Allah-u Teala buyurmuş ki şimdi geri dön ey Musa. O adama de ki sen nasıl dua ediyorsan Allah-u Teala'ya demin ben geçerken neler söylediysen aynını söyle. Daha başka bir şekilde dua edeceksen onu da yap. Benim sana söylediklerimi de unut. Ne diyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Allah sizin içinizden geçenleri zaten bilir. Bekler. Onları kendisine açasınız, ulaştırırsınız. Allah'ı sır ortağınız yapasınız diye. Sizden bunu bekler. Öyleyse avantajlarınıza bir göz atın sevgili kardeşlerim. Bir tarafta dedikodu yapıyorsunuz, derecat kaybediyorsunuz. Belki o söylediğiniz kişi söylediklerinizi başka birine ulaştıracak. Belki size hak vermeyecek, öbür tarafa hak verecek. Belki sizin hakkınızda söylediğiniz şeyleri tahkik ettiğinde yalan söylediğiniz yerleri keşfedecek. Yani hangi açıdan meseleye bakarsanız bakın, dedikodunuz sizi sadece küçültür, küçültür, küçültür. Asla büyütmez. Asla yüceltmez. Toprağa doğru, çamurlara doğru yaklaştırır. Öyleyse Allah'a müracaat edin. Allah-u Teala diyor ki bize dua edildiği zaman dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Aminu olsunlar. Ve böylece irşada ulaşsınlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah duanıza, davetinize icabet etmeye hazır. Neden öyle söylüyorum? Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediniz, ameni oldunuz ve onun ötesindesiniz. Bir kısmınız Allah'a ulaştı, bir kısmınız ulaşmak üzeresiniz, bir kısmınız Allah'a ulaşmanın da ötesine geçti. Öyleyse duanıza icabet edilecek diyor Allah-u Teala. Allah sizin sırdaşınız olmalı. Başka hiç kimse olmamalı. Allah sizin yardımcınız olmalı. Duayı Allah'a yapmalısınız. İçinizi hangi şartların içinde olursanız olun, Allah'a boşaltın. Hangi kelimeleri seçerseniz seçin, netice değişmez sizin aleyhinize, asla olmaz. Sevgili kardeşlerim, başkalarına açılmıyorsunuz. Kendi içinizden düşünüyorsunuz. Ve başkalarını yapmadıkları bir şeylerle kafanızda neticeleri birleştirip suçluyorsunuz. Bazı insanlar için onların yaptıklarını zannederek onlar hakkında zanda bulunuyorsunuz. Allah-u Teala diyor ki suizan size haram olunmuştur diyor. Hanginiz diyor ölü kardeşinizin etini yemek ister? Siz Birisine başkaları hakkında bir şey anlattığınız zaman o anlattığınız şeyin bir kısmı hakikat olabilir. Ama ya kendinizden zanna dayalı olarak ilave ettiğiniz bir şey varsa başkaları hakkında onların yaptığını görmediğiniz ama kafanızdan senaryoyu tamamladığınız ve hükme vardığınız bir olay var diyelim. Böyle bir olayı düşündüğünüz zaman, yanlış olanı doğru kabul ettiğiniz zaman siz o kişiye hiçbir kötülükte bulunmadığınız halde derecat kaybedersiniz. Suizanda bulundunuz. En hafif kelimelerle bunu düşündüğünüz zaman bile başkasının yapmadığı bir suçu ona düşünce platformunda izafe ettiğiniz zaman derecat kaybedersiniz. Başkalarının iyi taraflarını düşündüğünüz zaman derecat kaybetmezsiniz. Ama suizanda bulunursanız, insanlara yapmadıkları suçları düşünce platformunda bile olsa yakıştırırsanız, izafe ederseniz derecat kaybedersiniz. Ve o kardeşinizi ölü kabul edin, ölü kardeşinizin etini yemiş olursunuz. Şimdi aynı anlatım biçiminin çok daha kötüsünü, en kötü kelimeleri söyleyerek Allah'a anlattınız. O kişiye zaten öfke duyuyorsunuz, kin duyuyorsunuz. O kişinin de bir şeyler yaptığınızı kafanızda tamamlamışsınız. Allah-u Teala'ya dertleniyorsunuz, açıyorsunuz içinizi. İstediğiniz kötü kelimeyi kullanarak da anlatıyorsunuz. Onun kötü bir şeyler yaptığından emin olarak anlatıyorsunuz. Yani bunu sadece kendi düşüncenizde tutsanız derecat kaybedeceksiniz. Allah'a söylüyorsunuz. Derecat kaybeder misiniz? Hayır, kaybetmezsiniz. Öyleyse bu Allah nasıl bir Allah ki sizin bütün dertlerinizi üstlenmeye hazır. Bütün problemlerinizi omuzlarınızdan almaya hazır. Öyleyse ona anlatacaksınız. İçinizde tutmayın. Allah sizin sır ortağınız olsun. Söylediğim gibi başkaları hakkında zanda bulunun. Tamam, gene derecat kaybetmezsiniz. Neden? Çünkü söylediğiniz makam Allah. Hiçbir zaman derecat kaybınız söz konusu olmaz. Nasıl anlatırsanız anlatın. Nasıl kötü kelimeler kullanırsanız kullanın. Allah hiçbirini aldırmaz. Bir doçent kardeşimiz vaktiyle demişti ki, bu talebe kardeşlerimiz var ya, bana çok güveniyorlar. Hep sırlarını, problemlerini bana anlatıyorlar. Ama ben şuraya kadar doldum, artık taşıyamıyorum bunları. Biz de dedik ki, neden taşıyorsun? Taşıman gerekmiyor. Onlar sana anlatacaklar, sen de Allah'a anlatacaksın. Bitti. Yükün üzerinden Allah-u Teala tarafından hemen alınır. Çözüm mü? Çözümü de iste. Dua et Allah-u Teala'ya onlar için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Problem olarak baktığınız ve Kur'an'a göre derecat kaybetmeniz lazım gelen olayların hepsinden Allah-u Teala sırf muhatabınız Allah olduğu için sizi çekip çıkarıyor. Hem ferahlıyorsunuz, birinci faktör. Hem derecat kazanıyorsunuz. İkinci faktör neden? Allah'a müracaat ettiniz. Allah'ı Allah'ın olması lazım gelen yerde mütalaa ettiniz. Allah'ı onun olması lazım gelen yerde kabul ettiniz. Allah'a müracaat ettiniz. Hangi şartların içinde nasıl müracaat ederseniz edin, o Allah. Allah'a başkaları hakkında kötü şeyler söyleyebilirsiniz, serbestsiniz. Ama bizim tavsiyemiz beddua etmeyin Allah'a. Başkalarına kötülük yapması için talepte bulunmayın. Allah'ın başkalarına zarar vermesi istikametinde talepte bulunmayın. O zaman derecat kaybedersiniz. Haksız veya haklı olduğunuzu bilmiyorsunuz. Şart mı? Sizin talebiniz üzerine Allah'ın başka birine kötülük etmesinin mümkün olduğunu veya olmadığını kabul edelim. Konumuz o değil. Onun için kabul edelim diyorum. Ama siz başkalarına Allah'ın kötü davranmasını istediğiniz zaman derecat kaybedersiniz. Yani Allah'ın başkalarını cezalandırmasını istediğiniz zaman. Öfkenizi Allah'a ulaştırmanızda hiçbir sakınca yok. Başkaları hakkında kötü şeyler söylemenizde sizin duyduğunuz hisler açısından neyi anlatırsanız anlatın Allah-u Teala'ya hiçbir sakınca yok. Başkalarının suçlamanızda, onlar hakkında suizanda bulunmanızda, muhatabınız Allah'sa anlatmanızda ve bunları yapmanızda hiçbir sakınca yok. Ama bunların sonucunda Allah'tan o bana bu fenalığı yaptı. Ya Rabbi sen de ona onu kahret, ona şöyle davran, ona böyle davran diyorsanız son noktada hata ettiniz demektir. Allah'a müracaatınız hiçbir zaman başkalarını onun cezalandırması talebiyle son bulmamalı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala niçin kendisiyle konuşulmasını ister? Bir, sizin içinizin boşalması için ister. Ferahlamanız için ister. İki, sizi çok sevdiği için ister. Kim olursanız olun, Allah sizi sever. Herkes yanlışlık yapar. Ama biz size o yanlışlıkların Allah ile olan ilişkilerinizde nasıl sıfırlanacağını ifade etmek istiyoruz. Demek ki Allah-u Teala'ya içinizi boşaltırken meseleye hangi cepheden bakarsanız bakın, hangi kelimeleri kullanırsanız kullanın, insanları hangi ölçüde suçlarsanız suçlayın, netice değişmez. Derecat kaybetmezsiniz. Suizanda bulunun. Derecat kaybetmezsiniz. Ama onlar onu yaptı diye Allah'tan onları cezalandırmasını istemek yetkisinin sahibi değilsiniz. Bunu yapmayın. Öyleyse sevgili kardeşlerim, belki diyeceksiniz ki ben kendimi tutamam. Allah-u Teala'ya öyle söylerim. Peki söylediniz. Ondan sonra af dileyemez misiniz? Ya Rabbi ben bunu aslında söylemek istemiyordum. Ama öfkeme kapıldım, ona ceza vermeni istedim diye Allah-u Teala'dan af dileyemez misiniz? Tövbe edemez misiniz? Ettiğiniz anda hepsinin affedileceğinden gene emin olun. Ama o öfke sırasında Allah'tan başkalarının yaptığı ceza sebebiyle, yaptığı kötülük sebebiyle Allah'ın onları cezalandırmasını istediğiniz zaman siz şeytanla birlikte oluyorsunuz. Bu puan kaybetmenize sebebiyet verir. Allah ile birlikteyken Allah'ı karşı tarafa alıp şeytanla birlikte başka birine Allah'ın ceza vermesini, eziyet etmesini, onu üzmesini istiyorsunuz. Allah Teala burada sizi haklı görmüyor. Münasebetlerinizin her tarafı size açık ama Allah'ı nefsinizin vasıtası edemezsiniz. nefsinizin afetlerinin vasıtası edemezsiniz. Allah Teala adaletin temsilcisidir. Allah Teala hakkın temsilcisidir. Bir adı El Hak'tır, bir adı El Adl'dir. Sizin negatif cezalandırma taleplerinize Allah Teala itaat etmez. Hakkı siz öyle talep ediyorsunuz diye haleldar etmez. Hakkı çiğnemez. Ama Allah ile beraberken şeytanı kendinize ortak almayın. İşte ne zaman başkasını zem ettiniz, hangi standartlara zem ederseniz edin, onun yapmadığı şeyleri ona yükleyin. Bunların hiçbirisi size derecat kazandırmaz. Muhatabınız Allah olduğu için. Ama onun cezalandırılması konusunda dua ettiğiniz zaman derecat kaybedersiniz. Ama gene neticeden emin olabilirsiniz. Eğer o duanız üzerine Allah-u Teala tekrar müracaat eder de pişman olup af dilerseniz, Allah-u Teala mutlaka sizi affedecektir. Öfkenize kapılarak böyle bir talepte bulunduğunuzu en iyi Allah bilir. Nedamet duymanız, pişmanlık duymanız, bu pişmanlık üzerine Allah-u Teala'dan af dilemeniz, sizin kaybettiğiniz puanı geri almanızı ifade eder. Kaybettiğiniz kadar Allah-u Teala'nın size pozitif derecat vermesini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, öyleyse insanlara dikkatle bakın, etrafınızdaki insanlara. Büyük çoğunluğu huzursuz. Arkasında hep birikimler var. İnsanların başkalarının kendilerine yaptığı kötü davranışları içlerine atmasından kaynaklanan, Allah'a açılmamalarından kaynaklanan bir dert küpü olmuş insanlar. Oysa ki her olayı Allah-u Teala'ya anlatsalar, ne yapacaklarını sorsalar, Allah-u Teala onlara kelimelerle cevap vermese bile, hacet namazı kıldıklarında, İstihare namazı kıldıklarında gösterecektir. İstihare namazı gelmişken, aklıma bu konuda geçmişken, size bir çok önemli bir şeyden bahsetmek istiyorum sevgili kardeşlerim. Bazen evlilik konusunda bize e-mailleriniz ulaşıyor. Diyor ki kardeşimiz, ben istihare namazı kıldım. Bazen beyaz gördüm, bazen kırmızı gördüm, bazen siyah gördüm, bazen yeşil gördüm. Karmaşık sonuçlar bunlar. Şimdi diyor, ben istiharede böyle gördüm diye, diyelim ki hiç beyaz görmedim, yeşil de görmedim, siyah gördüm, kırmızı gördüm. Ama ben onu seviyorum, mutlaka onunla evlenmek istiyorum, evlenemez miyim? Elbette evlenebilirsin. Evlenmen için hiçbir engel yok. Sen kararını vermişsin onunla evlenmeye, evlenebilirsin. Sen Allah-u Teala'dan soruyorsun ki, bu benim için verdiğim karar uygun mudur? Allah-u Teala demişse, kırmızı göstermişse, bunun manası çok uygun değil demektir. Siyah göstermişse, uygun değil demektir. Ama uygun değil demekle Allah-u Teala'nın ne kadarını konunun ihata ettiğini bilmiyorsunuz. Allah-u Teala hayra ve şerre sizin baktığınız gibi bakmaz. Allah-u Teala'nın hayra bakışı

kılıfta sorduğunuz zaman Allah Teala siyah ve kırmızı gösterirse istihare namazında, bu sizin böyle bir olayda derecat kaybetmenizin söz konusu olacağını ifade etmesidir. Yani öyle bir evlilikte derecat kaybetmenizi icap edecek, kazandığınızdan daha fazla kaybetmenizi icap edecek olaylar olacaktır demektir onun manası. Eğer Allah Teala size beyaz ve yeşil gösteriyorsa, o zaman da kazanacağınız dereceler kaybedeceğiniz derecelerden daha çok demektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizin evlenme talebinize karışmaz. Dilerseniz evlenirsiniz. İstihare namazında ne görürseniz görün evlenebilirsiniz. Allah buna engel olmaz. İstihare namazı kıldıktan sonra Allah Teala siyah ve ya kırmızı göstermişse, ama siz evlenmişseniz bundan derecat kaybetmezsiniz. Bu sizin için bir kayıp değildir. Karar vermişsiniz, seviyorsunuz, evlenmek istiyorsunuz, evlenebilirsiniz. Allah Teala'yı işlerinize engel görmeyin. O bir engel değildir. O sadece sizin talebiniz üzerine sorduğunuz soruyu cevaplamıştır. İstihare namazında göreceğiniz siyah renk veya kırmızı renk evlenmenize engel teşkil etmez. Sorduğunuz sualin cevabını vermiştir Allah Teala. Siz aşık olmuşsunuz, evlenmek istiyorsunuz, evlenebilirsiniz. Her şey olması lazım gelenin dışında hep yanlış düşünce standartlarına dayanmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı tanıyın. O sizin karşınızda değil, hepinizin yanında. Nasıl biz bize ulaştığınız zaman size şunu söylemiş oluyoruz davranış biçimlerimiz itibariyle: ben senden yanayım. Ama başka birisinden şikayet ediyorsanız, o zaman da görüyorsunuz ki sadece sizden yana değiliz. Aynı zamanda ondan da yanayız. Nerede hatanız varsa size onu sizden yana olduğumuz için anlatırız ki hatanız artık devam etmesin. O kardeşinizle daha iyi münasebetler içine girin. Nerede onun hatası varsa onu da anlatırız ki, ayrıca onun da bize mutlaka ulaşmasını isteriz ki ondan da aynı olayları dinleyelim ve ondan yana olduğumuzu da ona anlatalım. Haklı olduğu yerlerde hakkını teslim edelim ve yaptığı yanlışlıklar varsa onlardan nasıl kurtulabileceğini, gelecek sefer aynı hatayı tekrarlamamak için neler yapması lazım geldiğini ona da anlatalım. Öyleyse eğer davranışımız, sözlerimiz sizi hatalarınızdan arındıracak, daha güzele götürecek özellikler taşıyorsa, hiçbirinizi paylamıyorsak, azarlamıyorsak, sadece güzel olanı size telkin ediyorsak, o zaman biz sizden yana değil miyiz? Nefs hatalarının da kendilerine insanların güzel gösterilmesini ister. Biz elbette onu yapmayız. Hatalarınızı size söyleriz. Niçin söyleriz? Hatalarınızın düzeltilme yollarını Allah Teala bize göstermiştir. Biz de size göstereceğiz ki aynı hataları bir defa daha yapmayın. O kardeşinizin kalbini bir defa daha kırmayın. Hangi problemin içinde olursanız olun, çözüm vardır. Bize ulaştığınız zaman sual Allah'a ulaşır.

0: Ve biz ondan aldığımız cevapla sizin en güzele ulaşmanızı temin ederiz. Öyleyse birçok kardeşimiz hatalar yaparlar. Beraber yaşıyorsunuz kardeşlerimizle, dergah hayatınız var. Sohbetleri dinliyorsunuz ve birbirinizle konuşmalarınız var. Böyle bir noktada hatalar yaptığınızı düşünün. Birçok kardeşimiz derler ki, aman hatamız ona ulaşmasın. Bunun manasını biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz nefsimizin istediği hataları yapmaya devam edelim ama gizli kalsın. O zaman sormaz mıyız? Niçin? Eğer siz hataları yapmakta ısrar etmek niyetindeyseniz, o hataları yapmanın size mutsuzluk verdiğini, madde bir, çevrenizle ilişkili her hatanızda başkalarının kalbini kırdığınız bir vaka olduğuna göre, madde iki, bunları yaptıktan sonra gizlemeyi de hedef aldığınıza göre ne yaptığınızın farkında mısınız? Şeytanın sizi nasıl avucunun içine aldığının farkında mısınız? Hep size hatalar işletecek, başkalarının kalbini kıracaksınız. Ondan sonra da aman öğrenmesin diyeceksiniz. Peki öğrendikten sonra biz aynı kardeşimiz bize ulaştığı zaman, meselelerinin çözüldüğünü gördüğü zaman, o zaman aynı şekilde mi devam ediyor? Hayır, değişiyor. Demek ki oraya ulaşmam lazımmış diyor. Çünkü her konuda Allah'ın doğruları vardır. Siz hatalı davranırsınız, başka insanların kalbini kırarsınız. Allah Teala size nasıl doğru davranmanız gerektiğini, hangi şartların içinde doğruya ulaşabileceğinizi anlatır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o Allah. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde bilin ki bütün problemlerin çözümü Allah'tadır. Bir hedefe ulaşmak istiyorsanız Allah Teala size destek de olur, köstek de olur. O günahı işlemenizi istemez, engel çıkartabilir. Ama bir güzelliği işlemek istiyorsanız, bir başkasına bir güzel davranışı sergilemek istiyorsanız, başkasına mutluluk vermek istiyorsanız, Allah Teala sizi imkan sahibi kılar. O mutluluğu o kişiye yaşatabilirsiniz diye Allah yolunuzu açar. Size yardımcı olur, hissedersiniz. Ne zaman bir güç durumla karşılaşırsanız hemen Allah'a müracaat edin. Bize de ulaşın. Biz de sizin için dua edelim. Göreceksiniz ki Allah'ın yardımı beklemediğiniz bir şekilde size ulaşır ve Allah Teala sizi mükafatlandırır. Allah Teala sizin işinizi kolaylaştırır. Çözüm vardır. Başka insanlara karşı, etrafınızdaki insanlara karşı bakış açınız acaba nasıl sevgili kardeşlerim? Etrafımdaki insanlar benim kafamdan geçen planladığım şeyleri yapmak mecburiyetindeler. Öyleyse ben her türlü vasıtayı kullanırım. Onları o aklımdan geçen hedefe dolaylı da olsa, binbir dereden su getirerek de olsa ulaştırırım diye mi düşünüyorsunuz? Büyük bir yanlışın içindesiniz. O hedefe onları ulaştırmanın yolu hile kullanmak değildir. İnsanları mutlaka bir hedefe yöneltmekle vazifeli değilsiniz. Nefsinizin taleplerine onları uygun hale getirmek için yollar denemek mecburiyetinde değilsiniz. Böyle mi yapıyorsunuz? Yoksa yapmıyor musunuz? Beraber olduğunuz insanlara dikkatle bakın. Varlığınız etrafınızdaki insanlara huzur mu veriyor? Sizinle birlikte daha mı mutlu oluyorlar? Yoksa onlara mutsuzluk mu veriyorsunuz? Onları huzursuz mu ediyorsunuz? Sözlerime dikkat edin. Eğer varlığınız etrafınızdaki insanlara huzursuzluk veriyorsa, sizinle daha çok mutlu olmak yerine mutsuz oluyorlarsa, o zaman siz onlarla birlikte ve Allah'la birlikte değilsiniz. Onlarla birlikte ama şeytanla birliktesiniz. Nefsinizin afetlerinin esirisiniz. Size göre doğrular var. Size göre hedefler var. Ve başkaları sizin doğrularınıza, sizin hedeflerinize ram olacaklar. Olmazsa onların akıllarına bile gelmeyen çeşitli yollarla onları o hedefe yöneltmeye çalışıyorsanız, iç dünyalarında bunu hissedeceklerdir. Mutsuz olacaklardır. Ve bunun arkasında başkaları yok. Sizin nefsinizin size dikte ettiği hedefler var. Öyleyse sözlerimi dikkatle dinleyin, yerli yerine oturtun. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Nerede olursanız olun, kanun hiç değişmez. Kimlerle beraberseniz o insanlara dikkatle bakın. O insanlar sizinle beraber olmakla beraber olmadıkları zamandan daha mı mutlular? Yoksa daha mı mutsuzlar? Eğer daha mutlularsa onlar, siz ve Allah berabersiniz. Ve siz Allah'ı yanınızda tutuyorsunuz. Allah bütün davranışlarda ya kişinin yanındadır, onunla beraberdir ya da karşısındadır. O kişinin davranışları etrafındaki insanlara mutluluk verdiği sürece ölçü şu: o kişilerin yanında olmadığınız zaman mutluluk oranları neyse, siz onlarla beraber olduktan sonra daha çok mutlu, o eski durumlarına göre daha çok mutlu oluyorlarsa, siz, Allah ve onlar berabersiniz. Ama siz onları mutlu ediyorum düşüncesiyle, nefsinizin taleplerini onlara empoze ediyorsanız, o zaman onlar sizinle bulunmaktan mutlu olmazlar. Mutsuz olurlar. O zaman siz varsınız, onlar var, ama sizinle beraber olan Allah değil, şeytan. nefsinizin afetleri sizi hangi tuzaklara düşürüyorsa arkasında mutlaka şeytan vardır. Eğer siz kendinizi çeşitli yollardan müdafaa ediyorsanız, hakkınızda hüküm veren insanlara bu bir şey ifade etmez. Sonuca bakın. Etrafınızdaki insanlar sizinle beraberken beraber olmadıklarından daha mı mutlular? Beraber olmadıklarından daha mı mutsuzlar? İki tane devre. Siz o toplantıya gelmeden evvelki durum, geldikten sonraki durum. Siz o eve gelmeden evvelki durum, geldikten sonraki durum. Unutmayın, Allah'ın yolundaysanız sadece bir tek hedefin sahibisiniz. Nerede olursanız olun, hangi toplumda olursanız olun, o insanlar sizinle beraber, sizinle beraber olmadıklarından daha mutlu olmalılar. Olmuyorlarsa, hayır, siz kendinize düşeni yapmıyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı hep yanınızda düşünün. Her zaman sizinle beraberdir. Nasıl mı beraberdir? O Allah'ın sırrı. Hamdolsun ki onu bize söyledi. Ama biz size söylemeyiz. Ondan izin çıkana kadar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, nasıl mutsuz olursunuz? O sizinle beraberse size her zaman, her zaman yardıma açıksa, bunu yapmaktan sadece zevk alırsa, sadece size değil, birine anlaşmazlık halindesiniz, ona da yardım eden Allah-u Teala, Allah'ın adaleti orada kendisini gösterir. Siz de hak sahibi olarak görürsünüz kendinizi, o anlaşmazlıkta olduğunuz kişi de hak sahibi olarak görür. Allah-u Teala adalet terazisiyle iki tarafında hakkını el-adl olarak ortaya öyle bir koyar ki neticede iki tarafta Allah'ın adaleti karşısında hayranlık duyar. İki tarafta mutlu olur. Tam bir kalp huzuruyla. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onu neden dostlarınız safında görmüyorsunuz da başka insanları sanki derdinize çözünmüş gibi devreye sokuyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bu kainatta sizi en çok seven olduğunu biliyor musunuz? En çok O sever. Sizi insanlar ne kadar severse sevsin, Allah-u Teala en çok sevenden de çok daha fazla sever. Allah insanlardan nefret etmez. Hep sever. Hep onlardan yana olup hatalarını keşke insanlara tek tek söyleyebilse, yani insanlar buna müsait olsa, zemin itibariyle kalp kulakları açılmış olsa, ta baştan itibaren açılmış olsa insanların kalp kulakları ve Allah ile temasa geçebilseler, o zaman her hatalarından sonra Allah-u Teala'dan af dileyeceklerdir. Ama doğruyu öğreneceklerdir. Ve gelecek sefer doğruyu yaptıkları zaman hem onlar mutlu olacaktır, hem de evvelce o yanlışı yaptığı kişi mutlu olacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün çözümler Allah'ta. O çözümlerin gerçek sahibidir. İşte böyle bir dünyada bütün güzellikleri yaşamak mı diyorsunuz? O sizin elinizde. Allah'a müracaat edin. Allah ile olan ilişkilerinizi en güzel standartlarda tutun. Sizi ne kadar çok sevdiğini o zaman anlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, biz de sizler içiniz. Her probleminizde ulaşmaya çalışın. Bizim telefonlarınıza bazen cevap vermek imkanını bulamayışımız ya o anda orada olmamamızdan kaynaklanır veya o sırada başka bir işte meşgul olmamızdan kaynaklanır. Ama şunu kesin olarak bilmenizi istiyorum sevgili kardeşlerim. Telefonlarınıza cevap vermemek diye bir kasıt oluşamaz bizde. Telefon ettiğiniz zaman ölçülü olmayı unutmayın. Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı fazla kullanmayın. Birkaç dakika içinde konuşmalarınızı tamamlamalısınız. 3 dakikalık, en çok 5 dakikalık bir zaman dilimi her türlü probleminizi anlatmak için yeterlidir. Biz sizin için dua ederiz. Biz size hatalarınızı söyleriz. Ve oradan aldığımız emri tebliğ ederiz. Netice hep mutluluğa açılan bir kapıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şu zaman denilen müessese çok hızlı geçiyor. İşte sohbetimize başladık, işte sonuna ulaştık. Sizinle beraberken bilmenizi istiyorum sevgili kardeşlerim. Zamanın nasıl geçtiğini hiç mi hiç anlayamıyorum. Bir başlıyorum, bir de bakıyorum, sohbetin sonuna gelmişiz. Bir varmış, bir yokmuş. Hamdolsun ki hepiniz varsınız. Dostlar arasındayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi ama hepinizi can dostlarım, gönül dostlarım hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden talep ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Dualarımızla. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ezzübillahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Allezîne en'amte aleyhim gâyril mağdûbi aleyhim veddâlin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Bu defaki konumuz evliyalık makamları. Nedir evliyalık? Ermiş olmak, ruhunuzu Allah'a ulaştırmak. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa, Allah'a ermişse, o kişi Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiştir. Ve evliyadır. Evliyalık müessesesi 7 tane makamdan oluşur. Fena makamı 1, beka makamı 2, Zühd makamı 3. Muhsinler makamı 4. Muhlisler makamı Yani ihlas makamı 5. Altıncısı Ulyelbet makamı 5, İhlas makamı 6, Salah makamı 7. Tekrar edeyim. Fenafillah 1. makam, Bekabillah 2. makam, Zühd makamı 3. makam, Muhsinler makamı 4. makam, Ulyelbet makamı 5. makam, İhlas makamı 6. makam ve Salah makamı 7. makam. Ve evliyalık müessesesi demek ki 7 tane makamdan oluşuyor. 7 tane makam söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Nasıl İnsanlar evliya olurlar. Kısaca oradan girelim. Kişiyi evliyalığa ulaştıralım. Bu kısa geçici olan bir devre olacak. Ondan sonra da evliyalık makamlarını beraberce inceleyelim. 28 basamağı artık hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. Olayları değerlendiriyoruz. İkinci basamakta yaşadığımız olayların bizim üzerindeki tesiri söz konusu. Olayları değerlendiriyoruz. Eğer olaylar karşısında kalbimizde hayır söz konusuysa, Allah'ın istediği pozitif davranışları olaylar karşısında sergileyebiliyorsak, o zaman Allah-u Teala tarafından seçiliyoruz. İkinci basamak. Bu Allah-u Teala tarafından seçilenlerin bir kısmı Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Kim dilerse o kişi üçüncü basamaktadır. Dördüncü basamakta Allah kalbimizde gördüğü, işittiği ve bildiği Allah'a ulaşma talebi sebebiyle rahim esmasıyla üzerimize tesir rica etmeye başlıyor. Bu tesir beşinci basamakta gözlerimizdeki bir perdeyi hicab-ı mesureye alıyor. O noktadan itibaren irşat makamını herhangi bir insandan ayırt edebiliyoruz. Hidayete vesile olan veya hidayete erdiren kişiyi başkalarından ayırabiliyoruz. Yani ona sadece herhangi bir insana bakar gibi bakmıyoruz. Görüyoruz ki o bir hidayetçidir. Sonra altıncı basamakta Allah kulaklardaki vakrayı alıyor ve o kişi işitmeye başlıyor. Hidayetçinin sözlerini, irşat makamının sözlerinin manasına varmaya başlıyor. Allah'a teslim diye bir müessese olduğunu, ruhun ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştırılması gerektiğini kişi öğreniyor. Sonra mı ne oluyor? Sonra Allah-u Teala o kişinin kalbindeki İdraki önleyen müesseseyi, ilahi kompütürü, yani ekinneti oradan alıyor, o kişinin kalbinden yerine ipat koyuyor. Böylece kişi ilk 7 basamağı tamamlamış oluyor. Yani amel olmak şerefinin muhtevasına sahip. 8. basamakta Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. 9. basamakta kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 10. basamakta Allah o kişinin göğsünden göğsünü yararak kalbine nur yolunu açıyor. 11. basamakta kişi zikre başlıyor ve o yolu takip ederek kalbe ulaşan rahmetle fazl nurları kalbe girmeye çalışıyorlar. Giremiyorlar, kalp mühürlü. Ama rahmet nurları sızmaya başlıyor. 11. basamağın özelliği kalbe nur sızmaya başlaması, rahmet sızmaya başlaması. Bu rahmet %2'yi bulduğu zaman nefsin kalbinde kişi huşu sahibi oluyor. Ve mutlaka bu noktada o kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Diliyor değil, mürşidine ulaşmayı diliyor. Allah'a ulaşmayı zaten dilediği için burada kişi. Bu noktada mürşide ulaşmayı kişi şiddetli bir arzuyla diliyor. Ve Allah Teala bunun üzerine bu kişi mürşidini görmek üzere hacet namazı kıldığı zaman Allah Teala ona mürşidini mutlaka gösteriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım,

Allah Teala bu kişiye mürşidini gösterdiği zaman kişi Allah Teala'dan 10. nimeti, 10. ihsanı almıştır. O bir adım atmıştır, Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah Teala da ona 10 adım atmıştır, 10 tane ihsanda bulunmuştur. Kişi mürşidine ulaşır. Tabi olduğu an 10 tane ihsanla tabi olduğu cihetle iç dünyasındaki değişiklikler sebebiyle Allah Teala o kişiye 10 tane de nimet verir. Birinci nimet, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerinde yerleşir. İkincisi, Allah o kişinin kalbinin mührünü açar. Üçüncüsü, kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Dördüncüsü, kalbin içine imanı yazar. El-Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre o kişinin kalbine iman yazılmış olur. Sonra Allah'ın beşinci nimeti, Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesine göre o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirmektir. Altıncı nimet, o kişinin Allah'tan gelen rahmet ve fazl-ı rahmet ve salavat nurlarının kalbe ulaşmasının arkasından fazlları kalbe yazılan iman kelimesi manyetik alanı sebebiyle çeker, fazlları etrafında biriktirmeye başlar. Bu nefsin hidayete başlamasıdır, tezkiyeye başlamasıdır. Yani nefsin hidayet üzere olmasıdır. Hidayete adım atmasıdır. Başlamasıdır fiili olarak. Sonra nefs tezkiyesine paralel olarak, nefsin hidayetine paralel olarak ruh da vücuttan ayrılmış ve sırat-ı müstakime ulaşmıştır. Ve nefs tezkiyesine paralel olarak ilk 107 nurla birlikte ruh zemin kattan birinci gök katına yükselecektir. Ve bu devam edecektir yükselme. Bu da ruhun hidayete başlamasıdır. Allah'ın yedinci nimeti. Nefsin kalbinde ne kadar afet yok olursa, ne kadar fazilet o afetlerin yerini alırsa, o kadar o kişinin fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulur. Allah'a o kadar kul olur. Ne demek istiyoruz? Şeytan nefsin afetlerine tesir eder. Ve afetlerin başlangıçta %100'üne tesir eder. Ama nefsin afetleri ne kadar yok olursa şeytanın da tesir alanı o kadar azalır. Çünkü hasletlere, faziletlere tesir edemez. Ve aynı anda nefsin afetlerinin azalmasına paralel olarak o kişinin iradesi de güçlenmeye başlar. Ne kadar nefs afetinde azalma varsa iradede o kadar güçlenir. Öyleyse ruh da, veç de, nefs de, irade de kendi sırat-ı müstakimleri üzerinde hidayete adım atarlar, hidayete başlarlar. Bu noktadan itibaren onlar artık hidayet ehlidirler. Allah'ın 9. nimeti o kişiye bir sevabına mukabil eskiden 10 katını veriyordu. Şimdi 100 katını vermeye başlar. Ve nihayet onuncusu da o kişiye salavat nuru göndermeye başlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne olur? Nefsin kalbinde ilk %7 nur birikimiyle nefse emmare gerçekleşir. Yani kişinin nefsinin kalbinde artık %7'lik bir kesim
Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik kazanmıştır. Geri kalanları aynı hüviyette kalmıştır. Ama bu %7'lik kesim aynen devam etmektedir. Sonra mı? İkinci defa %7'nin birikimi, nefsi devame kişi nefsini levmetmeye başlar, kınamaya başlar. Kötülükleri yapmak istemediği halde nefsinin afetleri ona kötülükleri işletebilmektedir. Bu sebeple kişi nefsini kınar. Ve üçüncü merhale, nefsi mülkime, ruh, üçüncü defa %7 nur birikiminde, fazilet birikiminde üçüncü gök katına ulaşır. Burası nefsi mülkimedir. Kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Sonra dördüncü mertebede kişinin mutmainliğe ulaştığını görüyoruz. Allah'ın verdiklerinin kendisine mutlaka yettiğine kesin şekilde inanıyor kişi. Sonra daha öteye geçiyoruz. Allah-u Teala'nın dizaynını en güzel bir ortamda Allah-u Teala mutmaineden sonra sağlıyor. Beşinci defa %7 nur birikimi, kişi Allah'tan razı oluyor. Ruh beşinci katta. Ruhun hedefi ne? Allah'a ulaşmak. Çünkü Allah'a ulaşmayı diledi. Allah mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracak. Kişi bu istikamette yol alıyor. Allah razı olsun. Bu noktadan itibaren daha çok zikreden kişi daha çok zikrinin karşılığında altıncı defa %7 nur birikimi sağlıyor. Nefsinin kalbinde fazilet birikimi sağlıyor. Ve Allah da ondan razı oluyor. Nefsi mardiye. Ve nihayet yedinci defa %7 nur birikimiyle ruh Allah'a geri dönüyor. Ait olduğu yere ulaşıyor. Allah'ın zatına ulaşıyor. Daha sonraki basamakta ise velayetin birinci makamında Allah'ın zatında yok oluyor. Allah'ın zatında yok olduğu anda velayetin birinci makamı başlıyor. Ne oldu? Kişinin nefsinin kalbinde 7 kere %7'nin fazilet birikimi oldu. Ne eder? %49. Huşuda da %2 rahmet birikimi olmuştu. Ne çıkar sonuç? %51.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu 7. defa %7 nur birikimi nefsi tezkiyedir. Nefs tezkiye olmuştur. Yani nefsin kalbinde %49 fazilet, %2 de rahmet birikimi olmak üzere %51 nur birikimi sağlanmıştır. Ne olur salınırsa o kişinin nefsinin kalbi %50'den fazla şeytanın hakimiyetinden kurtulur. Nefsinin kalbinde %50'den fazlası Allah'ın emirlerine itaat etmek istiyor, yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor. Hakimiyet artık şeytandan gitti, Allah'ın nurlarına geçti. Fizik vücut bu noktadan evvel şeytana kul olma kesimi ağırlıktaydı. Şeytanın hakimiyeti o nefs üzerinde hakimdi, üstündü. Ama şeytanın hakimiyeti %100 iken %50'nin de altına düştü. Artık hakim olan, üstün olan unsur şeytanın hakimiyeti değil, Allah'ın nurlarının hakimiyetidir. Bu noktadan itibaren bu kişi şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur. Ağırlık Allah'ın nurlarına geçtiği için Allah'ın kulu olma kıviyetine ulaşmıştır. Hangi oranda? Henüz %51 oranında. Ama bundan sonra bu oran giderek büyüyecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası velayete ulaştığımız yer. Ne olmuştur? Kişinin evliya olduğu noktada o kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Allah'a ermiştir. Kişinin adı Türkçe'de ermiştir. Nereye ermiş? Allah'a. Ne ermiş? Ruh ermiş. Ruhun sahibi olan Allah'a ermesi, Allah'a geri dönmesi, geldiği yer Allah'ın zatı, Allah'ın zatında yok olması. İşte bu evliya olmanın birinci vasfıdır. İkinci vasfı, nefsin kalbinde bu ruhun hüviyeti. Ruh Allah'a ulaşmış, teslimini tamamlamıştır. Nefsin kalbinde %51 nur birikimi olmuştur. Yani artık nefsin kalbinin çoğunluğu Allah'ın emirlerini yerine getiren bir hüviyet kazanmıştır. Yasak ettiği fiilleri işlemeyen. Allah'a karşı çıkanlarsa azınlıkta kalmıştır bu noktadan itibaren. Bunun içinde kişi evliyadır. Fizik vücut ne olmuştur? Şeytana kul iken %100, bu rakam %50'nin altına düşmüştür. Allah'a kul olma vasfı öne geçmiştir. İrade ne olmuştur? Nefsin afetleri bu noktaya kadar azaldığı zaman irade de %50'den daha fazla güçlenmiştir. Peki bu nokta neresidir? Ruhun Allah'a ulaştığı nokta. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde ذَٰلِكَ الْيَوْمِ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهِ مَآبًا. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Allah'a giden yolu kendisine yol ittihaz eder. Kim Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna me'ab olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. Ruh sığınağa ulaşmıştır. Bir başka ifadeyle Allah'a sarılmıştır. Nisa 175'te Allah Teala buyuruyor ki kim amene olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse ve Allah'a sarılmayı dilerse, yani Allah'ın zatında yok olmayı, bir başka ifadeyle sığınağa sığınmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine alır.
ve onları nereye ulaştırır? Ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Ne yapmayı diliyor kişi? Allah'a ulaşmayı diliyor. Ulaştıktan sonra da Allah'a sarılmayı diliyor. Yani Allah'ın zatında yok olmayı diliyor. Kim sığınağa, meaba sığınırsa, ki Allah Teala diyor ki Âl-i İmran 14'te vallahi indehu hüsnül meab, yemin olsun ki Allah, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. İşte bu en güzel sığınağa ulaşan ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında yok olmak üzere. Allah'ın zatına ulaşan ruh Allah'ın zatında yok oluyor, meaba sığınıyor. Yani Allah'ta ifna oluyor, yok oluyor. Bu sebeple bu makama, velayetin birinci makamı olan bu makama fena fillah makamı denir. Fena olmak, yok olmak, fani olmak demek. Fi içinde demek. Allah da arkadan geliyor. Allah kelimesi. Öyleyse Allah'ın içinde fani olmak, yok olmak, Allah'ta yok olma makamı. Nefsin kalbindeki nurlar kişinin ruhu Allah'ta yok olduğu zaman %51'dir. %49'u salavat nuru, %2'si de rahmet nuru. Ve fena makamında bu kişinin kalbindeki nurlar %7 değil 10 artmaya başlar. %51'den %61'e kadar nefsinin kalbinde nur bulunan bütün insanlar fena makamındadır. Fena makamı nerede biter? Ne zaman o kişinin kalbinde nurlar %61'e ulaşırsa, %10 artarsa, Allah Teala o zaman o kişiye yeni bir ruh vazifelendirerek o ruhu Allah Teala'nın indi ilahisinde bir tahtın sahibi kılar. Altın bir taht. Bu tahtlar yerden 4 metre yaklaşık yüksekliğindedir ve yan yana dururlar. En alt sırada en çok taht vardır. Yukarıya çıktıkça tahtlar birer birer azalır. En üstte sadece bir tek taht vardır. En alttaki tahtlar som altındandır. Yukarıya doğru çıktıkça tahtların üzerine mücevherler, altınların üzerine mücevherler de gelmeye başlar. En yukarıda mücevherler altının tamamen kaplanmış halidir. Mücevherler altın kesini tamamen kaplamıştır. Zaten tahtın her tarafı altındır. İşte bu makam beka billah makamıdır. Beka, baki olmak demek. Kalmak demek. Meskun olmak demek. Nerede? Bi ile Allah. Allah ile birlikte baki olmak. Allah'ın zatında baki olmak değil. Allah ile birlikte baki olmak. Yani Allah'ın katında bir altın tahtın sahibi olmak. Bir gün huzur namazını göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Bizi de göreceksiniz orada. İmamlık yaparken. Ve arkadan öne doğru bakıyorsanız sol tarafta tahtlar göreceksiniz. Altın tahtlar, bu söylediğim niyette. Tahtların üzerinde namaz kılarken kimseyi göremezsiniz. Çünkü hepsi huzur namazının müntesiplerindir. Namazdaysak mutlaka o sırada onlar da namaz kılıyorlardır bizimle beraber. Sevgili
kardeşlerim, Allah'ın indiği ilahisidir orası. İlahi huzurudur. O huzurda tahtlar mevcuttur. Tahtları boşlukta göreceksiniz. Hiçbir yere dayanmazlar. Onları boşlukta tutan var ise arşı tutan meleklerdir. Beka makamı %61'den itibaren kişinin kalbindeki nurları, faziletleri arttırır. Ne zaman ki o kişi daimi zikre ulaşır, daimi zikre ulaşan kişinin kalbinde mutlaka nurlar %61'den 71'e yükselmiştir. O kişi günün yarısından daha fazla zikre buna dayalı olarak ulaşmıştır. Ve bu günün yarısından daha ötedeki zikir o kişiye zühd makamını sağlar. Kişi artık zahit olmuştur. Kalbindeki, nefsin kalbindeki nurlar %71'i aşmıştır. Kişi %81 nur birikimine kadar hep zühd makamında kalır. Zühd, zahit demektir. Allah-u Teala beka makamı için Enam suresinin 135. ayet-i kerimesinde onlara Allah'ın indinde teslim yurdu vardır diyor Allah-u Teala. Allah'ın zatında demiyor, Allah'ın indinde teslim yurdu vardır. İşte bunlar altın tahtlar. Zühd makamı için ne diyor Allah-u Teala velayetin 3. makamı için? Zühd makamı için zühd kelimesinin kullanıldığı yer bir tek ayet. Yusuf suresinin 20. ayeti kerimesi. Allah Teala diyor ki onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme sattılar diyor. Yoldan geçenler kardeşlerinin kuyuya attığı Yusuf'u kuyudan çekip çıkarıyorlar, kurtarıyorlar ve onu esir tüccarlarına satıyorlar. Az bir bedel karşılığı, birkaç dirheme. Öyleyse zühdün temel manası bir şeye değer vermemek. Öyleyse ne zaman bir kişi zahit olur? Zikirle zikirsizlik arasındaki tercihine göre. Ne zaman bir kişi günün yarısından daha fazla zikrediyorsa, o zaman zikre karşı zahittir. Zikirsizliğe karşı yani zahittir. Zikirsizliğe değer vermiyor ama zikre değer verdiğini her gün günün yarısından daha fazla zikrederek Allah'a ispat ediyor. Bu kişi zahittir. Nefsinin kalbindeki nurlar %71'den 81'e kadar zühd makamında devam ediyor ama kişi de zikrini günün yarısından ötede giderek arttırıyor. O artmanın daimi zikre doğru ulaştığı bir yerlerde, yaklaştığı bir yerlerde %81 nur birikimi kişinin kalbinde oluşur. Bu noktadan itibaren bu kişinin fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeye başlar. Asla işlememeye başlar. Ama nefsinin kalbinde hala %19 karanlık var. Buna rağmen, nefsin kalbindeki bu karanlığa rağmen fizik vücut artık Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye,
yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye başlar. Bu fizik vücudun Allah'a teslimidir. Burası velayetin dördüncü makamıdır. Muhsinler makamı. Allah Teala Nisa 125'te diyor ki hemen Eslemu veçhiye lillahi ve hüve muhsinun. O kişi ki veçhini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçhuhu lillahi ve hüve muhsinun. O kişi ki veçhini Allah'a teslim etmiştir. Ondan daha dinde fizik vücudu ahsen olan kim vardır diyor. O kişi muhsinlerden olmuştur diyor Allah Teala. Sonra da diyor ki bunu hanif olarak gerçekleştirmiştir. Kimdir muhsin olan kişi? Fizik vücudunu ahsen kılan kişidir. Ne demek fizik vücudunun ahsen oluşu? Fizik vücudunun Allah'a ulaşması mı? Hayır. Ama fizik vücudunun Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmesi ve yasak ettiği hiçbir fiili işlememesi hali. Burada fizik vücudun ahsen oluşu söz konusudur. Ahsen, güzellerin en güzeli demek ve hedefte fizik vücut için budur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği fiilleri işlememek. İşte fizik vücudun Allah'a teslimi. Ama nefsin kalbinde hala 109 karanlık var. Netice değişmez. Bir gün kişi daimi zikrin sahibi olur. Daimi zikrin sahibi olduğu andan itibaren artık zülmani kapı hiçbir zaman açılmayacağı için kalp zaten nurla dolmuştur. Bir daha o nur boşalmayacaktır. Karanlıklar tekrar kalbin hiçbir noktasını işgal edemeyecektir. Böylece kişi daimi zikre ulaşmış olur. Daimi zikre ulaşırsa ne olur? Daimi zikre ulaşırsa kişi velayetin beşinci makamına ulaşır. Bu makamın adı Ulul Elbab makamıdır. Diyor ki Allah Teala Ali İmran 190-191'de li ulil elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulul elbab kullarım için diyor Allah Teala ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek vardır diyor. Üç halin üçünde de kişi isterse ayakta olsun, isterse oturuyor olsun, isterse yatıyor olsun. Üç halin zaten kişi dört halde bulunamaz. Üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya yatıyordur. Dördüncü hal yok. Üç halin üçünde de Allah'ı zikredenler daimi zikrin sahipleridir. Bunlara zikir ehli diyor Allah-u Teala. Peki bunların özellikleri ne? Ulu'l-Elbab'ın özelliği ne? Ulu'l-Elbab hikmet sahibidir. Beş duyuyla hissedilmeyecek olan, görülemeyecek olan şeyleri, baş gözüyle görülemeyecek olan şeyleri kalbindeki gözle görebilen, baştaki kulakla işitilemeyecek olan şeyleri, Allah'ın söylediklerini kalbindeki kulakla işiten bir özelliğin sahibidir kişi. İşte kalp gözü ve kalp kulağı açılmıştır. Öyleyse Ulul Elbab'ın özelliği nedir? Birinci özellik Ulul Elbab daimi zikrin sahibidir. Kesintisiz bir zikir o kişinin kalbini bütün afetlerden devamlı olarak arındırır ve onu devamlı olarak hep en güzel seviyede tutar. Kalbin içine asla bir karanlığın girebilmesi mümkün değildir. O kalp %100 afetlerden temizlenmiştir. Birinci özellik. İkinci özelliği ne? O kişinin demin söylediğimiz gibi kalp gözü ve kalp kulağı
açılmıştır. Allah'ın gösterdiği her şeyi görür. Allah'ın kendisine söylediği her şeyi de işitir. Üçüncü özelliği,

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir insan üç tane de vasıf şartının sahibi olur. O kişi ehli tezekkürdür, o kişi ehli hayırdır, o kişi ehli hükümdür. Bunlara, bu vasıfların sahibi olan insanlara Allah-u Teala hikmet sahipleri diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynında Ulu'l-Elbab makamı hikmetin başlangıç makamıdır. Ne demek kişi ehli tezekkürdür? Kişi Allah ile her konuyu müzakere edebilir. Allah ile her zaman konuşmak imkanının sahibidir. Müzakere karşılıklı konuşma. Tezekkür de müzakere eden müzekkir. Tezekkür, müzakere fiili. Peki niçin bu kişi ehli hayırdır? Çünkü daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahibi olduğu için her an derecat kazanmaktadır. Kim derecat kazanıyorsa o hayır kazanmıştır. Kazandığımız hayrın hayır olduğunu nereden anlarız? Kazandığımız derecelerden. Hep daimi zikrin sahibiysek her saniye mutlaka derecat kazanan birisiyiz. Peki üçüncü özelliği nedir? Vasıf şartlarının üçüncü özelliği, bu kişi ehli hükümdür. Hikmet sahibidir. Hem Allah'ın fizik ötesi nimetlerine sahip olduğu için Allah'tan gelecek her türlü bilgiye açıktır. Bu bakımdan başkalarından farklı bir hüviyeti vardır. Ehli tezekkür olması sebebiyle ufku kapanmaz. Ne zaman bildiklerinin sonuna ulaşırsa ve orada takılırsa Allah Teala mutlaka ona ondan ötesini de söyleyip yeni bir ufuk açar. O kişi Kur'an-ı Kerim'de hangi ayete baksa o ayetin eğer Kur'an-ı Kerim'deki 28 basamaktan biriyle alakalıysa hangi basamağa ait olduğunu bir bakışta mutlaka bulur. Ehli hüküm olmuştur kişi. Böyle insanlara daimi zikrin sahibi olup da bu yedi vasfın sahibi olan, bu yedi özelliğin sahibi olan herkes zikir ehlidir. Herkes hikmet sahibidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala üç tane yakinden bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. İlmel yakin, aynel yakin, hakkul yakin. İlmel yakin, kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği noktada başlar. İlim açısından kişinin yakin hasıl etmesi, üçüncü basamaktan başlar, artarak devam eder. Kişinin ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktaya kadar ilmen yakinin muhtevasında bir ayetlerin tilaveti karşısında konuları öğrenmek vardır. 14. basamağa kadar gelir bu. 14. basamaktan 21. basamağa kadar nefsin tezkiyesi gelir. Aynel yakinin nefs tezkiyesi sonucudur. Ama tezkiyeden sonra kitabın öğretilmesi gelecektir. Tezkiyeye kadar kitabın lafzı, Kur'an-ı Kerim'in lafzı hakimdir.

ilmel yakini içerir. Ama buradan itibaren ilmel yakin bitmektedir. Çünkü Kur'an'ın ruhuna giriliyor. Fena makamında, beka makamında, zühd makamında, muhsinler makamında, ard arda velayetin dört makamında artık Kur'an'ın ruhu var. Burada Kur'an'ın ruhuna girmeden evvel ilmel yakin tamamlanmıştır. Ama hakkı yakin, aynel yakin affedersiniz, başlamamıştır. Öyleyse aynel yakinin başladığı nokta ayn göz manasına giriyor. Yani kalp gözüyle görme olayı ifade ediliyor. Ama sadece görme ve kalp gözüyle görme, kalp kulağıyla işitme yetmiyor. Kişinin aynel yakinin sahibi olabilmesi için daimi zikrin sahibi olması, hikmet sahibi olması lazım. Ancak hikmet sahibi olanlar aynel yakinin sahibidir. Öyleyse fena, beka, züht ve muhsinler makamları dört makamdır ki Kur'an'ın birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü ruhlarını içerirler. Bu süreç içerisinde kişinin kalp gözü açılabilir, kalp kulağı açılabilir. O zaman bu kişi ilim ehli olmanın ötesine geçer. Yani ilmel yakinin ötesine geçer. Ama aynel yakine de ulaşamaz. İlim ehli olmanın ötesine geçer, irfan ehli olur. Kalp gözü ve kalp kulağı açılan herkes ariftir. Ama her arif hikmet sahibi değildir. Arif'in hikmet sahibi arif olduğu nokta daimi zikrin sahibi olduğu noktadır. Öyleyse farklı bir dizayn var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu farklı dizaynı layık olduğu noktalarda tezekkür edin. Ulul Elbab, İhlas, Ulul Elbab, affedersiniz. Fena billah, beka billah, züht ve muhsinler makamları. Bu makamlar ilmel yakinin ötesidir. Ama aynen yakine de henüz varılamamıştır. Varılamamıştır ama Kur'an'ın lafzından ruhuna geçildiği için bir defa ilmel yakin aşılmıştır. Yani baş gözünle, baş kulağınla elde edilen bilgilerin ötesi söz konusudur artık. İlim müessesesi aşılmıştır ama kitabın birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ruhu öğrenilmesine rağmen, oraya kadar geçen sürede fizik vücutta Allah'a teslim edilmesine rağmen o kişi hikmet ehli olamamıştır, hikmet sahibi olamamıştır. Ama ne zaman o kişinin kalp gözü açılmışsa o zaman bu mutlaka ilmel yakin ötesidir. Çünkü kişi artık alim olmak hüviyetinin ötesine geçmiş, arif olmuştur. Kişi alim olmanın ötesine geçmiş ve arif olmuştur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, arif olmak kişiyi devam eder, devam ettirir. Daimi zikre ulaştığı zaman hikmet ehli kılar. Hikmet ehli aynı zamanda ariftir. Ama o arif olan kişi bundan evvel arifti, hikmet sahibi değildi. Öyleyse her hikmet sahibi ariftir ama her arif hikmet sahibi değildir. İrfanın sahibidir. Öyleyse aynen yakinin bittiği, aynen yakinin başladığı nokta Ulul Elbab makamıdır. Ulul Elbab makamında Allah Teala o kişiye daimi zikrin sahibi olup da mutlaka kalp gözünü ve kalp kulağını açtığı zaman devrin imamının dergahının özelliklerini, bütün sırlarını gösterir.
altın kapıyı gösterir. Yedinci kata çıkabileceklerin ders gördüğü çekme katı gösterir. Yedinci kata kadar yükselebilenlerin, altıncı kata kadar yükselebilenlerin dersi alanlarının nasıl yapıldığını gösterir. Altın para konusundaki kocaman bir para küme, bir küme para, altın para gösterilir. Sıralar gösterilir. Ve her sıradaki 10 kişilik Evliya Hazretleri gösterilir. Oranın sırları gösterilir. Sadece zemin kat. Burada daimi zikre ulaşan kişinin kalbi bir mertebe müzeyyen olur. Sadece zemin katla. Ne zaman ki o kişi birinci gök katını Allah Teala tarafından gösterilen birinci gök katını görmeye başlar, bu noktadan itibaren artık o kişi muhnistir. Yani kalbi halis olmuştur. Ve birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında bu kişinin kalbi yedi kademe müzeyyen olur. Birinci kattaki secde mahallini görür. İkinci kattaki suvarılma havuzlarını görür. Üçüncü kattaki iki katlı mescidi görür. Ve oradan mihenk menfezine ulaşır. Mihenk menfezini görür. Üçüncü katı dördüncü kata bağlayan sonsuz silindir. Sonra dördüncü katta Beytül Makdes'in aslını görür. Beşinci katta Beytül Haram'ın aslını görür. Daha ötede ne görür? Altıncı katta Sıbhatullah olma mahallini görür. Orada Allah'ın nurları söz konusudur. O Allah'ın nurlarına dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'ın nurları kişiyi beyaz, çok açık beyaz renge boyar yüzünü ve ellerini. Oradaki nur kalıbından gelen nurlar kişi orada sıkkatullah olur. Ve yedinci katta da yedi tane alem gösterilir o kişiye. Hepsinde ihlas makamının sahibidir kişi. Nefsinin kalbi halis olmuştur. Allah Teala ihlas makamı için buyuruyor ki Beyne Suresinin 5. ayet-i kerimesinde وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لَهُدِّينَ هُنَفَاءَ Onlar emrolunmadılar. Sadece Allah'a muhlis kullar olmakla nefsinin kalbi halis olan kullar olmakla dinde nefslerinin kalbini halis kılan kullar olmakla emrolundular diyor Allah Teala. Bu halis olma yedi gök katı boyunca devamlı en güzele doğru bir tezyini ifade eder. Süslenmeyi, güzelleşmeyi. Kişi Ulu'l-Elbab makamında bir mertebe, İhlas makamında yedi mertebe müzeyyen olur. Sekiz mertebe oldu. Ve yedi mertebe müzeyyen olmanın sonunda yedi tane gök katı ve Sidretül Müntaha o kişiye gösterildiği zaman ihlas makamı tamamlanır. Kim Sidretül Müntaha'yı görürse mutlaka Tevbe-i Nasuh'a davet edilir. Tevbe-i Nasuh Allah'ın söylediği kelimelerle gerçekleşir. Tevbe-i Nasuh söz konusu olduğu zaman bu Tevbe-i Nasuh'un neticesinde
kişi salah makamına adım atar. Tövbe-i Nasuh, salah makamının birinci makamını içerir. Bu, kişinin kalbinde bir mertebe müzeyyen olmayı arttırır. Salah makamının ikinci kademesinde o kişinin Allah günahlarını örter. Hangi günahlarını? Mürşidine ulaştıktan sonra işlediği günahları. Mürşidine ulaşan kişi henüz nefsinin kalbinde aklanmayı sağlamamıştır. Daha yeni başlıyor aklanma. Onun için hatalı işlemeye devam edecektir. O günahlarını da Allah-u Teala İhlas makamının ikinci mertebesinde, ikinci kademesinde örter. Bu ikinci mertebe müzeyyen olmaktır. Daha sonra Allah Teala o kişiye salah nurunu verecektir. Ama bundan evvel o kişinin günahlarını sevaba çevirecektir. Üçüncü mertebemizde olmak ve o kişinin başının üzerine salah nurunu verecektir. Dördüncü mertebe üzerine olma. İşte burada bu kişi irşada ulaşır. Salah makamının dördüncü mertebesi irşada ulaşma noktasıdır. Velayetin salah makamının dördüncü kademesi aynı zamanda dört mertebe kişinin kalbinin müzeyyen olmasını ifade eder. Sekiz mertebe ulnelbab ve ihlaslı olmuştu. Dört mertebe de burada 12 mertebe. 12 mertebe o kişinin iradesinin Allah'a teslim etmesi için, teslim olması için onu hazır hale getirmiştir. Kişi irade teslimi talebinde bulunur. Allah-u Teala mutlaka talebi kabul eder kişi ehil olduğu için. Ve o kişiye irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat yetkisi Allah-u Teala verir. İşte burası bir insanın dünya hayatında Allah ile olan ilişkilerine ulaşabileceği normal standartlarda en üstün mertebedir. Salah makamının beşinci kademesi. Peki bundan sonra daha üstün kimse var mıdır? Vardır. Her kavimdeki resuller salah makamının altıncı mertebesini ifade eder. Daha üstünü var mıdır? Devrinin imamı her kavimdeki resullerden bir tanesidir. Ve tasarruf rızasının sahibi olan tek kişidir dünya üzerinde. Ve Allah'ın tasarrufundadır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece görüyoruz ki velayet 7 tane makamdan oluşur. Ama 7. makam özellikle 7 tane kademe içerir. Bu 7 kademeden her biri ayrı ayrı vasıfı kılar kişiyi. Öyleyse İhlas makamındaki 7 tane muhtevaya baktığımız zaman bunlar sadece gök katlarının görünmesidir. Ama salah makamı 7 tane ruh içerir. Yani 7. kademenin 7. makamın 7 tane de ruhu vardır. Tövbe-i Nasuh'a davet edilme, günahların
örtülmesi, sevaba çevrilmesi, salah nurunun verilmesi, iradenin teslimi, her biri ayrı ayrı ruhlardır. Salah makamının bir ruhu da resimlerin oluşmasını ifade eder. Son ruhsa ruhun yedinci muhtevası tasarruf müessesesini ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir güzel gün daha tamamlandı. Bir defa daha bir beraberliği, gönül gönüle yaşamayı Allah-u Teala bizlere nasip kıldığı için bundan büyük huzur duyduk sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması, dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada sona erdirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Amin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Fatiha, salavat, Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki sözlerimize Fatiha ile başladık. Ve bugünkü konumuz da, bu akşamki konumuz da Fatiha suresi. Öyleyse bir sure olarak Fatiha'yı dile getirmek üzere huzurlarınızdayım. Hem başlarken Fatiha ile başlamak söz konusu, hem de bitirirken gene Fatiha ile bitirmek. Fatiha açış, fetih, kelimesini ihtiva ediyor. Fethetmek. Bir ülkenin fethi, onun işgali anlamına geliyor. Her halükarda her sohbetin başlangıç noktasında hepimiz için bir başlama sohbeti, açış müessesesi var. Ama sohbeti tamamlarken de Fatiha ile tamamlıyoruz. Bu bitişin yeni bir başlangıca ulaşması anlamına geliyor. Konu birinci etapta tamamlanıyor ve ondan sonra yeni bir dizayn başlıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Fatiha suresi Kur'an'daki en önemli surelerden biridir. Çok şeyler içerir. Öyleyse İnşallah başlayalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Kovulmuş şeytandan, recmedilmiş şeytandan Allah'a sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim ve Rahman olan Allah'ın ismi ile. Yani Allah'ın ismiyle başlarım. Ve Fatiha suresine giriyoruz. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hepsini okuyalım öyle. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratel müstakim. Sıratellezine en'amte aleyhim. Gayril magdubi aleyhim velendalin. Amin. İşte bu Fatiha suresi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. İşte Fatiha Elhamdülillahi Rabbil alemin kelimeleriyle başlıyor. Hamd alemlerin Rabbinedir. Hamd Allah alemlerin Rabbi olan Allah'ıdır.
Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır.

hamd kelimesiyle alemler yan yana geçiyor. Anlıyoruz ki hamd bu alemdeki fizik standartların ötesine aittir. Allah'a hamd ettiğimiz zaman Allah'ın bize verdiği fizik ihsanların ve fizik nimetlerin ötesi söz konusudur. Allah'ın katından zikir yaptığımız zaman bize gönderdiği rahmet, fazl, salavat, nurları. Allah'ın katından bizlere gönderdiği sekinet, Allah'ın bizlere gönderdiği feyz, hepsi hamdi gerektirir. Bu alemden gelmiyor. Allah'ın katından başka alemlerden geliyor. Manevi bir değeri var. Öyleyse bütün manevi değerler için hamd edilir Allah-u Teala'ya. Müslüman mısınız diye sorduğunuz zaman cevap alırsınız. Elhamdülillah. Allah'a hamd olsun ki Müslümanım demek. Öyleyse hamd ve şükür müesseselerini bir araya getirdiğimiz zaman Allah'ın verdiği bu aleme ait olan fizik nimetlere ve insanlara şükretmeniz gerektiğini, hamdin ise bu aleme ait olmayan, bu alemin dışından gelen manevi nimetlere ve ihsana muhatap olduğunu görüyoruz. Öyleyse Allah'a hamd etmek manevi standartlarda bir hüküm ifade eder. Allah'a şükretmek maddi standartlarda bir hüküm ifade eder. Allah Teala bize bu dünyada mal vermişse, para vermişse, rızık vermişse, verdiği bütün bu fizik nimetler için veya bulunduğumuz seviyeye göre fizik ihsanlar için Allah'a şükretmemiz söz konusudur. Ama alemlerle alakalıysa, bu alemin dışına aitse gelenler, o zaman Allah'a hamd edeceğiz. Allah'ın bizlere enam duyurduğu her fizik ötesi nimet, başka alemlere ait olan, Allah'a ait olan her fizik ötesi nimet veya ihsan hamdi gerektirir. Er-Rahmanir-Rahim buyuruyor Allah Teala. Rahman ve Rahim olan. Rahman kelimesi de Rahim kelimesi de aynı kökten geliyor sevgili kardeşlerim. Rahm. Ama birbirinden çok farklı manalara geliyor. Rahim kelimesi hem merhamet kelimesini içeriyor hem de rahmeti gönderen anlamını taşıyor. Rahim kelimesi de rahmet kelimesi de aynı kökten gelir.
Rahim olan Allah merhamet edendir. Rahim olan Allah rahmet gönderendir. Öyleyse biliniz ki manevi tekamülünüz tamamen Allah'ın Rahim esmasına bağımlıdır. Ve Rahim esması sizi Allah'ın cennetine taşıyacak olan bütün özelliklerin sahibidir. Ama Rahman esmasının size sağlayabileceği manevi standartlarda bir şey söz konusu değildir. Allah'ın Rahman esması fiziği içerir. Allah-u Teala kimi vücuda getirdiyse, yarattıysa ona hava sağlar yaşaması için. Ona rızık sağlar gene yaşaması için. Bu dünyadaki kişinin varlığıyla alakalı bir olay. O kişi Allah'a inansa da, Allah'a inanmasa da Rahman esması o kişiye mutlaka bunları sağlar. Allah'a inanmayanlar da, inananlar da atmosferin havasını teneffüs ederler. Allah'ın suyunu içerler. Allah'ın vücuda getirdiği her türlü rızıktan faydalanırlar. Aralarında Allah-u Teala hiçbir fark gözetmez. İnsanların arasında Allah'a inanmayanlar var. Onlar da Rahman esmasından istifade ederler. Yaşayacaklardır. Allah-u Teala onları dünyaya getirdiyse hayatlarını idame ettirmek için gerekli standartları onlara mutlaka temin edecektir. 7 kat atmosfer hem Rahim esmasının tecellisine muhatap olanlar için hem Rahman esmasının tecellisine muhatap olanlar içindir. Allah'ın verdiği rızık Rahman esmasının gereğidir. Herkes için geçerlidir. Putperestler de, ateistler de, şeytana tapanlar da, kim olurlarsa olsunlar, Allah'ın Rahman esmasından istifade ederler. Ama sevgili kardeşlerim, Rahim esmasıysa orada durun. Allah'ın Rahim esması inananlara geçerlidir, inanmayanlara geçerli değildir diyemeyiz. Allah'ın Rahim esması inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlere geçerlidir. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi Allah'ın Rahim esmasından faydalanamaz. Peki bu kişi zikir yaptığı zaman Allah'a inanan bir kişi namaz kılıyor, oruç tutuyor, zikir de yapıyor ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Rahim esması onda tecelli etmez. Yani o kişi zikir yaptığı zaman o kişinin de göğsüne Allah'ın rahmeti ve fazlı gelmez mi? Gelir. Ama etken olmaz. Çünkü o kişinin göğsünden kalbine yol açılmamıştır. Rahim esmasının gereği olan rahmet ve faz o kişinin de göğsüne gelir. Ama göğsünden içeri giremez. Göğsünden kalbine nur yolunu açmamıştır Allah-u Teala. O zaman Rahim esması etken değildir. Öyleyse kimde etkendir? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen birinde.
Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Allah-u Teala tarafından seçilmişsek, o seçilenlerden biri olarak biz Allah'a ulaşmayı dilersek, ki seçilmeyenlerin dilemesi mümkün değildir. Seçilmeyenler hiçbir zaman dilemeyecekleri için seçilmeyenlerdir zaten. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda Allah işitir, bilir ve görür Allah'a ulaşma dileğini. Ve derhal Allah o kişinin üzerinde Rahim esmasını tecelli eder. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için. İşte Yusuf suresi 53. ayet-i kerime bunu söylüyor. Ve ma uberru nefsi innen nefse le emmâretin bis su'i illa ma rahime rabbi. Ben nefsimi beraat ettiremem diyor Hazreti Yusuf. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Allah'ın Rahim esmasıyla tecelli ettiği kişi hariç. Yani onlar nefslerini beraat ettireceklerdir. Nefse emareden levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye ve neticede tasfiye noktasına kadar ilerleyebileceklerdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Rahim esmasının başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim dilerse Rahim esması o kişide mutlaka tecelli eder. Peki devam ederse ne olur? O kişinin gözündeki hicab-ı mestireyi alır Allah Teala, kulağındaki vakrayı alır, kalbindeki kinneti alır, yerine ifat koyar, kalbine ulaşır, nur kapısını Allah'a çevirir, göğsünden kalbine nur yolunu açar. O kişi zikir yaptığı zaman gönderdiği rahmet ve fazl göğsünden kalbine ulaşır kişinin. Etken bir hüviyet. Sonra Allah Teala o kişiyi huşu sahibi yapar, ona mürşidini gösterir. Mürşidine ulaştığı zaman, tabi olduğu zaman da bu 10 tane ihsana ilave olarak 10 tane de nimet verir o kişiye. Bütün nimetler Rahim esmasıyla oluşur. Öyleyse Allah Rahim ve Rahman esmalarının sahibidir. Maliki yevmiddin, din gününün sahibidir Allah. Kur'an-ı Kerim'de din günü deyince hem kıyamet günü anlaşılır, hem de mürşide tabi olunduğu gün anlaşılır, hem de enestübü Rabbiküm günü, galibela günü anlaşılır. Ne zamandan beri Müslümansın diye sorulduğunda hep aynı cevabı veririz Allah'a. Galibela'dan beri. O gün Allah Teala bize demiş ki, ey nefsler, bana yemin verin bana teslim olacağınıza dair. Ey ruhlar, bana misak verin bana teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar, bana ahd verin bana teslim olacağınıza dair. Böylece yemin, misak ve ahd müesseseleri söz konusu. Öyleyse bu ne ifade eder? Bu bir güzelliği ifade eder. Allah'a yemin, misak ve ahd vermişiz. Bunları yerine getirmekle mükellefiz. Ne zaman? O zaman. Elestü bir Rabbiküm günü veya Kâri Bela günü. Kâri dediler ki Bela, evet. Allah elestü bir Rabbiküm diyor. Ben senin Rabbiniz değil miyim? Biz de diyoruz ki evet, sen bizim Rabbimizsin. O gün Allah Teala bizden yemin, misak ve ahd alıyor. Öyleyse o gün din günü, kıyamet günü, kıyamet günü de din günü,
Mürşidimize tabi olduğumuz gün, o gün de din günü. Dinin üç ayrı cephesi, başlangıcı, sonu ve manevi tekamülümüzün başlangıç noktası. Ezelde Allah-u Teala bizden yemin misakta ahd oluyor. Kıyamet günü her şeyin sonu, kainatın sonu, kainatın yok olma noktası, yeni bir hayatın başlangıç noktası. Her ikisi de din günü. Bir de manevi tekamülümüzün, hidayetin fizik standartlarda başladığı nokta, mürşide tabiiyetle gerçekleşir. O da aynı istikameti din günü olarak kullanılıyor Allah-u Teala tarafından.

Burada Allah-u Teala'nın din gününü tabiiyet günü olarak, mürşide tabiiyet günü olarak 14. basamak olarak değerlendirdiğini görüyoruz Fatiha suresinde. Din gününün sahibi dedikten sonra Allah-u Teala İyyâke na'budu diyor. Diyoruz ki Allah Teala'ya yalnız sana kul oluruz. Allah'a kulluk 7 kademelik bir vetiredir. Allah'a ulaşmayı dileriz. Kuvvede Allah'a kul oluruz. Düşünce platformunda. Mürşidimize ulaşıp 10 tane insanla ona tabi oluruz. Kulluk fizik olarak başlar. Kulluk Allah'a teslimlerle gerçekleşen bir olgudur. 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaşıp teslim olur. Evvap kulluk. Kulluğa adım atış 14. basamakta ruhumuz Allah'a doğru yola çıkıyor, teslim başlıyor. Nefsimiz teskiye olmaya başlıyor, onun teslimi başlıyor. Fizik vücudumuz Allah'a kul olmaya başlıyor, onun teslimi başlıyor. İrademiz de güçlenmeye başlıyor, onun teslimi başlıyor. Öyleyse Allah'a kul olmak, Allah'a teslim olmak demek. İşte evvap kullukta ruhumuz Allah'a teslim olmuştur, sığınağa sığınmıştır. Peki daha sonrası konunun daha sonrasında fizik vücudunun Allah'a teslim var 25. basamakta. Fizik vücudumuz ne zaman Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanırsa, fizik vücudumuz da Allah'a teslim olmuştur. Kulluğun devamı. Fizik vücudunun teslimiyle daha üst seviye bir kulluk oluşuyor. Muhsinlerin kulluğu. Daha sonra daimi zikre ulaşıyoruz. Ve Allah Teala gök katlarını gösteriyor. Nefsimizin kalbini halis kılıyoruz. Muhsinler kulluğu, ahsen kulluk oluşuyor. Daha sonra irşada ulaşıyoruz. Azim kulluk. Daha sonra irademizi de Allah'a teslim ediyoruz. Ve bir hakkın kulluğa, hakkül yakin kulluğuna ulaşıyoruz. Öyleyse yalnız sana kul oluruz diyoruz Allah-u Teala'ya. Dikkat edin, yalnız Allah'a kul olmakla din günü arasında kesin bir illiyet rabıtası var. Din gününün sahibi olan Allah, yalnız Allah'a kul olacağımızı söyletiyor bize. Yalnız sana kul oluruz. Yani din günü kulluğun fizik standartlarda başlangıç günü. Öyleyse yalnız Allah'a kul olmak söz konusudur ve 7 kademe içerir. Ve İyyâke nestaîn diyor Allah Teala. Ve yalnız senden istiğne isteriz. Öyleyse Allah'a kul olmanın gerçekleşebilmesi istihaneye bağlı. İstihanesiz fizik kulluğa hiç kimse adım atamaz. İstihane İyyâke nestaîn, yalnız senden istihane isteriz. Neye dayalı olarak istiyoruz Allah-u Teala'nın istihaneyi? Yani hangi mürşide ulaşacağımızı bize bildiren Allah'ın bildirisi.
Bunun için Allah-u Teala'dan istiğane istiyoruz. Peki nasıl isteyeceğiz istihaneyi? Niçin istiyoruz evvela? Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi gereğince istiyoruz. Diyor ki Allah-u Teala, ya eyyühellezine aminit tekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amini olanlar, diyor Allah-u Teala. Ey Allah'a ulaşmayı dileyenler, böylece Allah'a ulaşmayı dilerseniz takva sahibi olursunuz. Takva sahibi olun ve kim Allah'a ulaşmanıza vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin, buyuruyor Allah Teala. Öyleyse birileri Allah'tan istememize vesile olacak. Allah'a ulaşmamıza vesile olacak. Öyleyse Allah'a ulaşmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan istememiz, işte o istianedir. Ve Allah Teala vesileyi Allah'tan isteyin diyor. İptiga etmek, istemek manasına geliyor. Allah'tan istihaneyi, Allah'tan Allah'a ulaştıracak olan vesileyi istememiz emrolunuyor. Ve Allah Teala buyuruyor ki alallahu kastü sebili, sebilin tayini, tespiti, kast edilmesi Allah'a aittir, diyor Allah Teala. Sebilin tayini, tespiti Allah'a aittir. İşte sevgili öğrenciler, İzleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu muhtevaya dikkatle bakın. Nasıl isteyeceksiniz Allah'tan? Allah Teala çok açık bir şekilde söylüyor. Bakara 45 ve 46. وَاِسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. Sabırla ve namazla istihaneyi isteyin diyor. Allah'tan sabırla ve namazla istihaneyi, yani mürşidinizi isteyin diyor Allah Teala. Sizi Allah'a kul edecek olan, kul etmekte bir vazife alacak olan mürşidinizi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Sabırla ve namazla. Bu namaz hacet namazıdır. Tamamlayalım ayet-i kerimeyi. Vestaînü bis sabrı ve salatı inneha lekebîretin. Muhakkak ki bu büyük bir iştir, zor bir iştir. İlla alel haşiîn. Ama huşu sahipleri için zor değildir, onlar hariç. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاك۪ي رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Onlar yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ve ölümden sonra da ruhları Allah'a geri dönecektir, rücu edecektir. Öyleyse Allah'tan
sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi istememiz lazım. Din günüyle başlıyor olay. Din günü kul olmaya başlayacağımız gün, fiziki kulluğa adım atacağımız gün. Ama bu iş için mutlaka mürşidimize ulaşmamız lazım. İşte Allah Teala onu söylüyor. Diyoruz ki Allah Teala'ya yalnız senden istihane isteriz. Niçin? Din günü için istihane isteyeceğiz. Allah bize mürşidimizi gösterecek ve o mürşide ulaşacağız. Ona tabi olacağız. Kimin hangi çeşmeden su içeceğine karar veren Allah'tır. Sebillerin kast edilmesi, tayini Allah'a ait. Sebil nedir? Her mürşidin bulunduğu dergâhtan devrin imamının dergâhına ulaşan yollar sebildir. Kişinin tabi olduğu nokta mürşidinin bulunduğu dergâh değilse, başka bir yerse, o bulunduğu noktadan mürşidinin dergâhına kadar olan doğru çizgide bir yoldur. O yolda bir sebildir. Evvela onun dergâhına ulaşır. Sonra oradan devrin imamının dergâhına ulaşır. Birisi sebilin, birinci sebilin birinci kısmıdır. İkincisi birinci sebilin ikinci kısmıdır. Sırat-ı müstakim dört sebilden oluşur. Birinci sebil yataydır. Tabi olunan mürşidin bulunduğu yere tabi olunan noktadan itibaren birinci sebilin birinci kısmı. O dergâhtan devrin imamının dergâhına birinci sebilin ikinci kısmı, birinci sebil tamamlanıyor. Devrin imamının dergâhı altın kapıyı içerir. O dergâhtan, sadece o dergâhtan sırat-ı müstakime ulaşılır. Başka bir sırat-ı müstakim kapısı dünya üzerinde mevcut değil. Sadece bir tane. Devrin imamının dergâhı hangi dergâhsa, hangi cami ise, orası altın kapının merkezidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhtevaya baktığımız zaman diyoruz ki Allah Teala'ya yalnız senden istihane isteriz. Mürşidimizin bildirilmesini yalnız sen bilirsin, mürşidimizin kim olduğunu. Bu sebeple yalnız senden isteriz mürşidimizin bildirilmesini. Bu zor değildir diyor Allah Teala Bakara 45-46'da. Ancak diyor huşu sahipleri için zor değildir. Onlar hariç diyor, onlara zor değildir. Kimdir huşu sahibi? Allah'a ulaşmayı dileyip de kalpleri Allah'a döndürülenler, Allah'a ruhunu ulaştıracağından yakin hasıl ederek kesin şekilde buna inananlar, hiç kuşkusu olmayanlar ruhlarını mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarından emin olanlar. Buna kesin şekilde yakin hasıl ederek inananlar. İnanmasaydı ne olacaktı? İnanmasaydı huşu sahibi olamayacaktı. Allah sana asla mürşidini göstermeyecekti. Zaten Allah'a ölmeden evvel ulaşmaya inanmayan bir insan bunlardan hiçbirisini yaşayamaz. Fatiha suresi onun için geçerli değildir. Allah Teala bundan sonra diyor ki İyyâke nestaîn
Daha doğrusu biz diyoruz Allah-u Teala'ya. İhtinas sıratel müstakim. Bizi sırat-ı müstakime hidayet et. Ulaştır. Öyleyse istihane ne sağlayacak? Bizi sırat-ı müstakime ulaştıracak. Dikkat edin, Fatiha Suresi Kur'an-ı Kerim'in bütünüdür. Sırat-ı müstakime ulaştığımız zaman bir, ruhumuzun sırat-ı müstakimine ulaşırız. 14. basamakta başlar, 21. basamakta biter. 2, fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimine ulaşırız. 14. basamakta başlar, 25. basamakta biter. 3, nefsimizin sırat-ı müstakimine ulaşırız. O da 14. basamakta başlar, 27.

Öyleyse Allah Teala Rahim ve Rahman'dan bahsettiği zaman konuyu başından ele alıyor. Rahim esası ne zaman tecelliye başlar? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an. Oradan başlıyor olay. Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Allah'tan istihaneyi istiyoruz. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman Rahim esması tecelli ediyor. Allah 10 tane ihsanda bulunuyor bize ve mürşidimize ulaştırıyor. Ondan sonra da 10 tane Allah'ın nimeti söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böylece bir bütünü içeriyor Fatiha suresi. Bütün bir Kur'an-ı Kerim Fatiha suresiyle bir muhteva kazanıyor. Öyleyse bizi sıratımızda kime ulaştır diyoruz Allah-u Teala'ya. O istihane var ya, senden aldığımız istihane diyoruz Allah-u Teala'ya. Bize istihaneyi isteriz senden. Niçin? Bizi sıratımızda kimine ulaştırman için. Gerçekten Allah'tan istediğiniz istihaneyle Allah size mutlaka hacet namazını kıldığınız zaman Bakara 45'e göre mürşidinizi gösterir. Bu 10 tane ihsan alan bir insan için geçerlidir. Zaten istihaneyi bunun için istedik. Allah-u Teala'ya ulaşmayı diledik. Allah bize 10 tane ihsan verdi. 10. ihsanı bizim talebimiz üzerine mürşidimizi göstermek. Mürşidimizi gösterdi. İstihaneyi istedik Allah-u Teala'dan. Hacet namazını kıldık, mürşidimizi gösterdi. Gösterince ne olacak? Ondan sonrasını orası anlatıyor. İhtinas sırat-ı müstakim bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Nasıl ulaştıracak Allah-u Teala? Mürşidimizi göstererek. Hacet namazını kıldığımızda gösteriyor. Biz de aldığımız 10 tane insanla mürşidimize ulaşıyoruz. Diz çöküp tövbe ediyoruz, el yapıyoruz. Ve Allah-u Teala bize 10 tane de nimet veriyor. Öyleyse birinci nimeti devrinin onun ruhu başımızın üzerine geliyor, yerleşiyor. Ruhumuza diyor ki sen Allah'a doğru yola çık, senin Allah'a mülaki olma günün, gövmet talakın geldi. Sonra mı? Sonra Allah Teala kalbimizin mührünü açıyor. Sonra kalbimizin içindeki küfür kelimesini dışarı alıyor. Kalbimizin içine imanı yazıyor. Bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. Sonra ruhumuz vücudumuzdan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşıyor. Nefsimiz tezkiyeye başlıyor. Ruhumuz söyledik sırat-ı müstakime ulaşıyor. Fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlıyor. Nefs tezkiyesinde yüzde kaç? Nefsimizin kalbinde arınma olmuşsa o kadar, o oranda. Ve irademiz de nefsimizdeki afetler azaldıkça güçlenmek noktasında giderek gücü artıyor. Allah'ın 9. nimeti onuncu nimeti bize yaptığımız bir derecelik mükafatına karşılık Allah'ın 10 katını vermesiydi başlangıçta. 10 kat ihsan vermesiydi. Burada mürşidimize ulaştıktan sonra bu 10 kat 100 kat oluyor ve nimet adını alıyor. Artık söz konusu olan şey nimet. İşte bu 100 kat nimet neyle başlıyor? Başımızın üzerine devrin imamının ruhunun gelmesiyle. Bir numaralı Allah'ın nimeti ve Fatiha.

Evet, onu söylüyor. Sıratellezine, o sırat-ı müstakim ki en'amte aleyhim, üzerlerine nimet verilenlerin yoludur. Allah Teala Bakara 150'de Resul gönderdiğini söylüyor nimet olarak insanların üzerine ve 151'de de bu kabilden olmak üzere yani size de gene diyor Allah Teala bir peygamber Resul gönderdik diyor. Nimet olarak. İşte bu nimetin fonksiyonu kişinin başının üzerinde oluşmasıdır. Önden arkaya doğru uzanarak başınızın üzerinde yer alır. İşte devrin imamı kimin başının üzerindeyse o kişi için bir nimettir. Ali İmran 164'te Allah Teala diyor ki müminlerin başlarının üzerine bir nimet olmak üzere. Resul beyaz ederiz. Devrin imamının beyaz edilmesi, vazifeli kılınması o halkın arasında ve başın üzerine bir nimet olduğu ifade buyuruyor. Öyleyse sırat-ı müstakim başlarının üzerinde nimet olanların yolu. Ne oluyor? Devrin imamının ruhu başımızın üzerine geliyor. Ve bizim ruhumuza diyor ki senin Allah'a ulaşma günün geldi. Hadi bakalım bu vücuttan ayrıl. Allah'a doğru yola çık, sırat-ı müstakime ulaş. Ruhumuz sırat-ı müstakime ulaşıyor. Hangi sebeple? Başının üzerinde, fizik vücudumuzun başının üzerinde nimet var olduğu için. Sırat-ı müstakim sadece başlarının üzerinde nimet bulunanların yoludur. Devrin imamının ruhu bir kişinin başının üzerine nimet olarak gelmedikçe o kişinin kendi ruhu sırat-ı müstakimin üzerine gelemez. Çünkü vücut daima ruh tarafından nefs kontrol edilecektir. Devamlı kontrol altında tutulacaktır. Bizim ruhumuz ayrıldığı zaman ayrılabilmesi için mutlaka onun vazifesini en iyi standartlarda yapabilecek olan başka bir ruh gelmesi lazım. İşte o ruh. O ruh devrin imamının ruhudur ve bir nimettir. Öyleyse başımızın üzerine gelip yerleşecek. Gayril mağdubi aleyhim, üzerlerine gadap duyulanların yolu değildir. Acaba Allah Teala kimlerin üzerine gadap duyar? Allah'ın gadabı mümin olmayanların üzerinedir. Öyleyse mümin olduğumuz noktayı hatırlayalım beraberce. Ne zaman mümin oluyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Allah bizi mürşidimize 10 tane ihsanla ulaştırmış ve önünde diz çöküp tövbe etmişiz, el öpmüşüz. Devrin imamının ruhu başımız üzerine gelip yerleşmiş. Ne diyordu Fatiha'da? Sıratellezine en'amte aleyhim. Başların üzerinde nimet olanların yoludur sırat-ı müstakim. Devrin imamının ruhu da başımızdaki nimet. Tamam. Gayril mağdubi aleyhim. Gadap duyduklarımızın üzerine değildir diyor. Gadap duyduklarımız sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar diyor. Ve sırat-ı müstakimin üzerinde
olamayan, gadap duyanların kim olduğuna bakıyoruz. Gadabım kafirlerin üzerindedir diyor Allah Teala. Öyleyse mümin olduğumuz bir nokta var. Mümin olduğumuz nokta tabiiyetten sonraki nokta. Mürşidimize tabi olduk. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine geldi, yerleşti. Yerleşince ne olur? Bakınız ne diyor Mücadele Suresinin 22. ayet kelimesi. Onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. İşte nasıl yazıyor Allah-u Teala kalbimizin içine imanı? Kalbimizin mührünü açıyor Allah'ın ikinci nimeti. Kalbimizin içindeki küfür kelimesini çıkarıyor, dışarı alıyor. Üçüncü nimeti ve kalbimizin içine Allah iman kelimesini yazıyor. Dördüncü nimeti. Ne oluyoruz? Mümin oluyoruz. Mümin olunca ne oluyor? Mümin olunca gadaptan kurtuluyoruz. Allah'ın gadabı üzerimize olmuyor. Allah'ın nimeti üzerimizde. Öyleyse muhteva çok geniş bir muhteva taşıyor Kur'an-ı Kerim. Zaten sırat-ı müstakim deyince ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin sırat-ı müstakimlerinin hepsi orada. Fatiha suresi gayr-ül mağdubi aleyhim den sonra vele dallin kelimesiyle bitiyor. Ve dalalette olanlar da diyor Allah Teala, dalalette olanlar da sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamazlar. Mümin olmamıza sebebiyet veren, başımızın üzerinde nimet olmasına sebebiyet veren olay neydi? Mürşidimize tabiiyet. Kur'an-ı Kerim'de 10 ayet-i kerime mürşidine tabi olmayan kişinin dalalette olduğunu söylüyor. Ve bu sebeple Fatiha suresi dalalette olanlar da sırat-ı müstakim üzerinde olamazlar diyor. Öyleyse bakalım hangi ayetler? 1. Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi hevalarına tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi olduysa onlardan daha çok kim dalalettedir diyor. Yani hidayetçiye tabi olmayan dalalette diyor Allah-u Teala. 2. ayet-i kerime Taha 123. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulurlar ve şakide olmazlar. Tabi olanlar sadece. 3. ayet-i kerime Kehf 17. Allah kimi kendisine ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalaletteyse onlar için bir veli mürşit bulunmaz. Tabilerine, mürşitlerine tabi olmaları söz konusu olmadığı için Allah mürşit tayin etmiyor. Onlar da tabi olmuyorlar. Tabi olmadıkları olmayanlar dalalettedir diyor Allah-u Teala. 4. ayet-i kerime Câsiye 23. Diyor ki Habibim o hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Kimlerdi onlar? Tabi olmayanlar, hevalarına tabi olanlar. Onlar dalalettiler. Allah onları onların ilimleri üzere dalalette bırakır diyor. Faydasız ilim üzere tabi olmayanları dalalette bırakır diyor. Tabi olmayanlar dalalette. 4. ayet-i kerime. 5. ayet-i kerime Cuma 2. Allah bütün kavimlerde ümmiler arasında Resul bağısı der. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye ve onlara hikmet öğretsin diye. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor Allah-u Teala. Demek ki tabi olmayanlar dalalette. Âl-i İmrân 164
müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere Resul bahseden olur. Odur, bu Resul'e tabi olmayanlar apaçık bir dalalet içinde idiler diyor. Tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor. 7. ayet-i kerime Ahkaf 32. Kim Allah'ın davetçisine tabi olmazsa onlar Allah'ın yeryüzünde aciz bırakacak değildir. Oysa ki onların Allah'tan başka dostları da yoktur. Onlar hidayetçiye tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler. 8. ayet-i kerime Nahl 36. Biz bütün kavimlerde Resul beas ederiz, hayata getiririz. O kavimdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı bu sebeple hidayete erdiler, tabi olmuşlar. Bir kısmının sözlerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala, tabi olmayanlar. 9. ayet-i kerime Zümer 23. Allah-u Teala diyor ki Zalike hidallahu yehdi men yeşayu ve men yüzdiz femalehu min halin. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla gönderdiği nurlarla kullarını hidayete erdirir. Kim dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur. Hidayetçiye tabi olmadıkları için dalalette kalmışlardır diyor Allah-u Teala. Ve 10. ayet-i kerime Araf 86 diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Onlar için hidayetçi yoktur. Yani hidayetçi tayin etmeyerek, hidayetçisiz bırakarak onları dalalette bırakır. Hidayetçiye tabi olmayacakları için ve onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır diyor. Kim bu insanlar? Hidayetçiye tabi olmayacak olanlar. Allah'a ruhlarını ulaştırmak istemeyenler. Böyle bir şeyi dilemedikten başka başkalarını da Allah'ın yolundan uzaklaştırmaya çalışanlar, Allah'a isyan edenler. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır diyor. Gördük ki 10 ayet-i kerime dalalette olanlardan bahsediyor. Niçin dalaletliler? Mürşitlerine tabi olmadıkları için, öyle olduğu için sırat-ı müstakime ulaşmaları da mümkün değil. Eğer hidayet üzere olsalardı, tabi olsalardı ne olacaktı? Devrin imamı başlarının üzerine gelecekti. Ruhlarına diyecekti ki hadi bakalım sen Allah'a doğru yola çık. Ruhta vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşacaktı. Kişinin kalbine iman yazılacaktı. Ve böylece Fatiha suresi bütünlenecekti. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, yani hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri zilcilahayn kılmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek, dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir gönül sohbetinde gene birlikteyiz. Ahvaki ve enfüsi mutluluk konumuz. İnsan İç dünyasında mutlu olmak için yaratıldı ve dış dünyasında mutlu olmak için yaratıldı. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki karşıtlığı yok etmek istediğinde bir gayretin sahibi olmak mecburiyetinde insan bunu ancak nefsinin afetlerini yok ederek sağlayabilir. Nefs tezkiyesi bir insanın nefsinin kalbindeki afetlerin %51'ini kaybetmesiyle onların yerini %51 nurların almasıyla gerçekleşir. Böylece kişinin nefsiyle ruhu dengeli bir muhteva kazanır. Evvela nefsle ruh zaten dengededir. Bir insan Allah-u Teala tarafından yaratılırken fizik vücudu yaratılıyor ve nefs muhtevası veriliyor kişiye. Sonra da Allah-u Teala o kişinin içine ruhundan üfürüyor. Böylece bir ruh, bir nefs, bir fizik vücut, bir üçlü oluşturuyor. Bütün insanlar başlangıçta böyle bir üçlü standarttadırlar. Sonra ne olur? Sonra Allah'ın temel emrini yerine getirmemiz gerekir. Yani ruhumuzu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmak. Ve ruhumuzu Allah'a ulaştırmak için Allah'a ulaşmayı dileriz. Bu konunun başlangıcıdır. Bu dilek yoksa bundan sonra anlatacaklarımızın hiçbirisi gerçekleşemez. Bir insanın mutluluğu o kişinin ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemesine %100 bağlıdır. Başka bir alternatif yok. İkinci bir çözüm yolu yok. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse böyle bir dileği Allah-u Teala anında işitir, bilir ve böyle bir dileğin mutlaka yerine getirilmesini sağlar. Nereye kadar? Dünya mutluluğunun yarısına kadar. %51'ine kadar. Bu Allah'ın garantisinde olan bir söz vermedir. Öyleyse Allah Teala insanı en çok sevdiği mahluk olarak en değerli mahluk olarak yaratmış. Nereden anlıyoruz? Çünkü sadece insana ruhundan üfürmüş. İşte Allah'ın ruhundan üfürdüğü insan adı verilen bu mahluk Allah'ın dininde en güzeli yaşayacak olan bir formasyona sahip. En güzel nedir? En güzel o kişinin nefsinin bütünüyle afetlerden arınması, %2 rahmet nuru, %98 fazıl nuruyla nefsin kalbinin dolması, nefsin kalbinin tamamen nurlardan oluşması. Başlangıçta bir denge var mı? Evet.
Çünkü insanın ruhu var, nefsi var ve fizik vücudu var. Ruh da nefs de fizik vücutla birlikte. İşte ruh ile nefs, fizik vücudumuzun ötesindeki bu iki varlık, fizik vücudumuzun muhtevasında olan bu iki varlık, birisi Allah'ın ruhu doğar doğmaz Allah-u Teala tarafından üfürülüyor. Öteki nefsimiz. Ruhun muhtevasına baktığımız zaman %100 hasletlerle dolu olduğunu görüyoruz. Nefsimizin muhtevasına baktığımız zaman onun da %100 afetlerle dolu olduğunu görüyoruz. Öyleyse iki ayrı tür mahluk bu muhteva içinde bir araya gelmiş mi diyoruz? Hayır, iki ayrı tür mahluk değil. Birisi mahluk değil. Ruh, Allah'ın ruhu. Allah ve ruhu, üfürdüğü ruh Allah ile beraber hep var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu muhtevada Allah Teala ne diyordu? Biz her şeyi zıttıyla kayyım kılarak çift yarattık. İşte insanın fizik vücuduyla nefsi ayrı ayrı birbirinin muhtevasını tamamlayan bir hüviyet gösterir. Ve o kişinin bu üçlü içerisinde, yani ruh, nefs ve fizik vücut üçlüsü içinde dengeyi tam olarak sağlamış olduğunu görüyoruz. Nedir olay? Fizik vücudumuz %100 afetlerle dolu. Affedersin, nefsimiz, nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu. Ruhumuz da %100 hasletlerle dolu. Denge var. Bu denge bozuluyor mu? Evet. Bir gün Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an ruhumuz vücudumuzu terk edecektir. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Dilediğimiz an mı? Hayır, dilediğimiz an değil. Dilediğimiz andan sonra hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidimizi sormamız lazım. Allah Teala bize mürşidimizi gösterecek. Ruhumuzun vücudumuzu terk etmesi ancak bir insanın mürşidine, Allah'tan sorup mürşidine ulaşabilmesi ve onun elini öpmesiyle mümkün olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiye Allah Teala mürşit sevgisi verir. Kişi mürşidini arar. Mürşidini Allah'tan sorma arzusu gelir. Hacet namazını kılar ve sorar. Allah'a ulaşmayı o kişi dilemişse Allah Teala mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Öyleyse burada gene cüz'i iradenin ilahi iradeye bir talepte bulunması söz konusu. İnsanın iradesi cüz'i iradedir. İlahi irade ise Allah'ın iradesidir. Bir, Allah'ın iradesi dışında bütün kainatı idare eden bir sistem, külli iradeyi ifade eder. İlahi irade Allah'ın ifadesidir. Cüz'i irade ise kulun
iradesidir. İşte Allah Teala insanı irade adı verilen bu sistemle donatmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın bütün insanları en güzele ulaştırması söz konusu. İster ki bütün insanlar sadece ruhlarını değil, fizik vücutlarını da Allah'a teslim etsinler. İster ki bütün insanlar nefslerini de Allah'a teslim etsinler. İster ki bütün insanlar iradelerini de Allah'a teslim etsinler. Ve böylece mutluluğu bütün boyutlarıyla dört başı mamur olarak yaşasınlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan bütün ilişkilerinizde Allah'ın sizden istediği şeyin bir tek şey olduğunu hiç unutmayacaksınız. Allah hepinizin mutlu olmasını ister. Peki ama insanlar mutsuz. Madem ki Allah Teala hepimizin mutlu olmasını istiyor, neden bizi mutlu kılmıyor? Çünkü mutluluğu bizim iradi yapımızın talebine bağlamış. Biz mutluluğu istersek mutlu oluruz. Allah o zaman bize mutlaka yardım eder. Sözü var. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allahu yeştebi ileyhi men yeşahü ve yehdi ileyhi men yuni. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını seçer. Ama onlardan kim bana ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala. Kim münib olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse onu kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah Teala'nın insana olan o büyük sevgisi insanı kendi suretinde yaratmasıyla da alakalı. Allah insanı kendi suretinde yaratmıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir dünya adı verilen gezegende yaşam söz konusu. Birçok başka gezegende de yaşam söz konusu. Allah Teala 100 milyar galaksiden ve 100 milyar galaksinin içindeki yıldızlardan bahsediyor. Yani sonsuz sayıda hayat yaratmış Allah Teala ve saniyenin katrilyon kere katrilyonda biri kadar bir zaman parçası içerisinde. Bunlar bizim insan aklımıza sığmayan şeyler. Sevgili kardeşlerim, elbette sığmaz. Şurasını kesin olarak başlangıçta kabul etmek mecburiyetindeyiz ki hepimiz sadece birer mahlukuz. Allah Teala bizi yaratmayı dilemiş ve çamurdan, salsalinden, yani organik hale dönüşebilecek olan özellikte olan bir çamurdan Adem Aleyhisselam'ın şeklini oluşturmuş. Sonra da ona hayat vermiş. Canlı kılmış. Sonra onun kaburga kemiğinden Havva Anamızı yaratmış. Onu da canlı kılmış.
ve bütün insan adı verilen varlıklar Adem'le Havva'dan bugüne kadar gelenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Biz her şeyi zıttıyla kayyum kılarak çift yarattık. İşte fizik vücudumuz, işte nefsimiz, birbirinin zıttı olan ama görüntüleri %100 aynı olan iki varlık. Ruha gelince o bir yaratık değil. O Allah'ın ruhu. Fizik vücudumuzla nefsimiz arasında bir benzerlik önemli. Ama dengenin sağlanmasına geldiğimiz zaman ruhumuzdaki %100 haslete mukabil nefsimizin kalbinde %100 afetlerin varlığını bilmeliyiz. Öyleyse ruhumuz Allah ile ilişkiyi kurarken, ruhumuz bizi Allah'ın sadece emrettiği şeyleri yapmaya, yasak ettiklerinin hiçbirini yapmamaya davet ederken, nefsimiz de şeytanın devreye girmesi sebebiyle bize devamlı Allah'ın emirlerini yerine getirmemeyi, yasak ettiği fiilleri işlemeyi telkin eder. Peki bunun önüne geçmek mümkün mü? Elbette mümkün. Bu 7 safhada gerçekleşen bir olaydır. Bu safhalardan birincisi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kişi Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyecektir. Dilediği an Allah Teala bu talebi işitir ve bilir. Allah bunu kendisi için insanları kurtarmanın sahibi olarak, insanları mutluluğa ulaştıracak tek yaratıcı olarak bütün insanların ruhlarını kendisine ulaştırmayı garanti etmiştir. Bu garantiyi de mutlaka yerine getirir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile birlikte olmanın muhtevasına baktığımız zaman bu beraberliğin önce ruhun teslimine bizi götürdüğünü görürüz. Sonra fizik vücudun teslimine, sonra nefsin teslimine, en sonunda da iradenin teslimine götürdüğünü görürüz. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği sistem bütün insanlar için mutlaka teslimleri ifade eder. Ruhun teslimi mutluluğun yarı yarıya elde edildiği noktayı gösterir. Fizik vücudun teslimi bunu %80'e ulaştırır. 80'den öteye taşır. Nefsin teslimi %100 mutluluğu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerde bir insanın mutluluğu yaşaması onun gayretine vabestedir. Kişi Allah'tan neyi dilerse kalpten dilemesi kaydıyla Allah-u Teala'nın onu gerçekleştirmesi ve kişiyi o yapıya kavuşturması söz konusudur. Bir başka ifadeyle kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın nefsindeki afetlerin yarıya inmesini
sağlar ve nefsinin kalbini diğer yarım olarak da nurla doldurmayı garanti eder. Söz vermiş. Rahat 27'de diyor ki, Allah dalalet olanları bırakır. Onlar ne meşgul olmaz. Ama diyor kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dalaletten kurtulmak isterse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Yani onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah Teala'nın bu hedefe bütün insanlara ulaştırması mı söz konusudur? Evet. Kim dilerse Allah'ın garantisi var. Mutlaka ulaştıracağını garanti ediyor. Öyleyse ulaştırdığı zamanki duruma bakalım. Başlangıçta dengenin sağlandığı ortam, kişinin, nefsinin, kalbinin %100 afetleri dolu olduğu başlangıç noktasında Allah Teala'nın ruhu var kişiyle birlikte. O da %100 hasletlerle dolu. Yani denge yüze karşı yüzle kurulmuş durumda. %100 afetlerle dolu olan bir nefs, %100 hasletlerle dolu olan bir ruh. Ama gelin görün ki Allah-u Teala ruhu kendisine istiyor, ona ulaştırmamızı istiyor. Şu dünya hayatını yaşarken ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız Kur'an-ı Kerim'de farz kılınmış. İrci'i ila Rabbiki diyor Allah-u Teala Rabbine, geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Bu ruha hitaptır ve yapmamız lazım gelen şey onu gerçekleştirmek. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhumuzun kalbi %100 hasletlerle dolu. Denge tamam. Ama biz ruhumuzu Allah'ın emriyle dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmakla vazifeliyiz bütün insanlar. Bunu yaptığımız zaman hasretler ruhumuzda olduğuna göre ruhumuz yok. Ruhumuz Allah'a ulaşacak. Nefsimiz %100 afetlerle dolu. O zaman bir kurtuluş söz konusu olabilir mi? Olamaz. Ruhumuzun Allah'a bize tekrar artık dönmemek üzere ulaşabilmesi bizim nefs tezkesi dediğimiz bir olayı gerçekleştirmemiz de mümkün. Zikir yapmaya başlayacağız mürşidimize tabi olduktan sonra. Bu zikir Allah'ın katından evvela %2 rahmet nuru getirecek kalbimize. Sonra nefsimizin kalbinde %7 fazıl birikimi gerçekleşecek. Burası nefse emmaredir. Burada nefsimizin kalbinde %7 fazıl nuru birikir. Allah Teala insanın ruhunu Allah'a ulaştırmasını farz kılmış 7 safhalık bir devreden geçiyor kişi. Neden 7 safha? Çünkü Allah'a ruhun ulaşması 7 tane gök katını aşmasına bağlı. Bu gök katlarının açılmasının nefsteki afetlerin yok edilmesi istikametindeki karşılıkları emmare, levvame, milkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye isimlerini alır. Nefsin kalbi başlangıçta %100 afetlere doluyken Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin dilemesiyle birlikte gerçekten dilemesi Allah o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolunu açar. Allah-u Teala o kişinin nefsinin kalbine %2 rahmet nuru gönderir. Bu mürşide tabiyetten evvelki bir olaydır.
Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun %100 kapkaranlık olan kalbine Allah-u Teala ilk öncü kuvveti %2 rahmet nurunu gönderir. Salavat nurları, fazılları ve rahmeti, evvela %2 rahmeti, ondan sonra da %98'e kadar ulaşan fazılları nefsimizin kalbine taşıyacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir ortamda bütün insanlar için bir mutluluğun yaşanması söz konusudur. Dünyadaki en büyük mutluluk bu 7-8 aylık devrede yaşanır. Kişinin nefsi tasfiye mi olmuştur? Bütün afetlerden kurtulmuş mudur? Hayır. Ama kişi bu ilk mutluluğu çok Allah-u Teala'nın ona verdiği çok güzel bir büyük mutluluk halinde yaşar. Bu unutulmaz bir devredir bütün insanlar için. O 7-8 aylık devrede insan hayatının en güzel günlerini yaşar. Nefsiyle olduğu, nefsinin afetlerine tabi olduğu devreleri hatırlayan kişi böyle bir dizaynda Allah'ın şeytanın o kişiye tesir etmesini %100 önlemesi sebebiyle ne kadar büyük bir mutluluğu yaşadığını görür. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel ki her şey. Kişi nefs tezkiyesine başladığı zaman ruhu vücudundan ayrılmıştır. Ayrıldığına göre sadece nefsinde afetler kalmıştır. %100 afet. Ama kişi mutludur. Çok büyük bir mutluluğu yaşar. Neden? Çünkü Allah-u Teala o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen 7-8 aylık devre içinde şeytanın o kişiye tasallut etmesini, musallat olmasını, onu rahatsız etmesini %100 önler. Şeytan hırsından kudurur ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen devresinde o kişiye hiçbir şey yapamaz. Bizi mutsuz eden hep şeytanın telkinleridir, üzerimizdeki tesiridir. Şeytan devre dışı kalınca dünyadaki en büyük mutluluk yaşanır bu 7-8 aylık devrede. O devrede nefsin kalbindeki afetlerin %7 azalmasına mukabil başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra kalbe girmeye başlayan %98'e kadar ulaşacak olan fazıllar o kişinin nefsinin kalbini adım adım işgal etmeye başlar. Ruhun Allah'a doğru yaptığı yolculuk 7 tane gök katının aşılmasını ifade eder. Nefsin kalbinde de tam 7 defa %7'lik artış vücuda gelecektir. %2 rahmet nurundan sonra fazıl nurları kalbe ulaşmaya başlayacaktır. Bu fazıllar ilk defa %7 nefsin kalbine yerleştirdiği zaman burası nefse emaredir. Kişi Allah-u Teala diyor ki فَلَا اُقْسُمُ نَفْسِ لَوَامَةَ وَلَوَامَ نَفْسَ قَسَمْ اَدَرِمْ. İkinci gök katına ruhun ulaşması nefsi levameyi ifade eder. Nefsi emare başlangıçtaki kademedir. Birinci defa %7 nur birikimi nefsi emareyi işaret eder. İlk defa %7'lik bir nur birikimi o kişinin nefsinin kalbine gelip yerleşiyor.
Allah Teala bütün insanların başlangıçta şeytanın kulu olduğunu, sonra Allah'a ulaşmayı dilediklerini ve böylece hidayet üzere olduklarını ve mutlu olduklarını ifade ediyor. Bütün insanlar için bu yedi tane kademe birer birer gerçekleşir.

Allah Teala'ya emanetin bir sui demekle kötülükle emreder ifadesini kullanıyor. Nefs insana onun nefsin için afetler olduğu sürece hep Allah'ın emirlerini yapmamak istikametinde yasak ettiği fiilleri de mutlaka işlemeleri istikametinde telkinde bulunur. Sevgili kardeşlerim, sonra kişi nefsinin kalbinde %7 nuru tamamladığında, mürşidine tabi olduğu zaman vücudundan ayrılan ve ana dergâha ulaşan ruhu, 7. kata kadar çıkabilen ruhlarla beraber 1. kata kadar yükselmeye başlar. Sonra kişi ikinci defa %7'lik bir fazıl nurunu nefsinin kalbine ulaştıracaktır. Her gün zikrini yapacağı için. Bu zikir Allah'ın katından fazıldığını taşır. Kim zikrederse Allah'ın katından gelen fazıllar o kişinin göğsünden kalbine ulaşır. Ve kalpteki manyetik alan onu kendisine çeker ve orada kalır. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi devamiyi ifade eder. Nefsi emmare kişiye ruhun emretmesini muhtevasını alır. Nefs emredici bir hüviyettedir. Ama nefsi devamede kişi nefsini revetmeye, kınamaya başlamıştır. Nefsinin afetleri sebebiyle mutsuzluğunun artık farkındadır. Nefsini revmediyor. O levame nefse kasem ederim ayet-i kerimesi bununla alakalı. Nefsini kınıyor kişi ve dediklerini yapmamak konusunda gayrete başlıyor. Burası ikinci gök katıdır. İkinci gök katında sorulma huzurunda ruhlar suyun, o sıvının içerisine batırılarak olgunlaşırlar. Burada o kişilerin ikinci gök katında bulunmaları, o sıvının içinde bulunmaları, bunların hepsi kırdıkları bir devreyi ifade eder. Fela uksumu bin nefsi levameti ve levame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Sonra kişinin nefsinin kalbinde nurlar daha çok artacaktır. Ve nefsi mülkimeye ulaşacaktır kişi. Allah'tan ilham almaya başlayacaktır. Elhamaha, fücuraha ve takva nefse takvası da fücuru da ilham edilir diyor Allah Teala. Sonra dördüncü gök katı nefsi mutmainne. Ela bi zikrillahi tatmainnül kulübü diyor Allah Teala, kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Bu dördüncü kademeden sonra beşinci kademeye gelir. Ruh beşinci gök katına çıkar. Allah Teala diyor ya eyyetü ennefsin mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiye Etkili fi ibadi ve etkili cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan.

Denetime 1. Ve kullarımın arasına gir. Nasıl bir kul bu? Önce Allah'ın rızasını kazanmış. Radiye. Sonra da Allah ondan razı olmuş. Mardiye. Ödemeleri geçiyor ve tezkiye ödemesine geliyor kişi. Burada 7. defa %7 fazla birikimi ve %2 de rahmet birikimi sebebiyle kişinin nefsinin kalbindeki nurlar afetleri aşıyor. Hemen tezekka ve innemâ yetezekkâ li nefsihi ilallâhil. Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapar ve ruhu Allah'a ulaşır diyor Allah-u Teala. İşte ruhun Allah'a ulaştığı nokta burasıdır. Buraya kadar olan kesim Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Bütün insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah mutlaka onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Bir tek şey ister, bu talebin kalpten olmasını. Gerçekten kişi diliyle sadece söylemişse, kalbinde böyle bir talep yoksa, o kişinin talebi kabul edilmez. Ama kişi gerçekten kalbinden duyarak, isteyerek Allah-u Teala'ya müracaat etmişse, de Allah'a ulaşmayı dilediğini söylemişse o zaman Allah-u Teala bu talebi mutlaka kabul buyuracak. O kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ama bu kişi zikri sevmiyormuş, Allah sevdirecektir. Oruç tuttuğu zaman açlıktan ölecek gibi hissediyormuş kendisini, Allah-u Teala onu açlığa hissettirmeyecektir. Bütün güzellikleri en güzel standartlarda yaşanacaktır. Ve o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır. İşte vuslat, nefs tezkiyesi bu noktadaki tezahür eden iki kavramdır. Vuslat ruhun Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında yok olmasıdır. Nefs tezkiyesi de nefsin kalbindeki afetlerin %51 azalması, %49'a düşmesidir. Mutluluğunda %51 yaşanmaya başlaması demektir bunun manası. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve As-Salavat.

Tabiiyet. Birincisi üçüncü basamakta gerçekleşir. İkincisi 14. basamakta. Üçüncü safa ruhu Allah'a ulaştırıp 7 tane gök katını aşırıp Allah'a teslim etmek. Yirmi birinci basamak. Dördüncü safa fizik vücudunu Allah'a teslimi. 25. basamak. Beşinci safa nefsin Allah'a teslimi. 26. basamak. Altıncı safa muhdis olmak. 27. basamak. Ve son safa iradeyi Allah'a teslim etmek. İrşada memur ve mezun kılınmak. 28. basamağın 5. kademesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala'nın indinde Allah her şeyi en güzel şekilde dizayn etmiş. Bunların hepsi önce Tevrat'ta yer almış, sonra İncil'de yer almış, en sonunda Kur'an-ı Kerim'de yer almış. Üç dinin de gerçek sahibinin Hazreti İbrahim olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de din Hazreti İbrahim'in Hanif dini olarak geçer. Öyleyse biz İslam alemi, Kur'an'daki İslam'ı tamamen devre dışı bırakmışız. Başlangıçta Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz zamanında Kur'an-ı Kerim bütünüyle tatbik ediliyordu. Yani bu demin saydığımız 7 tane safhanın 7'sini de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere bütün sahabe, adına sahabe dediğimiz kişilerin hepsi yaşadılar. Hepsi ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Kur'an-ı Kerim ezeli ve ebedi dini ifade eder. Din ezelidir ve ebedidir. Allah-u Teala dini ortaya koyduğu zaman insan adı verilen mahlukunun kendilerine üfürülen ruhu Allah'a teslim etmelerini temel farz olarak koymuştur. Sonra fizik vücutların teslimi gelir. Sonra da nefslerin teslimi. Son gelen iradenin teslimidir. Allah-u Teala İslam kelimesinin ve teslim kelimesinin Müslüman kelimesinin hep aynı gökten yaratanıdır. Sin kökü. Sin, lam ve mim. İslam dinin adıdır. Müslüman o dini yaşayan kişinin adıdır. O kişiye verilen isimdir. İslam'ı yaşayan demek Müslüman. İslam olan, İslam'ı yaşayan.
Ve aynı kökten gelen teslim kelimesi ise İslam.

İslam'ın temel esasını ifade eder. İslam teslim demektir. Allah Teala ruhumuzu Allah'a teslim etmemizi istiyor. Bunu teslim edersek bu yetmez. Gerçi biz ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman üçüncü kat cennetin sahibi oluruz. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman sadece bir tek dilekle birinci kat cennetin mutlaka sahibi oluruz. Eğer kalpten bir dilekle Allah-u Teala'ya ulaşmayı diler de bir insan başka bir şey yapmaya fırsat bulamadan ölürse bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. O birinci kat cenneti hak etmiştir. Sadece ve sadece bir dilekle. Peki yaşasaydı ne olacaktı? Yaşasaydı Allah-u Teala mutlaka ona mürşit sevgisi verecekti. Allah-u Teala mutlaka onu mürşidine ulaştıracaktı. Kimi? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyen kişiyi. Başka kimselerle Allah-u Teala meşgul olmaz. İnsanların %90'dan fazlasını, 95'ten fazlasını seçer. Seçmedikleri sadece Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanları da Allah'ın yolundan men edenlerdir. O Allah'ın seçtiklerinin içinden bir takım insanlar, çok küçük bir kısmı, belki %5'i, belki %5'in altında bir miktarı Allah'a mülaki olmayı dileyenlerdir. İslam'ın ne olduğundan haberdar olanlardır. İşte din indirildikten bu tarafa bütün devirlerde insanlardan bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemişler. Başlangıçta Musevilerin içinde Allah'a ulaşmayı dileyenler, sonra Hristiyanların içinde Allah'a ulaşmayı dileyenler, sonra İslam'ın içinde Allah'a ulaşmayı dileyenler vücuda geldi. Bütün peygamberler kendi zamanlarında bütün insanları Allah'a davet ettiler. Dediler ki ey insanlar, siz Allah'a en yakın mahluklar olarak yaratıldınız. Allah yarattıklarının içinde en çok insanı sever. Ve Allah Teala sizi ona verdiğiniz, ona sizlere verdiği emaneti ona, Allah'a teslim etmenizi ister sizden. Ve bunu dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Sadece bir dilek. Ama o dileğin sahibini Allah-u Teala mutlaka mürşidine, mürşit sevgisi vererek ulaştırır. Tabiyetle birlikte ikinci kat cenneti kazanır kişi. Ve de bununla bırakmaz Allah-u Teala. O kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa onu mutlaka kendisine doğru yola çıkartır. O kişinin ruhu mürşidine tabi olduğu zaman vücudundan ayrılır ve Allah'a doğru yola çıkar. İşte bu yola çıkış o kişinin ruhu için seyri sülükatlı bir yolculuğu ifade eder. Seyri sülük demek Allah'a ulaşma konusunda seyir halinde, hareket halinde olmak demek. Yani ruhun vücuttan ayrıldığından sonra birinci kata ulaşması, ikinci kata ulaşması, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara ulaşması, yedinci katta yedi tane alemi aşması ve nihayet Sidretül Müntaha'dan Allah'a ulaşması seyri sülük adını alır. Bu seyir halinde olmak, hareket halinde olmak Allah'a doğru yola çıkıp yolculuğunu Allah'ın zatında tamamlamak
manasına gelir. Öyleyse Kur'an'da ne var? Kur'an'da İslam var. Kur'an'da ne var? İslam'ın manası olan Allah'a teslim olmak var. İşte İslam alemi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam zamanında ve ondan sonra asırlarca hep Allah'a ulaşmayı dilemişler ve de ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştırmışlar. Allah'a ulaşmayı İslam aleminin büyük kısmı, çok büyük kısmı dilemiş. İslam alemi dediğimiz zaman şu anda mesela Türkiye İslam ülkelerinden biridir. Ama nüfusunun çok küçük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyerek seyri süluka girerler. Ötekiler de biz de Müslümanız derler. Gerçekten de İslam dinine girmiş olanlardır. Ama teslimle alakaları yoktur. Şeytanın korkunç tuzağına düşmüştür İslam alemi. İslam, yani Allah'a ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimi asırlarca evvel unutulmuş. Ve insanlar bir tarafta Eş'ari, bir tarafta Maturidi olmak üzere iki ana bölüme ayrılmışlar evvela. Başlamışlar imanı tartışmaya. Mümin olmak nedir? İman nedir? Tartışmaların ardı arkası kesilmemiş. Kesilmemiş ama başka bir şeyin ardı arkası kesilmiş. Allah'a ruhu ulaştırmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, Allah'ın garantisinde olmasına rağmen insanlara iblis bu tartışmalar dizaynı içerisinde adım adım insanları iki gruba ayırmak suretiyle birbirine düşürerek asıldan uzaklaştırmış. Öyle ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan 14 asır sonra İslam alemi o korkunç tuzağın ana hatlarında hapsolmuş. Korkunç tuzak İslam'ın 5 tane şartıdır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zikir yapmak, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Sevgili kardeşlerim, bu İslam'ın 5 şartı her şeyin yerini almış. Ve de en kötüsü din alimleri böyle bir öğretinin içinde İslam'ın 5 şartının bütün insanları kurtarabileceği kanısına ulaştırmış. Alimler diyorlar ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelimeyi şehadet getirmek. Kim bunları yaparsa mutlaka Allah'ın cennetine girer. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse bunları yapıyor diye Allah'ın cennetine giremez. Ülkenin din adamları İslam'ın esasını araştırmak gereğini hiç duymamışlar. Ataları onlara demiş ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Bu şartları gerçekleştirdiğiniz takdirde cennete girersiniz. Gelen ilim, gelen bilgi dağarcığı asırlardan beri devam eden en az 10 asırdan beri
devam eden bir dizayn var. Bu İslam'ın standartlarını İslam'ın 5 şartına indirmektir. Kur'an'daki İslam da Allah'a ulaşmayı dinlemeyi muhtevasına alır. Mürşide tabiyeti muhtevasına alır. Ve ruhun Allah'a teslimini muhtevasına alır. Sonra fizik vücudu teslimini emreder. Sonra nefsin teslimini emreder. Sonra irşada ulaştırır kişiyi. Muhlis kılar. Ve de iradesini Allah'a teslim ettirir. İslam başından sonuna kadar 7 tane safa ifade eder. Böylece 4 tane de teslim söz konusudur. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Bu Kur'an'daki İslam'dır. 14 asır sonra İslam alemi bu esasların hepsini devre dışı bırakmıştır. Bütün İslam alemi mi? Hayır. İslam aleminin içinde tasavvufu yaşayanlar vardır. Tasavvuf, İslam'ın ta kendisidir. Ve Osmanlı, tasavvuf sebebiyle dünya hakimiyetinin sahibi oldu. Tasavvuf, İslam'ın 5 şartıyla hareket etmez. İslam'ın şartını 7'ye çıkarır. 6.'sı zikirdir. İslam'ın 5 şartı arasında mevcut olmayan zikir. 7.'si ise teslim. Sevgili kardeşlerim, işte İslam kelimesiyle teslim kelimesinin arasındaki muhtevayı yakalayabildiğiniz zaman teslimin İslam'ın esası olduğunu göreceksiniz. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. İslam teslimlerden ibaret olduğu için adı İslam'dır. Bu İslam'ın 5 şartının içinde zikredilmeyen bir müessese var. Adı, zikredilmeyenin adı zikir. Zikredilmeyen zikir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki Allah'ı zikredin. Ve böylece ona ulaşın. Veskür ismi Rabbike, Rabbin ismini zikret ve tebettül ileyhi tebtila ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Açık bir şekilde Allah Teala koymuş ayrıca zikrin en büyük ibadet olduğunu söylüyor. Mutlu uhiye ileyke minel kitabı evkumu salat inne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve lezzikullahi ekber. Allah Teala diyor ki vallahi onlara kitaptan, kitaptaki esasları oku. Utlu uhiye minel kitabi. Onları kitaptan, ayetleri oku. Ve ekumu salatı ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Neden? Kişi olur o sırada namaz kılıyor. Ne münker yapması lazım, ne mümkün, ne de fuhuş. Vale zikrullahi ekber diyor Allah Teala, ama diyor muhakkak ki, şüphesiz ki zikir daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Namaz kılmaktan daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Zikir geriye kalan her şeyden daha büyüktür. Namaz kılmaktan büyüktür. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür. Kur'an-ı Kerim'i baştan aşağı kıraat edersiniz, okursunuz.
Bunu sesli yaptığınız zaman, herkes sizi dinlediği zaman bunun adı tilavet olur. Kur'an-ı Kerim'in tilaveti, yani sesli okunması aslında bir kişi için faydasız mıdır? Faydalıdır muhakkak. Kur'an'daki konulardan ibret alması gerekir. Ama zikrin sağladığı faydayı sağlaması da mümkün değildir. Neden? Çünkü kim Allah'a mülaki olmayı dilerse ve bu dilekten sonra mürşidine tabi olursa, o noktadan sonra yaptığı zikir, taviyetten sonraki zikri Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah kelimesini tekrar etmesi, o kişinin göğsüne Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat nurlarının gelmesini ifade eder. Şartın bir tanesi Allah'a ulaşmayı dilemek, ikincisi mürşide tabiyet. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mürşide tabi olduğu zaman bu iş gerçekleşir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemezse onun muhtevasında değişiklik yapmaz Allah Teala. Onun göğsünü yarmaz. Onun göğsünden kalbine nur yolunu açmaz. O kişi zikir yaptığı zaman onun kalbine rahmet ve faz nurları ulaşmaz. Başlangıçta %2 rahmet nuru, sonra %98'e ulaşan fazıllar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an'daki İslam'a baktığımız zaman konunun aydınlık, nurlu tarafını görüyoruz. Kişinin kalbine nur dolmasıyla noktalanan bir sonuç. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, mürşidine ulaşıp tabi olduğu andan itibaren o kişinin zikir yapması halinde Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle fazılların taşıdığı, salavatın taşıdığı, önce %2 rahmet, salavatların taşıdığı %2 rahmet, sonra 7 defa %7 fazıl birikimi o kişinin kalbine Allah-u Teala tarafından ulaştırılır. Ve Allah Teala vazgeçmez. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye evvela dini sevdirir Allah Teala, zikri sevdirir, namazı sevdirir, ibadetleri o kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar zevk haline getirir. Eğer kişi bu dileğin sahibi değilse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezse, o zaman İslam'ın 5 şartı, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, ona manevi değer olarak hiçbir şey sağlamaz. Nefsinin kalbi başlangıçta nasıl kapkaranlıksa, ömrünün sonuna kadar o karanlığı muhafaza eder. Kişi o zaman gayri ihtiyacı düşünmez mi sevgili kardeşlerim? En çok buna hayret ediyoruz. Yahu ben 40 seneden beri Allah-u Teala'ya ibadet ediyorum. İslam'ın 5 şartı diyorlar. Tamam, 5'ini de gerçekleştiriyorum. Ama mutlu değilim. Huzursuzum. İslam bu mu? Buna karşılık tasavvufu yaşayanlar Allah'a gece gündüz dua ediyorlar. Hamd ediyorlar, şükrediyorlar. Ya Rabbi, ben sana nasıl hamd etmeyeyim, nasıl şükretmeyeyim ki beni yoluna ulaştırmışsın. Ruhumu benden aldın, sana ulaştırdın, beni ermiş evliyandan kıldın. O arada katında

Bu arada katında bana da bir taht ihsan ettin. Katındaki tahtlardan birinin sahibi kıldın. Allah'ım ben sana nasıl hamd etmeyeyim, nasıl şükretmeyeyim? Ben bir hiçtim, bir cehennemliktim. Beni birinci kat değil, üçüncü kat cennetin sahibi kıldın. Allah'ım ben sana nasıl hamd etmeyeyim, şükretmeyeyim ki? Ben mutsuz bir insandım. Ama bana mutluluğun en az yarısını bir hiç karşılığı, sadece bir deneyim karşılığı teslim ettin. Ben bir yarım da olsa bir mutluluğun sahibiyim. Dünya mutluluğunun yarısını yaşıyorum. Ahirete gelince cennetin üçüncü katını bana bahşettin. Ruhumu sana ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi kıldın beni. Ayrıca Yüce Allah'ım ruhumu ben sana ulaştırmadım ki. Ben sadece sana ulaşmayı diledim. Geri kalan her şeyi sen gerçekleştirdin. Sen bana namazı sevdirdin. Namaz bir zevk oldu. Sen bana orucu sevdirdin. Oruç tutmak açlığın yok olduğu bir yeni devre oluşturdu benim üzerimde. Zekat vermek beni huzursuz etmiyor. Başkalarına yardım edebildiğim için bir zevk haline gelmiş durumda. Hacca gitmek imkanını buldum veya kişi fakir orada bana yeterli para nasip olmadığı için ben hacca gidemedim ama bunu senin indinde bir eksiklik olmadığını biliyorum. Çünkü o ibadeti yapacak olan kazancın sahibi olamadım. Kelime-i şehadeti de sık sık getiriyorum. Ama bunun ötesinde asıl sana beni yaklaştıran ruhumu 7 tane gök katından aşırtıp 7. gök katında 7 tane alemden geçirip sana ulaştıran vasıtanın zikir olduğunu biliyorum artık. O zikri layıkı ve içiyle yaptığım için benim ruhumu bu dünya hayatını yaşarken kendine ulaştırdım. Ey Yüce Allah'ım, sana sonsuz hamd ve şükrederim diyor kişi. Ne yapmış Allah Teala? O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesini istemiş. Demiş ki, senin görevin bana ulaşmayı dilemek. Dilediğin takdirde senin elindeki iradeyi ben teslim alacağım ve seni kendime ulaştırana kadar benim kontrolümün altında olacaksın. Sana namazı sevdireceğim. Sana orucu tuttuğun zaman açlık vermeyeceğim. Sana hepsinden daha önemlisi zikri sevdireceğim. Zikir, namaz, bütün ibadetler senin için sadece doyulmaz zevkler olacak. İşte Allah Teala bütün insanlara bu imkanı vermiş. Ve Kur'an'da bunlar açık bir şekilde belirtiliyor. Peki bundan sonra kişi ruhunu Allah'a teslim ettikten sonra kişinin ondan sonraki gayretine bağlı yeni bir hayat var. Ya kişi zikrini aynı seviyede tutmayı devam ettirir bir ömür boyu. Bu kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Dünya mutluluğunda yarısını bir ömür boyu yaşar. Ama başka bir şey olabilir. Herkes Allah-u Teala ondan korusun. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra bir vurdum duymazlığa ulaşır. Ve de artık onun için zikir yapmak
zevk halini devam ettirmez. Oruç tuttuğu zaman açlık hissetmeye başlar. İbadetler ona zevk vermemeye başlar. Bu kalbin kararmasına işarettir. Arkasındaki yegane sebep zikrin şeytan tarafından çok kurnaz bir biçimde azaltılmasıdır. Zikir azaldıkça kişinin bu istikametteki ulaşmak istediği hedef adım adım kaybolur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İbadetler insanlar için bir angarya değildir. İbadetler bütün insanlar için bir zevktir. Bu zevki yaşayabilmeniz için Allah-u Teala sizin Allah'a ulaşmanızı diliyor ki zikrin ne kadar güzel bir şey olduğunu Allah'ın verdiği o zevk ile yaşayasınız. Ve gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen herkes ruhunu Allah'a ulaştırana kadar zikrin o büyük huzurunu, mutluluğunu yaşarlar. Allah'ın yardımı nereye kadardır? Allah'ın yardımı ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız güne kadardır. O söz vermiştir. Diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Onu, yani onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bir başka ifadeyle ruhunu geriye alır. Bu ise o kişiye yarım mutluluğu sağlar. 12 saatlik bir devre her gün o kişi için mutlaka mutlulukla geçer. Nefsinin kalbindeki afetlerin yarısı yoktur. Sevgili kardeşlerim, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşidine tabi olmuş ve ruhunu Allah kendisine ulaştırmıştır. Bu evreleri tamamlayan bir insan için ahiret mutluluğunun üçüncü kat cenneti oluşur. Bu da o kişi için Allah-u Teala'nın bir büyük nimetidir. O zaman bu seviyede Kur'an'daki İslam'ın standartlarında ne karşılığı, neyi elde ettiğimize bakalım. Bir hiç karşılığı sevgili kardeşlerim. Sadece bir dilek. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bunca ermiş evliyan öyle yaptılar. Bunu dilediler. Sen de onları ulaştırdın. Onlar ulaşmadılar. Sen onları ulaştırdın kendine. Beni de ulaştır Yüce Allah'ım. İşte böyle bir talep o kişiyi dünya mutluluğunun yarısına üçüncü kat cennete mutlaka ulaştırır. Kişi bir ömür boyu devam ettirebilse bugün de 3 saatlik zikrini bir ömür boyu yarım mutluluğu yaşar. Kıyametten sonra gideceği yerde mutlaka üçüncü kat cennettir. Ama büyük kesimde sonuç böyle olmaz. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra şeytan ötekilerin çok katı bir gayretle bu kişilerin üzerinde kinini, intikamını o kişinin üzerine yığar, omuzlarına en ağır yükleri yüklemeye çalışır. Herkese telkinde bulunabilecek olan şeytanlar herkesin etrafında devamlı olarak mevcuttur. Ve o kişiyi Allah'ın yolundan ayırmak için her şeyi yaparlar.
İşte onların bu gayretleri neticesinde kişi, insanların çoğu vuslata ulaşmışken, ruhunu Allah'a teslim etmişken, üçüncü kat cennetin sahibiyken tekrar düşerler. Ama devam edenler zikirlerine, onlar düşmezler ve de daha devam, daha gayret ederlerse dik yokuşa aşarlar, fizik vücutlarını Allah'a teslim ederler. Daha yollarına devam ederlerse daimi zikre ulaşırlar. Zaten fizik vücut tesliminden sonra daimi zikre ulaşmak önemli bir şey değildir artık. Mutlaka kişi ulaşır normal şartlar altında. Bu kişi üllelvap olmuştur. Sonra Allah-u Teala'nın huzurunda tövbe-i nesuha davet edilir. Tövbesini gerçekleştirir. Bu kişi yeni bir aşamaya ulaşmıştır. Altıncı kat cennetin sahibi olmuştur. Ve ne zaman ki bu kişi tövbe-i nesuha tövbe ettikten sonra Allah onun üzerine kendi ruhunu ulaştırır. Ve külli irade o kişinin iradesini teslim alır. Ve böylece artık zikri bitmiş olur ve tesbihi başlamış olur. İşte o kişi irşat makamının sahibi olur. Yedinci kat cennetin sahibi olur. Öyleyse Kur'an'daki İslam Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi birinci kat cennete mutlaka ulaştırır. Bu kişi 14. basamakta mürşidine tabi olur. İkinci kat cennetin sahibidir. Tabiyetten sonra ruhu mutlaka Allah'a ulaştırılır. Eğer kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, var diyelim, üçüncü kat cennetin sahibidir. Bundan sonra bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Dördüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Ondan sonra daimi zikre ulaşacaktır. Bu kişi ulul elbab olacaktır. Altıncı kat cennetin sahibidir. Beşinci kat cennetin sahibidir. Sonra daimi zikrin ötesinde Allah'ın huzurunda tövbe-i nasuhla tövbe edecektir. Muhlis olacaktır. Altıncı kat cennetin sahibi olacaktır. Ve bundan sonra son aşamada külli irade onu teslim alacaktır. Ve irşada memur ve mezun kılınan cümlesiyle kişi irşat makamının sahibi kılınacaktır. İşte 7 safa ve ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi, 4 teslim bu Kur'an'daki İslam'dır. Allah-u Teala'nın hepinizi Kur'an'daki İslam'ı tamamlamayı nasip ederek mutluluklar içerisinde yaşatmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat.

0: Karun zamanının en zengin insanıydı. Altınla dolu odalarının olduğu söylenir. Ve bir gün Karun Allah'ın yoluna giriyor. Bütün servetini dağıtıyor. Ve öteden beri onu kıskanan yine çok zengin başka birisi, Karun denizin kıyısında oturup zikir yaparken Karun'un yanına yaklaşmış. Ve ey gafil Karun demiş. Sen ki dünyanın en büyük hazinelerinin sahibiydin. Şimdi demiş şu haline bak. Beş paran yok. Oturmuşsun denizin kıyısında aç bir ilaç. Sıkıntını düşünüyorsun. Karun demiş ki bak. Ve denizden balıklar gelmeye başlamış birer birer. Her birinin ağzında birer tane altın. Ve gelen balık altını koyuyor sahile ve dönüyor geri. Karun demiş ki artık demiş ihtiyacım yok. Sevgili kardeşlerim, işte o noktaya gelebiliyor musunuz? O zaman Allah-u Teala'nın size ne kadar çok verdiğini göreceksiniz. Gerçek anlamda aslında ihtiyacınız olanın Allah'ın sizi sevmesi olduğunu, sizin başka insanları sevmeniz olduğunu, başka insanların sizin onlara gösterdiğiniz sevgi sebebiyle sizi sevmesi olduğunu anladığınız zaman ihtiyacınız olmayacak. O zaman da Allah-u Teala size beklemediğiniz kadarını verecek. Öyleyse başka insanların Allah-u Teala zulmüne müsaade ediyorsa arkasında Allah'ın daima bir şeyler hissettirmesi vardır. Allah razı olsun. Ve tabiatıyla başkalarının size zulmetmesi halinde devamlı derecat kazanan birisi olursunuz.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Ayetlerin sırları konumuz. Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki: Fe'in haccuke fekul eslemtu ve çiye lillahi ve menittebani ve kul lillezine utul kitabe vel ümmiyine eslemtum. Fe'in eslemu fekat ihtedav. Ve in tevellev فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ بَلَاغُ وَاللّٰهُ بَص۪يرٌ بِالْاِبَادِ Fe in. Öyleyse eğer haccu tartışma ke senin de ve eğer seninle tartışmaya kalkarlarsa, seninle tartışmaya kalktıkları takdirde, ve o zaman o takdirde kul de ki eslemtu veçhiye lillahi. Veçhimizi lillahi Allah için Türkçemizde Allah'a diyoruz. Allah'a teslim etmek. De ki ve kul o zaman o takdirde de ki eslemtu teslim ettik veçhiye, veçhimizi, fizik vücudumuzu lillahi Allah'a. Seninle tartışmaya kalkarlarsa onlara de ki o zaman o takdirde öyleyse onlara de ki veçhimizi Allah'a teslim ettik. Ve men ittebaani ve men o kişiler ki ittebaa tabi oldular ni bana. O zaman ben ve bana tabi olanlar veçhimizi Allah'a teslim ettik. Eğer seninle tartışırlarsa o zaman onlara de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Veç teslimi fizik vücudun teslimi, ruhun teslimindeki gibi basit bir olay. Herkesin Allah tarafından ulaştırılacağı bir hedef değildir. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, o kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Kim bana milaki olmayı dilerse diyor, ben onu kendime ulaştırırım. Kim bana yönelirse, bana ulaşmayı dilerse, ben onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. O bana ulaşmayı dileyen kişi bana ulaşmaz, ruhunu bana o ulaştırmaz.
Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Şura suresinin 13. ayet-i Allahü yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib buyuruluyor ki Allah'ı Allah yeştevi seçer. İleyhi ona, kendisine, men kişiyi, yeşaü, dilediği kişiyi, Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ve ulaştırır, hidayet eder, ulaştırır, ileyhi ona, kendisine ulaştırır. Men kişiyi yunib, münib olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır. Öyleyse kişinin görevi Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah da kendi kendisini görevlendirmiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştıracağı konusunda burada bir garanti veriyor. Buradaki güzellik nedir? Kişinin sadece dilekte bulunması, geri kalan bütün işlemleri Allah'ın tamamlaması. Allah Teala bir tek dileğin sahibi olan Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu kendisine ulaştırmayı bu ayet gereğince garanti ediyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi gereğince. Bir garantisi daha var. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala aynı şeyi söylüyor. Allah dalalette olanları bırakır diyor. Onlar da meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. İki ayet-i kerimede aynı şeyi söylüyor. Bunun manası ne? Bunun manası kim böyle bir dilekte bulunursa o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. O sadece dilekte bulunur. Bu dilek üzerine Allah Teala harekete geçer ve o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. O kişinin problemleri ne olursa olsun, namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, zikir yapmıyor. Negatif bir sürü puanı var kişinin. Ama Allah'a ulaşmayı kalpten dilemiş. Dilemişse bütün negatif faktörler pozitife çekip çevrilir Allah Teala tarafından ve o kişi mutlaka hacet namazını kılma konusunda istekli hale getirilir. Mürşidini sorar Allah Teala'dan. Allah ona mürşidini gösterir ve kişiyi Allah ulaştırır mürşidine. Ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar ve mutlaka 7 tane gök katını aşıp Allah'ın zatına ulaşır. Eğer o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa. Ne oldu? Kişi sadece diledi. Geri kalan her şeyi Allah yaptı. O kişi dilediği anda 1. kat cennetin sahibi oldu. Mürşidine ulaşıp tabi olduğunda 2. kat cennetin sahibi oldu. Ve Allah onun ruhunu kendisine ulaştırdı. Bunun için de o kişiyi zikri sever bir hale getirdi. Kişinin zikri giderek arttı. Severek huzur içerisinde zikirlerini arttırdı kişi. Allah-u Teala ona bu sevgiyi, bu güzelliği nasip kıldığı için
ve günde 3 saatlik, 3 saat çevresinde bir zikirle o kişinin ruhu Allah'a ulaştı. O kişiye zikri bir zevk haline getiren de Allah'tır. Ruhunu, o kişinin ruhunu kendisine ulaştıran da Allah'tır. Dilek sadece kişiye ait. Allah'ın verilmiş olan o iki ayette kerimedeki sözü gereğince Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu kendisine ulaştırır. Buraya kadar çok güzel görünüyor. Eğer bir insan ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra fizik vücudunu da Allah'a teslim etmeyi dilerse, bu olay birincisi kadar kolay bir olay olmaz. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek, dik yokuşu aşmak demektir. Herkes dik yokuşu aşamaz. 3 saatlik bir zikir muhtevasının günde 18 saate çıkması gerekir. Önce günün yarısı aşılır. 12 saati aşar kişinin zikri. Bu 3 saatlik zikre 9 saat daha eklemek demektir. Bu günün yarısını aşmaktır.

Bundan sonraki devre günün yarısından sonraki devre. Bir o kadar daha gayreti gerektirir. Kişi 24 saatlik bir zaman parçasının 18 saatini zikirlerde geçirir. Bu daimi zikir gibi bir şeydir. Çünkü 18 saat zikirle meşgul olan uykunun dışında kalan kişi için uyku 6 saate inmiştir. 6 saatte uykuyla geçeceği için kişi iradesiyle zikir yapamaz.

İşte bir kişinin zikri 18 saati aştığı takdirde o kişi muhsin olur. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden birisi olur. Bu hedefe ulaşabilmek için nefsin kalbinin %81 nurla dolması gerekir. Kişi daimi zikre ulaşmamıştır ama uykunun dışında kaldığı zaman parçaları içinde hep Allah-u Teala'yı zikretmektedir. Sanki daimi zikre ulaşmış gibi. Ve bu kişi eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in emrini tatbik ediyorsa, kıbleyi sağ olarak yatıyorsa ve yattığı zaman kıbleye dönerek sağ kulağını yastığa dayayarak uyuyorsa, o zaman sağ kulağında kalbinin atışlarını net olarak hissettiği noktaya ulaşır. Hafifçe yastık üzerinde kulağını biraz sağa biraz sola doğru başını hareket ettirerek kalbinin atışlarını hissedebilecek noktaya geldiğinde o vaziyetini hiç bozmadan uyursa kalbinin atışlarını çifteci olarak duymaya başlar. Bu da onun dilini de kımıldatmaksızın iç dünyasında kalbinin atışlarına paralel bir zikri çifteceyle Allah, Allah, diye devam etmesine sebebiyet verir. İşte bu veçin teslimi o seviyedeki bir işlemdir. Allah Teala Ali İmran 20'de devam ediyor. Fe'in haccüke fekul eslemtü veçhiye lillahi. Eğer seninle tartışmaya kalkarlarsa, tartışırlarsa o zaman de ki ben ve bana tabi olanlar daha sonra gelecek bu. Fekul eslemtü veçhiye lillahi. Ve men ittebaani ve ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. İşte teslim etmek bu standardın fizik vücudun teslimi günde 18 saatlik bir zikri mutlaka gerektirir. 3 saatlik bir zikirle dünya mutluluğunun yarısına kavuşan, nefsinin kalbindeki afetlerin yarısı yok olan kişi bu sebeple dünya mutluluğunun yarısına ulaşmıştır. Üçüncü kat cennetin sahibi olan kişi bir hiç karşılığı bunu gerçekleştirmiştir. Çünkü Allah Teala sözünü tutmuştur. Kim Allah'a ulaşmayı derse onu kendime ulaştıracağım sözünü tutmuştur.

O vekuldeki li için demek, lillezine onlara de ki, utül kitabe, utu vermek, el kitabe, kitap. Lillezine utül kitabe, o kendilerine kitap verilenlere de ki, vel ümmiyine ve ümmi olanlara, okuma yazma bilmeyenlere, eslem tüm, siz de teslim oldunuz mu? Yani veçinizi, fizik vücudunuzu siz de teslim ettiniz mi? Mima iki oluyor. Eslem tüm, teslim ettiniz mi? Söz konusu olan veç olduğu cihetle eslem tüm, siz teslim oldunuz mu? Siz de fizik vücudunuzu, veçinizi Allah'a teslim ettiniz mi? Fe in eslemu, eğer teslim ettilerse, ve o takdirde, in eslemu, teslim etmeleri takdirinde, Türkçemize, eğer teslim ettilerse şeklinde giriyor, çevriliyor. Ve o zaman kat, andolsun ki ihtedev, hidayete ermişlerdir. Burada hidayete ermenin bir muhtevasına dikkatle bakalım. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci hidayettedir. 28 basamağın üçüncüsündedir. Mürşidine ulaşıp 14. basamakta Allah-u Teala'nın hacet namazını kılan, mürşidine ulaşan ve mürşidine 14. basamakta tabi olan kişi, ikinci safhadadır. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek, üçüncü basamak, ikinci safha mürşide tabiiyet, 14. basamak. Kişinin teslim var mı? Hayır, yok. Ama 21. basamakta o kişinin vücudundan ayrılan ruhu Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. İşte bu üçüncü safhadır. Teslimlerden de birincisidir. Ruhun teslimi. Sonra kişi nefs tezkiyesini öyle bir şekilde devam ettirir ki günün yarısından daha fazla zikre ulaşır evvela. Sonra da günün üçte ikisi kadar zikre ulaşır. Sevgili kardeşlerim, günün üçte ikisi kadar zikre ulaşan kişi, 12 saat zikre ulaşan kişidir. Dörtte üçü kadar zikre. 6, 12, 18, 24. Kim 18

önceki saat zikre ulaşmışsa, o fizik vücudunu Allah'a teslim eden günün dörtte üçünü zikirle geçiren bir insandır.

Chandler ne? Kitap verilenler. Yani daha evvel Tevrat'ın indirildiği Museviler, daha evvel İncil'in indirildiği Hristiyanlar, onlar kendilerine kitap verilenler. Onlara de ki diyor Allah Teala ve ümmilere, bunların dışında kalan diğerleri, aslında ümmi okuma yazma bilmeyen demek. Kitabın dışında kalanlara da Allah Teala bu isim veriyor. Siz de fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz mi? Eslemtim. Siz de teslim ettiniz mi neyi? Fizik vücudunuzu teslim ettiniz mi?

Fe in esleme, eslemu, eğer teslim ettilerse ve o takdirde o zaman kat, ihtedev, andolsun kat, andolsun ki, yemin olsun ki, ihtedev, hidayete ermişlerdir. Ve in tevellev, ve eğer dönerlerse, yüz çevirirlerse, teslim etmezlerse ruhlarını ve fizik vücutlarını Allah'a teslim etmezlerse, yüz çevirirlerse ve o zaman innema ancak aleykel senin üzerine vazife olan şey belav. Belavu tebliğdir diyor Allah Teala. Yani sen onlara tebliğ edersin. Tebliğ ettiğin zaman görevin tamam olur. Bu tebliğ ile görevin tamamlanmış olur. Senden istediğimiz şey diyor Allah Teala, tebliğdir. Tebliğini yaptığın zaman görevin tamamlanır. Onlar seni dinlerler, yola girerler veya dinlemezler, yola girmezler. Bu hesap benimle onlar arasındadır diyor Allah Teala. Senin görevin sana verdiğim emri yerine getirmen ve onlara tebliğini yapman. Vallahi basirun bil ibad. Vallahi andolsun ki Allah basirun görendir. Basar edendir. Basiret sahibidir. Görme hassasının sahibidir. Bil ibad kullarını görendir. Allah kullarını görendir. Allah Teala rahmetiyle ve ilmiyle herkesi kuşatmıştır. Allah her an her şeyi görebilecek olan yaratıcıdır. O her şeyi bilir. Ve bir hedefi vardır. İnsanların ruhlarını, sonra fizik vücutlarını, sonra nefslerini, en sonra da iradelerini teslim almak. Bu teslimlerin her biri kişiyi Allah'a daha yakın, daha yakın, daha yakın yapar. Sonuç mu? Sevgili kardeşlerim, sonuç Allah Teala'nın dizaynı içindedir. O dizayna dikkatle bakın. Allah insanları o kadar çok seviyor ki onların hepsini aslında ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edenlerden kılmak ister ve bunu bütün insanların üzerine farz kılmıştır. Ve de hedefi budur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi
mutlaka Allah-u Teala tarafından mürşidine ulaştırılır. İkinci safa. Ruhu o zaman vücudundan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. Ruh Allah'ın zatına ulaşır. 21. basamak. Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin, mürşidine tabiyette ikinci kat cennetin ve ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi olur. Burada kişinin dünya mutluluğu da nefsinin kalbi %51 nurlarla dolduğu için yarı yarıyadır. O kişi yarı yarıya bir mutluluğu yaşar. Mutluluğun yarısını yaşar ama kıyametten sonra üçüncü kat cennetinde sahibi olur. Bir hiç karşılığı bir dilekle sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. İşte kim bunun daha ötesine geçmek isterse Allah-u Teala burada onlardan bahsediyor. O kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmeye çalışacaktır. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi muhsindir. Allah-u Teala burada muhsinlerden bahsetmiş oluyor. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse o muhsindir. Allah-u Teala onu muhsinlerden kılar. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi dünya mutluluğunun %80'ini yaşayan kişidir. Hemen hemen tamamen mutluluk. Zaten geri kalan zamanında kişinin genel olarak uykuyla geçer. Peki daha sonrası var mı? Daha sonrası var. Kişinin zikrini arttırarak ulul elbab olması hali. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişiye Allah-u Teala ulul elbab diyor. Lelvab, lüklerin sahibi demek. Sır hazinelerinin sahibi, Allah ile konuşma yetkisinin sahibi olmak. Fizik vücudun tesliminde bu yetki henüz verilmemiştir. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden bir kişi, henüz nefsindeki afetlerin %19'u kalan bir insandır. Daimi zikre ulaştığı zaman o %19'da yok olacaktır. Afetlerin yerini fazıllar kaplayacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah-u Teala bütün insanlara yolun yarısını garanti etmiş. Dünya mutluluğunun yarısını garanti etmiş. Üçüncü kat cenneti de garanti etmiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a ulaşır. Ama daha ötesini isteyen için fizik vücudun teslimi gerekir. İşte Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesi bizleri fizik vücut teslimi konusunda bilgilendiriyor. Fizik vücudunu bir insanın teslim edilmesi için dik yokuşu mutlaka aşması lazım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Mutluluğun yarısını temin etmek için hemen hemen hiç gayret sarf etmeden insanlar buraya bedavadan kavuşmalarına rağmen, kavuşmalarına hatta karşın fizik vücudun teslimi çok büyük gayretleri ifade eder. O ulaştıkları, bedavadan ulaştıkları nefslerinin yarısının afetlerden kurtularak hasletlere dönüşmesi olayının daha azına, ikinci safhada daha azına ulaşmak, yani %50'den %80'e, 81'e ulaşmak, %50'ye nazaran %80 sadece %30'luk bir farkı gerektirir. Birincisi için, ruhu Allah'a ulaştırmak için kişi hemen hemen hiç gayret sarf etmemiştir. Bedavadan konmuştur. 3 aylık bir zikir arttırması ki onu da Allah Teala yapmıştır. Yeterli olmuştur. Ama fizik vücudun teslimi yıllar sürebilir. Bir insanın günün yarısını aşabilmesi bile çok büyük bir başarıdır. Zikirde 12 saatin ötesine geçmek. 18 saati aşabilmek, onun yarısı kadar daha fazla zikretmek demektir. 12 saatin yarısı kadar daha fazla zikretmek. Böyle bir husus, o kişiyi fizik vücudun teslimine ulaştırır. O kişi muhsinlerden olur. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse o muhsinlerden olur. Burada Allah Teala Allah kullarını sever diyor. Allah kullarını görendir diyor. Basar edendir, basirdir. Allah basirdir. Yani görendir. Kimi görendir? Kullarını görendir. Kimi görendir? Neyi görendir? Her şeyi görendir. Her şeyi bilen ve her şeyi görendir. Burada Allah Teala'nın görmesi kişinin Allah Teala'nın yolundan ayrılması ve ayrılmaması istikametinde Allah Teala'nın hep bir hüküm sahibi olmasını ifade eder. Her halükarda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala en üstün mahluk olarak yarattığı insanın mutlu olmasını diler. İşte bu mutluluğu Allah Teala yarı yarıya mutluluğu, dünya mutluluğunun yarısını bedavadan verir bütün insanlara sadece bir dileklerine karşılık olmak üzere. Ama ondan bir sonraki katmana ulaşabilmeniz için zikrinizi 18 saate çıkarmanız gerekir. Daha ötede daimi zikre ulaşmanız gerekir. 18 saatten 18 saat zikren daha öteye geçmek bir problem değildir. Önemli olan bu 18 saati aşabilmektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Böyle dua edin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Salavat rahmetullah ve Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. İnsan vücudunda bir udu var, kalp. Kanı, vücuda, temiz kanı, vücudun her zerresine, en uç noktalarına kadar girdiren, sonra da kirlenmiş olan kanı akciğerlere sevk edip, orada oksijenle temizleyen, sonra tekrar temizlenmiş kanı vücuda dağıtan, ve kirlenen kanı tekrar temizlemek için gönderen bir enine basma tulumla kalbimiz. Bu fizik vücudumuzun kalbi. Bir de nefsimiz var. Onun da kalbi var. Ama onun kanla, pompalamakla alakası yok. O düşünce standartlarının temerküz ettiği yer, merkeziyleştiği yer. Allah'ın bize haber saldığı yer. Nefsimizin kalbi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, herkes düşünür. Bu düşünce standartları insanları bir yerlere ulaştırır. Çünkü insanlar olayları düşünceleriyle yaşarlar. Düşünceler aksiyonlar tarafından takip edilir. Fiiller tarafından takip edilir. Fiillerse başkalarıyla alakalı davranış biçimlerini oluşturur. İster Allah ile aramızdaki direkt ilişkideki fiillerimiz olsun, namaz kılmak gibi, oruç tutmak gibi, zikir yapmak gibi, İster başka insanlarla ilişkilerimiz olsun, onlara söylediğimiz sözler, onlara karşı yaptığımız fiiller, onlardan cevap olarak aldığımız fiiller ve konuşmalar, hepsi bir bütün teşkil ederler. Böyle bir bütünün içinde insanoğlunun davranış biçimlerine bakıyoruz. Allah'ın temel emirlerini gözden geçirdiğimiz zaman hep başkalarından yana olmamız emrediliyor. Başkalarından yana olmak, başka insanlara mutluluk vermek üzere yaşamak, böyle bir dizaynın sahibi olmak. İşte Allah-u Teala'nın hepimize ulaştırdığı muhteva bu. Bu muhteva içerisinde davranış biçimlerimizin dizaynına bakıyoruz. Nasıl bir davranış biçimi? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım. Davranış biçimlerimizin başkalarıyla olan ilişkilerimizde bize en güzeli oluşturması lazım diye düşünüyorum. Sevgili kardeşlerim, her davranış biçimimizin arkasından, özellikle başkaları ile ilişkilerimizdeki davranış biçimi arkasından bizlere bir şeyler hissettirir. Ta şurada kalbimizde. Ya bir hüzün duyarız, bir azap duyarız ya da bir mutluluk duyarız. İkisi de her zaman geçerlidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir dizaynda kalbimizdeki o hissiyat Allah'ın bize ulaştırdığı bir mesajdır. Eğer bir davranışımızla bir başkasının kalbini kırmışsa, ona haddini bildirdiysek, onu üzecek bir davranışsa bu, kalbimizde bir sızı duyarız. Bu sızıya dikkatle bakın. Boşuna bir şey değildir. Allah'ın bizim üzerimize vücuda getirdiği bir azaptır bu. Her davranışımızın bir sonucu oluşur. Bu sonuç kalbimizde şekillenir. Ya Allah-u Teala'nın bize verdiği bir huzursuzluk, sıkıntı, bunun manası bir günah işlemişizdir. Bir yanlışlık yapmışızdır. Başka insanlara huzursuzluk vermişizdir. İşte böyle bir işlevde Allah-u Teala'nın bir azabı ulaşır bize. Nefsimize de ruhumuz yine azap verir. Ve huzursuzluk duyduğumuz her olay bizim için bir mutsuzluk işaretidir. Öyleyse mutlu olmak Allah'ın bize gönderdiği işaretlerden sürurlu yaşamak ise, huzurlu yaşamak ise o zaman davranış biçimlerimiz bizim mutluluğumuzun anahtarı olabilir demektir. Ne zaman başkalarından yana olursam, ne zaman başkaları için yaşamaya başlarsam, ne zaman bizden sadır olan davranışlar başkaları üzerinde onları üzen değil, onlara ferahlık veren, huzur veren davranışlar olursa, işte o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman huzur içinde oluruz. Kalbimiz bir pozitif haberler zincirini devamlı olarak her halkasında kur. Böyle bir dizaynda mutlu olmak istiyorsak, iç dünyamızdaki o mutluluğu yaşamak için başkalarına sadece huzur verecek davranışlarda bulunmamız yeterlidir. Bu bizi onların yaşadığı huzurun iki katı kadar mutluluğa götürür. Öyleyse kalbimiz bir merkezdir, bir hissiyat merkezi. İnsanların çoğu kalplerinde devamlı huzursuzluk yaşayanlardır. Devamlı sıkıntı yaşayanlardır. Ne zaman şeytanın emrindeyseniz, ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işliyorsunuz, o zaman şeytanın emrindesiniz. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmıyorsunuz, o zaman şeytanın emrindesiniz. Bu iki davranış biçimi nefsinizin kalbinde bir huzursuzluğu mutlaka oluşturacaktır. Sıkılacaksınız, huzursuz olacaksınız. Öyleyse her güzel şeyin arkasından duyduğunuz mutluluğun yerini her çirkin şeyin arkasından duyduğunuz huzursuzluk kaplayacaktır. Sadece iki türlü davranış biçimiyle hayatınıza yön verebilirsiniz. Ya mutluluk istikametinde mutlu olmak çok kolay. Başkalarını mutlu ettiğiniz sürece Allah'ın iç dünyanızda size ulaştırdığı şey sadece mutluluktur. İşaretler o istikamette gelir. Huzur içinde olursunuz. Yaptığınız davranış biçimi doğru mu yoksa yanlış mı? Anlaması hiç de zor değil. İç dünyanıza bakın. Her olaydan sonra ne hissediyorsunuz? Sizde bir sıkıntı hissediyorsunuz, huzursuzluk hissediyorsanız iç dünyanızda, o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iç dünyanızdaki huzursuzluk sizi ikaz eder. Yaptığınız şey yanlıştır. İşaret oradan gelir, Allah'tan gelir. Allah kalbinize bakar, kalbinize bildirir olaylar düzeyini ve hissedersiniz iç dünyanızda. Öyleyse düşünce sisteminizin doğru veya yanlış olduğunu, fiilinizin, davranışınızın doğru veya yanlış olduğunu olay tamamlandıktan sonraki iç dünyanızda en kesin şekilde hissedersiniz. Öyleyse şu neticeye varacaksınız. Her doğru davranışınızın arkasından, her Allah'ın emrettiği şeyi yapmanızın ardından, her Allah'ın yasak ettiği şeyde kendinize hakim olup onu yapmadığınız noktadan itibaren bir huzur yaşayacaksınız. Mutluluk yaşayacaksınız. Burada doğru sinyalleri aldınız, tatbik ettiniz ve başarıya ulaştınız. Doğru düşünmenizin fiillere yansıması söz konusu oldu. Vücuda gelen bütün fiiller burada bir muhteva kazandı. Siz doğru düşündünüz, doğru fiil işlediniz, arkasından da mutluluğu yaşadınız. Kendi iç dünyanızda mâkes bulan, imkâs eden, size bir nevi işaret, yansıma oluşturan dizayn budur. Davranışınızın hangi ölçüde doğru, hangi ölçüde yanlış olduğunu, özellikle başkalarına karşı yaptığınız davranışlardan bahsediyorum, sadece iç dünyanızda değil, dış dünyanızda da hissedersiniz. Hangi davranışı kime karşı oluşturdunuz? Onda ne gibi bir tesir oluşturdunuz? Dikkat edin ki üzerinde tesir bırakacağınız insan hep sizden duyduklarından sonra pozitif bir hüviyet içinde olsun. Sizin söylediklerinizle mutluluğu yaşasın. Sizin söylediklerinizle huzuru yaşasın. Sizin söyledikleriniz onda pozitif sonuçlar oluştursun. Sizin söyledikleriniz veya davranış biçiminiz o kişiyi sadece kılsın. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hedefiniz daima bu olacak. Ve Allah-u Teala kalbinize bir taraftan, eğer davranışınız pozitifse, Allah'ın ülkesinde yaşamışsanız, size pozitif davranış biçimlerinin mutlu sonucunu Allah-u Teala kalbinizde sürür veya huzur olarak hissettirirken, davranış biçiminizin inkâs ettiği, yani ulaştığı karşı tarafa dikkatle bakın. Onun yüz çizgileri nasıl, onun davranış biçimi nasıl, size nasıl bakıyor? İkinci aynamız etrafımızdaki insanlar. Etrafımızdaki insanların hepsi sizlerin aynasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, etrafınızdaki insanlar, her davranışınızdan sonra onların davranışı ne oluyor? Sinirliler mi size karşı? Stresliler mi? Yüzleri azık mı? O zaman onlara karşı yanlış davranışların içindesiniz. Öyleyse Allah-u Teala iki tane birden miyar veriyor size. Ölçü veriyor. Nirengi noktası veriyor. Davranış biçimlerinizin ölçeğini veriyor. Hem iç dünyanızda kalbiniz size doğruyu söyler, hiç yalan söylemez. Siz kendinizi ne kadar aldatırsanız aldatın, kalbinize bakın. Doğruyu söyleyen sadece kalbinizdir. Falancanın kalbini kırdınız, kendi kalbinizde bunun karşılığını fena halde bir sıkıntı olarak hissedeceksiniz. Ama eş dünyanızda iblis ya da sizin düşünceniz sizi müdafaa edecek 100 tane şey söyleyebilir. Kalbinize bakın. Doğruyu sadece kalbiniz söyler. Huzursuz mu oldunuz? Başka birine yaptığınız bir davranış dolayısıyla hayır, doğruyu yapmadınız. Kalbiniz işareti Allah'tan aldığı için şaşmaz bir milyardır. Öyleyse doğru düşünme alışkanlığının ölçüsü, sağlaması içinizde. 2 kere 2'nin 4 ettiği gibi kalbiniz doğru davranış biçimlerinde size huzur ve mutluluk bahşedecektir. Hissedeceksiniz bunu. Yanlış davranış biçimlerinizde huzursuzluk ve mutsuzluk hissedeceksiniz. Hiç yanılmaz. Allah'a yanılması mümkün olabilir mi? Öyleyse kalbinize bakın. Şeytan sizin yaptığınız yanlışlık dolayısıyla başka birinin kalbini kırmanız dolayısıyla sizi ne kadar teselli etmeye çalışırsa çalışsın tesir etmez. Kalbiniz huzursuzluğu yaşayacaktır. Öyleyse bu muhtevada mutlu olabilmenin anahtarlarına gelin beraberce bakalım. Mutluluğun birinci anahtarı nedir? Davranış biçimlerinde başkalarına mutluluk vermek. Mutluluğu ulaştıramadığınızı düşünelim. O kişiyi mutlu etmek için düşündüğünüz süreç bile sizin mutlu olmanız için yeterlidir. Çünkü Allah-u Teala içinize mutlak bir saadet verir. Siz Allah'ın size verdiği her şeyi başka birine mutluluk vermek için seferber etmişseniz ama 5 dakika ama 10 dakika ama yarım saat ona o mutluluğu ulaştıramasanız bile onu mutlu etmek için düşündüğünüz süreç Allah-u Teala'nın size mutluluğu ulaştırdığı bir devreyi ifade eder. O süreç içerisinde Allah var, siz varsınız. Bir de o güzel davranışınız, düşünce platformundaki o davranışınız var. Henüz kuvveden fiile çıkmadı. Düşünce standartlarından fiile geçmedi. Aksiyon olmadı. O fiili yapmadınız, işlemediniz ama düşünüyorsunuz. Nasıl ona bir mutluluk verebilirim? Nasıl onu memnun edecek olan bir davranış biçiminde bulunabilirim? Benden ona ulaşan şey mutlaka ona mutluluk verecek bir şey olmalı diye düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Kalbinizde ferahlık hissedersiniz. Huzur hissedersiniz. Şeytan size bu huzuru ve mutluluğu hissettirmemek için ne yaparsa yapsın bunu başaramaz. Kalbiniz şaşmaz bir aynadır. Nitekim başka birisine bir kötülük ettiğiniz zaman da kalbinizdeki o huzursuzluğu Allah-u Teala'nın size hissettirdiği o azabı şeytan ne kadar kalbinize almak istese onu da başaramaz. Kalbiniz Allah'la sizin aranızda bir doğru aynadır. Hiçbir zaman yalan söylemeyen bir ayna. Hakikatleri aynen aksettiren bir ayna. Öyleyse her düşüncenizin ardından, her şeyinizin ardından kalbinize bakın. Kalbiniz ne söylüyor? Ne söylüyorsa o mutlaka doğruyu söyler. Allah'tan sinyalleri doğrudan doğruya alır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir düzeyde sizin için söz konusu olan şey mutluluktur, huzurdur, Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamaktır. Hangi şartlar içinde? Başkalarını öne geçirdiğiniz zaman, onları kendinizden önde tuttuğunuz zaman. 14 asır evvel sahabe bu sloganla, başkalarının önde tutulması sloganıyla hayatlarını sürdürdüler. Hepsi her an mutluydu. Çünkü her biri başkası için yaşıyordu. Ama bunun başkalarına inikası hep pozitifti. Yani A, 4 kişi var diyelim. Çok kolay olsun anlatım. A, B, C, D için yaşıyordu. Onlara mutluluk vermek için. B, A'ya, C'ye, D'ye mutluluk vermek için yaşıyordu. C, A'ya, B'ye, D'ye mutluluk vermek için yaşıyordu. D, A'ya, B'ye, C'ye mutluluk vermek üzere yaşıyordu. Yani herkes başkalarını mutlu etmek için yaşıyordu. Özellikle 4 kişilik küçücük bir misal verdik ki ne oldu anlaşılsın diye. 4'ü de kendinin dışındaki diğer 3'üne mutluluk vermek için yaşıyordu. Yani taraflardan her biri başkalarına mutluluk verirken diğer 3'ünden de ona ulaşan şey ona mutluluk verecek olan davranışlardı. Her 4 kişi de olay böylece ilerliyordu. Kaldı ki onlar 4 kişi değildi. Kalabalıklar ve o kalabalığın her birisi kendinin dışındaki herkesi mutlu etmek için yaşıyordu. Onun için onların yaşaması, hayatı Asr-ı Saadet adını aldı. Sadece hayatlarını başkasına hasredenlerin yaşantısı. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz kendinize bakın. Ne yapıyorsunuz Allah için? Başkalarını mutlu etmek için ne yapıyorsunuz? Başkaları sizin davranışlarınızdan mutlu olmak şöyle dursun, sıkıntı duyuyorsa, onlarla adeta kavga ediyorsanız, davranışlarınızla onları eziyorsanız, asık suratla onları farkını bile varmadan rencide ediyorsanız, o zaman siz çevrenize mutluluk veren bir insan değilsiniz. İnsanlar vardır. Hep başkalarından üstün olmak isterler. Davranışlarıyla da bunları yapmaya çalışırlar ve yaparlar da. Ama dikkat edin. O böyle yaparak üstünlük taslayan bu insanlar ve davranışlarıyla da kendilerine üstün olduklarını ispat etmeye çalışan bu insanlar belki iç dünyalarında işte ben bunu da başardım, ona da baskı yaptım, buna da baskı yaptım ve onları istediğim istikamette yönlendirdim diye bir düşüncenin sahibiyken iç dünyalarına baktıklarında bunu başardıklarını ama başardıkları oranda mutsuz olduklarını görürler. Çünkü yolları, kullandıkları mekanizma yanlıştır. Hem yolları yanlıştır, hem kullandıkları mekanizma yanlıştır. Vasıta yanlıştır, tabiatıyla sonuç da yanlıştır. Kendisini mutlu etmeyi başkalarını küçülterek gerçekleştirmek isteyen insan tabiatı, nefsin afetleri. Başkalarını yücelterek onlara mutluluk vermek için yaşayan bir insan, aslında kendini mutlu etmek için bunu yapmamıştır. O başkalarına mutluluk vermeye kendini adamıştır. Ve bu adamasının mükafatını veriyor Allah-u Teala ona. O kişi kendine bir şeyler yontmak için değil, başkalarından bir şeyler koparmak için, onlarda bir eksiklik oluşturmak üzere değil, onları küçülterek kendi üstünlüğünü onlara ispatlamak için değil, sadece bunların hiçbirini düşünmeden sadece onlara hizmet etmek için vardır. Hizmetin kendisine ne kadar mutluluk verdiğini fark etmiştir. Bir, bu konuda Allah-u Teala'dan emir alıp onun emirlerini yaparak bu hedefe ulaşanlar var. Bir de zemin yoklaya yoklaya mutluluk araştırması yapan, sonuçta buraya gelenler var. Her ikisi de mutluluğu yaşarlar. Öyleyse mutlaka Allah'ın kontrolü altında en üstteki insan olmak mecburiyetinde değilsiniz. Mevkiiniz neresi olursa olsun mutlu olabilirsiniz. En üsttekiyle aynı şeyleri yapmanız kaydıyla. Yapmanız lazım gelen şey ne? Başkaları için yaşamak. Öyleyse bunun iç dünyanızda olan yansımasına dikkatle bakın. Kalbiniz öyle bir aynadır ki yalnız doğruları aksettirir. İnsan var. Aman beni başkalarına yardım ediyor görsün diye. Yardım ediyor görünür. Aslında hedefi o yardımı yapmak değildir. Hedefi yardım gibi görünen o şeyi yapıp başkalarına kendini saydırmaktır. Bundan bir başka ifadeyle nefsine menfaat temin etmektir. Böyle bir insan bunu yapar ve bizim söylediğimize göre ölçer kendisini, mutlu olması lazımdır. Ama daha çok mutsuzluk duyar. Sevgili kardeşlerim, arkasında nefsin afetleri var. Aslında ikisi birbirinden o kadar farklı şeyler ki, A ve B, C'ye bir hediye almayı düşünüyorlar. İkisi de aynı hediyeyi alacaklar diye farz edelim. A bu hediyeyi verip C'nin ona minnettar olmasını istiyor. Ona saygı göstermesini istiyor. Onu saymasını istiyor. Ona medyunu şükran olmasını istiyor. B ise C'ye aynı hediyeyi almayı düşünüyor. Ama sadece C'yi memnun etmek için. İkisi de, ikisinden hangisi C'ye hediye verirse C memnun olacaktır bundan. Ama C'nin memnun olduğu bu sonuçtan huzur duyan sadece B olacaktır. Çünkü o karşılıksız. Sırf C'yi memnun etmek için hediye almıştır, vermiştir. Onun umurunda bile değildir. C bu hediyeyi alacak ve kendisine karşı saygı besleyecek. Onu yüceltecek ve böylece nefsi ondan istifade edecek. O farkında bile değildir böyle bir şeyin. Kendisini insanlar için adamıştır. Öyleyse yapması lazım gelen şeyler yalnız yardımdır, yalnız hizmettir. Bir taraftan Allah için kendisine hizmet edecektir. Yani ibadetlerini bir bütün olarak yapacaktır. İbadetlerden zevk alacaktır. Bir taraftan da başka insanlarla ilişkilerinde sadece onları mutlu edecek davranışlarda bulunacaktır. Bu davranışlara dikkatle bakın. Çok çeşitli varyasyonları vardır. İnsanlara mutluluk ulaştırmak için insanların davranış biçimlerini gözetlemek mecburiyetindesiniz. Onlara bakacaksınız. Ben nasıl yaparım ne yaparım da acaba etrafımda bulunan insanlara mutluluk ulaştırabilirim? Siz kendi yaşantınızdan bilirsiniz ki ibadetler mutluluğun temel yapı taşlarıdır. İbadet olmazsa mutluluk eksik kalır. O zaman etrafınızdaki insanlarda ibadet eksikliği gördüğünüz zaman onları da ibadetlerden zevk alacak hale getirmek için onları eğitmek mecburiyetindesiniz. Onlara anlatmak mecburiyetindesiniz. Burada onlar söylediklerinizi ya anlayacaklardır ya da anlamayacaklardır. Ya da bir kısmı anlayacaktır. Anlayanlar mutluluğu yaşamaya başlarlar. Anlamayanlar ise onların mutluluğu için gene siz öğretmek mecburiyetindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kitle halinde bir mutluluk olayı Allah-u Teala'nın öğretisinin o toplumca benimsenmesine ve tasdikatına bağlıdır. Önünüzde kainattaki en sağlam misal var, sahabe. Mutlu olmuşlar mı? Kesin. Sahabenin hayatının aldığınız her kesit size bir şeyler söylemeli. Ben demelisiniz, nasıl oluyor da sahabenin yaşadığı mutluluğu yaşayamıyorum? Arkasında ne var? Arkasında kör nefsiniz var. Nefsinizin afetleri var. Nefsiniz hep kendisine yontmak ister. Oysa ki mutluluğunuz bunun tamamen tersini yapmanıza bağlıdır. Yani başkalarına yontmanız lazım. Evvela vereceksiniz, oradan size geri dönecek. O elinizdekini vermenin muhtevasına dikkatle bakın. Hep o insanlar için söylerim. Derler ki onlar, ya Rabbi bize çok para ver. O kadar çok para ver ki biz de bunları herkese dağıtalım. Böylece biz de mutlu olalım. Halbuki bilmezler ki o anda sahip oldukları şey neyse, 3 kuruş para, zaman, düşünce, ömür, başkalarına yardım için enerji. Kim hangi noktadaysa, o bulunduğu noktada, onun elinde bulunduğu şeyler, etrafındaki herkese mutluluk ulaştırmak için yeter de artar bile. Öyleyse unutmayın. Allah bana para verse ben çok yardım ederim demek sadece şeytanın bir tuzağıdır. Şeytan sizin elinizde o an mevcut olanlarla başkasına mutluluk vermek konusundaki tasavvurunuza, niyetinize, hedefinize bununla ket vurur. Bununla engel olur. Param olsaydı bak ben nasıl yardım edecektim. Kimse sizden para istemiyor. Sizden insanlar bir güler yüz istiyorlar. Sizden insanlar güzel bir davranış istiyorlar. Sizden insanlar işlerine yardım istiyorlar. Anlayış istiyorlar. Onlara kötü davranmamanızı istiyorlar. Sevgili kardeşlerim, bir bilseniz, elinizde şu anda ne varsa yeter. Hiç paranız yok, yeter. Paraya ihtiyacınız yok. Neye sahipsiniz? Zamanın sahibisiniz. Zamanı dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yani zamanı dilerseniz başkalarının hayrına harcarsınız. Onları mutlu edersiniz. Siz onlardan daha fazla mutlu olursunuz. Dilerseniz zamanı başkalarının zararına harcarsınız. Ve onları da mutsuz edersiniz. Kendiniz de mutsuz olursunuz. Ve şeytan size ikincisini yaptırmak için olağanüstü bir faaliyetin sahibidir. Bir gün onu siyahla beyaz nasıl birbirinden fark edilirse öyle fark edeceksiniz. Aslında çok kolay. Allah Teala size emirlerini vermiş. Ne diyor? Emrettiğim şeyleri yapacaksınız. Ne diyor? Yasak ettiğim şeyleri yapmayacaksınız. Hangi düşünce size sizi Allah'ın emirlerine karşı çıkmaya çağırıyorsa o bir kara işarettir. İblisi temsil eder. Hangi düşünce size Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemeye çağırıyorsa, işlemeyi terkin ediyorsa o da kapkara bir düşüncedir. İblisi temsil eder. Hangi düşünce size Allah'ın bir emrini yerine getirmek istikametinde terkinde bulunuyorsa, hangi düşünce size Allah'ın yasak ettiği bir fiili sakın işleme diye terkinde bulunuyorsa, işte doğru orasıdır. Sizi huzura götürecek olan doğru düşünme alışkanlığının sadece iki tane cephesi var. Birisi Allah'ın emirleri, ikincisi yasakları. Bu kadar. Bu kadar basit bir denklemle karşı karşıyasınız. Bu ne ifade eder? Son derece basit bir şey ifade eder. Mutluluk eşittir Allah'ın gösterdiği yolu takip etmek. Emirler ve nehiler istikametinde. Öyleyse bakınız ne kadar çok nirengi noktası var. Yani yer tespiti noktası var. Neredesiniz? Etrafınızda şu anda 10 kişi olsun. Onların her birinin yüzüne dikkatle bakın. Nerede olduğunuzu hemen görürsünüz. Acaba size baktıkları zaman nasıl bakıyorlar? Aman yanımızdan gitsin de kurtulalım diye mi bakıyorlar? Siz geldiğiniz zaman arkalarını mı dönmek istiyorlar? Siz geldiğiniz zaman sizinle konuşmamak için çözüm mü arıyorlar? Görmezlikten mi geliyorlar? Aman bu azık suratı da nereden çıktı? Nereden geldi? Şimdi ben onunla ne konuşacağım? Konuşacak şey bulamam. Diye mi düşünüyorlar sevgili kardeşlerim? Sakın böyle bir insan olmayın. İstenmeyen bir kişisiniz demektir bu. O onlara yükleyeceğiniz hiçbir kabahati oluşturmaz. Arkasında sadece siz varsınız. Siz onlara onların tarafından olarak hiç bakmamışsınız. Hep kendi tarafınızdan olmuşsunuz. Onların size yardım etmesi gerektiğini düşünmüşsünüz. Ben ne diye onlara yardım edecekmişim? Onlar bana yardım etsinler demişsiniz. Ve hep mutsuz olmuşsunuz. Sevgili kardeşlerim, bir bilseniz ne kadar basit bir olay bu, mutlu olmanız. Etrafınızdaki birinci kişiyi ele alın. Onun şu anda

sınırı, doğru düşünme alışkanlığı sağlar. Şimdi bir de doğru düşünme alışkanlığıyla beraber zikrin de sahibi olduğunuzu düşünün. O zaman kendinizi zorlamanıza gerek yok. Çünkü içinizden gelen daimi zikre ulaştığınız zaman içinizden gelen bütün davranış biçimleri hep başkaları için çalışmanızı ifade eder. Hep başkaları için olacaksınız. Önde toplum gelecek. Peki toplumun talebiyle bir ferdin talebi çatışıyorsa birbirine, ferdin talebini gerçekleştirmemek mecburiyetindesiniz. Çoğunluğun mutluluğundan yana olmak mecburiyetindesiniz. Ve böyle yaptığınız zaman göreceksiniz ki o çatışan kişi nefsinin esiri olduğu için ona hizmet emretmez Allah-u Teala. Öyleyse büyük kitle her zaman Allah'ın doğruları istikametinde bir şeyleri talep eder. İnsanların çoğu iç dünyalarında bunu yapmak isterler. Allah'ın yoluna giren herkes doğru düşünerek doğruyu yapan insanlara hayranlıkla bakar. Sevgiyle bakar. İbretle bakar. Onlar gibi olmak istemesi asıldır. Öyleyse onlar gibi olmanın yolunu arayacaktır. İşte siz o olması lazım geldiği gibi davranmayı başarıyorsanız diğerleri için de hep örnek olacaksınız. Hep onları öne alacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin. Davranış biçimlerimiz neyi ifade ediyor? Dikkatle bakın. Konuşmalarınıza dikkat edin. Yüksek sesle mi konuşuyorsunuz? Bir büyük yanlışın içindesiniz. Eğer toplumsanız, 5-6 kişi bir aradaysanız, hepiniz konuşuyorsanız ve yüksek sesle konuşuyorsanız, spirali siz başlattınız demektir. 6 kişi var diyelim bir arada. İlk 2 kişi birbiriyle, ikinci 2 kişi birbiriyle, üçüncü 2 kişi birbiriyle konuşuyor. Eğer birinci 2 kişinin sesi yüksekse, ikinci 2 kişi kendi sesini arkadaşına duyurabilmek için daha yüksek sesle konuşmak mecburiyetinde kalacaktır. Bu ikisinin gürültüsü üçüncü kişiye ulaştığı zaman üçüncü grup diğer iki gruptan daha yüksek sesle konuşmak mecburiyetindedir. Karşısındakine sesini duyurabilmek için. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, dergah adabı nedir? Dergah adabı fısıltıyla konuşmaktır. Eğer dergahta yüksek sesle konuşuyorsanız, konuşmanız yanlış bir dizaynı ifade eder. Düşünün, bir sohbet yapıyoruz. Bu sohbet uygudan yayınlanıyor ve açık olan kapıdan sizin sesleriniz ulaşıyor buraya. Sadece bana değil, uyduya ulaşıyor. Benim konuşmamla birlikte sizin sesleriniz. Şimdi sevgili kardeşlerim bir düşünün. Dışarıdan bunları duyan insanlar acaba ne düşünür? Bu nasıl bir dergah ki insanlar uydudan seslerinin duyulacağı kadar yüksek sesle konuşuyorlar. Öyleyse burada bir dergah adabı söz konusu değil. Mürşitleri onlara adabı öğretememiş. Sevgili kardeşlerim, herhangi bir yerde bu konu çok önemli olmayabilir. Ama dergahta önemlidir. Bizler dergah hayatını yaşayanlar, başkalarına örnek olmak mecburiyetinde olan insanlarız. Bunun için buradayız hepimiz. Daha güzele, daha güzele,

0: daha güzele ulaşmak üzere. Sevgili kardeşlerim, bu istikamette hep en doğruyu yapmak üzere şekillenmelisiniz. Eşref makamı size olan sevgisinden detaylar konusunda her zaman açıklama yapmak imkanının sahibi olamaz. Hatalarımız başkalarına bu nasıl dergah hayatı dedirtmemelidir. Öyleyse davranış biçimlerimize dikkatle bakın. Herkesin davranış biçimi ona yolun neresinde olduğunu kesin çizgilerle anlatır. Öyleyse muhtevada derin yaralar göreceksiniz. Bu yaralar dergah hayatının evvel yaşadığınız hayatın yansımalarının dergah hayatına hala üstün geldiğini ifade eder. O zaman doğru düşünme, doğru tatbikat yapma alışkanlığı sizde yerleşmemiş demektir. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı dergahlarında herkes fısıltıyla konuşurdu. Sadece irşat makamı herkesin duyabileceği sesle herkese birden hitap ederdi. O hitabetini yaptığı zaman dinleyenler birbirine konuşmazlardı. Konuşmak mecburiyetinde olanlar fısıltıyla konuşurlardı. Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin hayatını izlediler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kesin bir işaret veriyor. Resulün yanında diyor, yüksek sesle konuşmayın. Onun yanında sesini indirenler bizim için kıymetlidir. Ne demek istiyor Allah Teala? Resul'e saygı Allah'a saygıdır. Resul Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir, temsilcisidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu söylediklerim bir kulağınızdan girip öbür kulağınızdan çıkabilir. Bu sizin probleminiz. Mutlu olmak, Allah'a yakın olmak istiyorsanız, Allah'ın önem verdiği şeyleri siz de önemli kabul etmek durumundasınız. Eğer böyle bir mecburiyet hissetmiyorsanız, o zaman kendinizi iskeleye bağlı olan bir kayığın küreklerini çeken birisi olarak düşünün. Neden zikir yapıyorsunuz? Neden namaz kılıyorsunuz? Neden Allah yolunda bir gayretlerin sahibi oluyorsunuz? Sadece kendiniz Allah ile en iyi ilişkilerin içine girmek için mi? Bunun yolu sizden ziyade başkalarından geçer. Aynı hedefe başkalarını öne geçirerek ulaşabilirsiniz. İşte doğru düşünme alışkanlığı, işte başkaları, işte siz konuşuyorsunuz. Etrafınızdaki insanlar yüksek sesle konuşuyor ve siz diyorsunuz ki tamam, ben başkalarını kendimden öne geçirdim. Onlar yüksek sesle konuşsunlar. Ben de alçak sesle konuşayım. Bu başkalarını öne geçirme değildir. Burada doğru düşünce alışkanlığınız sizi separe ediyor, diğer kardeşlerinizden ayırıyor. Siz kendi köşenize çekiliyorsunuz ve toplumun yanlışlıklarına arkanızı dönüyorsunuz. Hayır. Herkes davranışlarıyla birbirini her gün daha güzele davet edecek. İyi ama biz kendimiz zaten daha toplum olarak dergi hayatını bilmiyoruz derseniz, o zaman sormaz mıyım size, niçin sormuyorsunuz? Ne yapmanız lazım geldiğini niçin sormuyorsunuz? Allah Teala irşat makamına genel anlamda kişilere tek başına muhatap kılmak suretiyle onların hatalarını teker teker genellikle bildirmez. Topluma toptan hitap eder. Ama herkes ne yapması lazım geldiğini sorabilir. Sorduğunda mutlaka doğru cevabı alacaktır. O zaman bakacaktır ki birçok davranışı yanlışlarla dolu. Sevgili kardeşlerim, olayların anlaşılması, dikkate alınması ve onlardan sonuç alınması akılcı bir çözümü gerektirir. Arkadaşlarınıza yardım etmek istiyorsunuz. Bakıyorsunuz ki yağmur yağmış. Arkadaşınızın arabasının camlarında tortular birikmiş. Elinize bir küçük kağıt parçası alıyorsunuz ve o camları temizlediğinizi zannediyorsunuz. Ve camlar eğer tortulu kalsaydı olacaklarından daha kötü bir hal alıyor. Arkadaşınız da görüyor vaziyeti, sizi kırmamak için bırakın diyor, temizlemeyin. Allah razı olsun diyor. Arkasından da gerçekler canları görünmez hale getiriyor. Şimdi size bir ikaz yapıldı. Bu ikazın mahiyeti, siz elinizdeki o küçücük kağıtla camı temizlemeye kalktığınız zaman camı temizlemiş olmuyorsunuz. O arkadaşınıza bir iyilik yapmış olmuyorsunuz. Aksine camı daha karartıyorsunuz. Ve böyle dendi diye sizden camı temizlememe talebinde bulunuldu diye doğru düşünce alışkanlığı zannettiğiniz bir şeyi yapıyorsunuz ve bir daha temizlemiyorsunuz. Doğru ve yanlış birbirinden bakınız ne kadar farklı ayrılıyor. Oysa ki eğer muradınız temizlemekse bunun birçok yolu var. Elinize biraz su alırsınız ve büyük bir bezle başka bir vasıta kullanarak camları gerçek anlamda temizleyebilirsiniz. En kötüsü böyle bir ikazda bulunuldu diye camlar gerçek anlamda kirlenmesine rağmen artık o istikamette temizlik yapmaya kendinizde meyil görmüyorsunuz. Çünkü şeytan size diyor ki sen temizlemeye çalıştın. Ama o sana dedi ki hayır temizleme. Ben de neme lazım. Ben onu mutlu edeceğim yerde mutsuz ettim. Öyleyse temizleme. Sevgili kardeşlerim, bu doğru düşünme alışkanlığı mıdır? Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Hedeflerinize şeytanı karıştırmayacaksınız. Şeytanın size şunu veya bunu söylediğini kalbinize bakarak anlayın. O ne söylerse kalbinizde huzursuzluk duyarsınız. Ve şeytan size hep ters olanı doğruymuş gibi göstermek ister. Ne yazık ki çoğunlukla bunu başarır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Muhtevaya dikkatle bakın. Dergah hayatına niçin geldiğinizi kendi kendinize sorun. Hasbelkader mi geldiniz? Anneniz babanız dergah hayatına girdi diye siz de dolaylı olarak mı girdiniz? Bana de onlar nasıl isterlerse öyle dergah hayatı yaşasınlar. Ben eski hayatımı devam ettiririm diye mi düşünüyorsunuz? Yapabilirsiniz. Hiçbir engel yok. Burada sizi hiç kimse mutlaka şöyle yapacaksınız diye zorlamaz. Sizin iç dünyanızdan daha güzel davranışlar beklenir. Sizin mutluluğunuz için. Çünkü yapamazsanız mutlu olamazsınız. Yapamazsanız namazınızı doğru dürüst kılamazsınız. Yapamazsanız zikrinizi doğru dürüst yapamazsınız. Allah yolunda hizmet etmedikçe Allah size o iştiyaki vermez. Başkalarına yapacağınız yardımların arkasından namaz kılma ihtiyacınızın arttığını, asla namazlarınızı kaçırmadığınızı göreceksiniz. Öyleyse ben önce namazlarımı kılayım, sonra başka insanlara yardım edeyim. Dediğiniz zaman Allah-u Teala'nın ölçüsünün kendinize ikinci plana almak, başkalarını yardım edilecek faktörler olarak öne geçirmek olduğunu öğreneceksiniz. Sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa, her şeyi daha güzel yapmak elinizde. Çünkü siz zaten bir toplum hayatı yaşıyorsunuz. Bu toplumda siz bir fertsiniz, bir sücesiniz, bir birimsiniz. Diğer birimlere ne veriyorsunuz? Ona dikkatle bakın. Verdiğiniz her şey sizin hayat defterinize pozitif olarak geçer. Kalbinizde onun huzurunu, mutluluğunu, sürurunu yaşarsınız. Öyleyse mutlu olmak istiyor musunuz? İç dünyanızın size, kalbinizin size her zaman sadece mutluluk vermesini istiyorsanız, o zaman dergah adabına dikkat edeceksiniz. Başkaları için yaşamaya başlayacaksınız. Herkes bunu yapabildiği gün dergah sahabenin yaşadığı dergah olur. Bir süre sonra bu hayat mutlaka yaşanacaktır. Bu dergahlarda yaşanacaktır. Çünkü hidayet çağının merkezi bu dergahtır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir eğitim geçiriyorsunuz. Bu eğitimi en iyi dizaynda, en büyük mutluluğu yaşayacak istikamette kendinize mal etmeye çalışın. Arkasında sizin mutluluğunuz var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Unutmayın, Allah'ın hedefi hepinizin tek tek mutluluğudur. Sonsuz mutluluklar dileklerimizle ve temennilerimizle Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. Ehdinas sıratal mustakim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım,
1: Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri Allah'ın bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Allah'ın bir zikir sohbeti, Allah'ı anma sohbeti konumuz ahsen olmak, zülcenahayn olmak. Ne demek zülcenahayn olmak? Cenah kanat demek. Cenahayn iki kanat demek. Zülcenahayn iki kanadın sahibi olmak demek. Öyleyse hangi kanatlardan bahsediyor Allah-u Teala? Birinci kanat cennet kanadı. İkinci kanat dünya kanadı. Cennette olmak, yani öldükten sonraki hayatının akabinde, kıyamet gününden sonra başlayacak olan hayat, bir cenneti, bir de cehennemi ifade eder. Herkesin gitmek istediği yer cennettir. Öyleyse kanatlardan birisi kıyametten sonraki devrede cennette olmak kanadı. Kanatlardan ikincisi de dünya kanadı. Şu dünyada mutluluğu yaşayabilmek. Ahsen olmak demek zaten nefsin bütün afetlerinden kurtulmuş olması demek. O zaman kişi ya İhlas makamındadır ya salah makamındadır. Nefsin bütün afetleri yok olduğuna göre kişi yaşarsa ulvelvap makamından sonra mutlaka ihlas makamına geçecektir. İhlas makamından sonra da mutlaka salah makamına geçecektir. Otomatik bir işlem onu ulvelvaptan ihlasa, ihlastan salaha götürecektir. Kişi daimi zikre ulvelvap makamında ulaşır, ahsen olmuştur. Nefsi ahsen olmuştur. Daha evvel ahsen olan ruh Allah'a ulaşıp teslim olmuştur. Daha evvel fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Ama nefsin ahsen olduğu yerde fizik vücut da ahsen olur. Ve fizik vücut bu noktadan itibaren dünya saadetini %100 olarak yaşamaya başlar. Ondan evvel de fizik vücudun yaşantısı 25. basamakta nefsin kalbinde afetler olduğu halde ve o afetler sesini akla duyurabildiği halde aklın buna hiç iltifat etmeyerek Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren yasak ettiği hiçbir emri yasak ettiği hiçbir şeyi uygulamayan bir hüviyet vermesi fizik vücuda kişiyi zaten ahsen kılar. Ama bu fizik vücudun ahsen olmasıdır. Fizik vücut, nefsin ahsen olması tamamlandıktan sonra bir muhteşem olayı ifade eder. Nefsin ahsen olmasının muhtevasına baktığımız zaman

şunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nefsteki bütün afetler yok olduğu noktadan itibaren fizik vücut da gerçek anlamda ahsen olur. Yani artık nefsin afetlerinin o hesaba katması bile negatif talepleri tamamen tarihe karışmıştır, yok olmuştur. Böyle bir düzende olacaktır kişi. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu noktadan ötesi hep ahsen olmayı ifade eder. Daimi zikre ulaşan bir kişi artık ahsen olmuştur. Nefsi de ahsen olmuştur. Nefsi ahsen olunca şeytanın hakimiyetinden %100 kurtulmuştur. Fizik vücut da bu noktada nefse göre ahsen olma noktasına gelmiştir. Demek ki fizik vücut iki hüviyet yaşıyor. 25. basamakta fizik vücudun kalbinde hala %9, nefsin kalbinde hala %9 afet vardır. Ama fizik vücut bu afetlerin negatif tepkilerini, akla ulaştırdıkları negatif isteklerini hiçe sayar. Akıl o noktada artık nefsin negatif taleplerini dikkate almaz. Çünkü şuurlandığı bilgi artık ona bunu yaptırır. O başlangıçtaki şuurun sahibi değildir. Başlangıçta bir negatif ortamda çocukluğundan beri yetiştiği negatif pozisyonların devamını sadece devreye koyar. Ama bu noktadan itibaren o bir bütünü içerir. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi kendisine amel ittihaz etmiştir, usul ittihaz etmiştir ve bu usulü hangi şartların içinde olursa olsun gerçekleştirir. İşte bu gerçekleştirme iki ortamda vardır. Nefsin hala %9 afetleri bulunduğu ortamda da akıl kazandığı şuurun bir gereği olarak Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiil işlemeyen bir özelliğin sahibi olmuştur. Nefsin serzenişleri, afetlerin talepleri onu o noktadan itibaren hiç alakadar etmez. Allah'ın emirlerini yerine getirir. Bu noktada fizik vücut aklın standartları içinde ahsendir. Yoksa nefsin ahsen olma noktasında ahsen olamamıştır. Öyleyse fizik vücudun ahsen olma noktası iki aşamalıdır. Kalbinde, o kişinin kalbinde %9 karanlıklar olduğu devredeki fizik vücudun ahsen oluşu, %9 afetleri dikkate alamamak istikametinde şekliyle gerçekleşir. Ama nefs %100 tasfiye olduktan sonra kişi ulu'l-elbab kademesine, sonra ihlas kademesine ulaştığında artık fizik vücut hiçbir afetin de negatif talebine muhatap olmayacaktır. O zamanki fizik vücudun ahsen oluşu birinci kesimdekinden farklı bir ahsen oluştur. Orada marifet vardı %9'da olsa ama burada hiç marifet yok. Yani nefs nasıl %100 arınmış da ona göre davranış biçimini kendisine esas ittihaz etmişse, fizik vücut da nefsteki standartın aynına sahiptir. Şeytan %100'üne tesir edememektedir nefsin afetlerinin. Çünkü afetler yok. Afetlerin sıfırlandığı bir ortamda hasletlere, faziletlere şeytanın tesiri hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse olay burada tamamlanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir ortamda
her şeyin en güzel bir dizayn içerisinde olduğu bir müessese düşünün. Ve fizik vücudun iki defa aslen oluşunu düşünün. Birincisinde nefsin afetleri varken gene ahsen olan manasına gelen muhsin ifadesini kullanıyoruz fizik vücut için. Ama ikincisinde nefsin afetleri tamamen yok olduktan sonra artık hiçbir muhalefet mevcut olmadığı için nefsin nasıl ahsen sıfatıyla anılması söz konusuysa o kademede fizik vücudunda ahsen sıfatıyla anılması söz konusudur. Öyleyse bu farklılığı dikkate almak mecburiyetindeyiz. Bir insanın ahsen olduğu nokta neresidir? 26. ve ondan yukarıdaki basamaklardır. 26, 27, 28. basamaklar. Şimdi başlangıç noktasından oraya gelelim kısaca bir ifadeyle. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. İkinci basamakta olayları değerlendiriyoruz. Bu değerlendirmemiz Allah-u Teala tarafından devamlı gözleniyor. Pozitifse davranışımız Allah-u Teala bizim kalbimizde hayrın olması olduğu neticesine ulaşıyor ve seçiliyoruz Allah-u Teala tarafından. Eğer seçilen birisi olarak Allah'a ulaşmayı dilemişsek, o zaman üçüncü basamağa geçiyoruz. Ve Allah-u Teala kalbimizdeki bu talebi, Allah'a ulaşma talebini işitiyor, biliyor ve görüyor. Böyle olunca Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Dördüncü basamaktayız. Ve bu tecelli, Rahim esmasıyla tecelli, Allah-u Teala'nın baş gözlerimizdeki o güne kadar mevcut olan bir perdeyi, bir nevi gözlüğü gözümüzden almasına sebebiyet veriyor. İrşad makamına herhangi bir insan olarak bakarken o güne kadar, o günden sonra ona herhangi bir insan olarak bakmıyoruz. İrşadın sahibi olarak bakıyoruz. Yani onu görerek bakıyoruz artık. Bakıyoruz ve görüyoruz ki o bir mürşittir. Sonra Allah-u Teala kulaklarımızdaki vakayı alıyor. Aynı anda birkaç dakika içinde hepsi oluyor bu işlemlerin. Ve irşat makamının sözlerinin manasını anlamaya başlıyoruz. İrşadın ne olduğunu anlamaya başlıyoruz. Hidayetin ne olduğunu, Allah'a teslimin ne olduğunu, vuslatın ne olduğunu, takva sahibi olmanın ne olduğunu, Allah'ın rızasını kazanmanın ne olduğunu, kavramları anlamaya başlıyoruz. Bu anlamak, kulağımıza ulaşan sözleri değerlendirmek manasına varmak yetmez. Onları kalbimize indiriyoruz. Ama kalbimizde ekinnet var. Ekinnet olduğu için idrak edemiyoruz ne olduklarını. İşte Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen birincisinden kalbindeki ekinneti de kaldırıyor ve kişi fıkıh etmeye, idrak etmeye başlıyor. Neyle? Allah-u Teala ekinneti alırsa yerine başka bir şey koyacak. Koyduğu meselesinin adı ihbat. Mürbit oluyoruz. Kalbine ihbat konulmuş birisi oluyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.

Venire in notte da. Kişi daha önceki şeyleri de Allah-u Teala'dan alır. Allah harekete geçmiştir. Durdurmaz hamlelerini. Kalbimize ulaşır. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirir. Şeytana dönük konumdan Allah'ın nurlarına dönük konuma çevirir. Çünkü Allah'ın nurları yukarıdan aşağıya inzal edilir. Ondan sonraki kademede 10. basamakta Allah göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açar. Allah'tan gelen rahmetle faz partikülleri, nurları kalbimize girebilsin diye. Irşat makamına ulaştıktan sonra rahmetle faz ve rahmetle salavat partikülleri, nurları kalbimize girsin diye, enerji grupları kalbimize girsin diye. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bundan sonra zikir yaparız. Allah bize zikri sevdirir. Zikri yaptığımız zaman göğsümüze, oradan kalbimize ulaşan yolu takip ederek, Allah'ın göğsümüze yararak kalbimize ulaştırdığı nur yolunu takip ederek kalbimize ulaşan nurlar, kalbimizin mühürlü olduğunu görürler. Ve fazıllar sızmaya çalışır, sızamazlar. Ama rahmet nurları sızmaya çalışır ve bunu başarır. Nefsimizin kalbine nur girişimi başlar. 11. basamaktayız. Bunun birikimi %1, %2 olur. 13. basamaktayız. %3 olmaz zaten. %2'den öteye çıkamaz. Rahmetin kalbimize giriş imkanı bununla sınırlıdır. Çünkü kalpte onu devamlı dışarıya atmaya başlayan, çalışan küfür kelimesi mevcuttur. Ve küfür kelimesi afetlerden başka hiçbir şeyi kendisine çekmez. O orada kalpte yuvalanmış olduğu için kendisine çektiği nurlar da kalbi devamlı doldururlar. İşte böyle bir noktadan sonra koşuya ulaşan kişi %2 nur birikimiyle mürşidini çağırır. Allah-u Teala'nın mürşidini gösterir. Kişi ulaşıp tabi olur. Ve bu sefer de 10 tane nimet alır Allah-u Teala'dan. Ve bu 10 tane nimetin 3 tanesi hidayetle ilgilidir. Birincisi ruhumuzun vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması. İkincisi fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması. Üçüncüsü nefsimizin tezkiyeye başlaması. Aslında üç hidayet de nefsimizin tezkiyesine bağlı. Nefs tezkiye olmazsa fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulamaz. Nefs tezkiyeye başlamazsa ruhumuz Allah'a ulaşamaz. Ruhumuzun Allah'a ulaşması da, yani ruhumuzun hidayeti de, fizik vücudumuzun Allah'a teslim olması da, yani fizik vücudumuzun hidayeti de, ikisi de nefsin tezkiye ve daha sonra tasfiye olmasına bağlıdır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktada Allah'tan aldığımız 10 tane nimetin birincisi devre-i nimetin ruhu başımızın üzerine gider. İkincisi Allah kalbimizin nur kapısını açar. Kalbimizin mührünü açar. Nur kapısındaki mührü, o güne kadar mührü olan kalbimizin nur kapısı açılır, mühür açılır. İkincisi, ya da ikinciydi bu, üçüncüsü, Allah nefsimizin kalbinden küfür kelimesini alır. Dördüncüsü, kalbimizin içine iman kelimesini yazar ve gerçek anlamda bir mümin oluruz. Yani ağzımla ben müminim diyen, ben Allah'a inanıyorum, öyleyse müminim diyen birisi değil. Kalbinde de artık iman yazdığı için kalbindeki imanın sahibi olan bir mümin.
olur kişi. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir düzeyinde muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala 5. nimet olarak kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Sonra 6. nimet kişinin nefs tezkiyesine başlamasıdır. 7. nimet fizik vücudun şeytana nefs tezkiyesine paralel olarak kul olmaya başlamasıdır. 4. nimet ruhun Allah'a doğru her %7 nur birikiminde bir kat yükselmeye başlaması ve sonunda Allah'a ulaşmak üzere harekete geçmesidir. 3'ü de hidayettir. Ruhun hidayeti, nefsin hidayeti, fizik vücudun hidayeti. Allah'ın 9. nimeti o güne kadar 1'e 10 veren Allah'ın ihsanlarda bulunduğu, o günden itibaren ihsanların nimete dönüşmesi ve 1'e 10'u Allah-u Teala'nın 1'e 100'e çıkarması. Ve bu 1'e 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 diye 700 kata kadar yükselir. Ve zikir yaparız. Nurlar, rahmet, fazla salavat bunları göğsümüze gelir. Mühürü kalbin alt kapısına gider. Kalbin mühürler. Kapı kapanır zülmani güçlere. Karanlıkların kalbimize girmesi artık mümkün değildir. Peki ne olur? İman kelimesinin etrafında kalbimize gelen fazıllar toplanmaya başlar. Bu %1, %2 derken %7'ye ulaşır. İşte bu nefs tezkiyesidir. Nefsinizin kalbindeki Allah'ın emirlerine asla itaat etmeyen, yasakları ise mutlaka işlemeye çalışan nefslerin, nefs afetlerinin %7'si yok olmuştur. Artık nefsimizin kalbindeki oraya yerleşen faziletler, onlar da ruhun hasletleri gibi Allah ne emretmişse onu mutlaka yerine getirmeyi ister. Yasak ettiği fiilleri de asla işlemez. Öyleyse böyle bir dizaynda nefsimizin kalbine %7 fazilet doğmuştur. Nefsi emmare deyiz. Ama ruhumuz bunun üzerine nefsimizin 1. gök katını açacak imkana kavuşmasıyla %7 nefs tezkiyesiyle 1. gök katının kapısı açılır ve ruhumuz oraya ulaşır. 2. defa %7 nur birikimi, nefsi devame, ruhumuz 2. katta. 3. 4. 5. 6. 7. defa %7 nur birikimleri, mülkime, mutmainne, radiye, madiye ve tezkiye kademeleri, ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Allah'ın zatına ulaşıyor ve Allah'ın zatında yok oluyor. Başka bir ifadeyle meap olan, sığınak olan Allah'a sığınıyor, evvap oluyor. Sığınağa sığınmış oluyor. Burası ruhumuzun Allah'a teslim olduğu yer. Ahsen olduk mu? Hayır, olmadık. Zaten ahsen olan ruhumuz kendisinden bekleneni yaptı. O bize bir emanet olarak verilmişti. Emanetimizi, emanetin sahibi olan Allah'a teslim ettik. Ve olay teslimle tamamlandı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhumuz Allah'a teslim oldu. 22. basamaktayız. Sonra ne oluyor? Şu anda beka makamının, fena makamının sahibiyiz. Ruhumuz Allah'ın zatında ifna oldu, yok oldu. Sonra bir sonraki makama ulaşıyoruz. Beka makamı. Allah Teala bizi bekaya ulaştırıyor. Yani Allah'ın katında bir taht ihsan ediyor. Beka makamının sahibi oluyoruz. Sonra zikrimiz günün yarısını aşıyor. Zühd makamının sahibi oluyoruz. Velayetin 3 makamı. Fena, beka, zühd.
Nefsimizin kalbindeki nurlarsa Allah'a ulaştığımız zaman %51 olmuştu. Teslim olduğumuz zaman %61'e çıkar. 61'de bir süre devam ederiz. 71'e 61'den yükselen %61'den sonra yükselen nurlar %71'e ulaştığı zaman Allah taht ihsan eder. Daha günün yarısından daha fazla zikre ulaştığımız zaman %81'e ulaşır nurlar. Ve %81 ile %61'den sonra 61 ile beka makamına ulaşırız. %71 ile zühd makamına ulaşırız. Zühd makamına ulaşan kişi günün yarısından daha fazla zikreden kişi zikrini daha çok arttıracaktır. Ve %81 nura ulaştığımız zaman bakacağız ki fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirleri yerine getiren, esek ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanmış. Aklımız o güne kadar yaptığı, elde ettiği şuurlanmayla artık Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye fizik vücudumuzu ehil görmüş, yasak ettiği fiilleri de işlememeye ehil görmüş. Allah neyi emretmişse fizik vücudumuz onu yapmaya başlar, yasak ettiklerini de işlemez. İşte bu nokta fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu noktadır. Fizik vücudumuz ahsen olmuş mudur? Buradaki müessese eksik bir ahsen olma müessesesidir. Çünkü nefsimizde afetler %19 olarak fizik vücudumuzu Allah'a teslim olduğu noktada %19 afet var nefsimizin kalbinde. Ve bu afetler giderek azalacaktır. Çünkü zikrimiz çoğalıyor. Daimi zikre ulaşamadık ama daimi zikre doğru yaklaşıyoruz. Nefsimizin kalbinde bu afetler 19 da olsa %9 da olsa afetler var. Bu afetlerin bir rezistansı var. Karşı çıkışı var nefsimizdeki afetlerin. Dolayısıyla bu noktada fizik vücudumuz ahsen değildir. Ahsen bir davranış biçimi sergilemektedir fizik vücudumuz. Çünkü aklımız o güne kadar ulaştığı şuur kazanma olayıyla artık Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanmıştır. Böyle bir özelliğin sahibidir ama nefsin afetlerine paralel bir rezistansla karşı çıkışta kişinin iç dünyasında yankılanmaktadır. Bu sebeple fizik vücut işlemleri Allah'ın emrettiklerini mutlaka yapmakta, yasak ettiklerini işlememektedir ama devamlı da o iç dünyasındaki karşı çıkışları yaşamaktadır. Öyleyse bu noktada fizik vücudumuzun ahsen olması gerçek anlamda bir ahsen oluş değildir. Bir ara tabir olarak gene ahsen olan anlamına muhsin kelimesini burada kullanıyoruz. Ama aslında bu eksikliği bileceksiniz. Nefsimizin kalbinde afetler hala var. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği noktada %19 var ve bu 19 %91'e kadar gidiyor nurların artımına. %9 nur karanlık kalmış ama gene kalmış. Hala fizik vücudumuz gerçek anlamda rezistanssız, afetlerin itiraz edemediği bir ortama ulaşabilmiş değildir. Öyleyse ahsen olmak müessesesinde güzellerin en güzeli olmak olayı var.
henüz güzellerin en güzeli değil fizik vücudumuz. Ne zaman olur? Ne zaman kişi daimi zikre ulaşır da nefsindeki bütün afetler yok olursa, fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini iç dünyasında nefsin afetlerinin itirazı olmaksızın yapmaya başlarsa, engelsiz, rezistanssız, karşı konulmasız bir Allah'ın emirleri uygulaması, yasak ve tevfileri işlememek olayı tahakkuk ettiği zaman sonuca ulaşmış oluruz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fizik vücudun Allah'a teslimi %81 nurla başlar nefsimizin kalbinde. Hala 19 karanlık vardır ve devam eder. O normal standart devam ederken bir gün daimi zikre ulaşırız. Daimi zikre ulaştığımız zaman fizik vücudumuzun teslimini ifade eden Muhsin kelimesinin ötesine geçeriz. Fizik vücudumuz da ahsen olur, nefsimiz de ahsen olur, daimi zikirle. Ne zaman daimi zikre ulaşırsak, bir daha buradan daimi zikrin dışına çıkmak hiçbir şekilde söz konusu değildir. Daimi zikir müessesesi geri dönülmesi mümkün olmayan bir yeri ifade eder. Kim daimi zikre erişmişse onun kalbine kesintisiz olarak Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı geleceği için bunların her biri de zilmani kapıyı örten mühürün üzerine devamlı baskı yapacağı için o kişinin nefsinin kalbinde bu zilmani kapıdaki mührün oradan ayrılması hiçbir şekilde mümkün değildir. Dört grup enerji, rahmet, faz, rahmet, salavat. Dört grup enerji devamlı olarak baskı yapmaktadır mührün üzerine. Aşağıdan mührü yukarı çıkarmak isteyen şeytanın karanlıkları ve afetler ne kadar zorlarlarsa zorlasınlar, yukarıdan gelen dört grup enerjinin baskısı, mührü hep orada tutar ve ömür boyunca zilmani kapı şeytanın karanlıklarına kapalı kalır. Kişi ömrü olduğu sürece daimi zikre ulaşmışsa hep daimi zikirde kalacaktır. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu muhtevada kişinin artık ahsen olması zamanı gelmiştir. Daimi zikre ulaşmıştır kişi. Daimi zikre ulaştığı anda o kişinin fizik vücudu da ahsen olur, nefsi de ahsen olur. Daha evvel ruhu zaten ahsendi. Ruh ahsen olarak yaratılmıştır. Bu ahsen olarak yaratılma muhtevasına dikkatle bakın. Ruhun kalbinde sadece hasletler vardır. 19 tane haslet. Yani güzellik, yani Allah'ın emrettiklerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiklerini hiçbir şekilde gerçekleştirmeyecek olan 19 tane çeşitli haslet. Nefsin afetlerinin zıtları.
Öyleyse daimi zikre ulaştığımız zaman hikmet sahibi oluruz. Kimdir ahsen? Ahsen hikmet sahipleridir. İnsanlar arasında ahsen olan kimdir? Hikmet sahibidir. Kimdir hikmet sahibi? Asgari standartlarda ulul elbaptır. Ulul elbabın özelliği nedir? Ali İmran (gülüyor) 190 ve 191. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki li ulul elbab yeskurallaha kıyamen ku'udan ve ala cunubihim. O ulul elbab kullarımız için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Kişinin gelişmesi, muhtevası bir yere ulaştırmış onu. Daimi zikre. Daimi zikir nefsindeki bütün afetleri yok etmiş. Öyleyse ahsen olmanın özellikleri nelerdir? Ahsen olmak hikmet sahibi olmayı gerektirir. Kimdir ahsen olan kişi? 7 özelliğin sahibidir. 1. Daimi zikrin sahibidir. 2. Bu sebeple nefsindeki bütün afetler mutlak olarak yok olmuştur. Tekrar geriye dönmeleri de mümkün değildir. 3. Kalp gözü mutlaka açılmıştır. 4. Kalp kulağı mutlaka açılmıştır. Allah'ın kendisiyle konuştuğu bütün sözlerini işitir ve Allah'ın gösterdiği, kalp gözüne gösterdiği fizik ötesi her şeyi görür. Öyleyse böyle bir dizaynda kişinin muhtevasına bakıyoruz. 4 tane temel şartın sahibi. Bu kadar da kalıyor mu? Hayır. 3 tane de vasıf şartı kazanıyor kişi. 1. Bu kişi ehli tezekkürdür. 2. Bu kişi ehli hayırdır. 3. Bu kişi ehli hükümdür. Ne demek istiyoruz? Ehli tezekkür ne demek? Bu kişi Allah ile müzakere edebilir her konuyu. Her konuyu sorar Allah-u Teala'ya, cevap alır, anlamadığı yeri tekrar sorar, detaylar ister Allah-u Teala'dan ve Allah ile konuşur. Allah'tan vahiy alır, onunla her türlü konuyu konuşabilecek olan bir özelliğin sahibidir. Bu kişi ehli hayırdır. Neden ehli hayırdır? Hayır ne demektir? Hayır bize derecat kazandıran bütün olayların adıdır. Şer nedir? Bize derecat kaybettiren bütün olayların adı şerdir. Öyleyse bu kişi daimi zikrin sahibi. Daimi zikrin sahibi her an Allah-u Teala'yı zikrettiği için her an derecat kazanıyor. Öyleyse her an hayır kazanan bir kişiye Allah Teala ehli hayır diyor. Peki başka hangi özelliğin sahibidir? Kendisine hikmet sahibi denmesini temin eden asıl faktör hüküm sahibi olmak. Allah'ın ayetlerine baktığı zaman Kur'an-ı Kerim'de o ayetin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu net olarak bu kişi ortaya koyabilecek bir özelliğin sahibidir. Buna feraset diyoruz. Hüküm sahibi olmak, ferasetin sahibi olmak demektir.
İşte kim ehli hükümse, ehli tezekkürse, ehli hayırsa o kişi ahsen olmuştur. Ahsen olmanın başlangıç noktasında ulul elbab makamında kişiye sadece zemin kat gösterilir. Bu noktaya kadar olanları Zülcenahin olmanın birinci açısından değerlendirirsek, cennet açısından değerlendirirsek, bu kişi başlangıçta bütün insanlar gibi cehenneme gidecekti. Ama Allah'a ulaşmayı diledi, birinci kat cennet elde etti. 10 tane ihsan aldı Allah Teala'dan, mürşidine ulaşıp tabi oldu, ikinci kat cennet elde etti. Sonra ruhunu Allah'a ulaştırdı, üçüncü kat cennet elde etti. Fizik vücudunu Allah'a teslim etti, Müslümanlardan oldu. Dördüncü kat

görmeye başlamıştır. Ve ulul-elbab makamı sona ermiştir. İhlas makamı başlamıştır. Böylece kişi ihlas makamının sahibi olmuştur. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynında insanların bir muhtevası var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, birinci gökkıtı gösterildiği zaman kişiye, o kişi artık ulul-elbab değildir, muhlistir. Nefsi halis olmuştur ki Allah Teala ona bu hikmetin 7 muhtevası içerisinde göğün birinci katını göstermeye başlamıştır.

O kişinin kalp gözü artık göğün birinci katını, orada neredeyse seyredildiğini görmeye başlar. Sonra ikinci katı görür, su arınma havuzlarını. Sonra üçüncü katı gösterir Allah Teala. İki katlı mescidi. Sonra dördüncü gök katını gösterir. Dördüncü katına çıkmak için kullanılan mihenk menkızını gösterir. Bir silindir içerisinden nasıl üçüncü kattan dördüncü kata sonsuzluğa ardarda insanların ruhlarının ulaştığını gösterir. Sonra Beyt-i Makdes'in aslını gösterir. Beşinci katta orada nasıl secde edildiğini, nasıl kapıdan üç olarak girildiğini, secde bitince ön safların nasıl kubbeden yukarıya yükseldiğini gösterir. Sonra beşinci gök katını gösterir Beyt-i Haram'ın aslı ve oradaki muhteva secde, secdeden sonra öndekilerin kubbeden altıncı kata çıkışları. Ve altıncı kat gösterilir. İnsan vücudu silüeti şeklinde bir giriş. Daha uzun boylu birisi girdiği zaman kapı değişiyor. O geçen kişinin şeklini alıyor. Ve daha kısa boylu bir kişi girerse kapı küçülüyor. Onun şeklini alıyor. Aslında kapı değil de bir geçiş yeri, insan vücudu silüetinin kenarlarından oluşan bir şekil alma, duvarın şekillenmesi. Bu bir özellik sevgili öğrenciler, dinleyenler. Orada buz kalıbı gibi bir nurdan çıkan nurları gösterir Allah Teala. Nasıl insanların yüzlerinin, ellerinin çatladığını, nasıl tedavi edildiğini bu çatlakların gösterir. Sonra bu kişiye çatlamayan bir kişi bir gün oluşacaktır. O zaman ona nasıl fethiye kılıcının verildiğini, elbiselerin nasıl değiştirildiğini ve fethiye nasıl nail bulunduğunu gösterir. Yedinci kattaki yedinci kata giriş kapısını gösterir. Bu Tarık-ı Mustakim'in bittiği kapıdır. Devrin imamının ana dergahındaki kapının aynıdır kapı olarak. Sadece farklılığı altında yedi tane beyaz mermer basamak vardır.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu fetih kapısından giren kişi evvela zikir hücrelerine ulaşır. Sonra zikir hücrelerine ulaştığı zaman sol tarafı geçmişidir. Oraya ulaşan kişi sadece o anda, o an ulaşır. Geleceği ise sağ taraftadır. Altıgen kader hücrelerinden oluşur. Sonsuza kadar uzanan, uzayan kader hücreleri. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kader hücreleri geçildiği zaman sağa doğru bir yolculukla ünlü kitaba ulaşırsınız. 10 katlı bir apartman büyüklüğündeki bir kitap boşlukta durmaktadır. Altında bir kürsü, kürsüde devrin imamı duruyor. Kürsü bir çok büyük bir bilardo masası kadar büyük, etrafında onun dışında 60 kişi var. Ve kürsünün sağından başlayarak soluna kadar her tarafını işgal ediyorlar. İki tarafında da insan ruhları var ve hiç boş yer yok. 60 kişiyi oluşturuyor. Ümmü kitap hakkında bilgi veriyor devrim imamı. Sonraki Ümmü kitaptan sonraki yer zikir, kader, kudret denizi. O denizin diplerine dalarak durumlar gösteriliyor. Sonra makam-ı Mahmud gösteriliyor. Sonra Divan-ı Salihin gösteriliyor. Sonra zikir hücreleri gösteriliyor. Ve burada İhlas makamı tamamlanıyor. Zikir hücrelerinden sonra ne zaman kişi 7. alim olan indi ilahi görürse huzur namazını veya indi ilahinin en üst noktası olan Sitre-i Münteha'yı görürse gördüğü zaman İhlas makamı tamamlanmıştır. Ahsen olmanın yeni ve en üst bölümüne geçiş vardır burada. Ahsen olmanın demek ki birinci kademesi Ulul Elbab, ikinci kademesi İhlas. Daha ötesi var mı? Evet, Salah. Burada kişi Sitre-i Münteha gösterilince kendisine tövbe-i nasuha davet edilir. Bu o kişinin salihlerden olduğunu ispat eder. Salah makamına geçiş tövbe-i nasuhla olur. Tövbe-i nasuhun muhtevasında Allah'ın söylediklerini kelime kelime tekrar etmek söz konusudur. Tövbe-i nasuh vazgeçilmez bir tövbedir. Vazgeçilmesi mümkün değildir. Çünkü nefsin afetleri tövbenizden sizi vazgeçirecek olan, vazgeçirmeye çalışan nefsin afetleri yoktur. Nefsin afetleri olmadığı için nefsin afetleri de size tesir edemez. O afetlere tesir etmek suretiyle sizi tesir altına almaya çalışan iblis de tesir edemez. Çünkü afet yok. Ve Selah makamının birinci mertebesindesiniz. Tövbe-i Nasuh'a davet edildiğiniz zaman. Sonra Allah Teala sizin günahlarınızı örter. İkinci mertebedesiniz. Sonra üçüncü mertebede size sizin günahlarınızı sevaba çevirir ve selam nuru verir. Dördüncü mertebede de, dördüncü kademede de irşada ulaşırsınız. Burası irşada ulaşma noktası, Raşid'in olduğunuz nokta, iradenizi Allah'a teslim etmeye hazır hale geldiğinizi gösterir. Ve iradenizi Allah'a teslim etme talebini Allah'a verirsiniz. Ulaştırırsınız. Talep olarak kabul edilir. Ve iradeniz
Allah-u Teala tarafından bağlanır ve ref edilir. Ref edildiği zaman salah makamının 5. kademesindesiniz. Burası bütün insanların ulaşacağı son kademidir. İrşada memur ve mezun kılındın ifadesiyle irşat makamının sahibi kılınırsınız. Bütün sahabe 14 asır evvel böyleydi. Onun daha üzerinde kim var? Bütün kavimlerdeki Resuller. 6. kademe. Daha üzerinde kimse var mı? Bir kişi var. Devrin imamı 7. kademe. Şimdi ahsen olmaktan evvel kişinin durumuna bakalım. Hem dünya saadeti açısından hem de cennet saadeti açısından. Allah'a ulaşmayı diledi kişi, 1. kat cennetin sahibi. Ama dünya saadeti sıfır. Aynı başka insanlar gibi mutsuz, huzursuz, sıkıntılı, sinirli. 2. kademeye ulaştı. 10 tane ihsanlı mürşidine ulaştı, tabi oldu. 2. kat cennetin sahibi oldu. Ama dünya hayatı aynen devam ediyor. Huzursuz ve sıkıntılı kişi. Başkalarından bir farkı yok. Ne zaman ki 3. kat cennetin sahibi olur, ruhunu Allah'a teslim ettiği zaman, o zaman nefsinin kalbinde %51 haslet birikmiş olur, fazilet birikmiş olur. Bunun manası dünya saadetinin yarısını o kişinin elde etmesidir. Yarısından fazlasını, %51'ini elde etmesidir. Bu noktada kişi Allah'ın evliyası olmuştur. 3. kat cennet ve dünya saadetinin %51'i. Ne zaman ki fizik vücudunu Allah'a teslim eder, 4. kat cennetin sahibi olur. Dünya saadetinin de %90'ına ulaşır. %91'ine. Peki kişi bu noktaya kadar ahsen olmuş mudur? Hayır. Peki Zülcenayin olmanın hangi standardına sahiptir? Cennet saadetine sahiptir. 4. kat cennetin sahibidir. Dünya saadetinde Zülcenayin olmanın gerçek noktasına ulaşamamıştır. Dünya saadetinde tam mutluluğa henüz ulaşamamıştır. Mutluluğu %91'e kadardır. Ne zaman ki bu kişi İhlas Ulul Elbab makamının sahibi olur ve İhlas makamının sahibi olur, burada bu kişi 5. kat cennetin sahibi olmuştur ve nefsindeki afetlerin tümü yok olduğu için dünya saadetinin de %100'üne sahip olmuştur. Burada bu kişi Zülcenahayn'dır. Yani iki kanatlıdır, iki kanatı da ekmeldir. Tamamdır, tekamülünün son noktasına ulaşmıştır. Nefsinin kalbinde hiçbir afet kalmamıştır. Ulul Elbab makamında ahsen olmuştur. Hikmet ehli olmuştur. İhlas makamında ise gök katlarının da hepsini görerek tek bir sırrı kalmıştır. Ulaşamadığı bir tek sır kalmıştır. Ama 5. kat cennet ve dünya saadetinin bütünü. İşte bu kişi Ulul Elbab makamında da, İhlas makamında da Zülcenahayn'dır. Salah makamının 4. mertebesinde irşada ulaşır, 6. kat cennetin sahibi olur. Zülcenahayn olması devam ediyor. %100 dünya saadeti onundur. İrşad makamına tayin edildiği zaman irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle o kişi bir hakkın takvanın sahibi olur. Zülcenahayn olmanın en üst noktasına ulaşmıştır. Bütün insanlar için en üst olma noktası Allah'ı da görür. Ve Zülcenahayn olmanın vasıfları tamamlanır. İrşada memur ve mezun kılınır kişi.
Burası irşat makamıdır. Burası yolun sonudur. Zülcenayin olma bu noktada kesinlik kazanır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyi en güzel statü altında değerlendirin. Allah Teala'nın hepinizi ne kadar çok sevdiğini bilin. Hepinizi zülcenahin kılmak istediğini bilin. Ahsen olmaya çalışın. Başkaları için yaşamayı öğrenin. Ve mutluluğu başkalarına verebileceğiniz, mutlulukta bulacağınızı bilin. Ahsen olmak, zülcenahin olmak hedefiniz olsun. Allah Teala'nın hepinizi zülcenahin kılmasını, hem cennet saadetini hem de dünya saadetinin bütününü sizlere Allah Teala'nın vermesini, nimet olarak vermesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah unutmayın ki sizleri çok, pek çok seviyor. Bu sevgiye layık olmak hepimizin üzerine vazifedir. Bu sevgiye layık olmak aynı zamanda mutluluğumuzun kapısını açan bir anahtardır. Allah'ın sevgisine layık olabilmek için bizim de sevmemiz lazım sevgili izleyenler ve dinleyenler. Başkalarını sevmemiz, başkaları için yaşamamız, nefsimizdeki bütün afetlerden temizlenerek herkese dost olmamız, işte gereken bu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Böylesine haksızlıkların, yanlışlıkların, düşmanlıkların hakim olduğu bir dünya düzeninde geleceğe dönük bir perspektif içerisinde böyle insanlar geleceğin mimarları olacaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dünyanın dört bir tarafında insanlar var, düşmanlıklar var, inananlara yapılan zulümler var. Bu karmaşa içerisinde size düşen vazife, her şeye rağmen başka insanları sevebilmek, onların mutluluğuna çalışmak ve onlara kendinizi adamaktır. Ben ise mutluluğun bütün boyutlarında sizler varsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mir Vakfı'nın değerli mensupları ve şu anda bizi dinlemekte, seyretmekte olan herkes. Allah'ın sizden anlamanızı istediği bir talebi var. Allah'ı sevmenizi istiyor. Allah'tan korkmanızı değil. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hep sizlere Allah'tan korkmanız öğretilmeye çalışıldı. Neden diye hiç düşündünüz mü sevgili izleyenler ve dinleyenler? Nefs tezkiyesinin ve tasfiyesinin mevcut olmadığı bir ortamda insanları suçtan çevirebilmek, günahtan çevirebilmek sadece korku temeline dayalı bir öğretiyle gerçekleşebilir. Böyle bir öğreti sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın temel emrinin insanlar tarafından bilinmediği bir ortamı ifade eder. Allah Teala nefsinizin sadece tezkiye olmasını değil, aynı zamanda tasfiye olmasını da emrediyor. Allah'a teslim olmanızı, İslam olmanızı emrediyor. Böyle bir teslim keyfiyeti ise hepimiz için Allah'ın temel emridir. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Bir, fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. İki,
nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. 3. Bu teslimlerdir ki sizi hedefinize götürecek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, davranış biçimlerinize dikkatle bakın ve kendinize sorun. Neden kendinizden yanasınız? Eğer böyleyseniz, o zaman siz bir nefs tezkiyesi ve tasfiyesi işlemlerinizi henüz gerçekleştirmek yolundasınız. O zaman her taraftan yapılan Allah'tan korkun çağrıları sizin için de geçerlidir. Ancak korkuyla Allah beni cezalandırır korkusuyla günahların işlenmesine bir baskıyla mani olmak isteyeceksiniz. Oysa ki bunun mutlak saadete ulaştıran başka bir yolu var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Size bütün yanlışları yaptıran, sizi mutsuzluk bataklıklarından dışarı çıkarmayan, buna izin vermeyen olay, nefsinizin afetlerinden yayılan zulüm müessesesidir. Zulmün kökünü kurutabilir misiniz? Kurutabilirsiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Herkes kendisine düşeni yapıp da nefsindeki afetlerden kurtulmayı başardığı zaman zulmün kökü kuruyacaktır herkes için. Öyleyse insanlar karşılıklı birbirlerinin aynasıdır. Kim başkalarına zulmediyorsa zulmedilenler intikam almak isteyeceklerdir. Fırsat buldukları zaman mutlaka intikamlarını alacaktır. O zulmün birinci defa geri dönüşüdür. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, buradan sonra tekrar müessesesi başlar. Yani başkasına zulüm yaptığı için kendisinden zulmedilenler tarafından intikam alınan kişi buna fena halde içerlemiştir. Ve intikam almayı ister. Sanki hiç kabahatli değilmiş gibi kendisine yapılan bir kötülük söz konusudur. İntikam almayı ister. Bu intikamın yeniden geri dönüşüdür. Böyle bir şeyi yaptığını düşündüğümüz zaman bu kişi bir defa daha üzülecektir. Birinci zulmeti ne zaman cereyan etmişti? Başkasına zulmettiği zaman. İkinci üzüntüsü ne zaman cereyan etmişti? Kendisinden intikam alındığı zaman. Bu üçüncü üzüntüsünde o da başkalarından intikam alıyor. Yeniden bir zincirin oluşmasına sebebiyet veriyor. Tabiatıyla kendisinden intikam alınan kişi kendisine zulmedildiği cihetle yeniden intikam almak isteyecektir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, düşmanlığın nasıl körüklendiğini, düşmanlık ve kin spiralinin nasıl giderek yükseldiğini görüyorsunuz. Böyle bir dizayn şeytanın elinde oyuncak olmak manasına gelir. Şeytan sizlerden sadece başkalarına düşman olmanızı ister. Başkalarının kalbini kırmanızı, onlara hakaret etmenizi, onlara düşmanca davranmanızı, egonuzun elinde oyuncak olmanızı. Ego dediğimiz şey sevgili izleyenler ve dinleyenler, nefsin afetleridir. Nefsin afetleri sizi başkalarına düşman kılar.
Nefsin afetleri, sizin ve başkalarının arasında dostluğun var olmaması için şeytanın emriyle harekete geçen ve devamlı düşmanca davranışlarla düşmanlığı körükleyen bir hüviyet taşır. Oysa ki siz sevgiye dayalı bir dünyada yaşamalısınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. 20. asrın bittiği, 21. yüzyıla girdiğimiz ve 3. bin yıla girdiğimiz bir yeni dünyada yaşıyoruz. 3. bin yıl, 21. yüzyıl, insanların birbirlerini sevecekleri yeni bir devri getiriyor. Bu devre dikkatle bakın. İnsanların birbirlerine olan sevgilerinin üst boyutlara çıktığı yeni bir zaman dilimine giriyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir taraftan şeytan nefslerdeki kini, öfkeyi, intikam hislerini çoğaltmayı ve azdırmayı diler. Ve bu istikamette gayret ederken diğer taraftan Allah'ın dostları sizi sükunete davet edeceklerdir. Şeytan nefreti, Allah sevgiyi önerir. Öyleyse yolunuzu tayin edeceksiniz. Nefret sizin hedefinizse siz Allah'ın yolunda değilsiniz. Nefsinizin, nefret afetinin esiri oldunuz. Egonuzun kurbanı oldunuz. Ve hem başkalarına devamlı mutsuzluk veren bir atmosfer içinde yaşarsınız. Hem de başkalarına verdiğiniz mutsuzluk sebebiyle onlardan daha fazla siz mutsuz olursunuz. İki türlü yaşam söz konusu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hayatınızı kavgayla, başkalarına kötülük yaparak ve başkalarından kötülük görerek devamlı bir kin bilenmesiyle, devamlı intikam hisleriyle, devamlı insanları üzecek davranışlarda bulunmakla ömrünüzü tüketebilirsiniz. Ama başka bir yol daha var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Başkalarına hep iyilikler saçan, hayatı boyunca başkalarını mutlu etmekten başka hiçbir düşüncesi olmayan mutlu insanlardan da biri olabilirsiniz. Her ikisi de mümkün ve geçerli. Ya insanlarla dost olup Allah'ın dininin temel esaslarını gerçekleştirirsiniz. Ki nefsinizdeki afetlerin yok olmasına bağlıdır bu. Bunu başardığınız zaman nefsinizdeki afetleri daimi zikirle yok edebildiğiniz zaman siz Allah'ın gerçek anlamda kulu olursunuz.
üçüncü kulluğa ulaşırsınız. Yani Allah'ın azim kullarından olursunuz. Fevzül Azim'in, Hazül Azim'in ve Eczül Azim'in sahibi olursunuz. Sevgili izleyenler, Fevzül Azim mükafatların en büyüğü demek. Hazül Azim kesintisiz sonsuz bir mutluluk demek. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de. Eczül Azim ise ücretlerin en büyüğü demek sevgili izleyenler ve dinleyenler. Üçünün de sahibi olmuş sahabe. Siz de olabilirsiniz. Allah-u Teala'nın neler söylediğine dikkat edin. Onlar ki Allah'a teslim olduk deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatla hasenat, kötülükle iyilik bir olur mu? Siz kötülüğe iyilikle mukabele edin. Kötülüğe iyilikle mukabele edin ki can düşmanlarınız size can dostu olsunlar. Kötülüğe iyilikle mukabele etme yetkisi az insana verilir. Onlar Hazül Azim'in sahipleridir. Sonsuz hazın, hep hazlardan oluşan, mutluluklardan oluşan bir dünyanın sahipleridir. Başkalarına göre, onlardan başka herkese göre mutsuzluklarla, huzursuzluklarla, adaletsizliklerle, düşmanlıklarla dolu bir dünyada o insanlar gene mutludur. Hep mutludur. Ahirette de mutlaka Allah'ın cennetine gireceklerdir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu Allah'ın temel kanununu hiç unutmayacaksınız. Sizin mutsuzluğunuz veya mutluluğunuz başkalarının elinde değildir. Sizin elinizdedir. Sizin davranışlarınıza göre Allah'ın yardımıyla taayyün eder ve teessüs eder. Oluşur. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, demek ki dünya adı verilen bu gezegende, kainatın bu parçasında hepiniz için söz konusu olan bir mutlu yaşam. Böyle bir yaşamın farkında kalıcı çözüm, bir daha mutsuzluğa dönüşmeyecek olan çözüm daimi zikre ulaşmaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aldığımız telefonlar gösteriyor ki 52 dakikadan 30 dakikaya, 30 dakikanın altına düşenler var aramızda zikir açısından. Yani hani 52 dakikaya ayarlanan saatlerden bahsetmiştik. Her hafta bir dakika aşağı doğru indirecektiniz. İşte birçok kardeşimiz aşkla, canla başla yola koyuldular ve
30 dakikanın altına inebilenler olduğunu haber veriyor kardeşlerimiz. Allah'a çok şükürler olsun. Öyleyse daimi zikir yolunda ilerleyen kardeşlerimiz söz konusu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kapılar herkese açık. Bu kapılara dikkatle bakın. Sizin mutluluğunuz, sizin saadetiniz bu kapılardan geçerek gerçekleşir. Allah-u Teala suç ve sükun içinde bir dünyayı öneriyor. Suç ve sükunun hakim olduğu bir temele dayalı bir dünya. Düşmanlıklara, kine, hasete, nefsin afetlerine bürünmüş bir mutsuzluk dizaynı içerisinde yaşamanız Allah'ın emri değil. O şeytan tarafından size yutturulan ve kabul edilen bir yanlışın tarafınızdan kabul edildiğini gösterir sadece. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, yanlışları doğrularla düzeltmelisiniz. Hayatınızı şeytanın elinde oyuncak olarak geçirmeyin sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hayatınızı Allah'ın kainattaki en mutlu insanları teşkil eden köleleri olmakla geçirin. Allah'a köle olmak. Sonsuz bir hürriyet mi istiyorsunuz? Bütün kainat ayaklarınızın altında mı olsun? Kainatın her yeri sizin için erişilebilir mi olsun? Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu yolu takip edeceksiniz. Allah'a köle olmak, nefsinizdeki bütün afetleri sıfırlamak. Nefsinizi de ruhunuzun hüviyetine ulaştırmak. Ve böylece ruhunuzun emrinde sonsuz mutlulukları yaşamak. Ve yaşatmak sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mutluluk yaşandığı zaman aynı zamanda yaşatılmış olur. Madalyanın öbür tarafı da aynıdır. Ne zaman hayatınızı devamlı başkalarına mutluluk dağıtan bir noktaya ulaştırırsanız, o zaman siz hayattaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Başkalarına mutluluk ulaştırabilen herkes aslında kendi mutluluğunun mimarı olmuştur. Başkalarına mutluluk vermek üzere harekete geçtiğiniz andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ister üçgen deyin adına, ister dörtgen deyin, ama Allah'ın dünyasında yaşarsınız. Mutluluğu yaşarsınız. Sizden çevrenize hep mutluluk yayılır. Sizinle beraber olmaktan insanlar büyük mutluluk duyarlar. Siz de o insanlara ulaştırabildiğiniz mutlulukla paralel olarak asıl siz mutlu olursunuz. Bu pencereden
bakıldığı zaman şurası bir vaka olarak çıkıyor karşımıza sevgili izleyenler ve dinleyenler. Herkes başkasının mutluluğuna açılan bir kapıdır. Herkes mutluluğun aynı zamanda aynasıdır. Kimden mutluluk alırsa bir kişi ona dolaylı olarak mutluluk vermiştir. Kime mutluluk vermişse ondan dolaylı olarak mutluluk almıştır. Neden dolaylı olarak kelimelerini kullanıyorum? Çünkü ister mutluluğu aldığınız birisi olsun, ister mutluluğu kendisine ulaştırdığınız birisi olsun, en azından ulaştırmaya çalıştığınız birisi olsun, sevgili izleyenler ve dinleyenler, her ikisinde de sizce o kişi mutlu olur. Size mutluluk ulaştıran bir kişi, o ulaştırmayı planladığı sürece mutludur. Size mutlu ulaştırdığı zaman da mutludur. Sizi mutlu kılacak olan bir olayı gerçekleştirdiği zaman da mutludur. Sizin için de aynı şey söz konusu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse ne görüyoruz? Allah'ın güzelliklerini görüyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah sizden başkalarını mutlu kılmanızı ve bu sebeple sizin mutlu olmanızı ister. Çünkü Allah sizi ancak siz başkalarına mutluluk ulaştırmayı bilediğiniz ve bunun yoluna düştüğünüz zaman yardımcı olur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir nefsiniz var, bir de ruhunuz var. Ruhunuz hiç değişmez. Muhtevasında 19 tane haslet taşır. Güzelliklerin temsilcilerini. Öyleyse nefsinizdeki bütün afetlerin zıtları ruhunuzdadır. Nefsinizin İsyan afetine karşılık ruhunuzda itaat vardır. Nefsinizin nefret afetine karşılık ruhunuzda sevgi vardır. Nefsinizin her türlü afetinin karşılığı ruhunuzda mevcuttur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve Allah Teala hep ruhunuzun emrinde olmanızı ister. Bu Allah'ın emrinde olmanız demektir. Bu mutluluk demektir. Bir insan ruhunun emrindeyse başkalarına mutluluk verecek olan bir davranışı yapmakta olan bir insandır. Ne zaman bu kişi başkalarına mutsuzluk veriyorsa, huzursuzluk veriyorsa, başka insanların üzülmesine sebebiyet veriyorsa, o zaman sevgili izleyenler ve dinleyenler, o zaman nefsinin emrinde olan bir insandır. Yani nefsinin afetlerinin. Öyleyse iki ayrı kare var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Veya iki ayrı üçgen. İkisi de aynı kapıya ulaşır. Bir karede Allah var.
ruhunuz var ve size derecat kazandıran aksiyonlar var, hayır ve Allah'ın dünyasında yaşıyorsunuz. İkinci kredide nefsinizin afetleri var, şeytan var, kaybettiğiniz dereceler var, şeytanın dünyasında yaşıyorsunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sıfırın altında da değerler var. El-Cabir matematiğe sıfırın altındaki negatif değerleri kazandırdığı için matematik ilmi Kur'an gerçeğinin sahibi olabilmiştir. Henüz fizikte, kimyada, özellikle nükleer fizikte ve kimyada negatif değerler yerli yerine konamamıştır. Bu da Allah'ın ilmini bilenler için kimya ilminin, fizik ilminin ve özellikle nükleer kimya ve nükleer fizik ilminin henüz Allah'ın boyasıyla boyanamadığını ve müsbet ilim olmanın dışında olduğunu gösterir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, size bir sualimiz var. Çok açık ve kesin bir sual. Mutlu olmayı istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Eğer biz mutlu olmak istemiyoruz, mutsuz olmak istiyoruz diyorsanız, bizim size söyleyebilecek olan bir sözümüz yok. Ayrıca bizi dinlemenizin size hiçbir faydası da yok. Biz bütün gücümüzle sizi mutlu etmeye çalışırız. Mutluluktan kâm almanızı, mutluluğu yaşamanızı, Allah'ın size emrettiği dünya saadetine ve cennet saadetine mutlaka ulaşmanızı sadece istemekle kalmayız. Sizi oraya ulaştırmak için her şeyi yapmaya hazırız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunun için yaşarız. Hayatımızı bunun için tüketiriz. Her saniyemiz sizler içindir. Öyleyse Allah'ın mutluluk yoluna dikkatle bakın. İnsanlar neden mutsuz diye düşünün. Onlara bizim sizlere vermekte olduğumuz terbiye verilmiyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. O terbiyeden nasip almamış olan şeytan insanları kontrolü altında tutuyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim mutlu olmak yolunda kendisine düşeni yapamıyorsa kesinlikle bilin ki o şeytanın kumandası altındadır. Bu iki faktörün, Allah'ın yolunda olmak veya şeytanın yolunda olmak müesseselerinin ayırım noktası nedir biliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Sadece bir dilektir. Bu dileğin varlığı sizin şeytanın hegemonyasından kurtulmak için ilk adımı attığınızı ve kurtuluşun başladığını kesin olarak gösterir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim aranızdan, her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bu kişi Allah'ın
yolundadır. Mutlaka cennet saadetine ulaşır. Devam ederse dünya saadetine de muhakkak ulaşır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse şu apsis ve ordinat eksenlerine dikkatle bakalım. İkisinin kesiştiği yerin alt tarafı şeytanın ilkesidir. Negatif alem. Sıfırın altındaki negatif sayıların alemi. Nasıl emr alemi pozitif alemse, zulmani alemde negatif alemse, birisi Allah'ın cennetine, öteki cehennemine götürüyorsa, dünya üzerinde de aynı şey söz konusudur. Sıfırın üstündeki alan Allah'ın alemidir. Allah'ın dünyasıdır. Sadece mutluluğa namzet olan, bu konudaki kararını vermiş olanların dünyasıdır. Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dileyenlerin dünyası. Öyle misiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Kendinizi yoklayın. Eğer öyleyseniz, eğer Allah'a ulaşmayı biliyorsanız, kurtulduğunuzu size müjdeleyebiliriz. Mutlaka Allah'ın cenneti sizin olacaktır. Hangi şartların içinde olursanız olun, netice hiç değişmez. Önemli olan böyle bir karara ulaşabilmek, önemli olan bu istikamette bir güzelliğin sahibi olmak. İşte bu Allah'a ulaşmayı dilemektir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir dilek bütün hayatınızı değiştirebilir. Sizi mümin kılar ve İslam olmanızı ve böylece sadece cennet saadetinin değil, dünya saadetinin de sahibi olmanızı mümkün kılar. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu dünya yaşanmaya değer muhteşem bir alemdir. Ama onun ihtişamını Allah size gösterirse geçerli olan bir dizayn bu. Bunun için mutlaka Allah'ın vereceği gözlükleri takmak mecburiyetindesiniz. Allah'ın vereceği gözlükleri takmak için de ona layık olmanız temel şarttır. Öyleyse bu liyakatin zor bir şey olduğunu zannediyorsanız yanılıyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Aranızdan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse o gözlüğü gözüne takmıştır. Artık onun dünyası kendisini mutlaka Allah'ın cennetine götürecek olan bir yolun gereklerini yaşamakla doludur. Bu yol mutluluk yoludur. Her gün artan bir mutluluğu yaşadığınız Allah'ın yolu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dünya zor ulaşılır bir şeyler mi içeriyor? Hayır. Eğer daimi zikre ulaşmak istiyorsanız, bu en sağlam olan, insanlık tarihi boyunca kullanılmış olan bu en sağlam yolu mu tercih ediyorsunuz? O zaman biraz uğraşacaksınız. Saatlerini
her hafta bir dakika zikir süresini kısaltarak ayarlayan kardeşlerimiz görüyorlar ki daimi zikre ulaşmak bir yıl içinde mümkündür. Allah'ın size ihsan edeceği o sonsuz güzellikleri unutmayın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütün kainatın hayatlarınızın altında olduğu yeni bir dünyada yaşayacaksınız. Kalp gözünüz açılacak, kalp kulağınız açılacak, tayin mekan yaşayacaksınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün bu güzellikler yaşanmaya değmez mi? Bunun için Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'ın kapısından içeri gireceksiniz. Sizleri kabul etmemesi mümkün olmayan bir kapı bu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Anahtarı sizde, hepinizde. O kapının hepinizde bir anahtarı var. Bu anahtar Allah'a ulaşmayı dilemektir. Yani ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Böyle bir dileğin sizi en güzele ulaştıracağından emin olacaksınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. O zaman her şeyin umamadığınız kadar, ümit edemediğiniz kadar güzelleştiği bir yeni alem sizleri kucaklayacak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir alemde yaşayan bir insan için varsın başkaları ona düşman olsunlar. Varsın başkaları kin içinde, haset içinde, öfkelerine zibun olarak yaşasınlar, dünyalarını kararsınlar. Ama o kişi başkalarına karşı hep onlardan yine davranacaktır. Onlar onun davranışlarının temelinde yatan gerçekleri hiçbir zaman anlayamazlar sevgili izleyenler.

sevgili izleyenler ve dinleyenler, hiç nurla zulmet bir olur mu? Hiç geceyle gündüz bir olur mu? Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bilenlerin nurlu aydınlığına ulaşmanızın formülü Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir yolculuktur. Bu yolculuğa başlayan herkes Allah'a ulaşmayı dileyerek başlar. Her an mutlu olmayı mı istiyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Öyleyse kendinizi düşünmeyi bırakın. Allah'ın size verdikleriyle başkalarına nasıl hizmet edebileceğinizi düşünün. İşte bunu yaptığınız zaman yaşayacağınız şey mutluluktur. Sakın nefsinizin esiri olmayın. Eğer sizlerde Allah yolunda hizmet edebileceğiniz bir şeyler varsa bunu mutlaka kullanın. Allah için kullanın. Farklılık nedir bilir misiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Sizde bir şeyler varsa o bir şeyleri başkalarının hizmetinde kullandığınızda kendinize pay çıkartıyorsanız, o sahip olduğunuz şeyle mağrursanız, gururlanmışsanız, ben bu ilmin sahibiyim, onlar bana muhtaçlar diye düşünüyorsanız, o zaman mutlu olamazsınız. O zaman sadece mutsuzluk içinde çırpınan bir zavallısınız. Allah'ın size verdiği değerleri bilmiyorsunuz, ölçemiyorsunuz. Nefsinizin afetleri şeytanla birlikte sizi kontrolleri altına almışlar. Hem sizi mutsuz ederler, hem de etrafınıza ulaştırdığınız şey onca yardımınıza rağmen Allah'ın yüzünde bir değer taşımaz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, evvela şunu hiç unutmayacaksınız. Allah'ın hiçbirinize ihtiyacı yoktur. Olması da mümkün değildir. Sizin yaptığınızdan ettiğiniz, ustalıkla götürdüğünüz bir işi yapabilecek olan başkaları, sizlerden daha iyi yapabilecek olan başkaları her zaman vardır. Öyleyse hizmet verirken, Allah yolunda hizmetinizi verirken, sakın nefsinizin esiri olmayın. Bu hizmeti kendiniz için sıfırlamış olmayın. Eğer başkaları için yaşıyorsanız, hizmet etmek sizin zevkiniz olur. Bundan büyük bir zevk alırsınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, işte şu anda ben sizlere Allah'ın bana öğrettiği bu hakikatleri anlatırken, bundan büyük bir zevk alarak yapıyorum bu vazifeyi. Bu benim vazifem ve en büyük zevkim sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sizin için yaşamak, Allah'ın öğretisini size öğretmek konusunda bir gayretin sahibi olmak, mutluluğunuzda bir nebze methaldar olmak,

0: Allah-u Teala'nın bu güzelliklerini hep beraber yaşamayı temin etmek. Bütün bunlar Allah'ın güzellikleri sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse gelin bir olalım, beraber olalım. Allah yolunda Allah'ın bütün güzelliklerini el ele, gönül gönüle yaşamaya çalışalım. Allah'ın hepinize verdiği bir şeyler vardır. Başkaları için kullanabileceğiniz bir şeyler daima vardır. Her 24 saat herkes için doğar. Her sabah doğan güneş insanların bütünü için doğar. Hepiniz için her 24 saat ömrünüzden kısalan bir zaman parçasıdır. Aklınızı başınızı toplayın. Bilenlerden olun. Her geçecek olan günü başkalarına bir nebze mutluluk vermek için kullanmaya çalışın. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, o zaman mutluluğu yaşayacaksınız. Başkaları için yaşayabilmenin o muhteşem huzurunu yaşayacaksınız. Bunu yaptığınız zaman Allah-u Teala'dan size ne kadar çok yardımın geldiğini, ulaştığını, sizi ne kadar çok onun mutlu ettiğini yaşayacaksınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, etrafınızdaki insanlara sizin aslında verecek çok şeyiniz var. Zamanınız, aklınız, bilginiz, yetenekleriniz, başkalarına hizmet edebileceğiniz sizde mevcut olan bütün alanlar onlara mutluluk verdiğiniz için bir vasıtadır. Ve size verilen her şeyi başka birisini mutlu etmek üzere, mutlu etmek istikametinde seferber ettiğiniz zaman Allah'ın mutluluğunu yaşamaya başlarsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve başkalarına mutluluk ulaştırmak konusunda düşünce platformuna girdiğiniz andan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Çünkü ruhunuzla birliktesiniz. O başkalarına her zaman yardım etmek için sizi seferber etmeye çalışır. Sonra Allah'la berabersiniz. Allah'ın ülkesinde yaşıyorsunuz. Sıfır üzerindeki bir ülkede yaşıyorsunuz. Sonra başkasını mutlu etmek üzere harekete geçtiğinize göre bir hayır içinde yaşıyorsunuz. Derecat kazanacak bir işlem yapmaktasınız. Bunun sonucu mu? Mutluluktur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bir kenarını Allah'ın, bir kenarını ruhunuzun, bir kenarını kazandığınız derecelerin hayrın, bir kenarını da mutluluğun oluşturduğu bir mutluluk kalesi içindesiniz. Bu Allah ile beraber olduğunuz bir ortamı ifade eder sevgili izleyenler ve dinleyenler. Tersi de mümkündür. İnsanlara mutluluk vermek yerine onlara hadlerini bildirmeye, onları bilerek üzmeye bir gayretin sahibi olabilirsiniz. Ne zaman insanları mutsuz edecek, huzursuz edecek bir davranışın içindeyseniz, bilin ki siz bir kenarını nefsinizin afetlerinin bir kenarını şeytanın, bir kenarını kaybettiğiniz derecelerin, bir kenarını da mutsuzluğun oluşturduğu bir karenin içinde yaşarsınız. Orası şeytanın ülkesidir. Hem siz mutsuz olursunuz, hem de başkalarını mutsuz edersiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse kim olursanız olun, neye sahip olursanız olun, dünyanın veya kainatın neresinde yaşarsanız yaşayın, zihniyetinizin esirisiniz. Ya insanları mutlu etmek istikametinde bu esaretinizi en güzel standartlarda kullanırsınız, hep mutlu bir insan olursunuz, ya da insanları mutsuz etmek üzere seferber olursunuz, şeytanla iç içe bir dünyayı paylaşırsınız. O sizden mutsuz, siz ondan mutsuz, bir mutsuzluk dörtgeninde hayatınızı tüketirsiniz. Hiçbir işe yaramadan bir ot gibi şu dünya üzerinde yaşayıp bir gün ölür gidersiniz. Sevgili izleyenler, seçim sizin. Dikkat edin, siz Allah'ın yoluna başkalarına mutluluk vermek üzere çıktığınız andan itibaren Allah sizinle beraberdir. Siz bu dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz. Bu kadar basit sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu kadar basit bir realiteden bahsediyorum. Sadece dilemeniz yeterli. Göreceksiniz ki size mutluluk veren o sizin mutluluklaştırdığınız insanlar değil. Size mutluluğu veren Allah. Ve bu niyetin sahibi olmanız onun size mutluluk ulaştırması için yeterlidir. Devam ettiğiniz sürece başkalarını mutlu etmek istikametinde gayretin sahibi olmaya devam ettiğiniz sürece siz şeytanın hiçbir zaman mutluluğunu önleyemediği bir mutlu insan olacaksınız. Sağlıklı bir ruh yapısının sahibi olacaksınız. Ve sizden çevrenize hep başkalarını mutlu kılan dalga boyları yayılacak. Siz başkaları tarafından sevilen bir insan olacaksınız. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, her şey o kadar güzel ki, bu güzelliğin içinde hepiniz ayrı bir dizaynı yaşayacaksınız. İşte böyle bir dizayna yeniden bakın. Kendinize bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne istiyorsunuz? İç dünyanıza bakın. Mutlu olmak istiyorsanız bunun yolu başkalarını mutlu etmekten geçer. Mutsuz olmak istiyorsanız bunun yolu başkalarına haddini bildirmekten, onları haşlamaktan, insanlara eza etmekten, cefa etmekten, onlara manevi işkence yaşatmaktan geçer. Öyleyse seçiminizi kendiniz yapacaksınız. Hayallerle oyalanmayın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Benim çok param olsaydı ben insanlara yardım eder, bu mutluluğu yaşardım gibi masalların, şeytan tarafından uydurulan masalların size tesir etmesine müsaade etmeyin. Şu anda sahip olduğunuz şey, neye sahipseniz o kadarı başka etrafınızda bulunan yüzlerce insanı mutlu etmek için yeterlidir. Yeter ki siz onlara mutluluk vermek üzere kendinizi seferber edin. Bir insana mutluluk vermek için harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah'ın size verdiği aklı, zamanı, parayı, size ait olan her şeyi, şu vücudu, her şeyi başkalarına mutluluk vermek için kullanmaya başladınız demektir. Hemen arkasından Allah'ın mükafatı gelecektir. Bir huzurun içinizi kapladığını göreceksiniz. Nereye kadar devam eder? O kişiye mutluluğu ulaştırdığınız noktaya kadar. Onu sağladığınız zamansa olay tamamlanmıştır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her şeyin en güzel olduğu bir mutluluk dünyasında yaşamak istemez misiniz? Öyleyse bunun yolunun başkalarına mutluluk vermekten geçtiğini, böyle yapamazsanız mutlu olamayacağınızı bilmenizi Allah Teala istiyor. Öyleyse onun yolunda olun, Allah'ın yolunda olun. Allah'ın size verdiği her şeyi başkalarının mutluluğu için kullanın ki siz mutlu olasınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnsanları onların verdikleri kararlar yüzünden, onların davranışları yüzünden hayatınıza sokmayın. Size karşı yanlış davranışta bulunan insanların yaptıkları yanlışlara üzülmeyin. Onların bütün kötülüklerine iyilikle mukabele edin. Onları mutlu edecek şekilde mukabele edin. Göreceksiniz ki siz kazanacaksınız. Siz mutlaka mutlu olursunuz. Onların da mutlu olması için bu önerileri zaman içerisinde onlara da aktarmanız, onları en güzele doğru ulaştırmak için onlara yardımcı olacaktır. Öyleyse hepinizin Allah'ın yolunda sonsuz mutluluklara ulaşmasını, hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sizlerin olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlarız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mühim Vakfı'nın değerli mensupları, radyolarımızın ve televizyonlarımızın değerli mensupları ve bizi dinleyen bütün diğer kardeşlerimiz, biz hepiniz için varız, sizler için varız. Görevimiz sizlere Allah'ın bütün güzelliklerini anlatmak ve onun yolunda mutlu olmanızı temin etmek. Öyleyse sonsuz saadetler dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun.
1: Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed teyzeyle. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâta'l müstakîm. Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim gâyrîl-mağdûbi aleyhim ve

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde beraber olmayı Yüce Rabbimiz bizlere nasip kıldı. Konumuz mutluluk. Sual: Allah-u Teala bu insanları niçin yarattı acaba? Allah-u Teala insanları bir tek hedefe yönelik olarak yaratmış. İnsanların mutlu olması. Allah-u Teala insandan ne ister? Bir tek şey ister. İnsanın mutlu olmasını. Hem dünya saadetine sahip olmasını, dört dörtlük bir saadet hedefidir Allah-u Teala'nın, hem de cennet saadetine ulaşmasını, o da dört dörtlük bir mutluluktur. Yani yedinci kat cennet, ona hedefliyor Allah-u Teala. Bütün insanların gitmesini istiyor. Ama insanlar gitmiyorlar. Kendilerinin işini yapmadıkları için. Dört dörtlük bir dünya saadeti, nefsin bütün afetlerinin yok olduğu bir ortamda kişinin iradesini Allah'ın iradesine bağladığı noktada bir muhteşem mutluluk söz konusu olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala biliyor musunuz hepinizi çok ama çok seviyor. Ucu bucağı yok sevgisini. Üzerinizde titriyor. İstiyor ki hepiniz sonsuz mutlulukların sahibi olasınız. Evvela şunu düşüneceksiniz sevgili kardeşlerim. Bizi o yaratmış. Yapımızı belli bir hedefe yönelmek ve gerçekleştirmek üzere dizayn etmiş. Bu dizaynın adına hanif fıtratı diyor Allah-u Teala. Bizi Allah'a teslim olabilecek fıtratta yaratmış. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi, irademizi Allah'a teslim edebilecek olan fıtratta yaratmış. Ve bir tek din oluşturmuş, adı Hanif dini. Bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratıyor. Sadece bir tek dini yaşayabilecek olan bir özellikle yaratıyor. Peki muradı ne bu dinin yaşanmasından? Muradı sonsuz bir mutluluk. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde afetler hiç kalmamıştır. Nefsinizin kalbi de ruhunuzun kalbi gibi Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen özelliklerle, güzelliklerle kaplanmıştır. Bunlar faziletlerdir. Ruhunuzun kalbi zaten hasletlerle doluydu. Ruhunuz yaratıldığınız andan itibaren sizde bir ruh var. Bu ruh Allah-u Teala'nın sizlere bir hediyesi ama mutlaka Allah'a geri dönmesi lazım gelen bir varlık. Muhtevasında sadece hasletler var. Yani Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, mutlak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellik taşıyor. Ruhunuzun hasletleri. Nefsiniz mi? Başlangıçta baştan aşağı afetlerle dolu. %100 afet. Yani Allah ne emretmişse asla yapmayan, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemeye can atan, mutlaka işleyen nefsinizin
afetleri. Öyleyse birinde 100 ünite hasret, Allah'ın emirleri ve yasakları doğrultusunda hareket eden ruhunuz o. Birinde 100 ünite afet, Allah'ın bütün emirlerine ve nehilerine karşı çıkan bir yaratık. Ama muhtevaları 100 üzerinden 100 ünite. Yani bir eşitlik söz konusu kötülüklerle iyilikler, karanlıklarla aydınlıklar, zulmetle nur karşı karşıya. Eşit seviyede kulvara sıfırda çıkarsınız. Bir kanadınızda ruhunuz vardır, bir kanadınızda nefsiniz vardır. İkisi de birbirine eşittir denge itibariyle. Ve dengeli bir uçak gibi pistten havalanacaksınız. Allah Teala mutluluğunuzu ister. Sizi eşit çatlarla yola çıkarmış, doğruyu seçebilirsiniz diye. Doğruyu seçerseniz mutluluk tarafınız her gün biraz daha ağırlık kazanacak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizin yanınızda, sizinle beraber hiç vazgeçmez sizden. Şeytansa sizin karşınızda size düşman, o da vazgeçmez. Allah sizi mutlu etmek için sizden vazgeçmez. Şeytan da sizi mutsuz etmek için sizden vazgeçmez. Öyleyse şimdi düşünelim sahneyi, kim var? Siz varsınız, iblis var, Allah var. Allah ne istiyor? Mutlu olmanızı. Siz ne istiyorsunuz? Mutlu olmanızı. Sizin dışınızda biz varız, kardeşlerimiz var, başka insanlar var. Biz de mutlu olmanızı istiyoruz. Sizi seven herkes mutlu olmanızı ister. Sadece bir tek varlık var. İblis. O sizin mutsuzluğunuz için var. Kendisi nasıl huzursuzsa, nasıl her zaman stres içindeyse, nasıl her zaman sıkıntı içindeyse, o sıkıntıları üzerinden atması mümkün değilse kıyamete kadar, sizin de kendisi gibi huzursuz, stresli ve sıkıntılı olmanızı ister. Siz mutlu olmak istiyorsunuz, Allah mutlu olmanızı istiyor, biz mutlu olmanızı istiyoruz. Ama insanların çoğu mutsuz. Sevgili kardeşlerim, şeytan tek başına bu işi nasıl yapıyor? Hayır, tek başına değil. Nefsinizle beraber. Nefsinizin bütün afetleri şeytanın ekmeğine yağ sürüyor. Yani şeytan ne ister? Sizin Allah'ın hiçbir emrini uygulamamanızı ister. Bütün emirlere karşı çıkmanızı ister. Nefsinizin afetleri de öyle. Allah neyi emretmişse onları asla yapmak istemez nefsinizin afetleri. Şeytan ne ister? Sizin Allah'ın hiçbir emrini gerçekleştirmemenizi ister. Nefsinizin afetleri de öyle. Allah'ın hiçbir emrini gerçekleştirmek istemezler. Öyleyse şeytan kendi takımının yanında. Allah Teala sizi öyle bir bedenle teçhiz etmiş ki bu nefsinizdir. Bütün kötülüklere açıktır. Öyle bir başka bedenle de teçhiz etmiş ki bu ruhunuzdur. Bütün güzelliklere açıktır. Fizik vücudunuz bunların dışındaki bu olayları yaşayacak olandır. Tesir sahaları nefsiniz ve ruhunuz. Nefsiniz şeytandan devamlı ilham alan, devamlı şeytanın adımlarını takip etmek isteyen bir varlık. Ruhunuzsa Allah'ın devamlı emrinde olan ve emrinden çıkması hiçbir şekilde mümkün olmayan bir özellik taşıyor.
Şimdi Allah'ın yaratılışındaki güzelliğe bakın ki ruhunuz hiçbir zaman şeytana doğru dönemez. Nefsinizin afetleri ruhunuz üzerinde en küçük bir etki yapamaz. Ruhunuzun 100 tane hasletinden 100'ü de affedersiniz. 19 tane hasletinden hepsi de, bütünü de, bunların 100'ünü tekabül ederseniz parçalar itibariyle 190 puan kabul ederseniz, 190 puanın bütünü Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyor. Ve hiçbir zaman bir yanlışa düşmesi mümkün değil. Nefsinizin herhangi bir sebeple ruhunuzu kandırabilmesi hiçbir şekilde mümkün değil. O tekamülün son mertebesinde yaratılmıştır. Asla değişmez. Ama Allah-u Teala'nın nefsinize verdiği emir, nefsinizin değişmesi ve ruhunuzun hüviyetine bürünüp ahsen olması. Olabilir mi? Bunun için yaratılmış. Elbette olabilir. Bütün afetlerini def edip, yerine ruhunuzun hasletlerinin eşidi olan, aynı olan, aynı özellikleri taşıyan faziletleri doldurmak. İşte nefsinizin ulaşacağı yer, ulaşması lazım gelen yer burasıdır. O zaman nefsiniz ve ruhunuz aynı paralelde olur. Birbirine eşit olurlar. İkisi de %100 Allah'ın emirlerini uygulamak ister. İkisi de %100 Allah'ın yasaklarını yapmaz. İşlemez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne demiş Allah-u Teala nefsiniz için? Biz onu diyor Allah-u Teala bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfili safiline reddettik. Ahsen-i takvim bir takvim içinde, bir zaman parçası içinde ahsen olabilecek özellikleri taşımak manasına geliyor. Öyleyse nefsiniz aslında esfili safiline, yani cehennemin en alt katına gidebilecek olan bütün negatif faktörlerin sahibi. Ve gittiği yer, eğer onu serbest bırakırsanız, kendi haline bırakırsanız, sizi götüreceği yer cehennemin en alt katı. Esfeli safiliyim. Ama Allah Teala diyor ki, ama yaratışımız diyor, ahsen. Yalnız ahsene belli bir zaman parçası içinde ulaşabilir nefsiniz. Eğer amülü salihat, nefsinizi ıslah edici ameller işlerse, yaparsa. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir tarafta ruhunuz var, bir tarafta nefsiniz var ve bir tarafta Allah var, ruhunuzla beraber. Bir tarafta iblis var, nefsinizle beraber. Allah devamlı ruhunuzla beraber olacaktır. Hiçbir zaman ayrılmaları söz konusu olmaz. Ama şeytan nefsinize ila nihaya eşlik edemez. Eğer siz zikre başlarsanız bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman şeytan sizinle beraber olamaz. Nefsinize tesir etmek imkanı kalmamıştır. Sizi kandırabilmesi artık mümkün değildir. Çalışmaz mı? Kandırmaya çalışır. Ama artık başarması mümkün değildir. Nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu ve yerine nefsinizin kalbi faziletlerle tamamen dolduğu zaman şeytan size hiçbir şey yapamaz. Böylece nefsiniz de aynı ruhunuz gibi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen,
yasak ettiği hiçbir fiil ise asla işlemek istemeyen bir özelliğin sahibi olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Neden şeytan insanların %90'dan fazlasını tuzağına düşürüyor da o kadar çok insanı cehenneme almayı başarıyor? Çünkü nefsinize tesir etmek imkanının sahibi. Neden? Nefsin üzerine bir sultası mı var? Emretme gücü mü var? Hayır, yok. Aslında buna ihtiyacı da yok. Çünkü nefsinizin afetleri zaten şeytanın istediklerini istiyor. Şeytanın buradaki fonksiyonu sadece onları birazcık azdırmak ve Allah'ın yasaklarına daha çok dadandırmak, Allah'ın emirlerine ise daha çok isyan ettirmek. İşte şeytanın yaptığı bu, ama kendisine müsait bir zemin bulmuş durumda. Zaten nefsinizin bütün afetleri Allah'ın emirlerine karşı çıkan ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isteyen bir özelliğe sahip, yani şeytan ruhu olmayan, nefsi olan bu varlık, yani bu cin tayfasından olan iblis, sizi sadece yere vurmak ister. Ve şartlar, nefsinizin şartları onun lehine ve nefsinizi devamlı kullanır. Nasıl kullanır? Çok kurnaz bir metodu var. Sevgili kardeşlerim, o metodun ne olduğunu söylemek için size birkaç saniyelik bir önerim var. Şimdi dilinizi hiç kımıldatmayacaksınız. Sesle çıkarmayacaksınız. Ve içinizdeki sesle Allah, Allah, Allah demeye başlayacaksınız. Birkaç saniye. Hadi beraberce yapalım. Dilimizi kımıldatmıyoruz ve başlıyoruz.

Tamam. İçinizdeki sesi duydunuz mu? O Allah diyen sessiz ses, yani bizim kulağımıza giren ses dalgalarıyla oluşmayan ama bir ses. Allah dediğinizi içinizden duyuyorsunuz. Sesiniz çıkmıyor, dilinizde kımıldatmıyorsunuz ama Allah kelimesini tekrar ediyorsunuz. İşte iblis o sesinizi taklit eder. Taklit ederse ne olur? Taklit ederse size düşüncelerini sizi Allah'ın yolundan koparacak olan, Allah'ın yoluna ulaştırmayacak olan, şeytana uyduracak olan, şeytana uymanızı sağlayan, şeytanın adımlarına tabi olmanızı sağlayan bir sahtekarlıktır bu. Zaten hayatı hep sahtekarlıklarla geçmiştir. Hala dünyadaki insanların bir kısmına transandantal meditasyon diye bir sahtekarlık öğretiyor. Zikir sahtekarlığı. Kıyamete kadar yaşayacak. Gayesi bütün insanlığı cehenneme götürmek ama %90'dan fazlasını götürmeyi de başarıyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse böyle bir dizaynda gelin muhtevaya beraberce bakalım. Şeytan neyin sahibi? Sizi kandırma imkanının sahibi. O içinizdeki düşüncenizin sesi var ya, demin duyduğunuz o ses, iç dünyanızdan duyduğunuz ses, işte o sesinizi rahatlıkla taklit edebilir. Farkı anlayamazsınız. İnsan düşüncelerinde hep konuşur. İçinizde iki tane ses duyarsınız. Birisi Allah'ın emrine çağırır. Ve Allah ne emrettiyse onu yapmanızı ister. İkincisi ise Allah ne emrettiyse onu yapmamanızı ister. Birinci ses Allah'a aittir. Ruhunuzun size ulaşan sesidir. İkincisi ise şeytana aittir. Direkt olarak şeytan konuşur. Ve şeytan bütün insanlara fısıldar, bütün insanlara vahyeder. Onların iç seslerini taklit ederek kendi düşünceleri olduğunu zannettirir iblis sesinin. İnsanlar da öyle düşündüklerini zannederek olayları gerçekleştirirler. Oysa ki her zaman iblis onların kılavuzudur. Onlara devamlı tesir eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir durumda bütün insanlar şeytanın sahtekarlığıyla karşı karşıyadır. Şeytan onların hepsine böyle bir hile ile yaklaşır ve dediklerini onlara kabul ettirir. Sorgulanmasına gerek yoktur. Çünkü nefsin afetleri zaten bunları yapmak üzere programlanmıştır. Nefsin afetleri şeytanın dediklerini yapmak üzere programlanmıştır. Yani Allah'ın bütün emirlerine isyan etmek, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek üzere programlanmıştır. Şeytanın da yaptırmak istediği zaten aynı şey. Bu yüzden şeytanın nefsimize tesir etmesi zor değildir. Bunun için bir gayret sarf etmesi bile gerekmez. Kişiyi kandırarak kendi düşüncesinin sesiymiş gibi nefsinin taleplerini yerine getirir ya da nefs şeytanın taleplerini yerine getirir demek daha doğru. Allah Teala diyor ki biz şeytanı mümin olmayanlara dost kılarız. Biz şeytanı mümin olmayanlara musallat ederiz diyor.
Kimdir mümin olmayanlar? Kalplerine iman yazılmayanlar. Yani Allah'a ulaşmayı dinemeyip de Allah'ın mürşitlerine ulaştırmadığı kişiler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda demek ki iblis nefsinizin afetlerini tesir edebilecek olan bir özelliğin sahibi. Ve buna tevessül ettikçe ve bu konuda başarı kazandıkça, muvaffak oldukça iblisin bu muvaffakiyeti, başarısı size hep huzursuz eder. İş dünyanızda bir şeylerin cız ettiğini duyarsınız. Her yaptığınız yanlışlığın arkasından huzursuz olursunuz. Çünkü Allah size azap eder. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa biz onların üzerine azap bırakırız diyor Allah-u Teala. Mutlaka onlara azap ederiz diyor Allah-u Teala. Allah'ın bu olaydan sonra, şeytana tabi olmanızdan sonra size verdiği azabın adına ricz diyor Allah-u Teala. Aslında bir nevi pislik manasına geliyor ricz. Sevgili kardeşlerim, bu mutsuz olmanın simgesidir. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, şeytanın emirlerini yerine getirirse, o kişi şeytana tabidir. Ve o kişi mutsuzdur. Şeytan bütün insanlarla devamlı bir diyalog içerisindedir. Bu onun iç dünyasındaki sesin taklidiyle tahakkuk eder. İşte Allah-u Teala biz insanlara sadece mutluluk hedefiyle hedeflenmemizi emrediyor. Hem dünyada saadeti emrediyor, hem de ahirette saadeti emrediyor. Ve ikisi de Allah-u Teala'nın yardımıyla devamlı kazanılabilen, hüküm ferma olabilen sistemler. Öyleyse ne yapmamız lazım? Mutlu olmak için ne yapmamız lazım? Cennet mutluluğu için ne yapmamız lazım? Dünya mutluluğu için ne yapmamız lazım? İkisi için birden, hem cennet saadeti için hem dünya saadeti için bir tek şey yapmamız lazım sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek tek başına bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, o kişiyi mutlaka dünya saadetinin yarısından öteye taşır. O kişiyi mutlaka cennet saadetinin üçüncü katına kadar ulaştırır. Yedi katta yedi tane cennet. Yedi tane gök katında yedi tane cennet. Bir insan sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle üçüncü gök katındaki cennete kadar ulaşabilir. Aslında o ulaşmaz, Allah onu ulaştırır. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ve o kişi ruhu Allah'a ulaştığı zaman nefsinin kalbinde %50'den fazla %51 nur birikimi, fazilet birikimi gerçekleşir. Bu noktada kişinin Allah'ın emirlerine itaat eden toplam kesimi 200'de 151'dir. Nefsinin kalbindeki afetlerin %49'u kalmıştır. %51'i fazilete dönüşmüştür. Afetler kapı dışarı edilmiş, yerlerini faziletler almıştır. Öyleyse 200 üniteden 100 ünitesi ruha aittir. Hepsi Allah'ın emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen özelliğin sahibidir. Nefsin kalbindeki sistem ise başlangıçta
%100 Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, emirleri çiğneyen ve yasaklara asla riayet etmeyen, yasakları da işleyen özellikte idiler. %100'ü nefsin afetlerini. Ama bu noktada 21. basamakta nefsin afetleri %49'a düştü. %100 tamamlamak için gerekli olan 51, %51 ise faziletlerden oluştu. Faziletler ruhun hasletlerinin eşididir. Öyleyse davranış biçimlerimizin temelini teşkil eden faktörlerin %51'i Allah'ın emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik taşıyor. 200'de sadece 49'u Allah'ın bütün emirlerine itaat etmeyen, bütün emirlerini çiğneyen, yasak ettiği fiilleri ise her zaman işleyen, işlemeye çalışan bir özellik taşıyor. 249. 250 olsaydı, ki yaklaşık olarak öyle sayılabilir, o zaman %75 demektir. Sizi güzelliklerine çağıran, Allah'ın emirlerini işlemeye çağıran, yasaklarını işlememeye davet eden faktörler, yani faziletlerle hasletler toplamı 200'de 151, afetlerse 200'de sadece 49. Yani %75'i iç dünyanızın %75'i Allah'ın emirlerini yapmaya çağırıyor sizi, yasak ettiği fiilleri işlememeye. Sadece %25'i Allah'ın yasaklarını işlemeye, emrettiklerini yapmamaya çağırıyor. Öyleyse 4/3'ü iç dünyanızın, nefs ve ruh toplamının 4/3'ü Allah'ın istikametinde. İşte bu rakam 4/3'tür. 200'de 151'dir. Ama tatbikat aynı olmuyor. Bu seviyede iblisin devamlı sesiyle insanları aldatması sebebiyle insan bu seviyede %50 %50 bir noktaya ancak gelebiliyor dünya tatbikatı açısından. Yani hayatının her gün yaklaşık olarak %50'si mutlulukla, %50'si mutsuzlukla geçiyor. Aslında hasletler ve faziletler toplamı %75. Ama iblisin devamlı aldatmaları, sizin hissesizliğini taklit ederek sizi kendi düşünceniz gibi kandırmayı başarabilmesi, onu burada da %50'lik bir sonuca yaklaşık olarak ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, ne zaman ki daimi zikrin sahibi olursunuz, o zaman sizin için %100 dünya saadeti söz konusudur. Bu noktada şeytan artık sizi kandıramaz. Bütün hileleri tarafınızdan tespit edilir. Ve şeytan asla sizi kandırabilecek olan bir zemini yakalayamaz bu noktadan itibaren. Bu noktadan itibaren şeytan size yenilmek mahkumiyetindedir. Elinde hiçbir şey bırakmamış olursunuz. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluk denilen müesseseyi 28 basamaklık bir dizayn içerisinde ortaya koyduğumuz zaman, bunun panoramasını çizdiğimiz zaman, bütünün parça parça oluştuğunu görüyorsunuz. Kurtuluş nerede başlar? 28 basamağın 3.sünde. 1. basamak, olayları yaşarsınız. 2. basamak, değerlendirirsiniz.
eğer Allah'ın emirlerine bilerek itaat etmiyorsanız, ruhunuzu Allah'a ölmeden evvel göndermediğiniz gibi başka insanların da göndermesine mani oluyorsanız, Allah Teala tarafından seçilmezsiniz. Böyle değilseniz mutlaka seçilirsiniz. Yılda bir iki defa mutlaka Allah Teala tarafından imtihan edilirsiniz ve musibetlerle imtihan edilirsiniz ve musibetlere bakış açınız Allah Teala tarafından değerlendirilir. Seçildiğiniz takdirde siz Allah'a ulaşmayı dileyebileceklerden birisiniz demektir. Eğer dilerseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah'ın cenneti mutlaka sizindir. Dilemeyen insan ebediyen ikinci basamakta kalacaktır. Gideceği yer cehennemdir. Ve derecelere göre 7 kat cehennemden birisine mutlaka gidecektir. Ama ya diliyorsa, dilediği andan itibaren kurtulmuştur. Öyleyse cennet saadetinin birinci katı, dilediğiniz anda Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda tamamdır. Dilediğiniz anda Allah rahim esması ve tecelliye başlar. Evvela kalbinizdeki talebi işitir, bilir ve görür. Derhal rahim esması ve tecelliye başlar. Bu tecellinin arkasından sonuçlar birer birer elde edilir. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır. İrşat makamını herhangi bir kişi olmaktan ayırabilirsiniz. Onun bir mürşit olduğunu, hidayetçi olduğunu yakalarsınız. Sonra mı? Sonra Allah-u Teala kulaklarınızdan vakrayı alır. O zaman irşat makamının, hidayetçinin sözlerini işitmeye başlarsınız. Manasına varmaya başlarsınız. Sonra Allah kalbinizden ekinleti alır ve yerine ipat koyar ve o manasını aldığınız sözleri kalbinize indirdiğiniz zaman idrak edersiniz. Onları sahiplenirsiniz. Yani başka birisi aksini söylediği zaman müdafaa etmek mecburiyetini duyarsınız. Bu onları sahiplendiniz. Olayı idrak ettiniz demektir. Sonra ne yapar Allah-u Teala? Sonra kalbinize ulaşır. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Hep birinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra ne yapar? Göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Sonra zikre başlarsınız. Rahmet nurları kalbinize sızmaya başlar. Sonra huşu sahibi olursunuz. Sonra da Allah size kime tabi olacağınızı gösterir. Böylece 10 tane ihsan almış olursunuz Allah-u Teala'dan. Sevgili kardeşlerim, buraya kadar olan noktada bir kişi ölürse, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşamadan, hidayetçiye ulaşamadan ölürse, o kişinin gideceği yer birinci kat cennettir. Hidayetçiye ulaşır da tabiiyetten sonra ölürse, o zaman o kişinin cenneti ikinci kat cennettir. Dünya mutluluğu burada da orada da başkalarından farklı değildir. Dünya mutluluğu herkes gibi günahlarla, sevaplarla devam eder, gider. Yani dünyada kişi mutlu değildir. Mürşidine ulaştığı zaman ne olur? 10 tane ihsan almıştır Allah-u Teala'dan. 10 insanla mürşidine ulaşmıştır. Tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibidir kişi. Ne olur tabi olduğu anda? Tabi olduğu anda o
O kişinin başının üzerine Allah Teala'nın imamının ruhunu ulaştırır. Sonra o kişinin kalbinin mührünü açar. Kalbindeki küfür kelimesini dışarı alır. Ve nefsin kalbinin içine iman kelimesini yazar. İşlemler hep nefsin kalbindedir. Öyleyse böyle bir dizaynda başka ne yapar Allah-u Teala başka? O kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Başka? O kişinin ruhu vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşır. O kişinin nefsi zikirle nefs tezkiyesine başlar. Ne demek nefs tezkiyesi? Kişi zikir yapar. Nefsinin kalbindeki işlemler tamamlandığı için, yani nefsinin kalbinin mührü açılıp kalbinin içine Allah imanı yazdığı için o kişi bir güzel dizaynın sahibi olur. Nefs tezkiyesi başlar. Nefsinin kalbindeki iman kelimesi bir manyetik alan sahibidir. Nefsinizin kalbine ulaşan nurlardan fazıllar, faziletler o manyetik alanın ters kutbunu oluşturur. Ve iki kutup birbirine zıt oldukları için birbirine çekecekleri cihetle iman kelimesinin etrafında faziletler toplanmaya başlar. İşte bunun adına Allah-u Teala nefsin tezkiyesi, temizlenmesi, arınması diyor. Nefsin tezkiyesi, temizlenmesi, arınması. Nefsin kalbinde böylece kişi zikir yaptıkça kalbine giren faziletler kalpte toplanmaya başlayınca %1, %2, %3 derken %7'nin birikimi gerçekleştiği zaman o kişinin vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşmış olan ruhu zemin kattan birinci kata ulaşır. Nefsin kalbinde bir defa daha %7'nin birikimi kişi nefsi emareye açmıştır o zaman. Nefsi levvameye ulaşmıştır. Nefsini kınayan bir kişi bu. Ruhu ikinci gök katına ulaşır. Bir defa daha %7 nur verir kimi nefsi mülkime Allah'tan ilham almaya başlar. Üçüncü gök katına ulaşır ruh. Bir daha %7 nur verir kimi nefsi dördüncü defa

fazilet birikimiyle kişinin kalbindeki nurlar %51'e ulaşır. 7 tane 7 %49 fazilet birikimi ve mürşidine ulaşmadan evvel kalbine giren %2 rahmet nuruyla bu rakam %51'i bulur. Nefsin kalbi böylece pırıl pırıl aydınlanır. Ya da alacakaranlık olur demek daha doğru. Karanlıklar kadar neredeyse aydınlık vardır. Aydınlıklar kadar karanlık vardır neredeyse. Çünkü aydınlıklar karanlıkları %1 aşmıştır. Nefsin kalbinde %51 nur vardır. %49 karanlık kalmıştır. Bu noktada fizik vücut şeytana kul olmaktan %51 kurtulmuştur. Şeytana kul olması %100'den %49'a düşmüştür. Ve bu noktadan itibaren Allah'ın kulu olma tarafı ağır bastığı için artık o kul, o kişi Allah'ın kulu sayılır. Allah'ın kulu olmanın gerçi başlangıcındadır ama Allah'ın kulu olmayı başarmıştır. Şeytana kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuştur. İşte burası o kişinin fizik vücudu için hidayete erme noktasıdır. Şeytana kul olmaktan kurtulduğu, Allah'a kul olduğu, kul olmayı şeytana kul olmaktan daha çok Allah'a kul olduğu nokta. Ama olay tamamlanmamıştır. Fizik vücut için sonuç alınmamıştır. Sadece şeytana kul olmaktan daha çok Allah'a kul olduğu için Allah'ın kulları arasına girmiştir. Ama henüz fizik vücudunu Allah'a teslim edememiştir. Sonra ne olur? Sonra o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar giderek artar. %61'i bulur fena makamının sonunda, %71'i bulur beka makamının sonunda, %81'i bulur züht makamının sonunda kişi burada fizik vücudunu Allah'a teslim edecek bir noktaya ulaşmıştır. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman fizik vücudu da Allah'a kul olma şerefine ermiştir. Önce ruh Allah'ın zatına ulaşarak kul olur. Yani Allah'a teslim olur. Sonra fizik vücut Allah'ın zatına ulaşarak değil, ahsen olarak Allah'a kul olur. Sonra kişi daimi zikre ulaşır. Ve arkadan 27. basamakta nefsi Allah'a teslim olur. 21. basamakta Allah'a ulaşan ruh, 22. basamakta Allah'ın zatında yok olur. Bu ruhun Allah'a teslimidir. Ruhun hidayetidir. 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim olur. Fizik vücut hidayete erer. ...21. basamağa ulaşan bir kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Ruh Allah'a teslim olmuştur. Kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Ve bu noktaya kadar Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Çünkü söylediğimiz gibi Allah'ın sözü var. Diyor ki Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehti İleyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer.

Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Allah ulaştırır. Allah'ın sözü olduğu için insanoğlunun Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah için yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi Allah mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buraya kadar gelmek dünya saadetinin %50'sinden daha fazlasını sağlar kişiye. Aslında nefsinin kalbindeki aydınlanan kesim %50'yi aşmış, %51'dir. Ruhu da zaten tamamen aydınlıktır kişinin. Böylece aydınlıklar %71, %51 olur. 200 de 151 olur. Yani ruhun muhtevasını da aydınlık saymak mecburiyetindeyiz. Nefsin kalbindeki %51 nur birikimi de 200'de 151 nur birikimi. Yani yuvarlak bir rakamla %75 aydınlık, %25 karanlık. Burası Allah'ın garantisi altındadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar mutlaka böylece cennetlerden üçüncü kat cennetin sahibi olur otomatik olarak. Buraya kadar sevgili kardeşlerim hiçbir güçlüğünüz yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu dileğiniz sizi mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Eğer 3-4 aylık bir ömrünüz varsa Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen birisine o kişinin ömrü 3-4 ay devam edecekse mutlaka üçüncü kat cenneti bağışlar. Mutlaka o kişinin dünya saadetinin de %50'den fazlasına ulaşmasını sağlar. Kalpteki temizlik %51 değil %75'tir. Bunun davranışlara yansımasında şeytanın tesiri büyüktür. Bu hedefi eksiltecektir. Ama her halükarda kişinin dünya mutluluğu %50'yi aşar. Öyleyse neymiş? Cennet mutluluğu mu? Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek ve kişinin 3-4 aylık, 5-6 aylık ömrü varsa mutlaka üçüncü kat cennete ulaşmak. Dünya saadeti mi? Dünya saadetinin de %50'den daha fazlasına ulaşmak. Bu Allah'ın nimeti sevgili kardeşlerim. İnsanları o kadar çok seviyor ki sizleri o kadar çok seviyor ki bir dileğiniz size mutlaka cennetin kapılarını açar. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Cennet sonsuz bir ömürdür. 50 yıl, 100 yıl, 200 yıl değil. Milyarlarca yıl orada cennette kalmak söz konusu. Öyleyse Allah'ın ne kadar büyük lütfuna muhatapsınız. Torpillisiniz sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala sizi seviyor, çok seviyor. Bu sevgisinin karşılığı olarak da diyor ki ben kulumu o kadar severim ki bir dileği bana yeter. O dilekle onu mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi kılarım ve evliya yaparım onu diyor. Evliyaullah'tan birisi yaparım diyor. Veliyullah yaparım diyor. Allah'ın dostu yaparım, dostum yaparım diyor. Söz verdim mutlaka yaparım diyor. Benim sözümde hulf olmaz diyor. Peki dünya mutluluğunun durumu ne burada? Söylediğimiz gibi %50 civarında. Ama ne zaman ki fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz, dünya mutluluğunuz o zaman %80'i aşar. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirsiniz.
Ama nefsinizde hala %19 afet vardır. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman nefsinizin kalbinde hala %19 afet vardır. Affedersiniz. Yani nefsinizin kalbinde %19 afet. Ama bütünüyle alırsanız ruhunuzu ve nefsinizi %10'un altına düşmüştür karanlıklar. %90'ından fazlası aydınlanmıştır nefsinizin kalbinin. %100 ruhunuzun hasretleri, %81 de nefsinizin afetleri, %181 yani yaklaşık olarak %90'dan daha fazla, ama %90 mutlu bir insansınız. Artık iblisin size tesiri olmaz. Çünkü söylediğim gibi fizik vücudunuz şeytanın telkinlerine artık kulaklarını tamamen tıkamıştır. Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirir ve yasak ettiği fiilleri işlemez. Ama şeytan da ona tesir etmeye çalıştığı için tesir altında kaldığı olur ama yenilmez. Tesir altında kalması sebebiyle de %100 mutluluğu yaşayamaz. Nefsin afetleri bazen kişiye tesir edecektir. Bu sebeple kişi şeytanın bu tesiri dolayısıyla %100 mutluluğu yaşayamaz. Yoksa emirler ve nehiler açısından görevlerini tam olarak yerine getiriyor kişi. Fizik vücudun teslimi noktasında. Öyleyse burada mutluluğunuz, dünya mutluluğunuz %90'ı artık aşmıştır. Cennet mi? 4. kat cennettesiniz. Daha sonra daimi zikrin sahibi olacaksınız. O zaman cennetin 5. katı sizin olur. Dünya mutluluğunuz mu? O artık %100'dür. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Şeytan size tesir edebilecek hiçbir sahanın sahibi değildir. Fizik vücudunuzun tesliminde dediğini yaptıramaz ama sizi rahatsız eder. Davranışlarıyla rahatsızlığı hissedersiniz. Fizik vücudunuz şeytanın dediklerine aldırmaz. Onun dediğini yapmaz. Yasak ettiğini işler. Yani Allah-u Teala'nın emrini şeytan yasak etmeye çalışır. Onu işler kişi. Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri işlemez. Ama şeytan tesirini hissettirmek için devamlı ona tesir etmeye çalışacaktır. Devamlı sesiyle onu rahatsız etmeye çalışır. Ve burada kişide %100 mutluluklu sebeple oluşamaz. Ama daimi zikre ulaştığı zaman kişinin nefsinde hiç afet kalmamıştır. Artık şeytanın tesir edebileceği hiçbir alan yoktur. Ve dünya saadeti kişinin nefsini Allah'a teslim ettiği 27. basamakta dünya saadeti %100 olmuştur. Cennetlerdense 5. katın sahibi olmuştur. Daha sonra bu kişi daha üst bir noktaya ulaşacak, irşada ulaşacaktır. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşacaktır. 6. kat cennetin sahibi olacaktır. Dünya saadeti gene %100'dür. Ve sonra da iradesini de Allah'a teslim edecektir. Son teslim tamamlanacaktır. 3. sıratımız, 4. sıratımız hakimde tamamlanmış olacaktır. Ve kişi burada dünya saadetinin de cennet saadetinin de zirvesine ulaşır. İşte hayat bu sevgili kardeşlerim. O Allah'ın kendisini cennetine almayacağınızdan öden bütün insanlara Allah-u Teala ne kadar kolay şeyler söylemiş. Bugün bütün bu anlattığım hakikatler din ilmini tahsil eden üniversitelerde hiç okutulmuyor sevgili kardeşlerim. Bizim Allah'ın üniversitesi hariç
insanlar o üniversitelerde Allah'ın Kur'an ilmini değil, kitaplardaki, emaniye kitaplardaki din ilmini tatbik ediyorlar. Yani Allah'ın indirdiği din değil, insanların kendi yarattıkları bir din. Farzların bir kısmı tatbik edilmiyor. Allah'ın hakikatlerinden insanların haberi yok. Ve insanlar mutsuz ve yanlış yollara sevk edilmiş durumdalar. İşte sevgili kardeşlerim, bırakınız bu neticelere ulaşmayı, ama şunu özetle söylemek istiyorum. Bir tek dileğiniz, Allah'a ulaşma talebiniz sizi mutlak olarak Allah'ın üçüncü kat cennetinin sahibi kılar. Çünkü oraya kadar olan işlevleri siz yapmıyorsunuz. Sizin yaptığınız şey sadece birinci hamleyi yapmak, yani Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu noktada, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada Allah tarafından teslim alınırsınız. Ve Allah sizi mutlaka kendi zatına ulaştırır. 4-5 aylık bir ömrünüz varsa. Garanti altındasınız. Mutluluğunuz Allah Teala tarafından garanti altına alınıyor. Sonra da adım adım söylediğim gibi daha üstün mutluluklar. Ama buraya kadar olanı o kadar kolay bir şey ki hiç kimse Allah beni cehennemine attı diyemez. Allah onları cehennemine atmadı. Atmayacak. Onlar kendilerini cehenneme mahkum edecekler. Sevgili kardeşlerim, siz kendinizi mutluluğa mahkum edin. İşte Allah'ın sizden istediği şey budur. Mutlulukla hüküm giymek. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Efendim bir güzel günde, bir eşsiz sohbet öncesinde inşallah yine sizlerle bir aradayız. Az sonra bir eşsiz ve yeni Kur'an-ı Kerim tefsirinde Rad suresinin tefsiriyle Muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte olacaklar. Efendim bu dersimizin kod numarası 2.2.12.13. Ve şimdi müsaadenizle Muhterem Efendi Hazretlerine dönmek istiyorum. Muhterem Efendimiz, öncelikle mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet yapıyoruz. Çok kıymetli dualarınızı diliyor ve bugünkü bu eşsiz ve yeni Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinizde saatlerinizi deyici, dinleyici ve de sevgili öğrencilerinizle baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret yapıyoruz inşallah.
2: Allah razı olsun Berhan. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmid din. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sırâtellezîne en'amte aleyhim gâyril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bir Kur'an tefsiri yapmak üzere beraberiz. Kaldığımız yerden tefsire devam etmek için beraberiz. Rad suresinin 29. ayet-i kerimesiyle inşallah sözlerimize başlamak istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine amenu ve amilus salihati tuva lehum ve husnu me'ad. Affedersiniz. Biraz hapşırıklı bir okuma oldu ama böyle söylüyor Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala. Şimdi kelimelere geçiyoruz. Ellezine amenu, amenu olan kişiler, kimseler ve amilu es-salihati ve amilus salihati ve salih amel işleyenler. Tuğba, çok güzel, en güzel, en hoş, gözü aydın, ne mutlu. Lehüm, onlar için, onlara. Ve hüsnü ve en güzeli, meabin, dönüş, dönme yeri, sığınak. Ellezine aminu, aminu olanlar, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler, ve amelü salihati ve salih amel, nefsi ıslah edici amel yapanlar, tuba lehum, onların gözü aydın, ne mutlu onlara. Ve hüsnü meab ve meabin güzeli, onların sığınağın en güzeli onların. Amin olanlar, yani ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefsi ıslah edici amel yapanlar. Ne mutlu onlara. Ve meabin en güzeli onların.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, meab aslında sığınak demek. Meab'ın sığınağın. En güzeli onların. Evvela meab muhtevasına beraberce bakalım. Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Vallahu indehu hüsnül meab." Andolsun ki, yemin olsun ki Allah onun katındaki, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Allah Teala Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Zalikel yevmül hakkı femen şahiddâze ilâ rabbihi meâba." İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, Allah'a doğru bir yol ittihaz eder. Yani sırat-ı müstakimi kendisine yol ittihaz eder. Ve meab olarak diyor Allah-u Teala, bu yolu takip ederek kimin ruhu Allah'a ulaşırsa, Allah o kişinin ruhuna meab olur anlamı var. Zariyat dedi de Allah-u Teala, fefirru ilallahi diyor, Allah'a kaç ve Allah'a sığın anlamı var. Firarda Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Yani Allah bir sığınaktır. Ona ulaşıp sığınağa sığınacaksın demiş oluyor Allah Teala. Ve meab kelimesi her şeyden önce bir sığınak ifade eder. Bu sebeple ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıranlar için Allah Teala evvab kelimesini kullanıyor. Yani meaba ulaşan, meaba ulaşıp sığınan demek. Meab sığınak, evvab sığınağa sığınan. İşte Kaf suresinin 31 ve 32. ayetleri Allah Teala buyuruyor ve uzlufetül cenneti lil muttakine gayr vaid. Haza ma tuadune li kulli evvabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey budur, bu cennettir buyuruyor Allah Teala. Ve söylüyor ki, yani oraya, bu cennete vaad olunduğunuz şeye hadi buyurun girin. Onları söylemeden buyurun girin ifadesi orada yok. Sadece işte vaad olunduğunuz şey budur, bu cennettir diyor Allah Teala. Sonra kimler için olduğunu söylüyor. Li külli evvabin hafiz. Bütün evvab olanlar için vaad olunan şey, kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o kişi cennetin üçüncü katına ehil olur. Ona vaat edilen üçüncü kat cennettir. Ve bu kişi evvab takvanın sahibidir. Üçüncü kat cennete ulaşacaktır. Vaat olunduğu cennet orasıdır. Ama evvab olduğu için, meaba sığındığı için, vücudundan ayrılan ruhu ait olduğu yere, geldiği yere geri döndüğü için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse burada bir muhteva var. Buradaki durum onu gösteriyor. Herkes için söz konusu olan bu güzelliği
yaşamaktır. İşte bütün bir dizayn içerisinde Allah'ın herkes için ulaşmayı hedeflediği şey evvela hafiz olmak, sonra da evvap olmak. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mutlaka 10 tane ihsan verir, mürşidine ulaştırır. Tabi olduğu anda başının üzerinde devrin imamının ruhu oluşur. İşte devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerinde oluşması noktasında o kişi bir muhafız tarafından korunma altına alınmıştır. Devrin imamının ruhu artık onun muhafızıdır. Neden muhafaza eder? Büyüden muhafaza eder. Şeytanın insanlara asırlarca evvel öğrettiği, Babil şehrinde öğretilmeye başlanan, Harut ile Marut isimli iki melek de bu konuda vazife almışlar. Sihrin, yani büyünün ve hüddamın, yani cinlerin insanlara saldırılmasının önlenmesi söz konusu bu muhafızla. Kimin başının üzerinde devrin imamının ruhu varsa, o kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de tabi olmuşsa, o günden itibaren ona büyü tesir etmez, hüddam da tesir etmez. Şeytanın bu zulmani ilimlerin hiçbirisi tesir etmez. O kişi ipnoz edilemez. O kişi illüzyon numaralarıyla aldatılamaz. Ona şeytanın hiçbir ilmi tesir etmez. Boşunadır. İşte o kişi başının üzerindeki ruhla muhafaza altına alınmıştır. Ve Allah Teala o muhafaza altına alınan kişilerin toplamına kavim diyor. Bir insan toplumu oluştuğu zaman onların adı genel anlamda kavim olarak geçiyor Kur'an'da. Hiçbir kavim fiilini bozmadıkça diyor, tayir etmedikçe, yani nefsini negatife döndürmedikçe anlamı var orada. Biz onların başındaki muhafızı geri almayız diyor Allah-u Teala. Biz de onların başının üzerindeki tayir etmeyiz. Üzerindekini tayir etmeyiz diyor, değiştirmeyiz diyor. Öyleyse burada Allah Teala vuslat olayını veriyor bize. Amin olanlar için meyavın en güzeli onların ifadesi var. Kişi sadece amin olmakla kalmamış, Allah'a doğru yola çıkmış, meava doğru. Çünkü salih amel de işlemeye başladığını söylüyor bu kişi. Mümin olmak şerefine ermiş. Çünkü Allah Teala kalbinin içindeki küfür kelimesini almış dışarıya, kalbinin içine imanı yazmış. Bu kişiyi kendisine doğru yönlendirmiş. Ruhu Allah'a doğru yükseliyor. Nefs tezkiye esirleri boyunca emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde birer gök katını aşacak olan ruh sonunda Allah'ın zatına ulaşacaktır. Meaba varacaktır, sığınacaktır, Allah'ın zatına sarılacaktır, Allah'ın zatında yok olacaktır. Böylece meaba sığınmış, yani evvap hüviyetine girecektir. Fırat suresinin 29. ayet-i kerimesi bu bapta önemli bir ayet-i kerime olarak
çıkıyor karşımıza. Evet. 29.

evvela amin olma var. Sonra nefs tezkiyesine başlama var. Ve meaba ulaşma. Meaba sığınma. Allah razı olsun. Rad suresi 30. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kezalike erselnake fi ümmetin kat halet min kabliha umemun li tetluve aleyhimüllezi evhayna ileyke ve hum yekfurun bi rahman kul huve rabbi la ilahe illa hu yani huve aleyhi tevekkeltu ve ileyhi metab. Kelimeler kezalike böyle, böylece, öyle. Erselnake seni gönderdik. Fi ümmetin, bir ümmetin içine kat oldu, halet gelip geçti. Min kabliha ondan önce umemün ümmetler. Li tetluve okuman için, tilavet etmen için aleyhim onlara ellezi ki onu evhayna biz vahyettik. İleyke sana ve hüm yekfurun ve onlar inkar ederler. Bir rahmani rahmanı kul de ki hüve o Rabbi benim Rabbim la ilahe ilah yoktur illa hüve ondan başka aleyhi ona tevekkeltü ben tevekkül ettim ve ileyhi ve ona metavi

benim tövbem dönüşüm ve kelimelere geçiyoruz. Kezalike ersalneke fi ümmetin. Böylece seni de bir ümmetin içine gönderdik. Kathalet min kabliha ümemun. Ondan önce ümmetler gidip geçmiştir. Litetluve aleyhi müllezi evhayna yettiğimi onlara okuman için. Ve hüm yekfurun ve onlar inkar ediyorlar. Bir rahmani rahmanı kul hüve rabbi la ilahe illa hüve. O benim Rabbimdir. Ondan başka ilah yoktur. Aleyhi tevekkeltü. Ben ona tevekkül ettim. Ve ileyhi metabi ve tövbem, dönüşüm, tövbesi yani tövbesi kabul edilmiş olarak dönüşüm onadır. Ve cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. Böylece ondan önce gelip geçmiş ümmetlerde olduğu gibi seni de sana vahyettiğimizi onlara okuman için bir ümmetin içine gönderdik. Onlar Rahman'ı inkar ediyorlar. De ki, o benim Rabbimdir. Ben ona tevekkül ettim ve ondan başka ilah yoktur. Ve dönüşüm, yani tövbesi kabul edilmiş olarak dönüşüm, tövbem onadır. Şimdi burada bir Allah'a dönüş söz konusu. Ruhun ölmeden evvel Allah'a dönüşü. Böyle bir dönüş önce Allah'a ulaşma dileğine bağlıdır. Sonra bu dileğin arkasından 10 tane ihsan alışa bağlıdır. 10 ihsandan sonra tabi olup mürşid, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olup ondan sonra ruhu Allah'a gönderme işlemidir. Ruhun Allah'a geri dönüşüdür. Böyle bir dönüşte bütün günahların sevaba çevrilmesi söz konusu olur. Tövbenin kabulü bunu gösterir. Kimin bütün günahları böyle bir tövbeyle sevaba çevrilmişse onların ruhları, tövbeleri kabul edilmiş bir şekilde Allah'a geri döner. İşte bu hususlar Furkan suresinin 69, 70 ve 71. ayetlerinde ifade buyuruluyor. Diyor ki Allah Teala Furkan 69'da onlar cehenneme giderler diyor. Cehenneme gidecek olanlardan bahsediyor Allah Teala. Furkan 70'te de buyuruyor ki ama kim tövbe ederse, yani Allah'tan aldığı 10 ihsanla tövbe ederse ve mümin olursa, başka bir tövbeyle mümin olmak söz konusu değil, mutlaka bu tövbe söz konusu. Ve amelü salihata, nefsi ıslah edici amellere başlarsa, ki bu da Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre mümin olmaktır. O zaman diyor Allah Teala biz onların seyyiatini hasenata çeviririz. Onların bütün seyyiati kaybettiği dereceler kazandıkları derecelere çevrilir. İşte böyle bir dizayn söz konusu ve Furkan 71 ve onların ruhları tövbeleri kabul edilerek Allah'a döner. Tövbeleri kabul edilmiş bir şekilde Allah'a geri döner, Allah'a ulaşır. Orada da Allah Teala aynı kelimeyi kullanmış. Metava diyor. Öyleyse
ve buradaki metâbe kelimesi hem tövbe kelimesiyle aynı kökten geliyor, hem Allah'a geri dönüşü, hem de tövbeyle yapılan bir dönüşü, tövbelerin kabul edilmesi halindeki bir dönüşü ifade ediyor. Rad suresi 20-31. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَوْ اَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْاَمْرُ جَمِيعًا اَفَلَمْ يَيَسِّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ لَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَهَدَ النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا تُس۪يبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحْلِفُ الْمِيَادِ. Allah Teala buyuruyor ki kelimelerde, ve lev enne, eğer gerçekten olsaydı, Kur'anen, Kur'an, süyiret, yürüttü bihi, onunla cibali dağlar. Ev veya yahut kuttiyat, yarıldı, parçalandı bihi, onunla el ardu, yer. Ev veya yahut kullime, konuşturuldu bihi, onunla el mevta, ölüler. Bel, fakat, ama cemiyan, bütün hepsi efelem, hala olmadı mı? Yesi ümidini kesiyor. Ellezine amenu, ameni olan kimseler, en olması, lev eğer ise, yeşaullahü, Allah diler, lehede ennase, elbette insanları hidayete erdirir. Cemiyan, tümünü, hepsini. Ve la yezalu, ve zail olmaz, devam eder. Ellezine keferu, inkar eden kimseler. Tusibuhum, onlara isabet eder. Bima sebebiyle, sana'ı, yaptılar. Kari'atun, büyük bir musibet, ceza, felaket. Ev veya tehullu, gelir, iner, girer, hulul eder. Kariben, yakın. Min darihim, yurtlarından, evlerinden. Hatta oluncaya kadar, yetiye gelir. Vaadu Allahi, Allah'ın vaadi. İnna Allahe, muhakkak ki Allah, la yuhlifu el miyade. Allah vaadinden dönmez. Şimdi cümleciklere gidiyoruz. Ve lev enne Kur'anen, ve eğer Kur'an olsaydı, suyiret bihil cibalü, onunla dağlar yürütülür. Ev kuttiyat bihil ardu, onunla yeryüzü kesilir, yarılır. Ev kullime bihil mevta, veya onunla ölüler konuşturulur. Bellillahil emru cemian, fakat bütün işler Allah'a aittir. Emir, bütün işler Allah'a aittir. Efelem ye'yesi, hala ümitlerini kesmediler mi? Onların iman etmelerinden ümitlerini hala kesmediler mi? Ellezine amenu, amenu olan kimseler, en lev yeşaullahi, eğer Allah dilemiş olsaydı, leheden nase cemian, insanların hepsini elbette hidayete erdirirdi. İnne Allahe ya
ve la yezallüllezine keferu ve kafir olan kimselere olması devam eder. Tusibuhum bima sana'ı, yaptıklarından dolayı onlara isabet etmesi, kari'atun, büyük bir musibetin, cezanın, ev tehullu kariben min darihim, veya yurtların, evlerinin yakınına musibetler hulletmesi, inmesi, gelmesi, hatta ye'tiye vaadullahi, Allah'ın vaadi gelinceye kadar, innallâhe la yuhliful miyade, muhakkak ki Allah vaadinden dönmez. Uzun bir ayet. Şöyle oluyor cümlecikleri birleştirdiğimiz zaman: eğer gerçekten onunla dağlar yürütülen veya onunla yer yer alan veya onunla ölüler konuşturulan bir Kur'an olsaydı bile, bütün işler, emirler Allah'ındır, Allah'a ait.

amin olanlar hala onların iman etmelerinden ümitlerini kesmediler mi? Allah dilemiş olsaydı insanların hepsini elbette hidayete erdirirdi. Kafir olan kimselere yaptıklarından dolayı büyük bir musibetin, cezanın, felaketin isabet etmesi veya yurtlarının yani evlerinin yakınına musibetler hulul etmesi, inmesi, gelmesi Allah'ın vaadi gelinceye kadar devam eder. Muhakkak ki Allah vaadinden dönmez.

Şimdi burada Allah-u Teala'nın vaadi söz konusu. Buradaki vaatten iki muradın olması söz konusudur deniyor. Birincisi Allah'ın kafirlere olan ölüm vaadi. İkincisi de Mekke'nin fetih olunacağı vaadi. Allah'ın nusret yani yardım vaadi.

Bu ayet-i kerimenin inmesinin nüzul sebebi içinde şöyle bir rivayet söz konusu. Mekke müşrikleri bir gün şehrin dışına çıkıp oturmuşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yanlarına gelip onları İslam'a davet etmiş. İşlerinden biri Abdullah İbni Ümeyyetel Mahsumi. Mekke'nin demiş şu iki dağı bizi pek sıkıyor. Bize sıkıntı veriyor. Bunları buradan yürüt de tarlalar açılsın. Yerimiz genişlesin. Nehirler olsun, ziraat yapalım. Sonra da Kasay gibi ceddlerinden bazılarını dirilt de sözlerinin doğru olup olmadığını onlar söylesinler. Bu nedenle bu ayet-i kerime nazil olmuş. Yani burada Allah-u Teala'nın eğer gerçekten ölülerin onunla konuşturulacağı, dağların yürütüldüğü veya onunla yer yarılan veya onunla ölüler konuşturulan bir Kur'an olsaydı bile bütün işler, emirler Allah'ındır, Allah'a aittir. Yani emirleri Allah verir. Bir başka ifadeyle siz öyle söylüyorsunuz diye söylediğiniz şeyler olmaz. Allah-u Teala onları vücuda getirmek isterse vücuda getirir. Ama siz söylüyorsunuz diye Allah onları yapmak mecburiyetinde değildir. Amel olanlar hala onların, o insanların ümitlerini, o insanların iman etmelerinin ümitlerini kesmediler mi? Allah dilemiş olsaydı insanların hepsini elbette hidayete erdirirdi. Kafir olan kimselere ise yaptıklarından dolayı büyük bir musibetin, cezanın, felaketin isabet etmesi ve yurtlarının, evlerinin yakınına musibetler hulul etmesi Allah'ın vaadi gelinceye kadar devam eder. Muhakkak ki Allah vaadinden dönmez. Allah razı olsun. Ve Rad suresinin 32. ayet-i kerimesi.

Allah Teala buyuruyor ki ve lekad istühziye bi rusulin min kablike fe emleytu lillezine keferu sümme ehastuhum fe keyfe kâne kâb. Kelimeler ve lekad ve andolsun ki istihza edildi, alay edildi bir Resulün Resuller ile min kablike senden önce de ve o zaman fakat emleytü ben mühlet süre verdim lillezine o kimselere keferu inkar ettiler. Sümme sonra ehastühüm onları helak ettim, aldım, yakaladım. Fe artık bundan sonra o zaman böylece keyfe nasıl kâne oldu ikabı, ikabım, cezam, azabım. Allah Teala buyuruyor bu kelimelerden cümlecikler olarak mana çıkarırsak ve lekat istuhzi'e andolsun ki istihza edildi, alay edildi bir rusulün min kablike senden önceki resullerle de fe emleytu fakat ben mühlet verdim lillezine keferu kafir olanlara, inkar edenlere sümme ehastühüm sonra onları yakaladım helak ettim fe keyfe kâne ikabe o zaman benim ikabım yani cezalandırmam nasıl oldu? Şimdi cümlecikleri cümleler haline getirelim. Andolsun ki senden önceki resullerle de alay edildi. Fakat ben kafir olan, inkar eden kimselere mühlet verdim. Sonra onları yakaladım, helak ettim. O zaman benim ikabım nasıl oldu?

Böylece Allah-u Teala'nın bir işaretiyle karşı karşıyayız. Sadece o olayda, demin sizlere anlattığımız olayda bir müşrikin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le adeta alay etmesi olayı değil. Asırlar boyunca hep insanlar Allah'ın her ülkeye gönderdiği, ard arda gönderdiği Resullerle hep alay etmişler. Bu devirde de aynı şey yapılmaktadır. Allah Teala eskilerden misal veriyor. Senden evvel de Resullerle alay edildi diyor. Ama ben onlara mühlet verdim. Sonra onları yakalayıverdim. Bazı devirlerde Allah'ın cezaları ard arda gelir. İnsanlar bunun Allah'ın Resulleriyle alay edilmesinin arkasından Allah-u Teala tarafından verilen bir ceza olduğunu akıl edemezler. Ve bu sebeple cezalar tekerrür eder, tekrarlanır. Ta ki insanlar akıllarını başlarına toplasınlar. Ve Rad suresinin 33. ayet-i kerimesi. Efemen hüve kaimun ala kulli nefsin bima kesebet ve cealu lillahi şureka kul semuhum em tünebbi unehu bima la ya'lemu fil ard en bi zahirin minel kavl bel züyyine lillezine keferu mekruhum ve suddu anis sebil ve men yudlillahi ve men yudlillahu fe ma lehu min ha. Kelimeler efemen artık kim mi hüve o kaimin kaim olan her yapılan işin başında bulunan daima haberdar olan her şeyi derecelendiren ala üzerine kulli hepsi bütün nefsin nefs bima kesebet kazandığı şeylere ve cealü ve kıldılar lillahi Allah'a şürekae ortaklar. Kul de ki semmuhum onları isimlendirin. Onları isimleriyle davet edin. Em tünebbiunehu yoksa ona haber mi veriyorsunuz? Bima şeyi la yalemu bilmiyor. Fiil el ardı yeryüzünde em yoksa veya bir zahirin zahir olan minel kavli sözden sözün bel hayır fakat züyyine süslü gösterildi lillezine o kimselere keferu kafirler inkar edenler mekruhum onların hileleri tuzakları ve suddu ve men edilirler saptırılırlar.

artık bütün nefslerin kazandıkları şeyler üzerinde kaim olan kimdir? Yani her şeyi bilen, gören, derecelendiren, değerlendiren kimdir? Ecealüllahi şürekâe. Ve onlar Allah'a şerik koştular, ortaklar kıldılar. Kul semmuhum. De ki onları isimleriyle, yani onları isimleriyle davet etsinler, icabet edilmeyeceğini görsünler. Davete icabet edilmeyeceğini görsünler diyor Allah Teala. Öyleyse davete icabet ve icabetin neticelenmemesi söz konusu. Böylece görünen şey o ki davete icabet etme müessesesinde şu olay var. Yani putları isimleriyle çağırın, tatbikata geçin ve görün ki onlar davete icabet edemezler. İcabet edilmeyeceğini görsünler manası çıkıyor. Ve em tünebbiûnehu bimâ lâ yâlemû fil ardı. Hayır. Yoksa siz ona, yani Allah'a, yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Em bi zahirin minel kavli, veya sözün zahir olanını mı? Hayır. Bel züyyine lillezine keferu mekruhum. Hayır, kafirlere onların hileleri süslü gösterildi. Ve suddu anissebili, ve yoldan, Allah'ın yolundan saptırıldılar. Ve men yuddelillahi, ve Allah kimi dalalette bırakırsa femalehu min hadin, onun için bir hidayetçi yoktur. Buradan cümleciklerin sonuna geliyoruz. Allah Teala buyuruyor.

artık bütün nefslerin kazandıkları şeyler üzerinde kaim olan kimdir? Ve onlar Allah'a ortaklar kıldılar. De ki onları isimleriyle davet etsinler. İcabet edilmeyeceğini görsünler yani. Yoksa siz ona, Allah'a yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Veya sözün zahir olanını mı? Hayır, kafirlere hileleri süslü gösterildi ve yoldan, Allah'ın yolundan saptırıldılar. Ve Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayet eden hidayetçi yoktur.

0: burada onun için bir hidayetçi yoktur. Yani bulunmaz. Hidayete erdirici. Yani Mehdi o gece için bir Mehdi, hidayete erdiren birisi yoktur, bulunmaz. Şimdi burada Allah-u Teala onları isimleriyle davet etsinler ve arkasında, yani bunun manası şu, ve davete icabet edilmeyeceğini görsünler. Kafirlere hileleri süslü gösterildi. Yani kafirlerin arasında birçok büyücü var, sihirbaz var. Şeytandan öğrendikleri büyüler ve sihirleri yapınca fizik ötesi bir şeyler yapmış oluyorlar ve onlara Allah-u Teala da müsaade ediyor, süslü gösteriliyor. Ve büyü ve sihir öğrenmek suretiyle Allah'ın yolundan saptılar. Öyleyse Allah-u Teala'nın yolundan bir kesin sapma söz konusu. Şimdi burada bir sonuçla karşı karşıyayız. Allah-u Teala burada diyor ki وَمَنْ يُدْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. Allah kimi dalalette bırakırsa onun için bir hidayetçi yoktur, bulunmaz. Allah Teala Kehf 17'de bunu söylüyor. Kim de dalaletteyse onlar için bir veli mürşit bulunmaz. Hidayete ermek için hidayete erdiren birisi mutlaka söz konusu olmalıdır. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar hiçbir zaman Allah-u Teala tarafından hidayete erdirilmezler. Hidayet ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Ve hiç kimsenin ruhu kendi kendine Allah'a ulaşmaz. Bir insanın ruhunun Allah'a ulaşabilmesi bir dizaynı ifade ediyor. Ancak Allah'ın yardımıyla ruhun Allah'a ulaşması söz konusu olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileğiyle, dualarıyla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Duve iyyâke nestaîn. Sıratel lezzine enamte aleyhim galim vaktum ve aleyhim veleddâllin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmetle öpüyoruz. Evet muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Böylelikle bir eşsiz ve yeni Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde daha muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali Meher inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem Efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki böylelikle bir eşsiz ve yeni Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinize daha bize ulaştırmış oldu. Önümüzdeki diğer derslerinizde Yüce Rabbimizin bizleri tekrar zatenize birlikte kılması temennileriyle inşallah çok kıymetli dualarınızı diliyor ve mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret öpüyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun Merhan. Biz de hepinizin gözlerini öperiz, mutluluklar dileriz.
2: Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından Allah Teala diyor ki onların bu dünya hayatında infak ettiği şeylerin durumu. Ki bunlar kafirler. Sevgili kardeşim, kardeşlerim, kimdir kafir? Kalbinde küfür yanılı olan insanlar. Ne zamandan beri kafirler? Doğuşlarından. Kafirlik nereye kadar devam eder? Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, mürşidine ulaştığı gün kafirlik meselesi sona erer. Çünkü o gün Allah Teala o kişilerin kalbinin mührünü açar. Onların kalplerindeki küfür kelimesini alır. Onların kalplerinin içine iman kelimesini yazar. Kur'an'a göre kafir, kalbinde yazılı olan küfür kelimesinin sahibinin adıdır. Kur'an-ı Kerim'e göre mümin, kalbinde yazılı olan iman kelimesinin sahibinin adıdır. Şeytansa Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir diye bir yalan atmış ortaya, bütün insanları inandırmış. Şimdi bunun doğru olmadığına, doğru olanın Allah'ın söylediği olduğuna, insanları ikna etmekle vazifeliyiz. Biz en çok neden faydalanıyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İnsanların Kur'an-ı Kerim'i bilmemesinden. İnsanlar arasına iblis sakın Kur'an-ı Kerim'i okumaya, anlamaya kalkmayın. Yoksa kafir olursunuz. Bu çok üst seviyede alimlerin işidir. Sizin işiniz değildir. Sakın Kur'an-ı Kerim'e öyle onu anlayacağım diye yaklaşmayın. Allah-u Teala bize ilk emrini verdiği zaman, Kur'an-ı Kerim açıklamalarına başladığımız zaman çok insan gelip bizi tehdit etmişti. Sen Kur'an-ı Kerim'le uğraşıyorsun. Çarpılırsın. Diyenler mi ararsınız? Kur'an-ı Kerim'le uğraşanlar bilmedikleri için bunu yüzlerine gözlerine bulaştırırlar ve kafir olurlar. Sen Allah'a inanıyor musun? Diye sormuşlardı. Biz de inanıyoruz dedik inşallah. İşte şimdi sen şu anda müminsin ama bu Kur'an-ı Kerim'le biraz uğraşırsan küfre girersin. Ha? Kur'an-ı Kerim'le uğraşma. Senin işin değil. Sevgili kardeşlerim, bir grup gelmişti, kalabalık bir grup. Bütün masaları, sandalyeleri doldurmuşlardı bizim o küçücük dergahımızda. O zamanlar dergahımız çok küçük bir dergahtı. Ve bize demişlerdi ki, sen daha Fatiha'yı doğru dürüst okuyamazken kalkmışsın insanlara Kur'an'ı öğretmeye çalışıyorsun. Hangi cesaretle bunları yapıyorsun? uzun boylu söylendiler. Biz de sorduk Allah-u Teala'ya ne yapmamız lazım diye. Dedi ki onlara vazifeli olduğunu söyle ve onları yemine davet et. Bu kadar basit. Biz dedi ki biz bu konuda vazifeliyiz. Siz de bize inanmıyorsunuz gördüğümüz kadarıyla. İşte Bakara Ali İmran Suresi 61. ayet. Biz de elimizi koyduk bu Kur'an-ı Kerim'in üzerine. Şimdi gelin bakalım hanginiz kendinize güveniyorsanız koyun bu kitabın Kur'an-ı Kerim'in üzerine elinizi. Şimdi Allah-u Teala'ya diyeceğiz ki Ya Rabbi biz vazifeliyiz. Onlar da bizim vazifeli olmadığımızı söylüyorlar. İkimizden birisi yalan söylüyor. Senin lanetin yalan söyleyenin üzerine olsun. Sanki yıldırımla çarpılmış gibi 2 dakikanın içinde hepsi dergahı terk ettiler. Bilmem anlatabildim mi sevgili kardeşlerim? Unutmayın. En kuvvetli biriz. Neden? Çünkü Allah, kainatın sahibi olan Allah bizimle beraber. Öyleyse bu Kur'an-ı Kerim'i açıklama emrini biz ondan aldık. Onun için şu anda dünya üzerinde hiç kimse bizim sahip olduğumuz seviyede Kur'an-ı Kerim'i bilmiyor. Onlar için konunun en hazin tarafı ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Arapçayı doğru dürüst okuyamayan, Arapça lisanına doğru dürüst takip olamayan birisi Kur'an-ı Kerim açıklamasında onların bilmedikleri o kadar çok hakikati ortaya koyuyor ki bundan utanç duydukları için yanımıza yaklaşamıyorlar. Açık bir itirazları da artık yok. Kaçıyorlar bizden fellik fellik. Şimdi yapabilecekleri şey bizi susturabilmek. Aman insanlar duymasın bunların söylediklerini, bizim cehaletimiz ortaya çıkacak diye ötleri patlıyor. Oysa ki sevgili kardeşlerim deseler ki biz üniversitelerimizden bunu öğrendik. Kim bizim haksız olduğumuzu iddia edebilir? Biz onlara diyeceğiz ki gerçekten haklısınız. Siz üniversitelerinizden bugün öğretmekte olduğunuz dini öğrendiniz. Tasdik ediyoruz. Doğrudur. %100 haklısınız. Bu tasdikin arkasında onlara olan güvenimiz var. Öğrenmeyi dilerlerse bütün kapılar açık. Ve doğrusunu öğrendikleri gün duyacakları o büyük huzuru yanlışta devam ettikleri sürece hiçbir zaman yaşayamayacaklar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın diyarında, Allah'ın ülkesinde her şey o kadar güzel, o kadar mutluluk verici ki siz de orada olmak istemez misiniz? Allah'ın ülkesinde duyuyorum seslerinizi, istiyorsunuz. Öyleyse kendinizi başka insanlara adayın. Başka insanların mutluluğu için çalışın. Onlara saadet ulaştırmaya çalışın. Onları mutlu etmeye çalışın. Herkesle meşgul olun. Herkese karınca kaderince bir iyilik yapmaya çalışın. İşte o zaman Allah'ın ülkesindesiniz. Mutlusunuz. Allah razı olsun.
0: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salala Muhammed. Neşe-i Tanrıca Bismillah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Konumuz vuslat. Vasıl olmak kelimesi ulaşmak, varmak anlamına geliyor. Vuslatta ulaşma, vasıl olma. Nereye ulaşmak konumuz? Allah'a ulaşmak. Allah'a ulaşılabilir mi? Evet, ulaşılabilir. Bir insan üç tane vücut taşır. Birisi şu gördüğünüz fizik vücut. Bu. İkincisi geceleri rüyaları görmekte olduğunuz, rüyada yaşadığınız aklınızın rüyadayken kumanda ettiği nefsiniz. Üçüncüsü de Allah'ın size üfürdüğü ve tekrar Allah'a dönmesini mutlaka istediği ruhunuz. Secde suresi 9. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ve nefaha fihi ruhihi. Biz onun içine, insanın içine ben onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. İnsanın içine Allah ruhundan üfürdüğünü söylüyor. Üfürülmüş bir ruh. Sevva edilmiş bir nefs ve yaratılmış bir fizik vücut. Ve lekat alekna insanı min salsalin hamin min hamin mesnun. Biz insanı hamin ve mesnun olan salsalinden yarattık. Salsalin kirli toprak. Hamin mesnun da insan olma özelliği taşıyabilecek olan ileride, yani dönüşüme uğrayabilecek olan bir kirli toprak. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala topraktan insanı yaratıyor, enerjiden cinleri yaratıyor ve ruhu da üfürüyor. Ruh, Allah'ın ruhu. Herkes doğumundan sonra mutlaka kendisine üflenen bir ruhun sahibi olur. Sahibi olur mu sualinin cevabı kesin değildir. Çünkü ruh bize hiç sormadan dilediği an vücudumuzu terk eder, dilediği an tekrar girer. Ne girerken ne çıkarken haberimiz bile olmaz. Hani bir laf vardır, ruhu bile duymadı diye. Ruhumuz bile duymaz diyeceğim ama diyemiyorum çünkü çıkan zaten ruh. Sevgili kardeşlerim, dilediği an insan ruhu fizik vücudun içinden ayrılır, dilediği an tekrar içine girer. Fizik vücut ruh içinde, nefs içinde bir mekandır. Ve Allah'a teslim olacak üç vücudumuz var. Önce ruhumuz, sonra fizik vücudumuz, sonra nefsimiz. Bu vücutların ötesinde bir de irademizin Allah'a teslimi gerekecektir. Ancak o zaman irşat makamının sahibi olabiliriz. İşte bu akşamki konumuz ruhumuzun biz bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmasıdır. Ölümden sonra herkesin ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Allah'a dönüş iki defa mıdır? Evet, iki defadır. Bir, ruhumuzun hayatta dönüşü. İki, ölümden sonra ruhumuzun Allah'a dönüşü. Hayattayken ruhumuzun Allah'a dönüşü, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman
ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemiş oluruz. Allah'a ulaşacak olan ruhumuzdur. Ve ancak mürşidimize tabi olduğumuz zaman ruhumuz vücudumuzu terk eder ve Allah'ın zatına ulaşır. İşte bu fizik vücut, Allah'ın zatına ulaşan bu fizik vücut, Allah'ın zatına ulaşan ruhumuz diyeceğiz daha ilerideki kademede. Ama Allah'ın zatına ulaştırmak istediğimiz bir ruhumuz var. Bu ruhumuz vücudumuzdan ayrıldıktan sonra mürşidimize ulaşırız 14. basamakta. 21. basamakta da ruhumuz Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte bu defa zattır. Bu sohbetimizde sizlere vuslatı anlatmak istiyoruz. Kur'an'daki esaslarıyla. Önce Allah'a milaki olmayı dilemek söz konusu. Ama 28 basamaklı Kur'an İslam merdiveninin 21. basamağında ruhumuz Allah'a ulaşır. Allah'ın zatına teslim olur, yok olur Allah'ın zatında. Bu da 22. basamaktır. Hepsi 28 basamaktır. İşte birinci basamak olayları yaşarız. Herkes yaşar. Allah Teala herkesin olayları yaşadığını söylüyor. Böyle olaylar vardır ki diyor, siz onlardan hoşlanmazsınız. Ama onlar sizin için hayırdır. Öyle olaylar vardır ki sizin hoşunuza gider ama onlar sizin için şerdir diyor Allah Teala. Bu birinci basamak. Herkes her çeşit olayı yaşayabilir. Herkes olayların içindedir. İşte bir hırsız birinden bir mal çaldığı zaman seviniyor. Oysa ki üzülmesi lazım çünkü derecat kaybediyor. Malı çalınan da üzülüyor, onun da sevilmesi lazım. Çünkü hırsız sebebiyle derecat kazanıyor. Önemli mi? Sevgili kardeşlerim, şu dünyada ne kadar yaşarsınız? Çok yaşadınız. 80 sene, 100 sene yaşadınız, 200 sene yaşadınız. Adem Aleyhisselam kadar yaşadınız, 970 sene. Sevgili kardeşlerim, orada cennette veya cehennemde sonsuza kadar kalmak söz konusu. Ve sadece bu dünyada yaşadığınız fiillerle hesaba çekileceksiniz. Yani fiiller işleyeceksiniz. Hırsız mesela ne yapmış? Hırsızlık etmiş, derecat kaybetmiş. Siz de hırsızlık ederek değil, birisine bir kötü söz söyleyerek, yanlış bir davranışta bulunarak, birinin üzülmesini temin edecek olan herhangi bir davranış sebebiyle derecat kaybedersiniz. Başka birisi size kötü davrandığı zaman da o derecat kaybeder. Siz kazanırsınız. İşte bir insanın hayatının başlangıç noktası birinci basamağı olayları yaşamaktır. İkinci basamakta insanlar olaylar karşısındaki davranışlarını ortaya koyarlar. Musibetlerle imtihan edilirler. Ve davranışlarına dayalı olarak Allah-u Teala onları seçer veya seçmez. Bu basamakta seçim gerçekleşir. İşte insanların %90'dan fazlası burada mutlaka ikinci basamakta seçilir. Bu seçilenlerin özelliği ne? Seçilmeyenlerin özelliğinden bahsedersek, seçilenler daha büyük bir berraklıkla görünecektir. Kim
ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemez de, bununla kalmayıp başka insanların da ruhlarını Allah'a hayattayken ulaştırmasına engel olursa, onları kandırıp onların da Allah'a ulaşmayı dilemelerini engellerse, işte o zaman sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o insanlar kendileri Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını Allah'a ilka etmeyi dilemeyip de başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men ederse onlar seçilmezler. Geri kalan seçilir. Bunlar her zaman toplam nüfusun %10'unun altındadır. %10'un çok daha aşağısına kadar bu rakam inebilir. Yani insanların mutlak olarak %90'dan daha fazlası Allah-u Teala tarafından seçilir. İşte vuslat insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır, geri dönüşüdür. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah-u Teala tarafından, sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanların da bundan caydıranlar seçilmezler, geri kalanlar seçilir. Bu seçilenlerden ne yazık ki çok küçük bir kesim Allah'a mülaki olmayı dileyecektir. Seçilenler Allah-u Teala tarafından seçilir. Bakınız ne diyor Allah-u Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Onlardan kim Allah'a münip olursa, yönelirse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse dikkat edin ifadeye, Allah seçer, insanların %90'dan fazlasını seçer. Bu seçtiklerinin %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı dilerler. İşte dileyen herkes de vuslata nail olur. Eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa. Ama sadece bir dilek kişiyi cehennemden kurtarmaya yeterlidir. Sevgili kardeşlerim, Kur'an Allah'ın öyle büyük hediyeleriyle dolu ki bu hediyelerin hepsi asırlar içerisinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa unutulmuş. O ve sahabesi Kur'an'ı dört başı mamur bir şekilde yaşadılar. Kur'an 7 safhada, 5, 2 daha 7, 7 safhada 4 teslim içerir. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Biz sizlere sadece bu sohbette ruhun Allah'a ulaşmasını, vasıl olmasını, yani vuslatı anlatacağız. Kur'an bir bütündür. O ve sahabesi, Allah'ın en sevgilisi ve onun sahabesi, dört teslimi de yaşadılar. Ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Bunlardan birincisi sadece, birinci teslim, ruhun Allah'a teslimi. İşte olayın başlangıcı, kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi. Dilerse ne olur diyordu Allah-u Teala. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bir surede daha söylüyor Allah-u Teala bunu. Rad suresinin 29. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah-u Teala 27. ayet-i kerimesi affedersiniz. Allah delalette olanları bırakır. Ama o bıraktıklarından dalalette olanlardan, zaten herkes başlangıçta dalalettedir. Her kim
Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Bıraktıklarından, dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. İki tane ayet-i kerime vuslat için garanti veriyor. Vuslatın esası o kişilerin Allah'a ulaşmayı dilemeleridir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah-u Teala mutlaka o insanların ruhlarını kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse buradaki muhtevaya baktığımız zaman görüyoruz ki her şey bir dileğe bağlı. Öyle önemli ki dilek. Bu dilek olmazsa o kişinin kurtuluşu mümkün değil. Kişinin gideceği yer cehennem. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yer cehennem. Ve o kişi Allah'ın ayetlerinden gafil. İşte Yunus suresi 7 ve 8. ayetler Allah Teala buyuruyor. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâtid dünyâ fetme'ûne bihâ ellezînehum an âyâtinâ gâfilûn. Onlar ki muhakkak surette, kesin surette bize ulaşmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. İşte insanlar, işte gidecekleri yer ateş. Cehennem. Suçları Allah'a mülaki olmayı dilememek. Ruhunu Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı dilememek. Dileyen kişi ne olur? Dileyen kişi takva sahibi olur. Rum Suresi 31. ayet-i kerimesi şöyle Münibine ileyhi ve yettekuhu ve kumusulat ve la tekunu minel müşrikin. Kim Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse o kişi hem takva sahibi olur hem de gizli şirkten kurtulur. İşte konumuzun başlangıcı. Şimdi biz dilemeyenleri birinci ve ikinci kademeyi atlayalım ikinci basamağa. Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamaktalar. Allah Teala derhal işittir ve bilir. Allahü Semiül Alim. O kişinin kalbindeki dileği, Allah'a ulaşma dileğini Allah derhal işitir ve bilir. İşte böyle bir dilek o kişinin kalbinde var ise Allah Teala onu derhal işitir ve bilir. Ne olur? Allah Teala o kişinin üzerinde Rahman esmasıyla tecelli ediyor. Bu tecelli o kişinin evvela irşat makamını irşat makamı olarak göremeyen bu istikamette kör olan gözlerini irşat makamını onu gerçek anlamda irşat makamı olarak gören gözlere çeviriyor. Hem görme hassası olan gışavetin açılması ya o, eğer o kapalıysa onun açılması veya gözlerin üzerindeki hicab-ı mestura adlı engelin kaldırılması dördüncü basamaktaki olay. Beşinci basamakta Üçüncü basamakta kişi seçilmişti. Dördüncü basamakta Allah Rahman esması ile onu tecelli etmişti. Tecellinin 5, 6 ve 7. basamaklıktaki etkileri. 5. basamakta görme hassası ve görme uzvu. Göz üzerinde veya görme hassası üzerinde Allah Teala engeli kaldırıyor. O kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlıyor.

Altıncı basamakta Allah Teala o kişinin kulaklarındaki vakrayı alıyor. Eğer kulaklarında vakra varsa veya işitme hassasının üzerindeki mührü açıyor. İkisinden birisi engel olarak vardır. Allah Teala o kişinin kalbindeki ekinliti alıyor, kalbindeki küfrü alıyor ve yerine ekinlet koyuyor. İşte bu yedinci basamakta bu kişi irşat makamını irşat makamı olarak gerçek anlamda görebilen, irşat makamının söylediklerini işiten manasına varan ve onun söylediklerini idrak edebilen birisi hüviyetine kavuşuyor. Burası yedinci basamak. Allah Teala bu engellerin kişiler üzerinde vücuda geldiğini söylüyor. Mesela hastalar üzerindeki engellerin Yunus Suresi 7 ve 8. ayetlerde diyor ki Bakara Suresi 6 ve 7. ayetler. Allah Teala buyurur ki o kafirler mümin olmazlar. Sen onlara söylesen de söylemesen de birdir, eşittir. O kafirler mümin olmazlar. Allah onların gözlerine, onların görme hastaları üzerine kışavet adlı bir perde koyar. Onların işitme hastalarını mühürler. Onların

idrak etme konusundaki hastalarını mühürler diyor Allah Teala, kalplerine kalplerini mühürler diyor. Böylece 7, 5, 6 ve 7. basamaklarda kişi kör ve 5. basamakta, 4. basamakta kişi kör ve sağır oluyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes için geçerli, her halükarda mutlak geçerli. Ancak demin söylediğimiz gibi bir kişi Allah'a mülaki olmayı dilerse o zaman bu örtülerin hepsinin alınması söz konusu. Ama bir insan kendisine tebliğ yapıldığı zaman, Allah'a ulaşmayı dileyeceksin tebliğ yapıldığı zaman, eğer bir itirazı olmazsa o zaman o kişinin zaten kulaklarında bakra yoktur, gözlerinde icab-ı mestüre yoktur, kalbinde ikinet yoktur. Allah Teala sadece o kişinin kalbine ihfat koyar. Tabiyeti anında bir mükafat alır, ihfat. Şimdi biz böyle isyan etmiş olan birisinin, Allah'a tebliğe rağmen ulaşmayı dilemeyen birisinin, hatta irşad makamıyla bu konuda kavga eden kişinin kalp yapısına baktık sizinle beraber. Hem hastalarda hem uzuvlarda engeller gördük. İşte o engellerin kaldırılmasıyla kişi 7. basamakta kalbine ihbat konulmuş bir mümin oluyor. 8. basamakta Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. Allah Teala buyuruyor ki Allah o kişinin kalbine ulaşır. Niçin ulaşıyor Allah Teala o kişinin kalbine? Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmek için. Tekabül suresinin 11. ayet-i kerimesi Yehdi kalbehu diyor Allah Teala. Allah onların kalbine, onun kalbine hidayet eder. Hemen yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a amini olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun kalbine ulaşır. Niçin ulaşır? Kalbinin nur kapısını Allah'a döndürmek için. Ve bu husus açık bir şekilde anlatılıyor. Allah Teala diyor ki

Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah onların kalplerini Allah'a çevirir, kendisine çevirir diyor. Kalbin Allah'a çevrilmesi söz konusu oluyor. 9. basamak. Daha sonra da 10. basamakta Allah o kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Enam suresi 125. ayet-i kerime. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimi kendisine hidayet etmeyi, kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar, İslam'a açar. Yani ruhunu teslim için yarar, ruhun teslimi. Fizik vücudunu teslim için yarar, nefsini teslim için yarar, iradesini teslim için yarar. İslam için bu teslimler, sırasıyla bu teslimlerin gerçekleşmesi, kişi giderek imanı artan bir İslam olsun diye, mümin olsun diye, Allah o kişinin kalbini yarar, göğsünden kalbine nur yolu açar. Ve kişinin kalbine o kişi Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yaptığı takdirde, Allah'ın katından rahmetle fazl isminde iki tane, iki grup rahmet. O kişi zikir yaptığı sürece göğsüne gelir. Göğsünden Allah'ın açtığı, göğsünden kalbini açtığı yolu takip ederek göğsünden kalbine ulaşır. Ve kalbin içine sızar sadece rahmet nuru. İşte bu başlangıçta sızan rahmet nuru sadece %2 olabilir. Hadid suresi 16. ayet-i kerime. Bu kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle huşu oluşması zamanı gelmedi mi diyor Allah Teala. Allah'ın zikriyle ve bu zikirden, bu zikir sebebiyle Allah'ın katından inen nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi? İşte burada o kişinin zikriyle, o kişinin kalbine gelip de kalbine girebilen nurlar %2'yi bulmuştur. %2 öyle büyük bir rakam değildir. Bu rakam sadece Allah'ın Rahman esmasıyla o kişinin kalbine yaptığı genel çerçeve içindeki nuru gösterir. Rahman esmasının tesiri bu kadardır. Nefsin kalbine sadece %2 rahmet ulaştırmak. Bundan sonrası Rahim esmasının tesiriyledir. Rahim esması o kişinin kalbinde bundan sonraki %98 nuru tamamlayabilecek olan özelliğin sahibidir. Bu kişi bu noktada nefsinin kalbinde %2 nur birikimi sağlandığı zaman hacet namazını kılar, Allah'tan mürşidini sorar. Allah Teala'nın sözü var. Hacet namazıyla bir kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kalbinde %2 rahmet birikip de huşu sahibi olduğu zaman mutlaka Allah'tan sorduğunda Allah ona mürşidini gösterir. İşte hacet namazının kılınması bir farzdır. Allah'ın mürşidini göstereceği garantisi de gene Allah'ın temel kuralıdır. Ve bu konu açık bir şekilde anlatılıyor. Allah Teala diyor ki "Vestainu bis sabrı ve salatı innehâ lekebîrâtun illâ alel hâşiîn. Ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn." Bakara suresi 45 ve 46'da Allah Teala diyor ki sabırla, yani hacet sabırla ve namazla, hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi, mürşidinizi isteyin diyor Allah Teala. Bu kebiretün bir iştir, büyük bir iştir. Kimler için? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için büyük bir iştir. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişiye
Allah Teala asla mürşidini göstermez diyor Allah Teala. Ama huşu sahipleri için zor değildir diyor Allah Teala. İşte o huşu sahibi için zor değil. O kişi nefsinin kalbinde %7 rahmet, %7 fazla birikimi için artık hazırdır. Zikrini yapar. Allah, Allah, Allah, Allah diye ve Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isminde iki tane nur gelir. Ne zaman? Bu kişi hacet namazını kılıp mürşidini görüp, mürşidine gidip tabi olduğu zaman. Şimdi ayet-i kerime diyor ki, hacet namazıyla Allah'tan mürşidinizi sorun. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki Allah'a mülaki olacaklarına, ruhlarını Allah'a ilka edeceklerine, ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar. Ve Allah'a rücu edeceklerine de kesin şekilde inanırlar. Birisi ölmeden evvel Allah'a mülaki olmak, ruhu Allah'a vasıl etmek, ölüm sırasında Azrail Aleyhisselam Allah'ın katından geri dönen ruhu tekrar Allah'a geri götürecektir. Bu da o ruhun ikinci defa Allah'a dönüşü olacaktır. Ama ellezine onlar ki yezunnune kesin şekilde inanırlar. Mülaki Rabbihum. Rablerine mülaki olacaklarına, yani ruhlarını ilka edeceklerine kesin şekilde inanırlar diyor. Ve ennehum ileyhi raciun. Ve onlar gene kesin şekilde inanırlar. Ona, Allah'a rücu edeceklerine, ruhlarını ölümden sonra da tekrar Allah'a ulaştıracaklarına. İşte böyle bir hedefe ulaşmak üzere kişi harekete geçiyor, hacet namazını kılıyor, Allah ona mutlaka mürşidini gösteriyor eğer. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, nefsinin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleşmişse, hacet namazı kıldığı takdirde mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösterir. O kişi gidip o mürşide tabi olduğu zaman da onun ruhu vücudundan ayrılarak o dergaha ulaşır. Oradan da derhal ana dergaha ulaşır. Devrin imamının dergahında onarlık insan ruhları saflarına katılır. Ait olduğu yere koyarlar onu. Benler de rahmetullah bin dizayn. İşte bu seyri sülükün başlangıç noktasıdır. Buradan itibaren bu kişi oradaki grubun içerisinde evvela birinci kata kadar çıkabilir. Nefsi emaredir kişi. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime ve ma uberru nefsi inne nefse le emaretin bis su'i illa bi rah. Diyor ki Allah Teala illa ma rahime rabbi. Hazreti Yusuf daha doğrusu. Ben nefsimi ibra edemem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor. İşte başlangıçta Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli ediyor kişiye. Affedersiniz. Allah Teala başlangıçta Rahman esmasıyla tecelli ediyor. Ve bu tecelli kişiyi
mürşidine ulaştıracak olan tecellidir, başlangıçtaki tecellidir. Ve kişinin mürşidine ulaştıktan sonra devreye giren rahim esması o kişiyi bir ömür boyu devamlı kontrol altında tutacaktır. Rahman esması herkese aittir. Herkes Allah'a ulaşmayı dilerse %2 nura ulaşabilir. Rahmet nuruna. Ama bir kişinin kalbine fazılların girmesi ve onun kalbinde yer etmesi, neticeyi %51'e kadar da yükselmesi ancak o kişide Allah-u Teala'nın Rahim esmasıyla tecellisine vabestedir. İşte bu kişi hacet namazını kıldıktan sonra Allah'ın mürşidini gösterir. Tabiyetiyle ruh ayrılır. Ve zemin kattan sonra birinci kata, ikinci kata, üçüncü kata, dört, beş, altı ve yedinci katlara diğer ruhlarla beraber çıkar. Birinci kat nefsi emarenin katıdır. Fela uksumu bin nefsi levamet ediyor Allah-u Teala. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Hayır, o levami nefse kasem ederim diyor. Kişi yanlışlıklar yapıyor, yapmak istemiyor ama nefsi yaptırıyor. O da nefsini lehm ediyor, kınıyor. Burası birinci gök katı. Ruh, zemin kattan, vücuttan ayrılmış olan ruh, ana dergâha ulaşmış olan ruh burada birinci kata kadar çıkabilir. Daha yukarı çıkamaz. Daha sonra kişinin nefsinin kalbinde bir defa daha %7 nur birikimi oluyor. Başlangıçtaki %2 nura bunlar ilaveten. Başlangıçtaki yalnız rahmetti, rahmet nuruydu. Bundan sonra gelen nurlar hep fazıllar. İkinci %7 ikinci gök katına çıkarıyor kişiyi. Nefsi levvame, kişi nefsini levmediyor. Birinci kata çıkaran kademe nefsi emmare. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesindeki şerri emreden kademe. Nefsi levame kıyamet suresi 2. ayet-i kerimesinde levmedilene kasem ederim diyor. Levmedilen nefs. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülhime kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Şems suresinin 7, 8 ve 9. ayetlerinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. وَالنَّفْسَ

diyor Allah Teala, daha tezkiye olayı tahakkuk etmemiş. Ama ederse ileride felaha erecek kişi. İşte sevgili kardeşlerim, bir sonraki kademe nefsi tezkiye, ondan sonra nefsi radiye, ondan sonra nefsi mardiye. Fecr 27, 28, 29, 30. ayetler. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyeh fethuli fi ibadihi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey fizik vücut, ey ruh, Rabbine geri dön. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Burada nefs-i mutmainne var. Dördüncü kademe. Allah Teala diyor ki, Ela bi zikrullahi tatmainul kulub. Bilin ki kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor. Mutmainne kademesi. Söylediğimiz gibi Fecr 27'de de geçiyor bu. Ey mutmain olan nefs. Ondan sonra dördüncü katta olan bu mutmain olan nefsin arkası, beşinci katta nefsi radiye, altıncı katta nefsi mardiye, yedinci katta nefsi tezkiye. Radiye ile mardiye bu ayette geçti. Şems suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetleri. Ve nihayet nefsi tezkiye. Allah Teala

men tezekka ve innemâ yetezekka li nefsihi ve ilallâhil masîr buyuruyor. Kim nefsini tezkiye ederse, Fatır 18, o kişi bunu kendi nefsine, nefsi için yapmıştır. Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. İlallâhil masîr. Allah'a dönerek ulaşır ruhu. İşte kişinin nefsi tezkiye oldu. Ne olur nefs tezkiye olursa? Nefs tezkiye olursa ruh 7. gökyüzüne diğer ruhlarla beraber çıkmaya başlar. 7. gökyüzüne çıkan ruh burada 7 tane alem geçecektir. 1. alem kader hücreleri. Bal petekleri şeklinde kader hücrelerini görecektir kişi. Muntazam bir sıra dahilinde. 2. alem ümmül kitap. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap görecektir. Son sayfası açık. Boşlukta duruyor kitap. Hiçbir tutan mevcut değil. Aç tutan melekler tutuyor ama kalp gözü orada onu görmüyor. Aç tutan melekleri. Ümmü kitabın altında bir kürsü var. Devrin imamı orada. Kalabalık bir gruba ders veriyor. Bu 2. alem. 3. alem kudret denizi. Kudret denizine dalıyor ruhlar. Derinlere, derinlerde eğitim görüyor. Ondan sonra 4. alem makam-ı Mahmud. Makam-ı Mahmud da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabesi. Oraya gelenlere ders veriyor. Gruptan 5-6 kişilik bir grup. Bu seyir sülükte olanlardan oraya ulaşıyor. Ve daha ötelere geçip de geçtikten sonra geri dönecekler beraber geriye dönecek.

Devrin imamı da aşağıdan gelen devrin imamı orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber oluyor. Orada Makam-ı Mahmud'da devamlı olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mevcut. Sonra bu noktadan sonra Divan-ı Salihin geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber devrin imamı yukarı çıkmıştı. Devrin imamı zaten yukarıda olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in diğer ruhuyla beraber Makam-ı Mahmud'da kalıyor. Aşağıdan çıkan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu orada Makam-ı Mahmud'da Makam-ı Mahmud'dan sonraki Divan-ı Salihin'de kalıyor. Geri kalan ruhların hepsi zikir hücrelerine gidiyor. Zikir hücrelerinde zikir yapıyorlar. Bu zikrini aylar süren bir gayetten sonra tamamlayan kişi Vuslat adı verilen bu müessese 7-8 aylık bir fenomendir. Daha fazla normal standartlarda sürmez bu zamanda. Ama bizim zamanımızda çok uzundu. Mesela bizim seyri sülükümüz 1,5 yıl sürdü. İşte böyle bir ortam söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu zikir hücrelerinde zikrini tamamlayabilen kişi tek başına oradan ayrılır ve indi ilahinin en yüksek noktası olan Sitret-i Münteha'ya ulaşır. Oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Bu Allah'ın zatına ulaşmak vuslattır ve Allah'ın zatında yok olur. Buna fena fillah diyoruz. Fena fani olmak demek, ölmek demek, yok olmak demek. Fi içinde Allah, Allah'ın içinde Allah'ın zatında yok olmak. İşte Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu dizayn bir insanı 21. basamakta Allah'ın zatına ulaştırır. Allah'ın zatında yok olan ruh için basamak 22'dir, 22. basamaktır. Dördüncü basamakta yola çıkan ruh her basamakta bir gök katı aşar. Bu takip ettiği yol iki yatay, iki de dikey yoldan oluşan sırat-ı müstakimdir. Ama dikey yol 7 tane gök katını aşan en uzun yol tarik-i müstakim adını taşır. Bu yolu tamamen aşmıştır bu kişinin ruhu. 7 tane 7. kattaki yatay aleme de geçerek Sitret-i Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşır ve vuslata erer. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a şükürler olsun ki bu vuslat müessesesi Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala mutlaka onları kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. İki ayet-i kerime bir defa daha söyleyerek sözlerimizi tamamlayalım inşallah. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse
Allah onu kendisine ulaştırır. Yönelmenin Allah'a olması lazım ki Allah onu kendisine ulaştırsın. Bu ayet Allah-u Teala'nın münib kelimesinin, münibine kelimesinin, enabe kelimesinin en iyi bir kelimesinin hepsinin muhtevası aynı kelime. Allah'a yönelmek, Allah'a vasıl olmak için karara varmak en açık bir şekilde, en açık ifadesiyle ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki burada vuslat olayı tamamlanıyor. Kişinin ruhu iki yatay, iki dikey, dört yol üzerinden Allah'ın zatına ulaşıyor. Sırat-ı müstakim bunların hepsinin toplamı. Tarık-ı müstakim ise sadece yedi tane gök katını aşan kesim. Velekat halekna fevkaküm sab'at harayika buyuruyor Allah-u Teala. Anlıyorsun ki üzerinizde yedi tane yol yarattık diyor. İşte bu üzerimizde denilen şey yedi tane gök katını aşan, yedi katı geçen sırat-ı tarik-i müstakim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala herkese garanti veriyor. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte iki ayeti, ikinci ayeti kerimeyi söyleyelim. Rad suresi 27. ayet-i kerime, Allah adalette olanları bırakır ama onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Burada mutlakiyet var, mutlak olarak ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse hepinizin Allah tarafından ulaştıracak olan bu vuslata ulaşmanızı dileriz. Peki ne olur? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse birinci kat cennetin sahibi olur. Sonra 14. basamakta mürşidin ulaşır, tabi olur. Ne olur? İkinci kat cennetin sahibi olur. Burada nefs tezkiyesi başlar. O kişi nefsinin kalbinde %51 nur birikiminde ruhunu Allah'a ulaştırır. Ruh Allah'ın zatında yok olur. Kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Ama bu süreç içerisinde 14. basamakla 21. basamak arasındaki 7 katlık yolculukta o kişinin nefsi tezkiye olur. 7 kademede tezkiye olur. Yani nefsin kalbindeki afetlerin %51'i, %49'u fazilete, %2'si de rahmete dönüşerek o kişinin nefsi %51 nurlarda dolar. Bunun manası o kişinin davranışlarının %51'inde doğru ve güzel davranışlar, o kişiyi memnun eden, onu huzura kavuşturan davranışlar hakimdir. %49'da o kişiyi huzursuz kılan, sıkıntıya sokan davranışlardan oluşur. Kişinin nefsinin kalbindeki nurlar yarıyı geçmiştir. Şeytanın hakimiyeti, başlangıçtaki nefsin kalbindeki şeytanın hakimiyeti başlangıçtaki %100'den bu noktada %49'a düşmüştür. Yarıdan da daha az bir hükümranlığı kalmıştır iblisin. İblis bu işe fena halde içerler. Ama iblis içerlese de Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Kimin ruhu bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşırsa o kişi vuslata nail olmuştur. Allah-u Teala'nın hepinizi bu muhteşem vuslatına ulaştırmasını dileriz. Bir gayret karşılığı değil sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala herkese bu hediyesini bedava veriyor. O kişi yeter ki Allah'a ulaşmayı dilesin. O kişi Allah'a ulaşmayı dilesin ama namazı sevmesin. Allah ona namazı sevdirir. Oruç fena halde rahatsız etsin. Oruç tuttuğu zaman rahatsız olmaz. O kişi zekat verirken, bunda teklerken, bu noktadan itibaren
Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan itibaren eğer gerçekten dilemişse zekat vermek ona tesir etmez negatif olarak. Oruç açlık hissettirmez. Zikir yapmak o kişi için bir zevktir. Allah'ın bütün emirlerini en güzel şekilde ondan hoşlanarak yerine getiren birisi olur bu kişi. Ruhunu Allah'a mutlak olarak Allah ulaştırır. Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek karşılığı dünya mutluluğunun %51'i yani yarısı, cennet mutluluğunun da 3. katı hibe ediliyor Allah Teala tarafından herkese. Ey dostlarım ne duruyorsunuz? Eğer Allah'a ulaşmayı hala dilemediyseniz kim olursanız olun hemen Allah'a ulaşmayı dileyin. Hemen Allah Teala sizin talebinizi kabul etsin. 7-8 aylık bir devrede sizi mutlaka kendisine ulaştırsın. Allah vaat etmiş diyor ki Allah vaadinden dönmez. Mutlaka vaadini yerine getirir. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, en az bu kadar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek, sizin de Allah'a ulaşmayı dilemenizi dileyerek sözlerimizi bitiririz. İnşallah burada sözlerimiz tamamlanıyor. El-Fatiha me-as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Eyvallah.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha mi? Az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim aliki ve medeni ya kelabudu ve ya kelestayin. Sıratan müstakil. Ve aleyhim galim ve zolü aleyhim ve rendalim. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Eyzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dostları. Bir yeni gün, bir yeni beraberlik, bir yeni konu, evliyalık makamları. Evliya, dost demek. Evliyaullah, Allah'ın dostları demek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın dostluğu her açıdan sizler için, bütün güzellikler sizin için sevgili kardeşlerim. Hepinizin Allah'ın dostu olmanız Allah Teala'nın temel kuralıdır. Hedefi odur. Bütün insanları Allah dostu yapmak üzere bütün mukaddes kitaplarını indirmiştir. Ve her şey Allah'a ulaşmayı dilemekten başlar. Allah Teala'nın evliyası nasıl insanlar? Allah Teala'nın evliyası ruhlarını Allah'a ulaştırabilmiş olanlar.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onlara korku yoktur. Allah Teala evliya tarifini veriyor. Yunus 62, 63, 64. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yestekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amenü olmuşlar ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Dünyada da, ahirette de müjdeler olan insanlar. Bunlar Allah'ın dostlarıdır. Dünyadaki müjdenin var olduğu nokta, mutluluğun yarıdan öteye geçtiği noktadır. Dünya saadetinin var olduğunu söyleyebilmek için %50'den daha fazla mutluluk temeldir. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın dostlarının dizaynı var. Allah-u Teala'nın dostları bir güzelliği ifade ederler. Allah onları dost edinmiştir. Allah'ın dostu olmak payesine ve şerefine ermişlerdir. Onlar Allah'a dosttur, Allah da onlara dosttur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, evliyalık nerede başlar? Baştan başlayalım, birkaç dakika içinde evliyalık makamına kadar beraberce ulaşalım. Birinci basamak, insanlar olayları yaşar, herkes yaşar. İkinci basamak, olayları değerlendirir, davranış biçimlerini olaylara göre tayin ettirir. Herkes olayları değerlendirir. Ama bunların arasından büyük kısmı seçilir. Çok büyük bir kısım seçilir. Ve seçilenlerden bir kısmı Allah'a ulaşmayı diler. Kurtuluş buradan başlar. Allah'a ulaşmayı dilemekten. Allah Teala Allah'a ulaşmayı kim dilerse onların dileğini onlar Allah'a ulaşmayı dilediği anda işitir, bilir ve görür. Verayim esmasına tecelliye başlar. Dördüncü basamak. Gözlerimizdeki icab-ı mesureyi alır. Beşinci, kulaklarımızdaki vakrayı alır. Altıncı, kalbimizdeki ekinleti alıp yerine ifat koyar. Yedinci basamaklarda oluruz. Sekizinci basamakta kalbimize ulaşır. Dokuzuncu basamakta kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirir. 10. basamakta göğsümüzden kalbimize nur yolunu açar. 11. basamakta zikir yaptığımızda nefsimizin kalbine artık Allah'ın nurları girmeye başlar. 12. basamakta bu aslında kalbimize girmeye başlar dedik ama sızmaya başlar. Rahmet ve fazladan yalnız rahmet sızmaya başlar. Fazıllar ne girebilir ne de sızabilirler. Rahmet sızıntısı %2'yi bulur ve huşu sahibi oluruz. 12. basamak ve huşu sahibi olunca Allah Teala bize müşterimizi gösterir. Kime tabi olacaksak onu gösterir. Mürşit sevgisini de Allah verir kalbimize. Ve Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşırız. Önünde diz çöküp el öper, tabi oluruz. Tabiyetimiz 14. basamakta tahakkuk eder. Bize 10 tane ihsan tamamlanmıştır. 10. ihsan Allah'ın mürşidimizi göstermesidir. 10 tane de nimet alırız burada. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelir. Kalbimizin nur kapısını, kalbimizin mührünü Allah'a açar. Bu nur kapısının da açılması demektir tabiatıyla. Kalbimizin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Kalbimizin içine iman kelimesini yazar.
günahlarımızı sevaba çevirir Allah-u Teala. Ruhumuz vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar sırat-ı müstakim üzerinde. Nefsimiz nefs tezkiyesine başlar. Nefsimizin kalbindeki afetleri temizlemeye, yerlerine fazıları yerleştirmeye başlar. Fizik vücudumuz da nefs tezkiyesi oranında, hangi oranda nefsimizin kalbinde fazilet birikimi gerçekleşmişse, aynı oranda şeytanın hakimiyetinden kurtulacağı için nefsimizin kalbi, fizik vücudumuz da aynı oranda Allah'a kul olur. Ve irademizle nefsimizin afetleri yok oldukça giderek güçlenir. Böyle bir dizaynla 14. basamakta nefs tezkiyesine başlarız. Nefsimizin kalbindeki nurlar %7'ye ulaştığı zaman faziletler, %2 rahmeti hep ilave olarak devreye koymamız lazım. Nefsimizin kalbinde %7 fazilet oluşunca ruhumuz zemin kattan birinci kata ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimi, %2 fazilet birikimi, ikinci gök katına ulaşır ruhumuz. Birincisi fena makamıdır. Birincisi nefsi emmareyi tamamlamışızdır. İkincisi nefsi devamiyi tamamlamışızdır. Nefsi emmaredir ruhumuz. Emmareyi tamamladığımız zaman ruhumuz %7 nur birikimiyle birinci katı, gök katına ulaşır. Nefsi devame nefsimizin bize levmeden nefsi, bizi yanlışlara sürükleyen nefsimizin levmedilme, kınanma noktasıdır burası. İkinci gök katına ulaşır ruhumuz. Nefsi mülkimeye ulaşırız. Üçüncü defa %7 fazla birikimiyle. Nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başlarız. Ruh üçüncü katta. Dördüncü defa %7 birikimi. Ruh dördüncü katta. Nefsi mutmainne, doyuma ulaşırız Allah'ın verdiklerinin. Artık bize yeterli olduğu bir noktaya ulaşırız. Ve bir sonraki muhtevaya bakıyoruz. Nefsi radiye, Allah'tan razı oluyoruz. Ruh beşinci katta. Nefsi mardiye, Allah da bizden razı oluyor. Ruhumuz altıncı katta. Nefse her zaman nefsin kalbinde %7 fazıl birikimi artıyor. Ve yedinci defa nur birikimi ruhumuz yedinci gök katında. Nefsi tezkiye. Nefsimiz tezkiye ediyor. 7 defa 7 %49 eder. Nefsimizin kalbinde %49 fazla birikimi oluştu. 2 de rahmet birikimi söz konusuydu. %51 oldu. Yani nefsimizin kalbinde nurlar afetlere hakim oldu. İşte burası evliyalığın başlangıç noktasıdır. 7. kata ulaşan ruhumuz 7 tane alem geçecek ve sonunda Allah'a ulaşacaktır. Ruhumuzun Allah'ın zatına ulaşması, Allah'ın zatında yok olması, yani evvap oluşumuz evliyalığın başlangıç kademesini ifade eder. 21. basamakta Allah'a ulaşan ruhumuz ulaşınca Allah'ın zatında yok olur. Bu ruhumuzun Allah'a teslimidir. İlk teslim evliyalığın başladığı noktadır.
fena makamı. Velayet makamları 7 tane makamdır. Evliyalık makamları. Velayet evliyalık demek. Evliyalık makamları 7 tane makamdır. Fena makamı 1, beka makamı 2. Üçüncüsü zühd makamı. Dördüncüsü muhsinler makamı. Beşincisi hullerbap makamı. Altıncısı ihlas makamı. Yedincisi salah makamı. İşte 7 tane evliyalık makamı bugünkü konumuzu teşkil ediyor. Bu Ramazan sohbetinde sizlere evliyalık makamlarını inşallah anlatmaya çalışıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın hepinizi mutlu kılmak üzere yarattığını hiç unutmayın. Allah'ın sizden istediği tek şeyin sizin mutluluğunuz olduğunu da, bu mutluluğa sadece Allah-u Teala'nın hedef tayiniyle ulaşabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka evliya olur. Eğer Allah-u Teala ona 5-6 aylık bir ömür vermişse Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, o kişi mutlaka Allah'ın evliyası olur. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhunu mutlaka Allah-u Teala kendisine ulaştıracağını, yani o kişiyi evliya kılacağını garanti etmiş. Evvela madde 1. Kim Allah'a ulaşıp da evliya olmayı dilerse, Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Öyleyse Allah-u Teala'nın kendisine ulaştırmayı dilediği kişiler var mı? Elbette var. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü yarar ve teslime açar. Kendisine ulaştırmayı, kendisine ruhunu teslim almayı dilerse, kim Allah'a ruhunu teslim etmeyi dilerse, Allah da o kişinin ruhunu teslim almayı, hayattayken ruhunun kendisine ulaşmasını diler ve bunu Allah gerçekleştireceği için, Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse ifadesini kullanıyor. Kimi kendisine ulaştırmayı dilerse. Bu dileğin sonucu Allah'ın kişiyi kendisine ulaştırması, yani evliya yapmasıdır. Enam 125'in Allah-u Teala tarafından vücut bulan talebi, Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse ifadesi, Allah'ın tayinidir. Talebe bağlı tayinidir. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah da o kişiyi kendisine ulaştırmayı diliyor. Ve o dilediklerinden dilediğini mutlaka kendisine ulaştırıyor. Öyleyse Allah kimi kendisine ulaştırmayı diler? Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi.
diyordu Allah-u Teala. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah kimleri kendisine ulaştırmayı diler, kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırmayı diler ve onları da mutlaka kendisine ulaştırır. Yani onları evliya yapar. Ve evliyalık makamları 7 tane makamı içerir. Demin isimlerini verdiğimiz makamlar. Ruhumuzu 21. basamakta Allah'a ulaştırırız. Bu Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine göre aslında biz ulaştırmayız. Allah ruhumuzu kendisine ulaştırır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Ruhumuz Allah'a ulaştı. 7 tane gök katını açtı. Allah'a ulaştı. Evliya olduk. Hangi makamdayız? Evliya olduk. Ne zaman? Ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman mı? Ulaştığından birkaç saniye sonra. Ulaşınca derhal Allah'ın zatında ruhumuz yok olur. Yani Allah'a sarılır. Buna Allah'a sarılmak diyor Allah-u Teala Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler aynı zamanda Allah'a sarılmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaştıran Allah'tır, sarılan ruhtur. Ulaştırıldıktan sonra Allah'a sarılan ve Allah'ın zatında yok olan ruhtur. Böyle bir kişiye Allah bir sığınaktır. Me'ab sığınak demektir. Allah'ın zatı bir me'abdır, bir sığınaktır. Allah Teala vallahu indehu hüsnül me'ab bulunuyor, buyuruyor. Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesinde insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı diler de irşat makamına ulaşırsa ruhu vücudundan ayrılır. Bundan sonra ne olur? Nebe 39 söylüyor. Zalikel yevmül hakkı femen şahit teaza ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a doğru yol ittihaz eder ve meab diyor Allah Teala. O yani o yolu hangi ruh aşarsa Allah'ın zatı olan sığınağa meab olan Allah'ın zatına, sığınak olan Allah'ın zatına ulaşır ve sığınağa sığınır. Meaba sığınır. Kim ruhunu meaba sığındırmışsa, kimin ruhu meaba ulaşıp sığınağa ulaşıp da sığınmışsa o kişi evvab adını alır. Meaba sığınmış demek. Allah'a ruhunu ulaştırmış demek. Öyleyse evliya olmak Allah'a ruhun ulaşmasıyla mümkün olan bir müessesedir. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa ruh Allah'a ulaştığı anda ruh derhal Allah'ın zatında kaybolur, yok olur. Allah'a ulaşmış ve sığınmıştır. Allah-u Teala tarafından Allah'a ulaştırılmış ve ruh, Allah'a ulaşan ruh Allah'a sığınmıştır. Ulaştıran Allah'tır, sığınan ruhtur. Ve Allah'ın zatında ruh ifna olmuştur, yok olmuştur. Bu sebeple bu ruh makama, birinci makamına evliyalığın fena fillah denmektedir. İfna olmak fena nerede? Allah'ın zatında. Allah'ın zatında ifna olma müessesesi. Yok olma, sığınağa sığınma.
Bu velayetin birinci makamıdır. Nefsimizin kalbinde %51 nur birikimiyle fena makamına adım atarız ve fena makamında zikrimizi arttırmaya devam ederiz. Nerede bu zikir bize %10 daha nur kazandırırsa, nefsimizin kalbinde fazıllar %10 daha artar da %61'e ulaşırsa, o zaman Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala bizim ruhumuzu bir tahta oturtuyor. Bir taht veriyor, bir nimet, yeni bir nimet olarak bir taht, bir altın taht veriyor kişiye. Ve bu indi ilahideki, Allah Teala'nın indindeki teslim yurdudur. Allah'ın indindeki teslim yurdu. Allah'ın zatı ruhumuzun teslim olduğu, ruhumuzun yok olduğu bir sığınaktır. Ama bu Allah'ta ifna olmaktır, yok olmaktır. Allah'ın zatına ruhun teslimidir. Ama bir de indi ilahide, Allah-u Teala'nın indinde bir teslim yurdu vardır. Allah'ın zatı Allah'ın indindeki en güzel sığınaktır. Ama aynı zamanda Allah'ın indinde, indi ilahide altın tahtlar da vardır ruhlar için. Ve kim beka makamına ulaşmışsa Allah-u Teala onları Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince indi ilahide bulunan bu altın tahtlardan birini vererek o tahtta baki kılar. Burası beka makamıdır. Ve zikrimiz %61'den ötede burada artmaya devam eder. Biz daha çok zikrederiz. Daha çok fazıl nefsimizin kalbinde birikir. Ve bu birikim %61'den ötelere doğru yürüyor. %10'u ne zaman tamamlar? Yani %61'den %71'e ne zaman ulaşır nefsimizin kalbi? Bu ulaşma %71 nur birikimine ulaşma manasına gelir. Ne zaman? Ne zaman zahit olursak? Öyleyse zahit olan kişi zühd makamının sahibi olan kişi, bu bir makamdır. Kimdir zahit? Günün yarısından daha fazla zikir yapan kişi zahittir. Dünyaya dönük değildir artık o kişi, Allah'a dönüktür. Kendisi için önemli olan müessesinin, hayat biçiminin dünya değil, ukva olduğunu ifade ediyor. Dünya olmadığını, Allah olduğunu ifade ediyor. Allah'ın kendisine hazırladığı imkan sebebiyle bu kişi günün yarısından daha fazla Allah'ı zikreden bir hüviyete ulaşmıştır. Ne olur ulaşırsa
ulaşırsa o kişi zahit olur. Züht müessesesinin negatif anlamı Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde veriliyor. Züht müessesesinin negatif anlamı diyor ki Allah Teala orada kardeşleri için Yusuf'un kardeşleri diyor Yusuf'a karşı zahittiler. Yani ona değer vermiyorlardı. Onun için onu birkaç dirheme sattılar. Züht değer vermemek demek. Zahit denilen kişi neye değer vermez? Dünya hayatına değer vermez. Neye değer verir? Allah'a değer verir. Hayatını artık dünyaya dönük olmaktan çıkarmıştır. Allah'a dönük bir hale getirmiştir. Bunun manası 24 saatlik bir zaman dilimi içerisinde 12 saatten daha fazlasını, mesela 13 saatini Allah'a hasretmektedir. 13 saat zikir yapmaktadır. Zikirli geçen süresi olan 13 saat, zikirsiz geçen süresi olan 11 saatten daha öteye taşmıştır. Her gün bu özelliğini korumaktadır kişi. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Burada kişi zahit olmuştur. Her gün Allah'a ispat etmektedir zahit olduğunu. Her günkü zikri günün yarısını aşmaktadır. Allah'a kendisinden daha çok önem verdiğini, Allah'a ait olan bir hayatı, zikir hayatını, dünya hayatına tercih ettiğini her gün Allah'a ispatlamaktadır. Zühd makamı, velayet makamlarının üçüncüsüdür. Ve fizik vücudun teslimi makamı olan muhsinler makamına bir yaklaşım ifade eder. Bir geçiştir. Öyleyse kim fizik vücudun teslimini yapmışsa onun zikir muhtevası günün yarısını aşmıştır. Allah Teala onlara mutlaka yardımcı olmuştur bu istikamette. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bu Ramazan sohbetinde velayet makamlarının üçüncüsünü bitirmiş oluyoruz. Zühd makamı. Ne oluyor? Nefsimizin kalbindeki nurlar %71'den ileri geçiyor şimdi. 72-73. 81'e ulaştığı zaman görüyoruz ki fizik vücudumuz artık Allah'a teslim olmuştur. Yani nefsimizde hala %19 afet olmasına rağmen fizik vücudumuz bunları hiçe sayıyor. Onları kale almıyor. Afetler sanki hiç yokmuş gibi Allah'ın bütün emirlerini fizik vücudumuz yerine getiriyor. Nefsimizin afetlerinin %19'u, yani 210'u, yaklaşık 10'u itiraz ettiği halde fizik vücudumuzun davranışlarına, fizik vücudumuz onu hiç değerli görmüyor, hesaba da katmıyor. Onlar diyor, afetler diyor, itiraz etmekte devam etsinler. Ben 200'de 190 böyle olmasını istiyorum. Ruhumuzun bütün hasletleri fizik vücudun istediğini istiyor. Nefsin afet hasletlerin, nefsin de %91'i, %81'i istiyor. 200'de 181 Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. 200'de sadece 19, yani yuvarlak hesap %10 istemiyor. %90'ın dediğini fizik vücut uyguluyor ve hiç hesaba katmıyor %10 itirazı. Ama itiraz
var olduğu için fizik vücudun Allah'a teslimi gerçek anlamda bütünlenmiyor. Onun için fizik vücudun tesliminde fizik vücudun ahsen olduğu konusu biraz şaibeli, engelli. Onun için Allah-u Teala muhsin kelimesini kullanıyor burada. Yani ahsen olmanın bir eksikliğiyle beraber var oluşu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fizik vücudun Allah'a teslimi noktasına dikkat edin. Ne diyor Allah Teala? Nisa suresi 125. ayet-i kerime. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçhini Allah'a teslim etmiş ve fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir fizik vücudun ahsen oluşu var velayet makamlarında, bir de nefsin ahsen oluşu var. Nefsin ahsen oluşuna Allah-u Teala ahsen kelimesini kullanıyor. Ama ahsen olan bir nefse muhlis adını veriyor. Nefs ne zaman ahsen olur? Nefsin bütün afetleri yok olduğu zaman. Fizik vücut Allah'a teslim olduğu zaman, muhsin olduğu zaman, fizik vücudun ahsen adıyla anılmamasının arkasında hala o kişinin iç dünyasında fizik vücudun davranışlarına engel olmaya çalışan 19%'luk veya yuvarlak hesap konuşalım %10'luk bir karşı kuvvet var. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasaklarını işlemek isteyen %10'luk bir asi kuvvet. Ama bunlar nefsin kalbinde. Fizik vücudun davranışlarını etkilemek isteseler de şeytanın hakimiyeti sadece bunlar üzerinde, ne kadar azdırsa neticeye tesir etmeleri artık mümkün değil. Fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Burada fizik vücudu ahsen kabul edebilir miyiz? Elbette etmek mümkün. Ahsen bir fizik vücut, ahsen bir nefs. Ahsen bir fizik vücut, engelli bir fizik vücuttur. Hala nefsin afetleri fizik vücut üzerinde de hükümran olmaya devam etmek ister. Ama bunların sayısı nefse göre %19'dur. Ama ruhu da devreye katarsanız %19'dur. Yani toplam Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyenler %181, karşı koymak isteyenler %19. Yuvarlak hesap %90, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen bir iç yapıyla yaklaşık %10 rezistansla fizik vücut, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşuyor. Bu fizik vücudun teslimidir. 25. basamaktayız. Bu makama muhsinler makamı diyoruz. Fizik vücudun Allah'a teslim olduğu yer. Burası İlmel yakinin sonudur. Aslında ilmel yakin
ruhumuzun Allah'a teslim olduğu noktada 22. basamakta tamamlanmıştır. Ama 22. basamak 21. basamaktan sadece birkaç saniye sonradır. 22, 23, 24 ve 25. basamaklar Kur'an'ın ruhunun öğretildiği basamaklar. Bunun için velayet kademeleri, velayet, evliyalık makamı Kur'an'ın ruhunu devreye sokmuş olan insanların makamlarıdır. Velayet makamları Kur'an'ın lafzının aşılmış olduğunun kesin işaretini taşır. Lafız kıraat olarak 3. basamağa kadar geçerlidir. Tilavet olarak 14. basamağa kadar geçerlidir. Tezkiye olarak 14. basamaktan 21. basamağa kadar geçerlidir. Ve burası ilmel yakinin sonudur. Aynel yakin ilmel yakinden sonra hemen başlamaz. 21. basamakta ilmel yakin biter. 22, 23, 24, 25. ayetler, 25. basamaklar artık Kur'an'ın lafzı değildir. Lafız tezkiye ile sona ermiştir. Kur'an-ı Kerim'in birinci ruhu fena makamında, ikinci ruhu beka makamında, üçüncü ruhu zühd makamında, dördüncü ruhu muhsinler makamında tahakkuk eder. Ama Kur'an-ı Kerim'in ruhlarının asıl önemlileri bundan sonra gelen üç basamaktır. 26, 27 ve 28. basamaklar. Bu basamakların sahipleri onlar hayırlarda yarışanlardır. Sabikun, müsabıklar, yarışanlar. Nerede yarışanlar? Hayırlarda yarışanlar. Müşterek özellikleri daimi zikrin sahibi olmak. İşte 25. basamaktan sonra 26. basamak ulul-elbab. Velayetin 5. makamı, ondan sonra ihlas, velayetin 6. makamı, ondan sonra velayetin son makamı salah. Öyleyse velayet makamlarının 4.'süne geldik. Bu fizik vücudun Allah'a teslimidir. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek noktasından sonra daimi zikre ulaşıyoruz. Daimi zikre bir defa ulaşan kişinin daimi zikirden düşmesi mümkün değildir. Ulul-elbab makamı da, ihlas makamı da, salah makamı da değişmez makamlardır. Aşağı dönülmesi mümkün olmayan bir koruyucu kalkanın arkasına kişi en sağlam standartlarda yerleşmiştir. Bu kalkan daimi zikirdir. Daimi zikir Allah'ın bir büyük nimetidir. Kim daimi zikre ulaşmışsa oradan sonra daimi zikirden aşağı düşmesi mümkün değildir. Kim daimi zikir hüviyetinde görünüp de oradan aşağı düşmüşse o daimi zikirde değildir. Daimi zikirde olmamıştır. Allah Teala ona

Sonra bir de bakıyorsunuz ki söylenilen şey Allah'ın söylettiğiyle birbirine ters. Orada liyakatsizlik artık kesinleşmiştir. O kişi orada kalamaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onun için Allah ile konuştuğunu söyleyenler, sizlerin suallerine muhatap oluyorlarsa, aldığınız cevapları tahkik edin. Nerede bir yanlışla karşılaşırsanız size haber verilir. O zaman kendilerinde bir şeyler vehmedenler, o liyakatin sahibi olmadıkları bir duruma inerler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yanlışlıklara Allah'ın kapıları kapalıdır. Bazı insanlar kardeşlerimize gidiyorlar. Günlerce onlarla beraber kalıyorlar. Onlara çeşitli yalanlar uyduruyorlar. Hatta bir kısmı bizim gönderdiğimizi söyleyip gidiyorlar. Bir de bakıyoruz ki o kardeşlerimizden maddi menfaat temin edilmiş ve kardeşlerimiz de onlara inanmışlar. Bize sormak gereğini duymamışlar. Bundan sonra bu gereği duyun. Doğrular ve yanlışlar ak ve kara gibi bu hidayet çağında ortaya çıkacaktır. Kim layık olmadığı bir yeri kendinden menkul bir iradi yapıyla kazanmışsa, Allah'ın kendisine vermediği şeyleri almış gibi gösteriyorsa, o zaman orada durdurulması lazım gelen bir yanlış vardır. Fizik ötesi bir şeyler sahibi olduğunu iddia eden herkes için dikkatli olun. Sevgili kardeşlerim, gelecek yıllar daha açık bir şekilde her şeyin ortaya çıkacağı yıllardır. Öyleyse Ulul Elbap makamı gerçekten bir kişinin daimi zikrin sahibi olduğu makamdır. Allah Teala buyuruyor ki: "Li ulil elbab yeskurullaha kıyamen ku'uden ve ala cunubihim." O ulul elbab kullarımız var ya, onlar için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Allah'ı zikretmek. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabe daimi zikrin sahibiydiler. Saydığımız bütün bu kademelerin hepsinin sahibi oldular. İrşada da ulaştılar, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Ulul Elbab makamında size sadece zemin katın sırları gösterilir. Ana dergahın sırları. Elbette doğrularla yanlışları ayırt edebilmek için size Allah'ın bize gösterdiklerinin bir kısmını söyleriz. İddia sahibine de sorarız. O anlattıklarımızın ötesini sorarız. Ak ve kara açık bir şekilde ortaya çıkar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Ulul Elbab makamı mutlaka ana dergahın sırlarının öğretildiği bir makamdır. Daimi zikrin sahibidir kişi ve hayırlarda yarışanlardandır. Başkalarına olduğundan farklı görünmeyi tecviz etmez makam. Öyleyse

Bir adım daha öteye gidelim. Ulvi makamında iken ne zaman Allah Teala size birinci gök katını gösterirse ki yedi kat hakkında da kalın çizgilerle oraya ait olan detayları sizlere ulaştırdı. Ona göğün birinci katı oradaki secde gösterilir. Sonra ikinci gök katı suvarılma işlemi gösterilir. Üçüncü gök katı iki katlı mescitte secde gösterilir. Üçüncü katla dördüncü katın arasındaki mihenk menfezi gösterilir. O sonsuz uzunluktaki silindir. Dördüncü kattaki Beytül Makdis'in aslı gösterilir. Beşinci kattaki Beytül Haram'ın aslı gösterilir. Ki asıl hac, büyük hac parasıdır. Altıncı katta Sıbkatullah olma makamı gösterilir. Yedinci kata kişi elindeki kılıçla çıkar ve yedinci katın altın kapısındaki altın zincire kılıcıyla bir defa vurur ve yedinci katın altın kapısı otomatik olarak açılır zincire çevirince. Yedinci katın birinci alemi, ikinci alemi, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci alemleri birer birer gösterilecektir İhlas makamındaki kişiye. Ve en son göreceği şey indi ilahi ve indi ilahinin en üst noktası, Allah-u Teala'nın huzurunun en üst noktası Sitretül Münteha. Münteha'daki en sondaki en üst noktadaki ağaç. Kökleri yerde olmayan bir ağaç. Ne zaman bu ağacı görürseniz o zaman ihlas makamı bitti demektir. Allah Teala sizi tövbe-i nasuha çağırır. Tövbe-i nasuha çağrılan herkes Allah Teala tarafından ihlas makamının bittiği müjdesini alır. Artık kişi salah makamındadır. İhlas makamı göğün yedi katında, yedinci katının son noktasında tamamlanır. Allah Teala muhlisler için diyor ki İhlas makamını tamamlayanlar için Beyyine suresinin 5. ayet kerimesinde ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisine lehuddine hünefâye. Onlar emrolunmadılar. Hanifler olarak nefslerini Allah'ın dininde halis kılmış ve Allah'a kul olmuş, muhlis kul olmuş, muhlis standartlarda kul olmakla emrolundular ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular. Kim nefsini halis kılarsa, bütün afetlerden kurtarmışsa ve bu göğün bütün katlarını görerek şekillenmişse, o kişi halis olmuştur. Ulul Elbap makamında bir mertebe kalbi müzeyyen olmuştur. İhlas makamında yedi mertebe daha müzeyyen olmuştur. Ve Tövbe-i Nasuh'a davet edilmiştir. Tövbe-i Nasuh, ihlastan salaha, velayetin yedinci makamı olan salaha bir geçiş kapısıdır. Salahın birinci kademesi Tövbe-i Nasuh'tur. İkinci kademesi kişinin irşat makamına ulaşıp tabi olduktan sonraki günahlarının örtülmesi kademesidir. Üçüncüsü başının üzerine salah nuru verildiği kademedir. Böylece sadece içi pür nur olmayacaktır, dışı da pür nur olacaktır kişinin. Dördüncü kademesi ise o kişinin örtülen günahlarının sevaba çevrilmesini ifade eder. O kişiye mağfiret edilmesini ifade eder. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi salah makamını ifade ediyor.
Allah Teala diyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasip olsun. O gün Allah kıyamet günü yani nebilerini ve onlarla beraber olanları utandırmayacaktır. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler. Ya Rabbi nurumuzu tamamla derler. Başlarının üzerinde kendi nurları, ruhları olacaktır. Devrin imamının ruhu olacaktır. İkisinin de başının üzerinde nur olacaktır. Nurumuzu tamamla dedikleri zaman Allah-u Teala onların fizik vücutlarının da başının üzerine salah nuru verecektir. Böylece nurlar tamamlanmış olacaktır. Ve Allah Teala diyor ki biz onların günahlarını örteriz. Onlar da Ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla derler ve bize mağfiret eyle derler diyor. Ve Allah Teala nurunu tamamlar salah nuruyla onlara mağfiret eder. Onların günahlarını sevaba çevirir. Bu nokta onların irşada ulaşma noktalarıdır. İrşada ulaşma biliyorsunuz üzerimize farz kılınmış Allah Teala tarafından. Bakara 186 ile irşada ulaşan kişi salah makamının dördüncü kademesindedir. İradesini Allah'a teslim etmek için şartları tamamdır. İradenin Allah'a teslim edilmesi daimi zikirden sonra 12 kademe nefsin müzeyyen olması ile mümkün. Burada 12 kademe müzeyyen olmak söz konusudur. Ve kişi iradesini Allah'a teslim etmeyi isteyerek Allah'tan talepte bulunur. İradesi Allah'ın iradesine bağlanır. Burası salah makamının beşinci kademesidir. Ve buraya ulaşabilen kişi artık yedinci kattaki adn cennetlerine ulaşmıştır. Allah Teala onu irşada memur ve mezunsun, mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar. Bütün sahabe bu makamın sahibi olmuşlardı. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün sahabenin bu hedefe ulaştığını söylüyor. Diyor ki o sabikun el evvelin var ya onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Ensara da muhacirine de tabi olunduğunu, ensarın da muhacirin de tabiyeti verebilecek olan irşat makamının sahipleri olduğu kesinleşiyor. Burası sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, salah makamının beşinci kademesidir. Bütün sahabe oraya ulaştılar. Allah Teala bu kademedeki takva için diyor ki: "Ya eyyühellezine amenüttekullâhe hakka tukatihi." Ey amel olanlar, öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu hakka tukatihi takva olsun. Bir hakkın takva olsun. Bir hakkın takva, iradenizin de Allah'a teslim olunduğu noktayı ifade eder. Orada salah makamının muhtevası bütünleşir. Kişi normal standartlardaki bir insanın, Resul olmayan, Nebi olmayan bir insanın ulaşabileceği son noktayı ifade eder. Bu kademenin, irşat makamının daha ötesi, bütün kavimlerdeki Resulleri ifade eder, salah makamının altıncı ruhunu ifade eder. Ve en üstteki noktada ise devrin imamı vardır. Tasarruf altındadır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biliniz ki Allah Teala'nın Kur'an öğretisi bir lafızdan 7 tane bölümden oluşan bir lafızdan ve 7 tane ruhtan oluşur. Fena, Beka, Züht, Muhsinler, Ulul Elbab, İhlas ve Salah 7 tane ruhu ifade eder. 7. ruh Salah makamı kendi içinde 7 kısma
ayrılır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte burada velayet makamları konusunu bir Ramazan akşamında inşallah tamamlamış oluyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Ar-Rahim elhamdülillahi rabbil alemin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sıratellezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, can kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükürler olsun ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bir mutluluğu yaşamak üzere, daha bir Allah'a yakın olmak üzere, daha bir birbirimize yakın olmak üzere, Allah'ın dostlarının daha bir kaynaşması için bir aradayız sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah-u Teala'nın mutluluk davetiyesine, yani Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman üç temel vasıf görüyoruz. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Bir mutluluk rehberidir, reçetesidir. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. Ne yani, Allah-u Teala garanti mi veriyor bizi cennetine almak için? Evet sevgili kardeşlerim, gayet ciddi olarak söylüyorum ki evet, Allah-u Teala size garanti veriyor. Hem de ne karşılığı? Sadece bir dilek karşılığı cennetinizi garanti ediyor. Sevgili kardeşlerim, Allah mı? O garantinin sahibidir. Hepimizi yaratan O'dur. O yüce Rabbimiz bizleri yaratmış ve herkesin cennetini de dünya saadetini de garanti etmiş. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkileriniz her zaman bir alışveriştir. Ne vereceksiniz? Karşılığında ne alacaksınız? Onu bilmeniz lazım. Kaynak mı? Kur'an-ı Kerim. Allah Teala diyor ki benim cennetim 7 tane gök katına dağılır. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat, beşinci kat, altıncı kat ve yedinci kat. Bütün bu cennetlerimi satın alabilirsiniz diyor Allah Teala. Hepsi satılık diyor. Hepsini de diyor sizin için yarattım. Ha diyor, benim gayemi mi soruyorsunuz? Hepinizi en üstün cennetlerde görmek isterim diyor. Adın cennetlerinde görmek isterim diyor. Tek istediği herkesin en büyük mutlulukları, en üstün cennetleri yaşaması. Allah'ın istediği bu. Şimdi bunu bir Allah'ın dileği, temennisi olarak koyalım bir kenara ve sonuca bakalım. Sonuç mu? Sevgili kardeşlerim, sonuç korkunç. İnsanlardan %90'ının fazlasının mutlaka cehenneme gideceği. Sonuç burası. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın, bir yarıştasınız. Ayağınızın altına devamlı karpuz kabuğu koymaya çalışan bir iblis var. Sizi mutlaka bu yarışta Allah'ın cennetinden alıkoymak için çevirmeyeceği dolap yoktur. Yapmayacağı numara yoktur. Ne diyor Allah-u Teala'ya? Ben onların sırat-ı müstakimlerinin üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olacağım diyor İblis. Ve eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan onların pek azı hariç çoğunu kendime bağlayacağım diyor. Ne bunun manası? Benimle beraber pek azı hariç insanların çok büyük bir kısmı cehenneme gelecek diyor İblis Allah-u Teala'ya. Ve sonsuz hayatını,
kıyamete kadar sürecek olan hayatını buna adamış. Bütün insanları Allah'ın yolundan alıkoymaya. Ne diyor Allah Teala Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde? Onlar ki diyor, Allah'a teslim oldum diyerek Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat, kötülükle iyilik, derecet kaybettiren olaylarla derecet kazandıran olaylar eşit olur mu? Ama kötülüğü, seyyiati hasenatla önlemek yetkisi, bu yetenek herkese verilmez. Pek az kişi bu yetkiyi alır diyor Allah-u Teala. Onlar hazzün azimin sahipleridir buyuruyor. Öyleyse Allah'a çağıranlar var. Her devirde var olacaklar. Dikkat edin ki ben Allah'a teslim oldum diyerek bu daveti yapacak olanlar, işte bu daveti yapacak olanlardan, yapmakta olanlardan birisi şu anda sizinle konuşuyor. Sizin odanızda, sizin salonunuzda sizinle konuşuyor. Öyleyse Allah'ın üzerimize tam 12 defa farz kıldığı bir olgu var. Ruhunuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmanız. Sevgili kardeşlerim, bırakınız ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı, 21. basamağa ulaşmayı, daha siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda cehennemden kendinizi kurtardınız. Ne yani? Bir dilekle mi kendimizi kurtaracağız o kadar günahımıza karşılık? Evet. Ne kadarsa o günahınız, işte o kadar günahınıza karşılık bir tek dilekle hepinizin Allah'ın cennetine girmesi mümkün. Peki nasıl bir dilek bu? Allah'a ulaşmayı dilemek dileği. İşte böyle bir dilek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Duyduk duymadık demeyin. Allah sizlere cennetine davetiye çıkarmış. Ben de o davetiyeyi ilan ediyorum. Allah'a ulaşmayı dileyin. Birinci kat cennet sizin. 10 tane ihsan alacaksınız Allah-u Teala'dan. Ve sizi irşat makamına ulaştıracak. Tabi olduğunuz an ikinci kat cennet sizin. Bu demektir ki ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmıştır tabi olduğunuz an. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennet sizin. İkinci kat cennetten sonra ruhunuz Allah'a ulaşana kadar geçen süreç içerisinde dünya saadetinizin de yarısından fazlası size teslim edilir. Şimdi bizi ilk defa dinleyen birisi iki türlü görüşün sahibinden biri olacaktır. Bir, pesimist birisi. Hadi canım sen de. Sahabenin bile 10 tanesine Allah-u Teala cenneti vaat etmiş. Geri kalanların ne olacağı meçhul. Allah-u Teala yani bu kadar insanın arasında ben Allah'a ulaşmayı diliyorum diye beni mi seçip de cennetini alacak? Evet sevgili kardeşim. Seni Allah'a ulaşmayı dilediğin takdirde Allah seni cennetine alacak. Sadece bir dilek karşılığında mı? Evet, sadece
bir dilek karşılığında. Peki ben Allah'a ulaşmayı dilemezsem ne olur? Cehenneme mi gideceğim? Evet, Allah'a ulaşmayı dilemezsen mutlaka cehenneme gideceksin. Hadi şimdi öykümüze buradan başlayalım. Kimler cehenneme giderler? Cevap geliyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler cehenneme giderler demiyor cevap. Ne diyor? İslam'ın 5 tane şartını kim yerine getirmezse onların hepsi cehennemliktir. Öyle diyorlar ama bu söz Kur'an-ı Kerim'e hiç uymuyor. Öyleyse hadi gelin kulak verelim. Kur'an-ı Kerim ne söylüyor? Başka bir şarkı söylüyor Kur'an-ı Kerim. Acı bir şarkı. İnsanların hakikati bilmemesi sebebiyle acı bir şarkı. Ne diyor? Ne diyor Kur'an-ı Kerim? Kur'an-ı Kerim diyor ki, eğer bana ulaşmayı dilemezseniz Allah Teala, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir diyor. Öyleyse kuru lafın gereği yok. Kur'an-ı Kerim ne söylüyor? Allah'ın kelamı ne diyor? Allah'ın kelamı Yunus 7 ve 8. Ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya vatme ennü biha ellezine hum an ayatina gafilun ülâike mevahimün nâru bimâ kânû yeksibun. Diyor ki Allah Teala, onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize mülaki kılmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olurlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onlar benim ayetlerimden, bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onlar bizim ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Cehennemdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı, Allah'a mülaki olmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir, ateştir diyor Allah-u Teala. Öyleyse başka bir şey daha demesi lazım. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ise sonucunun şöyle şöyle şöyle olması lazım. Demiş mi? Birkaç yerde. Bir defa Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecek. O kişiyi ben mutlaka kendime ulaştıracağım diyor. Böyle diyor mu? Bakınız kaç yerde birden diyor. Evvela Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Hemen kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhu lâ. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Bu ayet-i kerime demin söylediğimiz Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinin tamamen tersi. Yunus 7'yi bir daha söyleyelim. Ellezine la yercune likaina. Onlar ki bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Yunus 7'de Allah Teala böyle söylüyor. Onlar ki bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah bize ulaştırmayı dilemezler. Peki Ankebut 5 ne diyor? Men kânû yercû likâ Allâhe. O kişi ki Allah'a mülaki olmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, fe inne ecelallâhü le'ad. Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah-u Teala. O takdirde, dilediği takdirde
Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. O kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaştırılacaktır. Peki Hud suresinin 29. ayet-i kerimesini diyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amil olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Onların hepsi mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Allah'a ulaşacaklardır. Hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Peki bu ulaşmada biz mi ulaşacağız? Yoksa Allah mı bizim ruhumuzu kendisine ulaştıracak? Bu kadar kolay mı bu iş? Tahmininizden, düşünce sisteminizin ötesinde kolay. Çok çok daha kolay. Sevgili kardeşlerim, çünkü siz ulaşmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Ne diyor Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde? Diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehti ileyhi men yunib. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Daha açık şekilde söylenebilir mi bilmiyorum. Daha açık nasıl söylesin Allah-u Teala? Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Ha, Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Allah'ın seçtikleri mi? Mutlaka Allah'ın seçtiklerinden birisiniz. Eğer başkalarının da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olmuyorsanız, başka insanların Allah'ın sırat-ı müstakimine ulaşmalarına mani olmayan bir konumdaysanız, başka insanları küfürde bırakmak istemeyen bir pozisyondaysanız, isteyen biri değilseniz, o zaman sizin kalbinizde zevk yok. O zaman sizin kalbinizde maraz yok. O zaman sizin kalbinizde hayır var. Sadece bir grup insanı, bir grup din öğreticisini Allah Teala devre dışı bırakmıştır. Onlar kendileri Allah'ın yolunda değillerdir. Kalplerinde küfür yazdığı için kafirlerdir. Ve müşterek özellikleri başka insanların da Allah'ın yoluna girmelerine mani olmak. Böyle değilseniz mutlaka seçilenlerdensiniz. Bu insanlar mani olanların özellikleri ne? Allah'ın hidayet konusundaki ayetlerini inkar ederler. Allah'ın Allah'a ulaşmak, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak konusundaki ayetlerini yalanlarlar. Birincisinde küfür kelimesi kullanıyor Allah-u Teala, küfrederler. İkincisinde tekzip ederler diyor. Yalanlarlar. Üçüncüsünde naks ederler diyor. Bozarlar diyor. Dördüncüsünde Allah-u Teala Allah'ın hidayet ayetlerini bile bile gizlerler diyor. Ve başka insanların hidayete ulaşmalarına böylece mani olurlar diyor. İşte bunlar seçilmezler sevgili kardeşlerim. Ama bunların dışındaki bütün insanlar kalplerinde
maraz olmayanlardır, zevk olmayanlardır. Ve kalplerindeki kasıtın olma durumu hiçbir zaman sertleşmeyi ve kararmayı müştereken oluşturmayanlardır. İşte sevgili kardeşlerim, bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, bu kadar. Sizi mutlaka Allah'a ulaştırır. Peki Allah Teala diyor ki, Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz takdirde gidecek yer cehennem diyor. Nasıl diyor? Kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir diyor. Öyleyse kazandıkları dereceler itibariyle kimler cehenneme gider? Hadi bakalım, Kur'an'da her şey var. Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Müminin 103 cevap veriyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından çoksa onların gidecekleri yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Özellikleri günahların sevaplarından çok. Her saniye derece kazanırsınız veya kaybedersiniz. Hayatınızın hiçbir saniyesi yoktur ki derece kazanmış olmayasınız veya kaybetmiş olmayasınız. Her saniye rakam yazılır. Rakamlı kitabınız olan hayat filminize. Öyleyse kazandıkları dereceler itibariyle bir insanın cehenneme gitmesi demek, kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla olması demek. Peki Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden fazla mı olur? Hayır. Kazandıkları dereceler fazla olur, kaybettikleri dereceler az olur. Kimdir Allah'a ulaşmayı dileyenler? Allah Teala onlara amin olanlar diyor. Birinci özellikleri, Allah'a inanıyorlar. İkinci özellikleri, insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasına inanıyorlar. Yüzden fazla ayet-i kerimenin söylediği hidayete inanıyorlar. Üçüncüsü, bu hidayetin üzerlerine 12 defa farz kılındığına inanıyorlar. Dördüncüsü de, Allah Teala söz verdiği için Allah'a ulaşmayı dileyeni mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştıracağına dair Allah söz verdiği için, demin söylediğimiz Şura 13'te onlar ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına kesin olarak inanıyorlar. İşte bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler, amin olanlar. Allah Teala Maide 35'te diyor ki, ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhin vesilete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Nasıl? Allah'a vesile olanı Allah'tan sorun. Ve öyle takva sahibi olun. Ona ulaşıp takva sahibi olun. Öyleyse amin olanlar birinci takvanın sahipleri, sorup da mürşitlerinin kim olduğunu ona ulaşanlar, tabi olanlar ikinci takvanın sahipleri. Öyleyse burada net olarak bir hususu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Kur'an'daki adı aminu olanlar. Onlar ki Allah'a ulaşmayı dilerler. Onlar aminudurlar. Öyleyse hadi gelin sizinle beraber bakalım şu Vel Asri suresi ne söylüyor? Vel Asri. Asra yemin olsun diyor Allah Teala. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. Yani Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre insanların çok büyük bir kısmı, gerçekten öyle, %90'dan fazlası cehenneme gideceklerdir diyor. İnsanlar hüsrandadırlar. Günahları sevaplarından fazladır. İnsanların hepsinin
Aşağıdaki istisnalar hariç diyor Allah Teala. İllellezine aminu. Ama amin olanlar hariç. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onların kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazladır. Onların gidecekleri yer cennettir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın söyledikleri açık ve kesin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ını mutlaka kendisine ulaştırıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda o kişinin derecatını kaybettiği derecelerden daha fazla hale getiren Allah derecelerini öyle bir yükseltiyor ki kaybettiği derecelerinden daha fazla kılıyor. Ne yapıyor? Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah Teala onu işitiyor, biliyor ve görüyor aynı anda. Derhal Rahim Esması ile tecelliye başlıyor. Bunun hemen arkasından bu tecelli gözlerimizdeki hicab-ı mesureyi alıyor. Allah Teala bunun için bize derecat veriyor. Biz bir şey mi yaptık? Yaptık. Allah'ın emrettiği en büyük olayı gerçekleştirdik. Allah'a ulaşmayı diledik. Ne kadar zor bir şey değil mi sevgili kardeşlerim? Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Zor mu? Sadece bir dilek. Mutlaka Allah'ın cennetine götürecek olan bir dilek. Gözlerimizdeki hicab-ı mesureyi aldı Allah-u Teala. Derecatımızı arttırdı. Arkadan kulaklarımızdaki vakrayı aldı. Derecatımızı arttırdı. Arkadan kalbimizdeki ekinneti aldı. Derecatımızı arttırdı. Kalbimize ihfat koydu. Derecatımızı arttırdı. Kalbimize ulaştı ve kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirdi. Derecatımızı arttırdı. Onunla da yetinmedi. Göğsümüzden kalbimize nur yolu açtı. Gene derecatımızı arttırdı. Ve bu kazandırdığı derecelerle kaybettirdiği derecelerden daha öteye getirdi. Hüsranda olmaktan kurtardı bizi. Ne zaman? Amel olmayı dilediğimiz zaman. Öyleyse kimler cennete gidermiş? Müminin suresinin demin söylediğimiz 103. ayet-i kerimesinden bir evvelki ayet-i kerimeye bakalım. Allah Teala diyor ki kimlerin sevap tartıları ağır olursa, yani günah tartılarından fazla olursa onların gideceği yer cennettir. Orada ebediyen kalacaklardır diyor. Öyleyse Allah Teala bunu gerçekleştiriyor. Sevaplarımızı günahlarımızdan öteye geçiriyor. İşte kimin gözlerinde hicab-ı mestire alınmışsa, kulaklarından vakıa alınmışsa, kalbinden ekinde tanınıp yerine ifat bulunmuşsa, o kişinin gireceği yer Allah'ın cenneti. Nereden biliyoruz? Mülk suresinin 7, 8, 9, 10. ayetlerinden. Diyor ki Allah Teala onlar kıyamet günü orada cehennemin kapısında bölük bölük toplanırlar. Her grup cehennemin kapısına ulaştığında cehennem zebanileri, cehennem bekçileri onlara derler ki size Allah'ın nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Cevap: söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Neden? Kulaklarında vakıa olduğu için söylediklerini anlamıyorlar, yerlerine oturtamıyorlar. Gözlerinde hicab-ı mesture olduğu için irşat makamı diye görmüyorlar. Herhangi bir insan, kendileri gibi bir insan olarak görüyorlar. Ona vahyolunduğunu bilmiyorlar, kabul de etmiyorlar. İkincisi, kalplerinde ekinnet var, söylediklerini idrak etmiyorlar ve Allah'ın indirdiği kitaba da indirmiyorlar. Şimdi ayet-i kerimenin gelişine devam edelim. Size Allah'ın resulleri, Allah'ın nezirleri gelip de
buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Söylediler ama biz onlara inanmadık. Söylediler diyor. Öyleyse irşat makamı onlara ulaşmış. Ama onu irşat makamı olarak görmemişler, kabul etmemişler. Gözleri kör. Hicab-ı mestureyle örtülü. Onun söylediklerini işitemiyorlar. Anlamıyorlar söylediğini. Allah hiçbir şey indirmemiştik diyor. İndirmemiştir dedik diyor. Kalplerine irşat makamının sözlerini indirdikleri zaman kalpleri onu kabul etmiyor. Allah'ın kitap indirdiğine inanmıyorlar. Resul'ün sözlerine inanmıyorlar. Ve daha da öteye geçmiş. Diyor ki onu bunu söyleyenler, biz onlara dedik ki biz sizi mutlaka dalalet içinde görüyoruz. Resulü, neziri dalalet içinde görüyor kişi. Kendisi dalalette, onu dalalet içinde görüyor. Ve şöyle bitiyor ayet-i kerimeler. Eğer biz akıl edebilseydik, idrak edebilseydik, Allah kalbimizdeki ikindeti alıp yerine ihfaz koysaydı, o zaman burada cehennemde mi olurduk? Diyorlar. Olay kesinleşiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, demek ki gözlerindeki hicab-ı mestura alınan, kulaklarındaki vakra alınan, kalbindeki ikindet alıp yerine ihfat konulan kişi idrak edebilen bir insan oluyor. Ve akıl edebilen bir insan oluyor. Akıl edebilenlerin seyri cehennem değil, Allah'ın cenneti. Cenneti olabilmek içinse kazanılan derecelerin kaybedilen derecelerinden fazla olması lazım. Ve Allah Teala kim amen olursa onların hüsranda olmadıklarını kesinleştirmiş. Vel Asr suresinin 2. ayet-i kerimesinde, öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onların günahlarından daha fazla onlara sevap ihsan edip onları Allah'ın cennetine kabul buyuruyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluktan cennet mutluluğu anlayanlara, cennet mutluluğu anlayanlara ve bundan ümitsiz olanlara, bu pesimistlere sesleniyorum. Hayır. Sahabenin 10 tanesine cennet vaad olunmadı. Sahabenin hepsi Allah'ın cennetinin sahibi oldular. Hem Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Altlarından ırmaklar akan cennet, o evvelki sabikunlar olan Ensar, Muhacirin ve Ensara ve Muhacirine tabi olanlardır diyor. Hepsi Allah'ın cennetine ehil olmuşlar. Ayrıca Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala, kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa tabi olanların hepsi felaha erdiler diyor. Öyleyse bu tabi olanlar, Allah-u Teala'nın dostları, pesimistler için söylüyoruz. Öyle 10 kişi falan değil. Bütün sahabe Allah'ın cennetinin sahibi olmuş. Öyleyse Allah-u Teala eğer size söz veriyorsa ki siz başkalarını Allah'ın yolundan saptırmayanlarsanız sözlerimiz geçerli. Allah'ın yolundan men etmeyenlerseniz sözlerimiz geçerli. Eğer siz öyleyseniz kalbinde maraz olmayanlarsınız, kalbinde hayır olanlarsınız. Mutlaka seçildiniz. Seçildikseniz hepiniz seçildiniz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dileğiniz Allah-u Teala tarafından görüldüğü an işlemler tamamlanmıştır. Sevaplarınız günahlarınızı aşmıştır. Ölseniz, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra hemen ölseniz, gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cenneti. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın bir müjdesi değil mi bu? Sadece bir tek dileğin sahibi olan, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan
Allah'a ulaşmayı diledi. Allah onu gördü. İşlevleri derhal yaptı. Günahlarının sevaplarını hesaba kattı. Sevaplarını günahlarından öteye geçirdi. Söylediğim işlevler gerçekleşti. Gözler görmeye, kulaklar işitmeye, kalp idrak etmeye başladı. Kalp Allah'a döndürüldü. Gözünden kalbine Allah nur yolunu açtı kişinin. Ne olur? O kişinin kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri aşmıştır. O kişinin gideceği yer cennettir. Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun gireceği yer Allah'ın cennetidir demiş oluyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu bir asr-ı hidayet müjdesidir. Hidayet asrı bunun üzerine bina edilmiştir. Cenneti cehennemden ayıran şey sizin Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Dilemiyorsanız dünyadaki bütün ibadetleri yapsanız kurtuluşunuz mümkün değil. Hiç kimseyi ibadetleri kurtaramaz diyor Allah Teala. Ama Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ertesi gün öldünüz, gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cenneti. Allah Teala diyor ki Allah'ın sözünde huruf olmaz. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım. İşte sevgili kardeşlerim, Allah bu sözle garanti vermiş olmuyor mu? Bu sözle cennete girmenin temel standardını anlatmıyor mu? Reçeteyi vermiyor mu? Bu sözde hepinizi Allah'a ulaşmayı dilemeye davet etmiyor mu? Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi, bir saadet reçetesi, saadet rehberi ve aynı zamanda saadetin garantisidir. Bu Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesi olan, bir saadet davetiyesi olan, bir saadet garantisi olan Kur'an-ı Kerim, görüyorsunuz ki saadet üzerine bina edilmiş. Biliniz ki sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın sizden istediği sadece bir tek şey vardır. Sizin mutluluğunuz. Bunun için yaratıldınız. Allah Teala en sevdiği mahluku olan insanın mutlu olmasını istiyor. Cinlerin de mutlu olmasını istiyor. Yarattığı bütün mahlukatının mutlu olmasını istiyor. Bu gayeye müteveccih olarak yaratmış Allah Teala kullarını. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yaratılış sebebiniz mutlu olmak. Mutluluğu yaşamak için Allah Teala sizi yarattı. En sevdiğiniz kimse, size bir sualim var. O en sevdiğinizin nasıl olmasını istersiniz? İstediğiniz tek şey en sevdiğiniz kişinin mutlu olması değil midir? Allah da en sevdiği mahluk olan bütün göklerde ve bütün yerlerde yarattığı her şeyi emrine musahhar kıldığı insanın elbette mutlu olmasını ister. Sadece bunun için yaratmış. Allah'a kul olmak mutluluğun bütün hedeflerini kapsıyor. Allah'a ulaşmayı dilerseniz birinci derece mutluluk, başlangıç kulluğu, imajiner kulluk. Mürşidinize ulaşırsınız, ikinci kat cennet, kulluğun fizik standartları da başlangıcı. 14. basamak. 21. basamakta ruhunuzu Allah'a teslim edersiniz. Ruhunuz Allah'a böylece kul olur sahibine geri dönerek. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a kul edersiniz. 27. basamakta nefsinizi Allah'a kul edersiniz. 27. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşırsınız.
Beşinci kademesinde ise iradenizi de Allah'a teslim edersiniz, kul edersiniz. Kul, Allah'ın emrini yerine getiren varlığın adıdır. Şeytanın emrini kişi yerine getiriyorsa o şeytanın kuludur. Allah'ın emrini yerine getiriyorsa Allah'ın kuludur. Ne diyor Allah Teala? Yasin 60 ve 61'de Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabudu şeytane innehu leküm vadimun mübin ve eni buduni hazâ sıratı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah Teala. İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Fizik vücudunuzun sırat-ı müstakimi. Öyleyse Allah'a kul aldığınız, kul olduğunuz boyutlarda yaratılış sebebiniz bu. Mutluluğunuz artıyor. Allah'a ulaşmayı dilediniz, birinci kat cennetin sahibisiniz. Allah Teala size 10 tane ihsan verdi arka arkaya. O 10 tane ihsan da sizi mürşidinize ulaştırdı ve mürşidinize tabi oldunuz. Tabi olduğunuz anda ikinci kat cennetin sahibisiniz. 10 tane de nimet aldınız Allah Teala'dan. Sonra ne oldu? Bu 10 tane nimetin bir tanesi ruhunuzun sırat-ı müstakim üzerinde oluşu. İkincisi fizik vücudunuzun sırat-ı müstakim üzerinde oluşu. Her biri kendi sırat-ı müstakimlerinde. Üçüncüsü nefsinizin sırat-ı müstakim üzerinde oluşu. Dördüncüsü iradenizin sırat-ı müstakim üzerinde oluşu. Her biri kendi sırat-ı müstakimleri üzerinde yerleşmiş durumdadır. 14. basamaktasınız. Ruhunuz gerçek fizik standartlarda bir yolculukla 7 tane gök katını aşacak, Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sırat-ı müstakim birinci yatay sebil, ondan sonraki ilk dikey sebil olan tarık-ı müstakim, ondan sonra Allah-u Teala'nın ilminde yeni bir müessese, 7 tane alemin soldan sağa aşılması ve sitret-i müntahadan sonra da dikey bir yolculukla 4. sebille Allah'ın zatına ulaşmak. Öyleyse ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman 3. kat cennetin sahibisiniz. Nefsinizin kalbinde ise nurlar %51'e ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, bu noktada

İkisi de birbirine eşit. 100 ünitede 100 ünite dolu hasret, 100 ünitenin 100'ü de afetle dolu. Nefret, öfke, kin, kıskançlık, afetler. Ama nefs tezkiyesine başladınız. İrşad makamına ulaştıktan sonra zikir yaparak nefsinizin kalbine Allah'ın fazılları girmeye başladı ve yerleşmeye başladı. Bu noktadan itibaren nefsinizin kalbi %7 fazıllarla doldu. %2 rahmetle beraber ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman nefsinizin kalbindeki faziletler %49, rahmet de %2, nefsinizin kalbinde şeytanın hakimiyetinden çıkan %51 oldu nefsinizin kalbinde. Ruhunuzun hasletleri zaten Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyordu. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyordu. Şimdi nefsinizin kalbinde de %51'i aynı durumda. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye kesin olarak yönelik. Ne oldu? Nefsinizin kalbindeki afetler %49'a düştü. Öyleyse negatifler sadece 49, kaçta 49, %49 mu? Hayır, 249. Ruhunuzun hasletlerini de devreye kattığımız zaman 249 oluyor nefsinizin afetleri, yani yaklaşık olarak %25. Hasletler Allah'ın emirlerini yapmaya yönelik kesim ise %75. %25 Allah'ın emirlerine karşı gelen, %75 Allah'ın emirlerini yapmaya yönelik olan bir sistem. Öyleyse mutluluğunuz %75'e ulaşır mı? Ulaşamaz. Çünkü şeytan sizi katiyen tek başınıza bırakmayacaktır. Düşüncenizi taklit ederek size devamlı yalanlarını yutturmaya gayret eder. Bunu çok büyük ölçüde başardığı da bir vakadır. Nereden biliyoruz? İnsanların %90'dan fazlasının cehenneme gideceğini bildiğimiz için. Onları diyor şeytan kendime bağlayacağım diyor. Ve bağlıyor insanları kendisine iblis. O yaptığı yanlışlıklarla bağlıyor. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytan devamlı size vahyeder. Her insan şeytandan devamlı vahiy alır. Ama Allah vahyetmez. Öyleyse tek taraflı bir müesseseyle karşı karşıyasınız. Ne zamana kadar? Allah-u Teala'dan vahiy almaya başladığınız güne kadar. Allah-u Teala herkese vahyetmez. Bu sebeple nefsinizin kalbiyle ruhunuzun kalbindeki %75 pozitifler size %50'den biraz daha öteye bir dünya saadeti sağlayabilir. Şeytanın devamlı telkinleri sebebiyle. Yoksa ölçü 251'e karşı 249'dur. Ya da %75'e karşı %25'tir. Mutluluğunuzun çok daha fazla olması gerekir. Ama iblis sizi asla rahat bırakmayacaktır. Her türlü yalanla, dolanla sizi mutsuz etmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytanın palavralarına aldırmamayı daimi zikirden sonra net olarak öğreneceksiniz. Daimi zikre ulaştığınız zaman artık şeytan size hiçbir şey yapamaz, esiriniz olur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizi kendisine ulaştırmayı istiyor. Neden? Diyor ki insana ruh üfürdük. Sonra da 12 defa üzerinize farz kılmış, üfürdüğü ruhu

Allah'a geri göndermeniz için. Kurtuluşunuz mu? Bu gönderme standartlarının başlangıcı kurtuluşunuz için yeterli. Ne yani? Yani Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir dilek cennet saadetinin garantisi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insan adı verilen bu mahlukunu ne kadar torpilli kılmış görmüyor musunuz? Ne kadar sizden yana? Yaptığınız şey ne oluyor ki? Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Karşılığı sonsuz bir cennet hayatı. Sonsuz olarak cehennemde azap edilecek yerde, sonsuz olarak bir cennet hayatında mutluluğu yaşayacaksınız. Bu kadar garantili bir mutluluğu Allah Teala size ulaştırıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, anlattığım standartlar içerisinde hadi bana söyleyin samimiyetle. Kur'an-ı Kerim gerçekten bir saadet davetiyesi mi? Allah Teala bütün insanlardan istiyorsa Allah'a ulaşmayı dilemeyi. Kur'an-ı Kerim gerçekten bir saadet öğretisi mi? Rehberi mi? Tarifnamesi mi? Reçetesi mi? Ve üçüncüsü, Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyeni mutlaka cennetine alacağını garanti ettiğine göre Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisi mi? Öyleyse bunların hepsinin bir vaka olduğunu görüyoruz. Mutluluğunuz müemmen. Allah Teala tarafından teminat altına alınmış. Allah Teala tarafından garanti altına alınmış. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Gerisi mi? Gerisini Allah getirecek. Ona ait. Siz sadece dileyeceksiniz. İşte o Allah sizi çok seviyor ve sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın size sonsuz mutluluklar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me'as salavat. Allah'a emanet.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bizleri bir defa daha Allah'ın zikre sohbetini yapmak İnsanın Allah ile olan ilişkilerinde var olması lazım gelen hedef İslam olmaktır. Allah Teala buyuruyor ki اِنَّ الدِّينَ اِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Allah'ın dininde muhakkak ki kesindir ki İslam'dan başka bir din yoktur. Hiç olmamıştır. Bu din İslam dinidir ve kişiyi İslam yapmak Allah'ın temel hedefidir. İslam üç tane vücudun birleşmesinden oluşan, üç tane vücudun da Allah'a tesliminden oluşan hep teslim meselesidir. İşte üç vücudumuzun Allah'a teslim olduğu yerde o makamın adı İhlas makamıdır. Bu akşam sizlere İhlas makamından bahsetmek istiyorum. Allah izin verirse inşallah. İhlas makamı 22. basamakta teslim ettiğimiz ruhumuzdan, 25. basamakta Allah'a teslim ettiğimiz fizik vücudumuzdan sonra Allah'a 3. teslim olan vücudumuz nefsimizdir. En son ve en zor teslim olan vücud. Neden en zor teslim olan? Çünkü ruhumuz ahsen olarak yaratılmış. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellikle yaratılmış. Bu özelliğin sahibi. Ama fizik vücudumuz aynı özelliğin sahibi değil. Ahsen olarak yaratılmamış. Her türlü günahı işleyebilecek hüviyete yaratılmış. Hem Allah'ın emirlerine karşı çıkarak hem de bu emirleri yapmayarak hem de Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyerek iki ayrı istikamette devamlı günah işleyen bir varlık. Nefsimiz için de aynı şey geçerli. Ne nefsimiz ne fizik vücudumuz ahsen değil. Allah'a teslim olmak için mutlaka ahsen olmak lazım. İşte fizik vücudumuzun tesliminde Allah'ın söylediği şey Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde hemen ahsenu dinen minmen eslemu ve çığu lillahi ve ehliye muslimun. Yoksa o kadar o kişiler ki fizik vücutlarını ve çiflerini Allah'a teslim ederek dinde ahsen olanlardan oldular. Onlar muhsinlerdir diyor Allah-u Teala. Burada fizik vücudumuzun teslimi söz konusu. Daha sonraki aşamada nefsimizin de teslimi geliyor. Ruhumuz söylediğim gibi zaten Allah'a teslim olabilecek nitelikte yaratılmış. Bu sebeple bir başka açıdan daha ulaşması lazım gelen hedef Allah'ın zatı oluyor. Çünkü Allah-u Teala'nın zatından bize gelmiş bizde bir emanet. Tekrar ait olduğu yere geri dönmek mecburiyetinde. Bu sebeple ruhumuzun Allah'a ulaşması Allah'a teslimini içeriyor. Allah'ın zatında ruhumuz ifna oluyor, yok oluyor. Ve böylece ruhumuz Allah'ın zatında ifna olduğu zaman Allah'a teslim olmuş oluyor. Ama ne fizik vücudumuz ne de nefsimiz Allah'ın zatına giderek ifna olmak diye bir olayla karşı karşıya değiller. Onlar için böyle bir olgu yok. Onların ahsen oluşu yok. Ruhun ahsen oluşunun aynı standartlara iktiran ediyor. Yani nasıl ruhumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan, sadece hasletlerden örülü bir müessese ise, ne zaman fizik vücudumuzda, nefsimizde,
Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanırsa, o zaman Allah'a Teala'ya teslim olur. İşte fizik vücudumuzun teslimi, ruhumuzun tesliminden dört makam sonraki makamdır. Fena makamında ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Beka makamında Allah Teala bir taht ihsan ediyor bizlere. Ve o tahtta ruhumuz ebediyen baki olacağı için bu makamı beka makamı deniyor. Sonra zikrimizi günün yarısından daha öteye taşırıyoruz. Her gün günün yarısından daha fazla zikrediyoruz. Ve böylece zahit olmak şerefine eriyoruz. Daha sonra da fizik vücudumuzun Allah'a teslimi gidiyor. Daimi zikre doğru yaklaştığımız bir noktada biz de bakıyoruz ki fizik vücudumuz ahsen olmuş. Nereden anlıyoruz? Çünkü o noktada fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliğin sahibi oluyor. İşte böyle bir özellik nefsimizin afetlerinde hala %9 karanlık varken öyle olmasına rağmen tahakkuk ediyor. Artık fizik vücudumuz öylesine Allah'tan yana olmuş ki nefsimizin kalbinde bulunan %9 afet onu artık hiç alakadar etmiyor. Çünkü ruhumuz %100 Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasak ettiklerini işlememek istiyor. Nefsimizin de %91'i aynı standartlarda, yani 200'de 191 parça Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilen hiçbirini işlememeyi istiyor. Sadece 200'de 9, yani %4,5 hala negatif şey var nefsimizde. Ama bu 200'de 9 veya %4,5 negatife fizik vücudumuz hiç mi hiç aldırış etmiyor. Onun dediklerinden umursamıyor. Umurunda bile değil. Allah'ın bütün güzelliklerini zevkle işliyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Ve mutlu bir insan olmayı başarıyoruz. Burası velayet makamlarının dördüncüsüdür. Müslümler makamı. Sadece iki vücudumuzu Allah'a teslim ettik. İşlem olmanın iki safhasını bitirdik. Üçüncü safhasına ulaşmak için önce daimi zikrin sahibi olacağız. Daimi zikrin sahibi oluyoruz. Adımız Ulu'l-Elbab. Allah Teala Ali İmran suresinin 191. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Li Ulu'l-Elbab Yeskürallâhe kıyâmen kuvveden ve alâ cenûbühü. O Ulu'l-Elbab kullarım için hayattayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. İşte daimi zikir nefsin afetlerinden tamamen kurtulduğumuz noktadır. O zaman bir sual geliyor akla. Ulul Elbab makamında mı nefsimizin kalbindeki bütün afetler sona eriyor? İhlas makamında mı sona eriyor? Ulul Elbab makamında sona eriyor. O zaman demek ki Ulul Elbab makamında biz muhlis mi oluyoruz? Hayır, olmuyoruz. Ulul Elbab makamında nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok oluyor. Birçokları için madem ki yok oluyor, öyleyse orada muhlis oluyoruz. İhlas sahibi oluyoruz. Bu tarzda düşünülüyor. Ama aslında böyle değil olay. Bir insanın Ulul Elbab olmasıyla ihlas sahibi olması arasındaki fark, kalbindeki yapıda %100 aklanma olmasına göre tayin etmiyor. Allah'ın o kişinin kalp gözünü açıp da ona gösterdikleri şeylere göre tayin ediyor. Ulul Elbab makamında sadece zemin kat gösterilir. Zemin kat boyunca zemin kattaki bütün sırlar gösterildiği sürece o kişi Ulul Elbab'tır. Zaten kişi Ulul Elbab olduğu saniye nefsindeki bütün afetler yok olur. Neden yok olur? Bu kişi daha evvel daimi zikirde değildi. Daimi zikre vardığı zaman ne olur? Daimi zikre vardığı zaman nefsinin
kalbindeki mühür artık hiçbir zaman zulmani kapıdan ayrılamaz. Neden ayrılamaz? Çünkü kişi daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaşmışsa ne olur? Daimi zikre ulaşmışsa mührün üzerindeki rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı hiç kesilmeyecek demektir. Kesilmezse ne olur? Kesilmezse mührün oradan, zülmani kapıdan ayrılması mümkün değildir. Daha evvelki basamaklardaki olgu neydi? Zikrimiz bittiği zaman zülmani kapıya inen rahmetin fazlın ve salavatın baskısı altında zülmani kapıya inen mühür zülmani kapıyı kapatmıştır. Ve zikir yaptığımız sürece zülmani kapı kapalı, yukarıdaki Rabbani kapı açık, oradan giren nurlar nefsimizin kalbini %100 aydınlatıyor. %100, çünkü nefsimizin kalbinde küfür kelimesi yok artık. Küfür kelimesi olmadığı için karanlıkları tutabilecek olan bir güç yok. Allah'ın nurları geldiği zaman bütün kalbi işgal ediyor. Sonra zikrimizi bıraktığımız zaman ne oluyor? Zikrimizi bıraktığımız zaman, tamamladığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmetin, fazlın ve selavatın kesilmesi söz konusu. Kesilince ne oluyor? Mühürün üzerine baskı yapacak olan üç enerji yok artık. O zaman aşağıdan bastıran şeytanın karanlıkları mühürü yukarı doğru itiyor, Rabbani kapıya kadar ittiriyor, Rabbani kapıyı kapatıyor. Aşağıdan gelen karanlıklar bütün kalbi işgal ediyor. Peki bütün kalbi demekten muradımız ne? %100'ünü mü? Hayır. Nefsi emareyi tamamlayabilmişsek %93'ünü. Nefsi levvameyi tamamlamışsak %86'sını. Yani 7-7, %7, %7 nefsin afetlerinin yerine hasretler geldikçe karanlıklar da bu hasretlerin İman kelimesinin etrafında toplananları atamazlar dışarıya. Onlar orada kalacaktır. Öyleyse emarede %7 nuru atamazlar. Levvamede %14 nuru atamazlar. Mülkime'de %21 nuru atamazlar. Mutmainede %28 nuru atamazlar. Radiye, Mardiye ve Teskiye'de 35, 42, 49, Huşu'daki 2 ile beraber %51'ini atamazlar. Öyleyse görülüyor ki kişinin Allah ile olan ilişkileriyle onun kalbindeki aydınlık birbirine paralel bir seviye takip ediyor. Ondan sonra ne oluyor? %7'yi artan nurlar ihlas makamında %10 artıyor. %51'den 61'e çıkıyor. Bu ilk makamın adı ifna olma manasına gelen fena makamı. Nefsimizin kalbinde değiştirilemeyen artık nurlar, karanlığa dönüşmeyen nurlar %61 oldu. Beka makamında, Allah'ın bizim ruhumuza bir kalp ihsan ettiği makamda %71 oluyor. Zikri bıraksak da nefsimizin kalbinde %71 aydınlığı karanlıklar söküp atamıyor. Gerçi bırakıyoruz, ertesi gün tekrar başlıyoruz. Böyle bir devamlılık var. Bir üst makamda %81'e eksiliyor bu züht makamında. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz makamdaysa, Müslümanlar makamındaysa %10 daha artıyor, %91'e eksiliyor. İşte ulul elbab olduğumuz nokta bundan sonradır. Biz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman nefsimizin kalbinde 191 nur var. Zikrimizi bıraktığımız zaman karanlıklar gene geliyor nefsimizin kalbine. Ama nefsimizin kalbine yalnız 109'u işgal edebiliyor. Kaldı ki biz daha devam edeceğiz, daha aydınlatacağız ruhumuzun, nefsimizin kalbini. Ama buna gerek kalmıyor. Biz bu makamı işgal ettikten kısa bir süre sonra daimi zikre ulaşırız. Daimi zikre ulaştığımız gün mesele bitmiştir. Nefsimizin kalbi tamamen aydınlanacaktır. Neden aydınlanacaktır? Çünkü zikrimiz daimi zikirdir. Rabbani kapı açıktır.
Zülmani kapı kapalıdır. Artık zülmani kapının açılması mümkün değildir daha bir zikre ulaştığımız için. Çünkü Rab, zülmani kapıya kadar indirilmiş olan mühürün üzerine rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı artık biz hayatta kaldığımız sürece hiç kesilmeden devam edecektir. Manası ne bunun? Birkaç saniye içinde, daimi zikre ulaştığımızdan birkaç saniye sonra yukarıdan gelen nurlar zaten bütün nefsimizin kalbini doldurmuştur. Aşağıdaki kapı açılmayacağına göre nefsimizin kalbinin tekrar kararması mümkün değildir. Bu sebeple Ulul Elbab makamında nefsimizin kalbi mutlak bir aydınlığa ulaşır. İşte böyle bir aydınlık Ulul Elbab makamına ulaştığımızı gösterir. Peki ihlastaki aydınlıkla bu aydınlık birbirinden farklı mı? Hayır, değil. İki aydınlık da birbirine eşit, %100 nur. Öyleyse ihlas makamıyla Ulul Elbab makamını birbirinden ayıran bir özellik olmalı. İşte bu özellik Allah-u Teala'nın ihsanlarıyla tayin ediyor. Allah-u Teala kim olursa olsun daim zikre ulaştığı zaman mutlaka onun kalp gözünü açar. Bu bir muktesap haktır. Mutlaka onun kalp kulağını da açar. O kişi Allah'ın kendisine söylediği her şeyi kalbindeki işitme hassasıyla duyar. Allah'ın kendisine gösterdiği her şeyi kalbindeki görme hassasıyla görür. İşte bu her şey Ulul Elbab makamında sadece zemin katı ihtiva eder. Yani zemin kattaki bütün sırları Allah-u Teala o kuluna gösterecektir. Ulul Elbab makamında Allah'ın gösterdiği her şey zemin katı sırlarıdır. Özellikle ana dergahın sırlarıdır. Oradaki altın paralarından oluşan bir küme para, oradaki onarlık insan ruhları süresi, her süresindeki rahleler, oradaki Hazreti Ebu Bekir'in kürsüsü, Hazreti Ebu Bekir, orada her sabah vücuda giren Hazreti Ebu Bekir'in eli öpüldükten sonraki merasim, altın kapı, altın kapının sol tarafındaki köşeden başlayarak altın kapıya kadar ve altın kapıdan sonra devam eden, secde edenler, sağ kanat velisi, sol kanat velisi, hanım sultan ve aralarındaki kişiler, bunların hepsi yetmez. Bu salonun biraz daha üstünde bulunan ama üst kata, üst katlar evvel bir yarım kat gibi olan bir kesimde zamanın imamı 7. kata ulaşabilenlere eğitim yaptırıyor. Orası da gene Ulul Elbab makamındaki kişiye mutlaka gösterilir. Ne zaman Ulul Elbab makamındaki kişi İhlas makamının sahibi olacak olan bir dirayetin sahibi olarak Allah-u Teala tarafından kabul edilirse, buna ehil olursa, bu noktadan itibaren Allah-u Teala o kişiye zemin kattan sonra 1. katı da göstermeye başlar. İşte Ulul Elbab makamını İhlas makamından ayıran şey kalpteki aydınlığın oranı değil, Allah'ın gösterdikleri. Allah-u Teala Ulul Elbab makamında sadece zemin katı gösteriyor. Ne zaman 1. kat gösterilirse birisine Ulul Elbab makamına ulaştıktan sonra, daimi zikirden sonra o kişi artık ihlas makamındadır. 1. kat, 2. kat, 3., 4., 5., 6. ve 7. katlar hepsi sırayla gösterilir. Ne zaman kişi 7. katın 7 tane alemini de Allah-u Teala kendisine gösterirse, buna ehil olursa, bu işlem tamamlandıktan sonra, yani 7. katta Sitetül Müntaha da dahil, zikir hücrelerini, ümmül kitabı, kader hücrelerini, kudret denizini ve daha başka alemleri, indi ilahi, oradaki hızlı namazını, tahtları,
gören kişi en son sitedin müntahayı görür. Sitedin müntaha o kişi tarafından görüldüğü zaman ihlas makamı tamamlanmıştır. Allah-u Teala o kişiyi tövbe-i nasuh'a davet eder. Bu tövbe-i nasuh ihlas makamından salah makamına geçiren bir kapıdır. Öyleyse ihlas makamı salahtan evvel ulul erbaptan sonraki makamdır. Kalbin aklı itibariyle kalpteki aydınlık itibariyle üçü de birbirinden farklı değildir. Hepsinde %100 aydınlık oluşmuştur. Farklılık nerededir? İhlas makamında gösterilen, kalp gözü açıldıktan sonra gösterilen birinci kattan itibaren bütün gök katları ve sitenin müntaha. Ulu'l-Erbab makamında gösterilen sadece zemin kat. Peki salahta Allah-u Teala'nın gösterdiği bunlardan ne farklılık gösterir? En büyük farklılığı gösterir. Kainatın en muhteşem mirasının sahibi olur kişi. Allah'ın zatını görür. Onun için Allah-u Teala Ulu'l-Erbab makamında ve İhlas makamında olanlara hikmetin sahipleri diyor. Bu hikmet sahipleri iki grup hikmet oluştururlar. Ulu'l-Erbab makamı hikmetin birinci makamıdır. İhlas makamı hikmetin ikinci ve son makamıdır. Hikmet biter. Ve üç tane yakinden Ulu'l-Erbab makamıyla İhlas makamı ikinci yakini ifade eder. Muhtevasını alır. Birinci yakin ilmen yakindir. İhlas makamının dışın Ulu'l-Erbab makamının altında kalan bütün makamlarda söz konusu olan şey o kişinin ilmen yakinde oluşu. Ne zaman aynen yakinin sahibi oluyor kişi? Daimi zikre ulaşıp da Ulu'l-Erbab olduğu zaman artık o kişi ilmen yakini bitirmiş, aynen yakindedir. Ve Ulu'l-Erbab makamı ve İhlas makamı aynen yakinin başı ve sonudur. Peki salah makamı hangi makamdır? Salah makamı yakin itibariyle hangi yakindir? İsme dikkat edin. Hakkül yakin. O güne kadar zemin katı, zemin kattaki manevi değerleri, gök katlarında emr aleminin bütün katlarındaki sırları öğrenen kişi, onların hepsini Allah-u Teala'nın bir kendisine göstermesiyle, yani kalbindeki gözün faaliyete geçmesiyle, kalbindeki gözle görerek, kalbindeki görme hassası olan basiretle, basar hassasıyla görerek zemin katını itibaren 7 tane gök katını ve ondan sonrasını kişinin görmesi, bu muhteva basar adlı görme hastasının faaliyete geçmesi demektir ki adı basar hastası faaliyete geçtiği zaman adı basiret olur. Öyleyse Ulu'l-Erbab makamı basiret açısından neyi ifade eder? Ulu'l-Erbab makamı basiretin açılmış olduğunu gösterir. Sadece zemin katı ihtiva eder. Öyleyse Ulu'l-Erbab makamı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dizaynı içerisinde öyle bir makamdır ki kişinin daimi zikre ulaşmasıyla noktalanmıştır. Kalbinde de Allah'ın nurları %100'e varmıştır. İşte böyle bir olgu söz konusudur.
Bu levvap makamı da var. İhlas makamı da hikmet makamlarıdır. Ama salah makamı hikmetin ötesidir. Öyleyse hikmet deyince ne anlıyoruz, ne görüyoruz? Hikmet deyince aynel yakini görüyoruz. Hikmetin bir sacayak üzerine oturduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hikmetin sacayanın birinci ayağı hayır ayağıdır. İkinci ayağı tezekkür ayağıdır. Üçüncü ayağı hüküm ayağıdır. Yani hikmetin sahibi olan kişi, aynel yakinin sahibi olan kişi, bir, daima hayır işleyen birisidir. Neden öyledir? Çünkü nefsinin kalbinde afetler tamamen yok olmuştur. Yok olmuşsa ne olur? Yok olmuşsa o kişi ruhu da hayrı isteyeceği için, nefsi de hayrı isteyeceği için aklın itiraz edebileceği bir şey kalmamıştır. Her iki müşavir de hayır istiyor. Akıl hayrı uygulamak durumunda. İşte bu sebeple ulul elbab makamının sacayanın birincisi hayır ayağıdır. Hep hayır işleyecektir kişi. Manası şu. Her hayrın arkasından sadece mutluluk duyulur, huzur duyulur. Bu kişi muhteşem bir mutluluğun içinde yaşantısını devam ettirecektir. Kesintisiz bir mutluluk. Sonra ikinci işaret tezekkür. Daimi zikrin sahibidir, zikir ehlidir kişi. Zikir ehli olduğu için de tezekkür ihsan edilmiştir. Tezekkür kelimesi de, zikir kelimesi de aynı kökten geliyor. Tezekkür, zikir sahibine Allah'ın ihsanları. Tezekkür, bir meseleyi eline boyuna mütalaa etmek anlamına geliyor. Ehli tefekkürle ehli tezekkür arasındaki temel fark, ehli tefekkür yani düşünme ehli, düşünebilen insanlar, düşünce ufukları boyunca açılabilirler. Ufuklarının bittiği yerde onlar duracaklardır. Ellerindeki deliller, üzerine bastıkları taşlar bitmiştir. Orada kalacaklardır. Ama ehli tezekkür için olay böyle cereyan etmez. Ehli tezekkür düşünmeye başladığı da bir yerde tıkandığı zaman Allah-u Teala mutlaka ona yardım edip ufkunu açar. Ve açılan ufuktan o kişi yeniden adım adım ileriye gider. O standartlar içinde ufkunun açıldığı kadar gidecek, yeniden duracaktır. Allah'tan yardımda yeniden gelecektir. Onun için diyor ki feselû ehler zikre infintüm la talemun. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Ne demek bu? Zikir ehli her şeyi biliyor mu? Hayır, bilmiyor. Ama Allah'tan sorma yetkisinin sahibi. İşte o Allah'tan sorar. Allah lütfederse Allah'ın lütfettiği o cevabı dileyen kişiye verir. Ve Allah Teala neden öyle söylediği de tebellür eder. Feselû ehle zikre infintüm la talemun. Eğer bizim sevgili din adamımızı sorarsanız, eğer bilmiyorsanız ehline sorun derler size. Diyeceksiniz ki neden zikir ehli deyince ehli, diyecektir ki ne farkı var? Bu farkları bilseydi öyle söylemezdi tabii. Ama bilmiyorlar. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman bu muhtevada ulul elbabın işgal ettiği yer velayetin 5. makamıdır. Ve ulul elbab da ulul elbab kademesini işgal edenler de, ihlas kademesini işgal edenler de, salah kademesini işgal edenler de Kur'an-ı Kerim'de hayırlarda yarışanlar olarak geçiyor. Sabikun olarak geçiyor. Üçünün de müşterek özelliği daimi zikrin sahibi olmaktır. Nedir daimi zikir? Nefsinizin kalbine gelen bir ses, sessiz ses, fizik vücudunuzun kalbinin her çift atışında devamlı
Allah kelimesini tekrar eder. Böylece nefsinizin kalbindeki sesle fizik vücudunuzun kalbindeki atış sesi birbirine dengede olarak hep koordineli olarak yürür. Ve bu senkronizasyon öyle bir ahenk taşır ki birbirinden bu iki ses hiç ayrılmaz. Hep çifteceyle içinizdeki bir sessiz ses Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edip gidecektir. Uykuda da devam eder. Uyanıkken de devam eder. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aslında alimler dediği evliyanın uykusu avamın namazından daha hayırlıdır diyor. Niçin öyle söylüyor? Hayır demek, derecat kazanmak demek. Derecat kazandığına her iş hayırdır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de en büyük ibadet zikirdir diyor. Biliyorsunuz Ankebut Suresinin 45. ayet-i kerimesi bu. Allah-u Teala buyuruyor ki utlu Ankebut Suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Utlu uhiye Türkçesini söyleyeyim, sonra Arapçasını söyleyeyim inşallah. Sana Kur'an'dan ihsan ettiğim, Kur'an'dan sana vahyettiğim şeyleri onlara oku, tilavet et. Utlu uhiye ileyküm minel kitabı. Kitaptan sana vahyettiğim şeyleri onlara oku. Ve akumus salat ve namaz kıl. İnnes salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki namaz münkerden, yani Allah'ın men ettiği ve Allah'ın yasak kıldığı şeylerden seni temiz kılar, korur. Ve le zikrullahi ekber. Ama Allah'ın zikri, Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir. Burada üç tane ibadet görüyoruz. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak bir zikirdir. Ve üçüncüsü de zikrullah. O da bir zikirdir. Bu üç zikirden zikrullah en büyüğüdür buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın indindeki bu en büyük ibadet söz konusu ve ulul elbab da muhlis de salih de üç grubun üçü de sabikundur. Hayırlarda yaptıkları yarışlarda birinci, ikinci ve üçüncü basamakları en üstten üç basamağı işgal edenlerdir. Üçünün de müşterek dizaynı aynıdır. Bu dizayn üçü için de daimi zikirdir. Ortak basım. İşte kim ihlasın sahibi ise, ulul elbabın sahibi ise o kişi hikmet sahibidir demiştik. Hikmetin de üçüncü faktörü hükümdür. Öyleyse tezekkür deyince Allah'ın o kişiye ihsanlarıyla gelişen bir düşünce sistemi var. Allah'ın vahyiyle gelişen bir düşünce sistemi var. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın vahyiyle müştereken yürüyen bir husus söz konusu. At başı giden, beraber giden ama tezekkür deyince vahiy kesindir. Yani Allah-u Teala'nın dizaynında daimi zikrin sahipleri mutlaka Allah-u Teala'dan bu vahyi alırlar.
İşte onun için Allah Teala atlarına ehli zikir diyor. Onun için atlarına ucuz elbap diyor. Ve hikmetin üçüncü ayağı hükümdür. Hikmet sahibi olan kişi Kur'an'ın herhangi bir ayeti kerimesine baktığı zaman o ayeti kerimenin Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de muhtevasına koyduğu 28 tane basamaktan o ayet hangisine aittir bir bakışta hemen çıkartır. Bazen birkaç tane grubu birden itibar edebilir bir ayet. Böyle ayetler var mı? Evet var. Mesela Allah Teala Rad suresinin 22. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatını dilemek hem velayetin birinci makamını yani Allah'ın zatında ifna olmayı dilemek anlamına gelir. Hem de Allah'ı görmeyi dilemek anlamına gelir. Bu ise velayetin son makamıdır. Salah makamıdır. Nitekim bu ayetin yani Rad suresinin 22. ayetinin başlangıcında Allah Teala velayetin birinci makamının özelliklerinden bahsediyor. Ayetin sonunda ise velayetin sonunun özelliklerinden bahsediyor. İşte dizaynı ait olduğu yere oturttuğumuz zaman bakıyoruz ki Kur'an bir açık kapıdır. O kapıyı açmasını Allah'ın öğrettikleri için. Kime öğretmişse onlar o açık kapıdan geçmesini Allah'ın öğrettiği kişilerdir. Bu kendi kendine oluşan bir olgu değildir. Tecrübe veya başka şey hiç kimseye bunu öğretemez. Bunu öğreten Allah'tır. Öyleyse Allah'ın kanunlarına dikkat edin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a Allah Teala bir özellik vermiş, sahabeyi yetiştirme özelliği. Bu özellik salaha kadar getiriyor. İşte beraberce bakalım. Bakara Suresi 151. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor Kema ersalna fikum resulen minkum. Ey sahabe diyor sizlere daha evvelkiler gibi, ötekiler gibi sizin aranızdan birini Resul olarak bir peygamber Resul'den bahsediyor. Gönderdik, vazifeli kıldık. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye. 14 basamak. Sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. 7 basamak da 21. basamak. Size kitap öğretsin diye. Fena, Bekka, Züht, Nusiller makamları. Size hikmet öğretsin diye. Hulelbap makamı, İhlas makamı. Size hikmetin de ötesini öğretsin diye salah makamı. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretisi tam 27 tane basamağa itibar ettikten başka son söylediği öyle şeyler öğretir ki siz onları bilmiyorsunuz sözü hikmetin de ötesini kapsar. İşte Ulul Elbap makamında hikmetin birinci bölümü öğretilen kişi, İhlas makamında hikmetin ikinci ve son bölümünü öğrenir. Hikmet iki makamdan oluşur. Ulul Elbap makamı ve İhlas makamı. Burada İhlas makamında Allah Teala kişiyi düşüncelerinden hesaba çeker. Normal standartlarda böyle bir şey söz konusu değildir. Burada Allah Teala kişinin iradesini güçlendirir ve o kişinin Allah katındaki muhtevasını kendisine gösterir. O kişinin Allah Teala tarafından verilen hediyeleri var. Biz bir bodrum katı inşa ediyoruz.
Allah-u Teala onun üzerinde 700 katlı bir saray inşa ediyor. 700 katlı sarayı da biz inşa etmişiz gibi onun mükafatını Allah-u Teala bize veriyor. İşte burada Allah-u Teala'nın insanları kişinin irade yapısını güçlendirerek onun kendisinin ne halde olduğunu, kendi başına kalsaydı neler yapabileceğini ona göstermek için bir imkan sağlıyor kişiye. Allah-u Teala 1'e 700 verirken 1'e 1 vermeye başlıyor. O kişi artık sonsuz derecenin sahibi olmuş ihlasta ve Allah-u Teala 1'e 1 vermeye başlıyor. O zaman kişi bakıyor ki Allah-u Teala tarafından iradesi kat kat güçlendirildiği halde yapabildiği hiçbir şey yok. Demek ki onu başarıya götüren hep Allah'ın yardımıymış. Kesin olarak bunu orada idrak ediyor kişi. Öyleyse burada düşüncelerde hesaba çekilmek de var. Ama kişi nefsindeki bütün afetleri temizlediği için artık düşüncelerinden hesaba çekileceği bir husus mevcut değil. Çünkü düşünceleri de artık yanlış düşünceler değil. Dolayısıyla haksız yere başkalarını suçlamak diye bir noktaya hiçbir zaman ulaşmıyor düşünce sistemi. Düşüncelerden hesaba çekilmeye hazır ama bu suçu işlemiyor kişi. İşlemesi imkansız olduğu yerde Allah-u Teala düşüncelerden hesaba çekilmeyi bu noktaya koymuş. Muhatabın ortadan kaldırılması başka bir konu. Artık o kişinin karşısında başka insanlar yok. Sadece Allah var. Eğer başka insanlar varsa kişinin nefsi var ve o nefsin gereği olan kendisine yontma talebi de var. Kendine menfaatine bir şeyler istemek var. Ama bu makamda kişinin nefsindeki bütün afetler yok olduğu için benliği oluşturan, egoyu oluşturan öfke, kin, kıskançlık, haset, iftiralar, isyan, düşmanlık, bütün bu nefret gibi faktörlerin hepsi yok olduğu için o kişi kendisine yontmak imkanının artık sahibi değildir. Öyle olunca muhatabı yok. İşte bu muhatabın ortadan kaldırılma noktası ihlas makamıdır. Muhatap burada ortadan kaldırılır. Artık kişi için bir başkası yoktur. Rabbi vardır. Bir de kendisi vardır. Ve artık kendisi için değil, hep başkaları için talepte bulunmaya başlamıştır. Bu böyle olduğu için bunun adına talepsizlik diyor Allah-u Teala. İhlasın 4. faktörü talepsizlik. O kişinin kendi nefsi için bir talebi artık kalmamıştır. Hep talepleri başkaları içindir. Başkalarının hayrına hayatını vermeye başlamıştır. Hayır müessesesi İhlas makamının 5. statüsü. Bu hayra dikkatle bakın. Kişinin nefsinde artık afet kalmadığı için hiçbir zaman nefsinin afetlerine paralel bir davranış olması mümkün değil. Öyleyse şer işlemesi bu açıdan mümkün değil. Sadece ruhun hasretleriyle hareket edeceği için bütün davranışları hayır ifade ediyor. Öyleyse ihlas makamının 5. işareti hayırdır. Kişi hep hayır işler. Daima hayır işler. Altı ve 7. işaretler, 6.'sı sevgi, ihlas makamının en büyük dayanağı, 7.'si de talepsizlik. Öyleyse sevgi Allah-u Teala'nın indinde, 7.'si de talepsizlik dedim ama manevi çıplaklık olacaktı. Talepsizliği demin saydık. Kişinin
Allah ile olan ilişkilerinde sevgi en ön plandaki nesnedir Allah'tan. Devamlı kişiye Allah onu daha çok sevdikçe daha büyüyen bir sevgi çağlayana akar. Ve Allah-u Teala da o kişiden ister ki Allah'ın kendisine ulaştırdığı sevgiyi o da başkalarına dağıtsın. Başkalarını sevsin, başkalarına da o kişiden sevgi alsın. İşte bu sebeple Allah'ın irşat makamında bulunacak olan bu kişi bir sonraki makamda irşada gelecektir. Onların hiç kimseden nefret etmesi mümkün değildir. Onlar nefret adı verilen bir meseleyi hiç yaşamazlar. Onların kimseye düşman olması mümkün değildir. Onlar kendilerini öldürmeye çalıştığını bildikleri insanlara bile kızamazlar, öfkelenemezler. Onlara bir kötülükte bulunmaları da hiçbir şekilde mümkün değildir. Ayrıca Allah'ın bu seviyedeki evliyaları hiç kimse hakkında beddua edemezler. Böyle bir şey işlerinden hiçbir zaman gelmez. Çünkü bir insanın başka birisi için beddua etmesi demek, onun nefsinde başka birinin kötülüğünü istemesi istikametinde bir dağarcık olması lazım. Bir duygu olması lazım. Bir dayanak olması lazım. Ama yok. Daimi zikre ulaştıktan sonra insanların nefslerinin kalbinde başkalarına zarar verebilecek olan hiçbir afet kalamaz, yaşayamaz. Böyle olduğu için sadece ruhunun hasretleriyle hareket eden bu kişi o dizayn içindeki başka insanlara benzemez. Bu sebeple hiç kimse için beddua etmesi mümkün değildir. Ama ona düşman olanlara Allah-u Teala'nın ceza verdiğini görürüz. Bilin ki böyle bir cezalandırma sisteminde o kişinin hiçbir dahli yoktur. Hiçbir zaman Allah-u Teala başka insanlara zarar vermesi istikametinde, onları üzmesi istikametinde bir talepte bulunması mümkün değildir. Öyleyse ihlas makamının demek ki 7 tane temel şartı var. Baştan başlayalım. Bir hangi açıdan gidersek gidelim bu 7 tanesini değişmez. Birincisi sevgi. İkincisi manevi çıplaklık. Üçüncüsü muhatabın ortadan kaldırılması. Dördüncüsü hayır. Beşincisi talepsizlik. Altıncısı düşüncelerden hesaba çekilme. Yedincisi de iradenin güçlendirilmesi. Öyleyse sıraları dilediğiniz gibi söyleyebilirsiniz. Ama temelde bu faktörler var. İşte orada ihlas makamında kişinin Allah ile olan ilişkilerinde bu düşüncelerden hesaba çekilme, iradenin güçlendirilmesi, Allah-u Teala'nın insanlar için birer faktörü. Biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Bakara Suresi'nin 151. ayet-i kerimesinde sahabeye Kur'an'ın bütünlüğünü 28 basama birden yaşatması söz konusu oluyor. İşte bu 28 basamağın bütününde ihlas makamı 27. basamaktır. İhlas makamı selaha geçişin kapısıdır. İhlas ile selah makamı arasında bir kapı var. Bu kapı tövbe-i nasuh kapısıdır. Kim hikmetin bütün anahtarlarının sahibi olursa, yani hayrın, yani tezekkürün, yani hikmetin, yani hüküm vermenin, hükmün sahibi olursa, işte orada o kişi için söz konusu olan şey bir hedefe yürümektir. Bütün ihlas makamı sahipleri Allah'ın bu güzelliklerin sahibidir. Hikmet makamı
aynel yakinin ikinci kademesini gösterir. Allah Teala Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve cealna minhum eymeten yektune bi emrina lemma sabiru ve kanu bi ayatina yukinun. Bakın şimdi bir salah makamının sahibi olan bir kişinin sahip olduğu vasıfları sayıyor Allah Teala. Onlar emrimizle insanları bize ulaştırsınlar, ruhlarını bize ulaştırsınlar, insanları hidayete erdirsinler diye biz onları imam kıldık, onlardan imamlar kıldık. Onlar sabrın sahibi oldukları için. Yani ne demek bu? Yani sabırsızlık denilen afet de dahil olmak üzere nefslerindeki bütün afetleri yok etmişler. Sabır hasreti de dahil olmak üzere ruhlarının bütün hasretlerini nefslerine monte etmişler. Nefsleri de ruh hüviyetine kazanmış ve bu ruh hüviyetini kazanan nefslerinin hasretlerinden bir tanesi de sabır hasreti. Ama bir şey daha söylüyor. Ayetlerime yakin hasıl ettikleri için. Kânû mi âyâtina yûkinûn. Ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. İşte bakın bu yakin burada Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde geçen Allah'ın

kelimesi, hüküm kelimesi, hakim kelimesi aynı kökten geliyor. Öyleyse buradaki özelliği yer yerine oturtmamız lazım. Şimdi Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesine bakalım beraberce. Nereye ulaşacağız? Allah Teala diyor ki size de sizin aranızdan birisini Resul olarak gönderdik. Peygamber Resul olarak. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye. Nereye kadar gidiyor? Birinci basamak olayları yaşıyoruz. İkinci basamak olayları değerlendiriyoruz. Üçüncü basamak olayları öyle bir değerlendiriyoruz ki Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Dördüncü basamak Allah rahim esasıyla tecelli ediyor. Beşinci basamak nefsimizin kalbindeki ekinliği alıyor. Altıncı basamak irşat makamıyla aramızdaki hicab-ı mesureyi alıyor. Yedinci basamak kulaklarımızdaki vakayı alıyor. Ameni oluyoruz. Sekizinci basamak Allah kalbimize ulaşıyor. Dokuzuncu basamak kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Onuncu basamak göğsümüzden kalbimize nur yolu açılıyor. 11. basamak zikir yapıyoruz ve nefsimizin kalbine Allah'ın nurları ulaşıyor. 12. basamak huşu sahibi oluyoruz. 13. basamak hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidimizi soruyoruz. 14. basamak mürşidimize ulaşıyoruz. 14 basamak boyunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye hep Allah'ın ayetlerini öğretiyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in lafzıdır. Ve lafız devam ediyor. Bu noktadan itibaren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah-u Teala'nın söylediği şey siz, onların nefslerini tezkiye, sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Nefs tezkiyesi başlıyor. Emmare, levvame, miskine, mutmainne, radiye, mar diye tezkiye. Yani 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. basamaklar. Hala devam ediyor. Bu fizik alanda Allah'ın ayetlerinin anlatılmasından sonra nefs tezkiyesi devam ediyor. Ne oluyor? Kişi 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Bu makamdan sonrası, bu noktadan sonrası 22. basamak, velayetin birinci makamı, fena makamı. Burada kitabın öğretilmesi başlıyor. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, bu dört makam kitap öğretilmesidir. Sonra iki makam, ulul elbab makamı ve ihlas makamı hikmet öğretilmesidir. Size kitabı öğretir, hikmeti öğretir ve hikmetten sonra öyle şeyler öğretir ki siz onları daha bilmiyordunuz diyor Allah Teala. İşte hikmetten sonrası salah makamıdır kişinin tövbe-i nasuh'a ulaşması. Öyleyse yakin kıdemidir arasında velayete kadar gelen kıdemeler ilmel yakin kıdemesidir. Velayetle beraber başlayan kıdemeler ilmel yakinle aynel yakinin arasında bir geçiş devresidir. Bunun daha başında da kişinin kalp gözü açılabilir, hikmet sahibi olmak için adımını atar. Ama ihlasta hikmet sahibi olacaktır daimi zikirle. Ulul elbab makamında ihlas sahibi olacaktır, hikmet sahibi olacaktır. Veya ulul elbab makamına kadar bir gelişme olmaz. Sonra daimi zikre ulaşınca gelişmesini tamamlar kişi. Ve ihlas makamında kişi hikmetin sahibi olur. İşte İhlas makamı, salah makamına bir geçiştir. Burada Allah-u Teala tarafından o kişiye Allah'ın ihsanları salah makamında da verilecektir. Tövbe-i Nasuh'a kişi davet edilecektir. Ve bu kişi Rabbini mutlaka görecektir. Ve bu sebeple aynel yakinin ötesi hakkül yakin adını alır. Hak burada görülür. Hak burada müşahede edilir. Allah-u Teala'nın zatı burada müşahede edilir. Öyleyse ihlas makamı bütün insanlar için hikmetin ikinci ve son makamıdır. Ve

felaha geçişin son noktasıdır. Söylediğimiz gibi 7 ayrı faktörden oluşur. Onların isimlerini demin birer birer verdik. Öyleyse bir yere ulaşıyoruz. Kişi daimi zikir sahibi, kişi tezekkür sahibi, kişi hayır sahibi. İhlas makamının 3 temel ögesi. Hikmet makamı ihlas makamıdır. İhlasın hikmetin ikinci ve son makamı olduğunu söyleyerek sözlerimizi inşallah tamamlamak istiyoruz. Allah-u Teala hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırsın dileklerimizle. Sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ihdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezzîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve neddâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, Rabbimize sonsuz hamdle şükür ederiz ki bir defa daha beraberiz. Her zaman teknik açıdan hizmetin devamı söz konusuyken bugün Cox Communication bir özür dileme mesajıyla gönderemedi teknik bağlantıyı ve her zaman size yayın yaptığımız yerden yayın yapmak imkanını ne yazık ki bulamadık. Bu pazar günleri yaptığımız yayından bahsediyorum. Şimdi bütün yayınlarımızı yaptığımız merkezdeyiz. Oradan bu konunun başarısına ulaşamayınca buraya gelmek mecburiyeti kaldık. Teknik açıdan ancak şimdi bu alantı tahakkuk edebildi. Bu aşağı yukarı bir saat süren gecikmeden sonra hepinizden bu teknik arıza sebebiyle af dileyerek sözlerimize başlıyoruz inşallah. Elimizde olmayan nedenlerle. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, biz gecikmeleri, her şeyleri bir kenara bırakıp Allah Teala'nın bizleri bir araya getirmesini, mutluluğunu yaşayalım. Bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek imkanına sahibiyiz. Bir defa daha mutluluktan bahsetmek imkanına sahibiyiz. Öyleyse her şeyin çok güzel olduğu bir ortamda, her şeye rağmen çok güzel olduğu bir ortamda yeniden sohbetimize başlıyoruz inşallah. Öyleyse Allah-u Teala'yı beraberce düşünelim. Ne istiyor Allah-u Teala bizden? Sadece bir tek şey istiyor, mutlu olmamızı. Hepsi bu kadar. Öyleyse neden mutlu değiliz? Hiç sordunuz mu kendisini kendinize sevgili öğrenciler? Acaba neden mutlu değiliz? İnsanların çok çok büyük bir kısmı mutlu değil. Daha mutluluğun ne olduğunu bilmiyorlar. Öyleyse bu mutsuzluk ortamındaki muhtevaya beraberce baktığımız zaman ne görüyoruz? İnsanların Allah'ın emirlerini bilmediğini görüyoruz. Allah'ın hedefini bilmediklerini görüyoruz her şeyden evvel. Allah'ın hedefinin kendilerine ibadet ettirmek olduğunu zannediyorlar. Allah-u Teala Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesinde وَمَا هَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنَّ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ buyuruyor. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık buyuruyor. Oradaki لَيَعْبُدُونَ kelimesini kulluk istikametinde değil de ibadet istikametinde kullanıyorlar. Abd, kul, abid, ibadet eden demek. Kulluk eden, ibadet eden. Eyyabudun, Allah-u Teala ve Tekatesizleri biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık buyuruyor. Öyleyse kul olmak, beş safhada olgunlaşan bir meyvedir. Önce başlangıç kulluğunda olacaksınız Allah'a ulaşmayı dileyerek, sonra ön kulluğa geçeceksiniz mürşidinize ulaştığınız zaman. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştıracak ve Allah'a gerçek bir kul olacaksınız. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim ederek ekber kul olacaksınız. Sonra nefsinizi de Allah'a teslim ederek son teslim daimi zikirler azim kul olmak şerefine ereceksiniz.
Öyleyse böyle bir muhtevada her şeyin en güzel olduğu bir standartta her şey başlıyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a kul olmanın şerefini yaşamalı ve paylaşmalısınız. Kainattaki mutlulukların en büyüğü Allah'a kul olabilmek. Azim kul olabilmek. Kulluğun daha ötesi yok. Bu kulluk meselesi bittiği zaman Salah'ın son 5, 6 ve 7. kademeleri kalır. Allah'a köle olmak. O zaman Allah'ın emrinin ötesine kendi talebinize geçmiş olursunuz. Yetmez size Allah'a Teala'ya kul olmak. Daha çok hizmet vermek istersiniz. Kendinizi Allah'ın yolunda başkalarının hizmetinde tüketmek istersiniz. Ya Allah'a yalvarırsınız, sizi kulluğunun ötesine geçirsin. Kölelik, altın zincirler de sizi kendisine bağlasın. Kölelik statüsünün sahibi olun. Allah'a sadece ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi teslim etmek değil, iradenizi teslim etmek standartları için Allah'a dua edin. İşte bu sonsuz mutluluğu, düşünemeyeceğiniz kadar büyük mutluluğu yaşamak hepinize müyesser olsun diye dua ederiz. Öyleyse sevgili öğrenciler, bizlerle bu dinleyenler, mutluluk mu diyorsunuz? Eğer Allah'a köle olursanız, iliklerinize kadar mutluluğu yaşayacaksınız. Her noktada, zamanın her parçasında, mekanın her parçasında Allah'la beraber olacaksınız. Ve onunla beraber olmanın sonsuz hazzını yaşayacaksınız. Onunla bile olacaksınız. Osmanlı böyle söylerdi. Yavuz Sultan Selim Şiir-i Felci'den rahmetli olacağı an mürşidi diyor ki Allah ile bile olmak zamanı gelmiştir. Yavuz Sultan Selim diyor ki siz onun dışında kiminle bile olduğumuzu sanırsınız? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Yavuz Sultan Selim hep Allah ile beraberdi. Askeri bir deha ile çölü aşabilen tek kumandandı. Biliyorsunuz ki hilafet onun zamanında Osmanlı padişahlarına ait olmuştur. Hilafeti o omuzlamıştır ve götürmüştür. Osmanlı hanedanı infilaz buluncaya kadar hilafet devam etmiştir Osmanlı'dan. Sonra hilafetin ilgası Cumhuriyet devrinde gerçekleşmiştir. Hilafet ilga edilmiştir. Devre dışı kalmıştır. Sevgili izleyenler, dinleyenler, Yavuz Sultan Selim çölü geçerken asker çok büyük bir sıcağın altında sıkıntı içerisinde ve Yavuz Sultan Selim atından iniyor. Çölü yaya geçmeye başlıyorlar. Tabi padişah atından indiği zaman ne olur? Bütün asker
hepsi atlarından atlıyorlar ve vezir azam dayanamıyor, geliyor, padişahım diyor, bu asker zaten sıcaktan çok sıkıntılı bir durumda. Siz bir de atınızdan indiniz, yaya yürümeye başladınız. Bunların hali ne olur? Padişah diyor ki sus. Görmüyor musun diyor, önümüzde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devesinden inmiş yayan yürüyor diyor. O önümüzde yayan yürürken biz at üzerinde olabilir miyiz diyor. İşte onlar çölü geçebildiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onlara gösterdiği izi takip etmek suretiyle Gobi çölünü aşabilen tek ordu, Osmanlı ordusu. Tarihe şanla, şerefle Osmanlı'yı hak eden padişahlardan bir tanesi Yavuz Sultan Selim. Onu kulağımda küpeyle ilk defa gördüğüm zaman bu ne biçim padişah demiştim. Kadınlar gibi küpe takmış kulağına. Tasavvufla, dinle alakamız yoktu. Ve şimdi onu o küpeyle gören birçok insan aynı şekilde düşünür. Biliyor musunuz olayın esasını? Yavuz Sultan Selim Mısır seferinde bir takım insanlar görüyor, kulaklarında demir küpeler var. Bunlar kim diyor, başka başka renklerde küpeler takıyorlar. Söylüyorlar bunlar Süleyman Paşa'nın kulları, bunlar İsmail Paşa'nın kulları. Her değişik küpe takan kişi için ayrı bir isim veriliyor. Yavuz Sultan Selim diyor ki getirin onlardan bir tanesini de bana getirin diyor. Benim kulağıma takın diyor. Allah'ın kulunun kulağına takın diyor. İşte Yavuz Sultan Selim'in o küpe var kulaklarında, o gördüğünüz resimlerde. O padişah Allah'ın kulu olmakla, Allah'ın kölesi olmakla şeref duyan, bu şerefli bir simge olarak kulağına küpe takmak suretiyle ortaya koyan bir padişah. Osmanlı'nın her şeyiyle onları değiştirerek, onları negatif istikamette kullanarak, başkalarını üstün göstermek maksadı padişahını da Yavuz Sultan Selim gibi bir cihangiri de tarih önündeki en büyüklerden birini küçük düşmek istikametinde kullanılmıştır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, varsın öyle olsun. İnsanlar varsın öyle düşünsünler. Biz Allah'ın katında onun ne kadar büyük bir insan olduğunu bilmenin huzuru içindeyiz. Osmanlı'ya yüz atanları gördüğünüz zaman onlara deyin ki doğru tarihten okuyun. Sizin okuduğunuz tarihler tarih değildir. Tarihin değiştirilmiş şeklidir. Nasıl İslam dini değiştirilmiş, çığırından çıkmışsa Kur'an'daki bütün hakikatler yerle bir edilmişse insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak. Tarih kitapları da öyle olmuş. Bizim okullarda okuduğumuz tarih kitapları, sizin şimdi okuduğunuz tarih kitapları Osmanlı'nın o muhteşem simgesini yerle bir eden bir hüviyet taşıyor. Varsın öyle olsun sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Ama Osmanlı onların karalanmış kalemlerinde değil, bizlerin kalbinde yaşıyor. Ebediyen yaşayacak. Öyleyse Osmanlı medar-ı iftarımızdır. Biz Osmanlı'ya hayranız. Sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler,
İşte Osmanlı, işte bizler, aynı heyecanı, aynı mutluluğu tek bir yürek olarak ta kalbimizde hissediyoruz. Hamd ederiz, şükrederiz Yüce Rabbimize. Bu sevgiyi kalbimize koydu diye. Sevgili izleyenler, sevgili öğrenciler, öyleyse kendi kendinize sorun, mutlu muyum diye. Bize sorun. Size mutlu olduğumuzu anlatalım. Neden mutlu olduğunuzu anlatalım. Neden siz de mutlu değilsiniz diye soralım. Siz de mutlu olmalısınız. Kendinizi Allah'ın yolunda başka insanlara hizmet için harcamaya başladığınız andan itibaren mutluluğu mutlak olarak yaşarsınız. Kesin. Ne zaman size Allah'ın verdiği her şeyi, zamanı, gücünüzü, aklınızı, paranızı, size ait olan her şeyi, Allah'ın size kullanmanız için verdiği her şeyi insanların hizmetinde ne zaman kullanmaya başlarsanız, ne zaman kendinizi her şeyinizle başka insanların mutluluğuna adarsanız, işte o zaman mutluluğu yaşayacaksınız. O zaman haykırmak gelecek içinizden mutluyum diye. Herkesin sizin yaşadığınız mutluluğu yaşamasını isteyeceksiniz. Ta yüreğinizden isteyeceksiniz. Ama bütün gayretinize rağmen insanların çoğunun hala mutsuz olduğunu göreceksiniz, göreceksiniz. Onlar için çarpacak yüreğimiz. Onların da mutlu olması, onların da sizin yaşadığınız hayatı yaşamaları için her şeyinizi onlar için kullanacaksınız. Sonuna kadar. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı başkalarının mutluluğu uğrunda harcayın. Mutluluğun ne olduğunu o zaman yaşarsınız. Allah-u Teala'nın indinde bütün güzellikleri yaşamak zor bir şey değil. Öylesine kolay ki yaşadığınız zaman göreceksiniz. Çok hayıflanacaksınız. Ben neden daha evvel böyle bir hüviyete ulaşamadım diye. Bu güzelliği neden daha evvel yaşayamadım diye. Onca zamanımı boşa harcamışım diye. Hayıflanacaksınız. Neden hemen başlamıyorsunuz? Şu anda kimlerle beraberseniz kendi kendinize sorun bakalım. O beraber olduğunuz kişilerle beraber olduğunuz andan itibaren onların mutluluğu için ne yaptınız? Kimin hatırını sordunuz? Kimi en büyük dostluğunuzla tasavvuf dostluğuyla kucakladınız? Kimin gönlünü aldınız? Kimin hatırını sordunuz? Kime, hangi istikamette, nasıl bir yardımda bulundunuz? Kime gülümsediniz? Onların yüzlerinde, hangisinin yüzünde size karşı bir güzelliğin tomurcuk tomurcuk güllendiğini gördünüz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, aslında her şey öylesine güzel ki. Bu güzelliklerin muhtevası içerisinde kendinize sormayacak mısınız? Ben neredeyim?
Neden mutsuzum? Neden kendimi başkalarına adayamıyorum? Kendimi neden başkalarına vakfedemiyorum? Kendim için, kör nefsim için yaşıyorum demeyecek misiniz? Eğer kendinizi başkalarına adayamıyorsanız, onlar için değil, Allah için değil, kendiniz için yaşıyorsunuz. Kör nefsiniz için yaşıyorsunuz. Ve yazık ediyorsunuz kendinize. Biz ne söylüyorsak, şeytan mutlaka onun tersini söyleyip size ikna etmeye çalışacaktır. Başkalarına mutluluk ulaştırmadıkça, daimi zikre ulaşana kadar zikrin dışında mutlu olamazsınız. İnsanın kendisini başkasına adaması, Allah'a adamasıdır. Çünkü Allah, başkalarını mutlu etmek istikametindeki her çabanızı, her gayretinizi mutlak kendisi için harcanmış bir zaman parçası telakki eder. Allah için yaşamış olursunuz. Öyleyse Allah sizler için var. Kainatı yaratmış, sizin emrinize vermiş, insansınız diye. Öyleyse insan olan sizler Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamak için varsınız. Onun için yaratıldınız. Mutlu olasınız diye. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizler ki mutluluğun nasıl elde edileceğini bilenlersiniz. Bunun öğretiminin içerisinde olan kişilersiniz. Öyleyse belli bir dizaynda Allah-u Teala'nın sizlere ihsan ettiği şey sadece mutluluktur. Eğer yaşayamıyorsanız, o zaman şeytanın size nasıl bir kontrol altında tuttuğunu öğrenmelisiniz. Mutlu değilseniz, Allah'ın mutluluk reçetesinden haberdar olsanız bile onu tatbik edemiyorsunuz demektir. Öyleyse böyle bir dizaynın sizin tarafınızdan kullanılamayışı sadece sizi mutsuz etmez. Sizin mutluluk ulaştırabileceğiniz insanlar da siz onlara mutluluk ulaştırmadığınız cihetle, onlar da size mutluluk ulaştırmadıkları cihetle, onlar da mutsuzdur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanlar nurlu insanlarla beraber oldukça nurlanırlar. İnsanlar karanlık insanlarla beraber oldukları sürece kararırlar. Öyleyse siz etrafına nur saçan, etrafındakileri de aydınlatan bir ışık merkezi, nur merkezi olmalısınız. Nur istasyonu. Sizden etrafınıza dalga dalga pozitif dalgalar ulaşmalı. İnsanları strese götüren, insanları huzursuz eden negatif dalgalar değil, onların içine ferahlık veren, rahatlık veren, sizin yanınızda insanların huzur duyduğu bir ortamı düşünün.
Böyle bir ortamı vücuda getirmek zorundasınız. Onlar için yaşamaya başladığınız zaman bunu gerçekleştirebilirsiniz. İşte böyle bir düzende yapmanız lazım gelen şey son derece basit, kolay. Şimdi şu anda düşünün, neredesiniz? Orada kimler var? O beraber olduğunuz kişiler için sadece bırakınız dünya evvelki günü, şu an, şu an, şu 15-20 dakikalık beraberliğinizde ya da çok daha evvelden beri oradasınız. Bizim teknik arıza sebebiyle olan gecikmemiz boyunca bir aradasınız. Acaba etrafınızdaki insanlarla nasıl bir diyalog içindesiniz? İçinde oldunuz, bırakınız başka günleri. Bugün, bu saat, şu dakika, kimin yüzünde size karşı bir tebessüm oluşuyor? Kimin yüzünde güller açıyor? Bunu görebilmek için etrafınızdaki insanlara bakın. Onlar sizin onlara ne verdiğinizin bir göstergesidir. Size gülümsüyorlar mı? Gözlerinden sevgiyi okuyabiliyor musunuz? Sizin sevdiklerini hissediyor musunuz? Yoksa varlığınız onlara sadece sıkıntı mı veriyor? İki rahmetten bir tanesi geçerli. Ya insanlara huzur verirsiniz ya da huzursuzluk. İşte Allah'ın hepinizden istediği şey etrafınızdaki insanlara huzur vermek. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, burada hayat tatbikatı yapıyoruz. Yaşam tatbikatı. İnsanlara mutluluk verebildiğiniz zaman mutlu olursunuz. Sizin mutluluğunuz başkalarına verebileceğiniz mutluluğun daima iki katı olacaktır. Öyleyse neden öyle yapmıyorsunuz? Öyle yapmadığınız zaman hangi duruma düşersiniz biliyor musunuz? Hani hep bir misal veririm. Bir varmış bir yokmuş. Bir padişah diyor ki karşısındaki iki kişiye, siz ikiniz benden mükafat alacaksınız. Hanginiz ne isterse yanındakine onun iki katını vereceğim. Ve karşısındakilerden birincisi diyor ki benim bir gözümü çıkartın. Yani arkadaşımın iki gözünü çıkartacaksınız. Manası var burada. Görüyor musunuz şeytanın ve kör nefsin insanı düşündüğü tuzağı? İşte bizim söylediğimiz bunun tamamen tersi. Şeytanın ve kör nefsinizin değil, Allah'ın ve ruhunuzun söylediği şey. Başkasının iki kat kazanması için sizin yapmanız lazım gelen şey, başkalarına ne kadar mutluluk verirseniz onun iki katını siz yaşarsınız düsturunu kendinize hedef edinmek, o kisveyi giymek, o kıyafetin sahibi olmak, daima pozitif dalgalar yayan, bütün insanların hoşlandığı, beraber olmaktan mutluluk duyduğu, huzur içinde başkalarına huzur vermekle hayatını geçiren bir insan olmaya çalışın. Zor mu diyorsunuz? Hiç sanmıyoruz. Şeytan onu denemekten bile sizi alıkoymaya çalışır. Oysa ki bilmezsiniz ki bir gülüşünüz, bir gülümsemeniz, bir gönül almanız, birkaç kelimeyle İnsanlara hatırlarını sormanız, onun için bir mutluluk vesilesidir.
farkına bile varmadan onlar bunu sizden beklerler. Siz de farkına varmadan bunu başkalarından beklersiniz. İki türlü iyi şansınız olabilir. Başkalarıyla kötü şartlar içinde olursunuz. Ve hep bunun sebebini başkalarına yüklemeyi usul haline getirirsiniz. Oysa ki bu faturayı kendinize kesmek mecburiyetindesiniz. Mutsuzsanız siz kesin olarak bilin ki etrafına mutsuzluk ulaştıran birisisiniz. Ne zaman akıl edebilirseniz ben etrafıma mutluluk ulaştıran birisi olursam asıl ben mutlu olurum. Onlara ulaştırabildiğim mutluluğun iki katını ben yaşarım. Düsturunu kendinize pelesenk edinebilirseniz, hedefiniz bu olursa, başkalarına mutluluk vermek için yaşamaya başlarsanız, o zaman hayatın gayesini yakalamış olursunuz. Bir daha elinizden kaçırmazsınız. Ve göreceksiniz ki kesintisiz bir mutluluk sizi kanatlandıracak. İnsanlara mutluluk verdikçe uçacaksınız. Sevincinizden, yaşama sevincinizden, onlara verdiğiniz mutluluğun size akseden kesiminden hep başkalarının imreneceği bir güzellik yaşayacaksınız. Sakın şeytana esir olmayın. Şeytan her vesileyle sizin başka insanlarla aranızın bozuk olmasına çalışır. Böyle bir dizaynda bizim size söylediğimiz her güzellik şeytanın size verdiği demeçlerde en büyük çirkinlikler olarak adlandırılır. Enayilik olarak adlandırılır. Aptallık olarak adlandırılır. Ve de onun bu iğvalarına kanan sizler doğruya ulaşamazsınız. Hep mutsuz bir çukurun içerisinde, dünya çukurlarından çamur dolu bir çukurun içerisinde yaşantınızı devam ettirip bir gün ölür gidersiniz. Böyle mi olması lazım sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Nasıl olması lazım? Hemen tatbikatın içinde olun. Şu anda yaşıyorsunuz. Ayıksınız. Uykuda değilsiniz. Bizimle berabersiniz. Ve hemen müşahedeye başlayın. Etrafınızdaki insanlara bir bir dikkatle bakın. Acaba size karşı nasıl bir bakışla bakıyorlar? Ne söylüyor gözleri? Ne söylüyor yüzleri? Yüzlerindeki gülümsemeler sizinle alay eden, sizinle sizi aşağılayarak nefsini tatmin eden bir görüntü mü arz ediyor etrafındaki insanlar? Bir an için öyle olduğunu düşünelim. Siz hiç düşünmeyecek misiniz? Neden acaba bu insanlar bana karşı sıcak değil? Neden acaba bu insanlar beni sevmiyor? Neden acaba onların bana olan bu kötü tutumları
Bana karşı bakarken duydukları husumet, kin, acıma nereden kaynaklanıyor? Nefsiniz hiçbir hatayı kabul etmeyecektir. Hep diyeceksiniz ki, ben onlara ne yaptım ki bana öyle davransınlar? Benim hiç kimseye bir zararım dokunmuyor. Ama aslında böyle düşündüğünüz sürece meselenizi çözemezsiniz. Şeytan sizi hep aldatır, elinde, şimdi olduğu gibi her zaman oyuncak olursunuz. Sen onlara ne yaptın ki der, hangi kötülüğü yaptın ki? Ama onlar sana bak neler yaptılar, şunu da yaptılar, şunu da yaptılar, şunu da yaptılar. O size bunları söyleyince onların yaptığı her olayda acaba sizin payınız ne diye mutlaka derin derin düşünün. Size kötü davranan bir insanın o kötü davranışta bulunmasının arkasında bilin ki mutlaka siz varsınız. Sizin ona yaptığınız herhangi bir davranış var. Onun böyle davranmasını çeken, bir mıknatıs gibi çeken bir olguyu ona yaşatmış olmalısınız. Kendinize bile itiraftan çekildiğiniz bir yanlışlık, nefsinizin size oynadığı, şeytanın sizi kullandığı bir oyun. Herkes kendisini çok akıllı zanneder. Ama iblis onları parmağında oynatır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim mutsuzsa o şeytanın parmağında oynattığı bir kukladan başka bir şey değildir. Kim mutsuzsa bütün söylediklerimizi dikkate almayan bir insandır. O söylediklerimizi biz kendiliğimizden söylemiyoruz. Allah-u Teala'nın öğretisi bu. Mutlu olmanın kanununu veriyor size. Mutlu olmanız başkalarına verebileceğiniz mutlulukla mümkündür. İşte kanun bu. Ve şeytan size o mutluluğu başkasına vermemeniz için aklınızın köşesinden geçmeyecek hileler, desiseler kullanır. Mutlu musunuz? Eğer değilsiniz, o kullandığı vasıtalar değil, siz de kullandıklarının arasındasınız. O vasıtalarla sizi kullanmış. Sizin vasıtanızla hem sizi mutsuz etmiş, hem de başkalarını mutsuz etmiş. Onların vasıtanızla da hem sizi mutsuz etmiş, hem onları mutsuz etmiş. Şeytanın yegane hedefi, insanların birbirleriyle kavgalı olması, huzursuz olması, sıkıntı, huzursuzluk içinde bir dünya hayatı geçirmesidir.

Şeytan her zaman iki tarafı birbirine düşürmeye, kavga ettirmeye çalışır. Her davranış biçiminde taraflardan biriyle beraberdir. O kişi kendi aksiyonunu, kendi davranış biçimini vücuda getirdiği zaman karşı tarafa ulaşır hemen. Karşı tarafın birincinin yaptığı yanlışa daha büyük bir yanlışla cevap vermesini sevmeye çalışır. Bütün gayretiyle. Sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, şeytan aranızda düşmanlığın sembolüdür. Niçin düşman olmanızı istiyor birbirinize? Çünkü düşman olduğunuz zaman onun ekmeğine yağ sürersiniz. Düşman olduğunuz zaman mutsuz bir insansınız. Alınamamış intikam, adı kin olan bir sistemi oluşturur. Neden başkasına karşı kin duyarsınız? O size bir kötülük yapmıştır. Sizin sebebiyet verdiğiniz bir kötülük. Sizin ona sebebiyet vermeniz sizin hatıranızda iz bırakmaz. Ama onun size yaptığı her kötü davranış kalbiniz içine bir bıçak gibi her seferinde saplanır. Üzüntü duyarsınız. Kırılırsınız. Sıkıntı duyarsınız. Ama hiç aklınıza gelmez. Ben buna layık değilim. Acaba neden bana böyle davrandı? Bunun sebeplerini ararken içinizden çıkın. Dışarıdan bakın kendinize. Tarafsız bir hakim gibi bakın. Kendinize yontmayan bir doğru dizayn içerisinde, hakkani bir davranış biçimi içerisinde Allah için bakın kendinize. Kendinizden gizlediğiniz, hissederseniz üzüntü duyacağınız o kötü davranışlarınızı bir düşünün. O size neden onları yaptı diye değil. Siz onun öyle davranmasını icap ettiren hangi olayı yaptınız diye düşünün. İnsanlar olayı vücuda getiren temel etkeni kendilerini hiç dikkate almazlar. Başka birisi tarafından şu veya bu olayda yaralanmışlardır. O kişi söylediği birkaç yüreğine işleyen cümleyle onu mahvetmiş, sonsuz bir huzursuzluğa düçar etmiştir. Kişi için varsa yoksa bu vardır. Yani başkası ona şöyle şöyle şöyle yapmış, onun kalbini kırmıştır. Bundan üzüntü duyacaktır. Konunun başlangıcı, karşı tarafın ona böyle davranmasını icap ettiren, kendine ait olan yanlışları kişi hiç düşünmek istemez. Şeytan onların hepsini atlatır. Sadece karşı tarafın kendine yaptığı hakaret, kötü davranış biçimi, içine işleyen, yüreğine işleyen o ağır davranışlar, haksız davranışlar, kendi ölçülerine göre haksız davranışlar, kişiyi devamlı başkalarına karşı kin sahibi eder. İntikam almaya yöneltir. Eğer kişi intikam alamazsa, alınamamış intikamın, yani kinin sahibi olur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tek taraflı muhakeme yapmayın. Hala bize gelen yüzlerce e-mailin çok büyük bir kısmı hep başkalarını suçlar mahiyette. Bizi de suçlayanlar var. Ve
o insanlara acaba nasıl yardım edebiliriz diye sadece düşünüyoruz. Gerekli şeyleri hemen vücuda getirmemiz lazım diye düşünüyoruz. Ama nefsler biz onlara ne yaparsak yapalım tatmin olmazlar. Çünkü şeytan arkalarında onları Allah'ın yolundan uzaklaştırmaya çalışıyor. Ve insanlar kendi menfaatlerine dokunan, onları menfaatlerinden eden davranışların yürek acısını çekiyorlar. Oysa ki herkes başkaları için yaşasaydı, onların hiçbirisi böyle boşuna bir hüsran içinde olmayacaklardı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, insan tabiatının gereği budur. İblis, başkalarının davranışlarına paralel olarak insanları mutsuz olmaları için korkunç bir baskının altında tutar. İfadeleri kendi sesini insanın iç sesine benzeterek kişinin kendi düşünceleri gibi yutturur. Ve fark edemezsiniz. Kendi düşüncenizden edersiniz. Sizi bu kadar huzursuz eden, sıkıntı içine sokan düşüncelerin kendi düşünceleriniz olduğunu zannedersiniz. Oysa ki onlar, o düşünceler size ait değildir. İblis sizi işliyor. Size tesir mekanizmasını alabildiğine genişletiyor. İblis zalimdir. Acıma duygusu mevcut değildir. Onu sıfırlamış. Yalnız kötülük etmeye kendisini adamış bir zavallı mahluk. Bu sebepten kendisini yalnız hizmete adamış olan insanların elinde şeytan sadece bir oyuncaktır. Bir gazoz ağacıdır. Sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, şu iblis var ya, şeytan, şu anda şu kainat üzerindeki onun en büyük düşmanı biziz. Her yaptığının arkasındaki bütün tuzakları size haber verebiliriz. O sizi devamlı ifade eder, igva eder. Sizin hüsnü niyetinizi hep kötü niyette kullanır. Sadece tek bir gayesi vardır. Hepinizi tek tek başkaları sebebiyle mutsuz kılmak. Sizi başkalarının mutsuzluğunda kullanırken onlara güzel davranmamanızı temin etmek suretiyle başkalarını da sizi mutsuz etmek için kullanacaktır. Elinde her zaman tarafların her ikisinde haklı gösterecek olan sonuçları oluşturur. Taraflardan birine bir çıkış yaptırır, ikincisine o çıkışı hazmetmemesi, onun mutlaka karşılığını vermesi, daha baskın bir çıkışla karşı tarafa haddini bildirmesi için bütün ustalığını kullanır ve işletir insanları. Devamlı
alay eder insanlarla, onlara çaktırmadan. İnsanları elinde oyuncak eder. İnsanlar onun tarafından oyuncak edilmesinin farkında değillerdir. Kendi düşüncelerinin böyle icap ettirdiğini zannederler. Oysa ki o kendi düşünceleri değil. İblis onların sessiz sesini taklit ederek onları devamlı tuzakta tutuyor. Hep içinizdeki bu kavgayı hissedersiniz. İki ses devamlı mücadele eder iç dünyanızda. İşte bunlardan hangisi Allah'ın emirlerini çiğnemenizi istiyorsa, bunlardan hangisi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi istiyorsa ve bunları size kabul ettirmek için dahiyane akılcı önerilerde bulunuyorsa, işte o şeytandır. Son derece kurnaz bir mahluk. Sevgili insanlar ve dinleyenler, her zaman görüyoruz, etrafımızdaki insanlara dahi tesir etmek onun en muhteşem işi. Negatif ihtişam bu, karanlık bir başarı. Şeytandan hangi telkinleri aldığını insanlar kolay kolay söylemezler. Aldatıldıklarını kabul etmek istemezler. Oysa ki doğruları, aldanmaları statüsünü de ihtiva edecek şekilde bize ulaştırırlarsa şeytanın tutunacak olan bir yeri kalmaz. Biz onu yerle bir ederiz. Ama dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İmeyi gönderen kardeşlerimize sesleniyorum. Öyle yapmıyorsunuz. Hatalarınızı bize hiç bildirmiyorsunuz. Onları ancak Allah'tan öğreniyoruz. Öyleyse sizi yaralamak istemiyoruz. Yaptığınız kötü davranışları başınıza kapmak gibi bir idealimiz yok. Ama hepiniz için aynı şeyi rahatlıkla söyleyebiliriz ki yanlış yapıyorsunuz. Allah'ın yolunda yürüyeceğiniz bir seferiniz var. Şeytan bu yürüyüşte sizi devamlı huzursuz etmek için bütün vasıtaları kullanır. Öyleyse taktiğine dikkat edin. Sizin başkalarını yaralayan ve onları size kötü davranmaya iten, size ait olan davranışlarınızı hep hasırat etmeye çalışır. Çünkü onları gözünde tuttuğunuz takdirde haksızlık etmeyeceksiniz. Sezar'ın hakkını Sezar'a vereceksiniz. Haksız olduğunuz noktalarda hatanızı öğrenecek, kabul edecek ve belki de ruhunuzun talebi üzerine onları tahsih etmeye, düzeltmeye çalışacaksınız. Bunun için harekete geçeceksiniz. Bu ise şeytanın çıldırmasına sebebiyet verir. Sizin başka biriyle

size kötü davranmasını icap ettirecek, buna çanak tutan davranışlarınızı defterden silecektir. Size asla düşündürtmeyecektir. Dikkatinizi başka konuların üzerine, başkalarının davranışlarının üzerine çekerek. Onun size hiçbir zarar verememesi için bunu bertaraf etmek mecburiyetindesiniz. Nasıl? Eğer siz başkalarına en güzel davranışlarla hitap ederseniz, davranırsanız, hizmet ederseniz, o zaman şeytanın elindeki sizi mutsuz edecek olan bütün delilleri yok ediyorsunuz. Elinde hiçbir şey kalmıyor, malzeme kalmıyor sizi mutsuz etmek için. Karşı tarafa da bu istikamette bir şey söyleyemeyeceği için onu da mutsuz edemeyecektir. Sizin güzel davranışlarınız üzerine şeytanın elinde iki tarafa da tesir edebilecek olan imkanlar bütünüyle yok olur. Neye bağlıdır bu? Sizin güzel davranışlarınıza, başkalarını mutlu eden davranışlarınıza, negatifleri defterden silmiş oluyorsunuz, yerine pozitifleri koyuyorsunuz. Onun sizi üç kağıda düşürmesi için elindeki imkanları alıyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın bütün güzellikleri sizin için. Şeytanı iyi tanıyın. Sizin başkalarını üzen davranışlarınızı, yanlışlarınızı size yanlış değilmiş gibi gösteren O'dur. Başkalarının size karşı yaptığı hataları, sizi üzecek davranışlarını bire bin katarak sizi huzursuz etmek istikametinde kullanan gene odur. Hep bunun arkasındadır iblis. Bütün gayreti insanların arasındaki kini körüklemek, insanları birbirine düşman etmek, daha çok, daha çok, daha çok düşman ederek devamlı onların kendisi gibi huzursuz olmalarını sağlamaktır. Yalnız bunun için yaşar. Bütün yaşantısını bu hedefe yöneltmiştir. Sadece mutsuzluğunuz onun temel hedefidir. Nasıl sizin başkalarına karşı kötü davranışlarınızı, yanlış davranışlarınızı, kasıtlı olarak onları mutsuz eden davranışlarınızı size normal davranışlar gibi göstermeye gayret ediyor ve bunu başarıyorsak, başkalarının haklı tepkilerini de sanki o tepkiyi vücuda getirecek hiçbir olay olmamış da bunu kendisinden yapıyormuş gibi size göstermeye çalışır. Unutturmaya çalışır ona karşı yaptığınız yanlış davranışları. Gayesi sadece size yanlış bir davranışta bulunan kişinin haksız olduğunu size kabul ettirmektir. Ve böylece siz bir üzüntü çemberinin içerisinde ömür tüketirsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi soruyoruz size, kendinize yazık etmiyor musunuz? Hiç mi tanımayacaksınız şu kainattaki en büyük düşmanınızı, iblisi, şeytanı? Hiç mi kabul etmeyeceksiniz onun elinde bir oyuncak olduğunuzu? Kabul etseniz de etmeseniz de mutsuz olduğunuz sürece sadece şeytanın elinde bir oyuncaksınız. O sizi şartlandırıyor, kötülüklerine alet ediyor. Sizin vasıtanızla yalnız sizi değil, etrafınızdaki bütün insanları da mutsuz ediyor. Ona bu fırsatı vermekten

Ne zaman vazgeçeceksiniz? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir güzelliğin daha sonuna ulaştık. Sizlerle beraber olmak bizim için her zaman bir büyük mutluluk. Size şeytanın hilelerini anlatırken de biz yine mutluluğu yaşadık. Sizin mutluluğun için yaşadığımız için mutluluğu yaşadık. Söylediklerimiz bir nebzecik size bir doğru davranış biçimlerinizi, harekatını planlamayı nasip ettiyse, mümkün kıldıysa daha büyük bir mutluluk olabilir mi? Sizin mutluluğunuzda bir nebzecik, bir damlacık rolümüz olduysa, size bu doğruları anlatırken kabulünüze sunduğumuz bu güzellikleri, sizin mutlu olmanız konusunda kullanmanızı bir damlacık temin edebildiysek, bu bizim için büyük bir mutluluktur. Hayatımızı sizlere adadığımızı unutmayın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizin için varız. Sizin mutluluğunuz için yaşıyoruz. Ve bütün gönlümüzle hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı diliyoruz. Başkalarını mutlu kılmanızı diliyoruz. Ve kıyametten sonra cennetin en güzel yerlerinde bulunmanızı Allah Teala'dan diliyoruz. Sonsuz mutluluklar sizlerin olsun sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. El Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salavatı.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Bütün bu sohbetlerden Allah Teala'nın bir muradı var. Sizleri mutlu kılmak, mutlaka cennetine ulaştırmak, mutlaka dünya saadetine ulaştırmak. Ama ne var ki hepiniz mutlu olmayı istediğiniz halde mutlu olabilmek sizin gayretinize ve kabulünüze kalmış bir husustur. Siz mutlu olmayı dilerseniz biz onun tekniğini size öğretiriz. Siz de mutlaka saadete ulaşırsınız. Öyleyse saadete ulaşmak, mutlu olmak bütün insanlar için geçerli bir meseledir. Ve bütün gayretimizde buna çalışıyoruz. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Mutlaka cennete girmesini istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatı geçirmenizi istiyor. Ve bilin ki bu hedeflere mutlak olarak ulaşabilirsiniz. Sadece Allah Teala'dan mutlu olmayı dileyin ve sizlere öğreteceğimiz tekniği tatbike çalışın. Kur'an-ı Kerim unutmayın ki bütün insanlar için bir saadet davetiyesidir. Bir saadet garantisidir. Ama hepsinin önemlisi aynı zamanda bir saadet reçetesidir. Saadeti nasıl yakalarsınız, nasıl cennete girersiniz, nasıl dünya saadeti sizin olur? Bütün bunların ipuçları asıl olarak, müteferrat olarak Kur'an-ı Kerim'de verilmiştir. İşte Rabbimizin bizlere öğrettiğini, biz de sizlere öğreterek sizlerin İslam olmanızı, böylece cennet saadetine ve dünya saadetine sahip olmanızı, yani zülcenahayn olmanızı sağlamaya çalışıyoruz. Zülcenahayn olmak, cennet kanadının da dünya kanadının da sahibi olmak. İşte oraya ulaştığınız zaman hikmet sahibisiniz. Ve ben bu akşam sizlere inşallah hikmetten bahsetmek istiyorum. Öyleyse ait olduğu kasette uzun uzun anlattığımız 28 tane basamağın 26.sına kadar beraberce kısa bir gözden geçirmeyle ulaşalım. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. Etrafımızda olaylar cereyan ediyor. İkinci basamakta bu olayları değerlendiriyoruz. İşte bu değerlendirdiğimiz, birbirini mukayese ettiğimiz olaylardan bir karar çıkarmamız lazım. Bir sonuca varıp bir karara ulaşmamız lazım. Bu karar Allah'a ruhumuzu ölmeden evvel ulaştırma kararıdır. Öyleyse karara dikkatle bakalım. Karar. Ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması ve Allah'a teslim olması. İşte böyle bir dizayna ulaşmamız söz konusu. Ruhumuzu vücudumuzdan ayırıp sırat-ı müstakime ulaştıracağız. Sırat-ı müstakimden de Allah'a. Bu İslam olmanın birinci safhasının gerçekleşmesidir. İslam teslim demek olduğuna göre ruhumuzun Allah'a teslimi ilk teslimimizdir. İşte bunun için bunu talep etmemiz lazım. Allah'a ruhumuzu ulaştırmayı dilememiz lazım. İşte eğer olayların mukayesesinden Allah'a ulaşmayı dileyecek bir sonuç çıkartıyor da bu kararı alabiliyorsak o zaman üçüncü basamaktayız. Allah Teala bizim mutlaka bu hedefe ulaşmamızı istiyor. Biz bu karara vardığımız anda kalbimizde bu karar derhal Allah Teala tarafından görülür. Yetmez. Allah Teala bunun ne olduğunu, kararın muhtevasını bilir ve aynı zamanda da işitir. Demek ki kalbimizde oluşan bu Allah'a ulaşma talebini Allah Teala görüyor, biliyor ve işitiyor. Ve hemen arkasından da Rahim esması ile tecelliye başlıyor.
Allah'ın rahim ve safir üzerimize tecelliye başlaması dördüncü basamağa ulaştığımızı gösterir. Beşinci basamakta Allah kulaklarımızdan Makra isimli bir engeli kaldırıyor. Böylece Allah'a ulaşma talebini gerçekleştirmeye hazır hale geliyoruz. Allah Teala altıncı basamakta irşat makamıyla aramızda bulunan hicab-ı mestur atlı bir perdeyi kaldırıyor. Yedinci basamakta ise Allah Teala nefsimizin kalbinde bulunan ekinnet isimli bir engeli kaldırıyor. Bu engel idrake mani oluyor. Kulağımızdaki bakra Allah'ın davetini işitmemize engel oluyor. Hangi daveti? Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak, Allah'a teslim etmek konusunda. Allah Teala bunu üzerimize 9 defa farz kılmış. Bu daveti, bu farzı işitmemize, yani anlamamıza, manasına varmamıza kulağımızdaki bakra mani oluyor. Kalbimizdeki ekinnet de bunu idrak etmemize mani oluyor. İşte Allah Teala 5. 6. ve 7. basamaklarda İrşat makamıyla aramızdaki perdeyi alıyor, kulağımızdaki bakrayı alıyor ve kalbimizdeki ekinleti alıp yerine ifsatatı bir meclisi kuruyor. Böylece amin oluyoruz. Kurtuluşun ilk safhası burada tahakkuk ediyor. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı ve Allah'a teslim etmeyi diler de arkasından ölürse, bunu gerçekleştiremeden ölürse, o kişi böyle bir hedefin sahibi olduğu için kurtuluşa ulaşır. Yaşarsa zaten kurtulacaktır. Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, kim ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmeyi dilerse, Allah onu kendisine ulaştırmayı diler ve Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Eğer ulaştırmadan evvel o kişi rahmetli olursa, sırf Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediği için, Allah sana mutlaka bir hedefe ulaştıracağı için kurtuluşa gene ulaşır. Sekizinci basamakta Allah bir kompütür sistemiyle bize ulaşıyor. Dokuzuncu basamakta kalbimizin Allah'a dönük olması lazım gelen, ama aslında şeytana dönük olan nur kapısı, bu kompütür sisteminin tatbikatıyla Allah'a döndürülüyor. Artık kalbimiz Allah'a dönmüştür. 10. basamakta Allah göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. 11. basamakta zikir yapıyoruz ve yaptığımız zikir artık Allah'tan gelen rahmete fazla göğsümüzden kalbimize ulaştırıyor. Ama kalbimiz mühürlü. Bu sebeple gelen bu rahmet ve fal kalbimizden içeri giremiyor. Ama rahmet hafif bir şekilde sızabiliyor. İşte bu sızıntı 11. basamakta bir birikim vücuda getirmeye başlar. 12. basamakta %2'yi bulur. %2'yi bulduğu zaman 12. basamağa yükseliriz. Huşu sahibi olunuz. Huşu sahibi olanın Allah'ta bir hakkı var. Bir hakkı müttesef bu. Kim huşu sahibi olursa, o hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorduğu takdirde Allah'ın sözü var. Mutlaka mürşidini gösterecek. Ve Allah Teala kişinin hacet namazı kılıp sorması üzerine o gece ona rüyasında mürşidini gösteriyor. 13. basamak. Ve kim Allah'ın gösterdiği bu mürşide ulaşır da, ki herkes için binlerce mürşid var yeryüzünde, o mürşidin önünde diz çöküp tövbe ederse, el öperse, ve la ilahe illallah Muhammedin Resulullah derse, işte bu kişi dalaletten hidayete adım atmıştır. Burası 14. basamaktır. Yani 2. basamağın sonudur. Nasıl dersiniz? Ve Allah-u Teala'nın izninde bu kişi için söz konusu olan şey 14. basamağı tamamlamış olmaktır. Mürşide ulaşmış olmaktır. Dalaletten hidayete adım atmaktır. Kim mürşidine ulaşamazsa, hani şu bizim bütün din adamlarının mürşit yoktur dediği mürşitler var ya, işte onlara
ulaşamazsanız dalalettesiniz. O size mürşit yoktur diyenler, onların da hepsi dalalettiler. Ol mahiler ki derya içindir, deryayı bilmezler. 10 ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de, eğer mürşidinize ulaşamazsanız, önünüzü çekip tövbe edemezsiniz, hiçbiriniz dalalete, hidayete adım atamazsınız diyor. 10 ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de. 8 grup ayet-i kerimede dalalette olanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Bizden söylemesi. Karar mevkinde siz varsınız. Ya kendi kendinizi Allah'ın cennetine ulaştırmak için harekete geçeceksiniz. Allah'a ruhunuzu teslim etmeyi, hayattayken teslim etmeyi dileyeceksiniz. Veya böyle bir niyetiniz olmayacak. O zaman hiçbir zaman mürşidinize de ulaşamayacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyemediğiniz için gideceğiniz yer cehennem. Mürşidinize ulaşamadığınız için gideceğiniz yer cehennem. Daha ayette de ruhunuzu Allah'a ulaştıramadığınız için gideceğiniz yer gene cehennem. Biz yolumuza devam edelim. Mürşidine ulaşan kişi nefs tezkiyesine başlar. Bütün günahların sevabı çevrilir. Başım düzenle mürşidin ruhu gelir, yerleşir. Kendi ruhu ucundan elini sırat-ı müstakime ulaşır. Ama daha önemli olan kesim, o kişinin kalbinin Allah Teala tarafından mührünün açılması, ki bütün insanların kalpleri başlamış deniyordur ve kalbin içine Allah Teala'nın imanı yazmasıdır. Mürşidin ruhu kişinin başının üzerine gelir gelmez. O zaman bu insan nefs tezkiyesine başlar. Kalbinin içine Allah imanı yazdığı için mümindir. Nefs tezkiyesine başladığı için mümindir. Ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıktığı için 3 grup ayet-i kerime gereğince bu kişi mümin olur. Ve Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesi bütün müminlerin Allah'ın cennetine gireceğini söylüyor. Kim mümin olur da kalbine iman yazılır da Allah'a ulaşamadan rahmetli olursa o kişinin gireceği yer cennettir. Yaşarsa zaten mutlaka ruhunu Allah kendisi zatına ulaştıracaktır. İkisi aynı hesaba geliyor. Bu kişi yaşarsa Allah'ın sözü var. Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka ruhunu bu kişinin ruhunu Allah kendi zatına ulaştıracak. Yaşamamışsa bu hedefe ulaşıp da mümin olduktan sonra öldüğü için Allah Teala onu gene cennetine alacak. Çünkü Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah bütün müminleri kadın olsun erkek olsun cennetine alıp hesabını hızlandıracaktır diyor. Sonra bir adım daha atalım. Bu kişi mürşidine ulaştı. Mürşidine ulaştı, özel şartlar başladı. Nefs tezkiyesine başladı. Yani artık Allah'tan gelen rahmet, fazla selamet üstünde 3 nur zikir yaptığı zaman Allah'ın katından geliyor kişinin göğsüne. Göğsünden tümeni takip edip kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbindeki mühür açılmış, hareketli hale gelmiş. O mühürün üzerine baskı yapan rahmet, fazla selamet mühürü kalbin alt boyutuna indiriyor. Ve sizin mani kapıyı kapalı tutuyor. Nefsin kalbine ulaşan rahmet, fazla selamattan fazlalar nefsin kalbinde iman kelimesinin çekim gücüyle iman kelimesinin etrafında yerleşiyor. İşte bu yerleşme nefs tezkiyesinin başlamasıdır. Kişinin ıslah olmaya başlamasını temsil eder. Nefsin kalbinde yavaş yavaş nöbürüküm başlar. Ne zaman nefsimizin kalbinde bizim zikrimize paralel olarak, artan zikrimize paralel olarak %7 nöbürükümünü gerçekleştirirsek nefs-i emareyi tamamlarız. Yani şerri emreden nefs kademesi tamamlanır. Bizden ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacak olan, bu sebeple ana dergaha gelmiş olan veya dergahlardan birine gelmiş olan insan ruhu, nefsimiz emmarenin %7 nur hükümüne tamamlanmasına kadar ruhumuz zemin katta eğitim görür. Ne zaman nefsimiz emmareyi tamamlarsak %7 nur hükümünü, ruhumuz zemin kattan birinci kata kadar yükselmeye başlar. Diğer ruhlar saf halinde ikinci kata, üçüncü kata, diğer katlara ulaşırlar. Ama bizimki sadece birinci kata ulaşabilir. Henüz nefs-i emareyi tamamlamışız. Sonra nefs-i levhameyi tamamlarız. Ve nefsimizi levhettiğimiz, yaptığımız yanlışlardan büyük yanlışlık, büyük pişmanlık duyduğumuz bu kademeyi de aşarız. Ve ruhumuz ikinci katına yükselir. Sonra nefs-i mülhimeyi tamamlarız. Allah'tan ilham aldığımız kademe ruhumuz üçüncü gök katına yükselir. Her seferinde bir %7
nur birikimiyle gerçekleşiyor bunlar. Sonra Allah-u Teala'nın indinde yeniden %7 nur birikimi ve nefsi mutmainne doyuma ulaşırız. Allah'ın bize verdiklerinin bizim için yeterli olduğunu birdenbire fark ederiz. Nefsimizdeki hırs afeti Allah'ın verdiklerini bize hiçbir zaman yeterli göstermemiştir. Oysa ki onlar her zaman yeterlidir. Bizim nefsimizin talepleri Allah'ın verdiklerinin daima ötesinde oluştuğu için her zaman doyumsuzluk çekmişiz. Ama o noktaya ulaştığımız zaman Allah-u Teala'nın verdiklerinin yeterli olduğunu görürüz. Kazandığımız paranın yarısını kazanan insanların sahip oldukları o mutmainne sebebiyle mutlu olduklarını görürüz. Ama biz mutlu olamayız mutmainneye ulaşana kadar. Allah'ın verdikleri hiçbir zaman bize yetmez. Ruhumuz 4. gökkatına kadar yükselir. Nefsi mutmainne Allah'ın verdikleriyle doyuma ulaşmak demek. Nefsi radiye 5. basamak. Ruhumuz 5. gökkatına yükselir. Yeni bir %7 nur birikimiyle Allah'tan razı oluruz. Nefsi radiye Allah da bizden razı olur. Ruhumuz 6. gökkatına çıkar. 6. defa %7 nur birikimi olmuştur. Ve 7. %7 nur birikimi nefsi tezkiye. Ruhumuzun kalbindeki bütün güzellikler, bütün hasletler, faziletler adıyla gelip nefsimizin kalbini bütünüyle işgal eder. Nefsimiz de ruhubiyetini kazanır. Ne kadar? %50'den daha fazla. İşte burası şeytana kul olmaktan kurtulduğumuz, Allah'ın kulu olduğumuz, nefsimizin kalbindeki şeytanın %100 üzerinden olan hakimiyetinin %50'lerin altına düştüğü bir noktadır. Burası ruhumuzun 7. gökkatına ulaşıp 7 tane alem geçip yokluğa ulaşıp yoklukta Allah'ın zatına ulaştığı ve Allah'ın zatına teslim olduğu, Allah'ın zatına ikra olduğu noktadır. Burası evliya olduğumuz noktadır. Burası takva sahibi olduğumuz noktadır. Burası evliyalığın başlangıç noktasıdır. Nefsimiz tezkiye olmuştur. Allah'a verdiğimiz yeminimiz gerçekleşmiştir. Ruhumuz Allah'a ulaşmıştır. Allah'a verdiğimiz misakimiz gerçekleşmiştir. İlk teslimimiz gerçekleşmiştir. Ruhumuz Allah'a teslim olmuştur. Ve İslam olmanın birinci safhasını bitirmişizdir. 21. basamaktayız. Fizik vücudumuzda şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmuştur. Ve Allah'a ulaşan ruhumuzun Allah'ın zatında kaybolmasıyla beraber ona teslim olması söz konusu. Teslimiyet tamamlanmıştır. Velayetin birinci makamındayız. Fena makamı. Sonra Allah-u Teala bize bir taht ihsan eder. Velayetin ikinci olgunluk kademesindeyiz. Tahtta ruhumuz sonsuza kadar baki olacağı için beka makamını sahibiyiz. Daha sonra zikrimizin günün yarısını açtığını görüyoruz. Burası zühd makamıdır. Ve 4. velayet makamında, yani basamaklardan 25.sinde nefsimizi de fizik vücudumuzda Allah'a teslim ederiz. Nefsimiz en son teslimi ifade eder. Burada ikinci teslim fizik vücudumuzun teslimidir. Basamak 25. Nereden anlarız fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğunu? Allah'ın bütün emirlerini mutlak yapan, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir fizik vücuda sahip oluruz. Buradan kesin olarak anlarız ki bizim fizik vücudumuz Allah'a teslim olmuştur. Sonra bundan sonraki makam Hulle'l-Bat makamıdır. Daimi zikrin sahibi oluruz. İşte burası konumuz olan hikmete giriştir. Hikmetin birinci basamağı Hulle'l-Bat makamıdır. Hulle'l-Bat Ulul sahipleri demek. Elbap da lübler. Lüb, Allah'ın sırrı, Allah'ın gizli hazineleri anlamına geliyor. İşte kimin zikri, daimi zikre ulaşmışsa o kişi Allah'ın gizli hazinelerinin sahibi olur. Hem onları görerek, çünkü Allah Teala kalp yüzünü açar ve kişiye burada zemin katı göstermeye başlar. Hem de onlar hakkında
Allah-u Teala'nın kendisine ulaştırdığı bilginin sahibi olarak bu kişi hikmetin içerisine adımını atar. Ulu'l-ilm olmanın amel açısından standardı daimi zikrin sahibi olmaktır. Esraf açısından, nasip açısından standardı kalp gözünün açılması ve kalp kulağının açılmasıdır. Böylece bu kişi için söz konusu olan şey daimi zikrin sahibi olmaktır. Daimi zikir ne ifade eder? Kim daimi zikre ulaşmışsa onun kalbindeki olay şudur. Bu kişi sonsuz zikrin sahibidir. Nasıl yani? Yani ne zaman içini dinlese içindeki bir sesin kalbinin her çift vuruşunda Allah kelimesini kesintisiz bir şekilde tekrar ettiğini duyar. Bu onun sessiz sesidir. İç sesidir. Hepiniz bu sesi rahatça kullanabilirsiniz. Eğer dilinizi üst tabağınıza yapıştırırsanız, kımıldatmazsanız, kendinizi oynatmadan ve sesle çıkarmadan içinizdeki sesle Allah demeye çalışırsanız bize bakacaksınız. Bunu çok rahat bir şekilde söylüyorsunuz. İşte o sesi sonsuz şekilde duyacağınız bir gün gelecek. Ne zaman kontrol etseniz o sesin hep devam ettiğini duyacaksınız içinizde. İşte o zaman daimi zikrin sahibisiniz. Yani ulul elbab oldunuz. Amel açısından. Bunun mükafatı mutlaka kalp gözünüzün açılmasıdır. Mutlaka kalp kulağınızın da açılmasıdır. Kalp gözünüzle Allah'ın size gösterdiği şeyleri göreceksiniz. Kalp kulağınızla Allah-u Teala size ne söylüyorsa onun söylediği her şeyi işiteceksiniz. Yetmez. Allah-u Teala gösterdiklerinin ve söylediklerinin Kur'an'daki ayetlerini de size öğretecektir. Demek ki vasıflardan bir tanesi kalp gözüyle görmek, kalp kulağıyla işitmek. Ama ötekisi Kur'an'daki onlara ait olan ayetleri de öğrenmek. Öyleyse ulu'l-elbab olmanın vasıf şartlarında temel faktörler var. Bu faktörler sizi başkalarından farklı kılar. Siz Kur'an-ı Kerim'in artık dördüncü ruhunu aşmışsınız, hikmet kademesine ulaşmışsınız. Beşinci ve altıncı ruhları Kur'an-ı Kerim'in hikmet kademesini ifade eder. İşte hikmetin birinci kademesi Uyul Elbap kademesidir. Ne olursunuz? Zikir ehli olursunuz. Daha evvel zikir ehli değil miydiniz? Gene çok zikir yapıyordunuz. Çok zikir yapıyordunuz. Ama yaptığınız zikirde eksiklik vardı. 24 saatlik bir zaman parçasının bütününde Allah'ı zikredemiyordunuz. Boşluklar olduğu için de nefsinizin kalbinde %100 nurlanma, müzeyyen olma tahakkuk etmiyordu. Öyleyse ulu'l-elbab olmanın bir başka şartı nefsin kalbinin bütünüyle Allah'ın nurlarıyla dolmasıdır. Şeytanın karanlıklarından zerre kadar kalmamasıdır. Daimi zikir sebebiyle Allah'tan gelen rahmet fazla selavat mührü aşağıdaki kapıyı indirip aşağıdaki kapıyı kapalı tutar. Neden kapalı tutar? Çünkü hiç kesilmeyecek.